0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Trafikte yaşanan yol verme kavgası, tehdit ve araçtan inerek saldırma görüntülerine yönelik ağır yaptırımların ardından dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Resmi verilere göre trafikte kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi asayiş olaylarının sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %51,6 azaldı. Karayolları Trafik Kanunu'na yapılan değişiklikle birlikte trafikte saldırgan davranışlara yönelik cezalar önemli ölçüde artırıldı. 27 Şubat 2026'da yürürlüğe giren düzenlemeyle saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden ya da bu amaçla aracından inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanmaya başlandı. Bunun yanı sıra söz konusu araçlar 30 gün süreyle trafikten men edilirken sürücü belgeleri de 60 günlüğüne geri alınıyor. Yasal düzenlemenin ardından denetimler de sıklaştırıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin kamuoyuna yansıyan trafik şiddeti görüntülerinin akabinde konuyu bakanlığın öncelikli başlıkları arasına aldığı ve olaylara hızlı müdahale edilmesi yönünde talimat verdiği öğrenildi. Alınan tedbirler sahaya da yansıdı. Polis sorumluluk bölgesinde geçen yıl 27 Şubat-28 Temmuz döneminde kaydedilen kasten yaralama, tehdit ve hakaret olaylarının sayısı 4806 olarak kayıtlara geçmişti. Bu yıl aynı dönemde ise bu sayı 2328'e geriledi. Böylece trafikte yaşanan asayiş olaylarının sayısı bir yılda 2478 azaldı. Yetkililer, sürücülerin ve yolcuların güvenliğini tehlikeye atan saldırgan davranışlara yönelik denetimlerin 81 ilde aralıksız devam edeceğini belirtiyor. Trafikte saldırgan davranışlara yönelik cezaların ağırlaştırılması ve denetimlerin artırılmasının ardından kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi asayiş olayları geçen yılın aynı dönemine göre %51,6 azaldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye Organ Nakli Vakfı heyeti, Sağlık Bakanlığı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın desteğiyle yürüttüğü proje kapsamında Burkina Faso'daki 3. seri böbrek nakli ameliyatlarını gerçekleştirmek üzere Vagadugu'da. Türk Sağlık Heyeti'ne başkanlık eden Vakıf Başkanı Eyüp Kahveci, Burkina Faso Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Organ Nakli Vakfı arasındaki işbirliği protokolü çerçevesindeki ilk seri böbrek nakillerinin Temmuz 2025'te, ikinci serinin ise bu yılın Şubat ayında yapıldığını hatırlatarak kapasite geliştirme programına devam ettiklerini aktardı. Böbrek Nakli Konseyi'nde 3 vakaya nakil yapılmasına karar verildiğini belirten Kahveci, Sağlık Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı koordinasyonuyla TİKA'nın desteğiyle yürütülen çalışmalarla ilgili detayları paylaştı. Kahveci, çalışmalar çerçevesinde organ nakli programının Burkina Faso'da oturması, sistemin olgunlaşması ve sürdürülebilir hale gelmesi için Türk organ nakli ekiplerinin mentorluk ve teknik desteğinin sürdüğünü ve haftayı orada geçireceklerini vurguladı. Vagadugu'ya 14 kişilik multidisipliner bir kadroyla geldiklerini ifade eden Kahveci, organ, doku ve hücre nakillerinin Türk sağlık sisteminin en güçlü yanlarından biri olduğunu dile getirdi. Heyette yer alan Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi İmmünoloji Laboratuvarı Sorumlusu Doçent Doktor Derya Kılıçoğlu da hastaları nakil öncesinde ve sonrasında immünolojik açıdan değerlendirip takip ettiklerini, laboratuvar sonuçlarını analiz ederek nakle uygunluklarını belirlediklerini, gerekli durumlarda ilaç tedavileri planlayıp son değerlendirmeler doğrultusunda ameliyat süreçlerini başlattıklarını ifade etti. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Etlik Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Profesör Doktor Ebru Oruçsa organ naklinin hazırlık ve sonrasındaki aşamalarında enfeksiyon hastalıklarıyla ilgili olarak Burkina Faso'lu meslektaşlarına eğitim vereceğini paylaştı. Türkiye Organ Nakli Vakfı, Sağlık Bakanlığı ve TİKA desteğiyle Burkina Faso'da 3. seri böbrek nakli ameliyatlarını gerçekleştiren 14 kişilik multidisipliner Türk sağlık ekibi, bölgedeki sağlık sisteminin sürdürülebilirliği için mentorluk ve eğitim desteği sunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Türkiye'de sıcak hava dalgalarının şiddeti son yıllarda belirgin şekilde arttı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin çalışmasına göre 2023 ve 2025 yazları son 75 yılın en güçlü sıcak hava dalgalarının yaşandığı yıllar oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Barış Önoğlu'la meteoroloji mühendisi Tolga Karakaya'nın Avrupa Yer Bilimleri Birliği konferansında sunduğu çalışmada 1950-2025 dönemindeki sıcak hava dalgalarının değişimi incelendi. Günlük maksimum sıcak verilerine dayanan ve sıcak hava dalgası büyüklük indeksinin kullanıldığı analizde sıcak hava dalgalarının hem yıllık en şiddetli değeri hem de yıllık toplam büyüklüğü değerlendirildi. Sonuçlara göre Türkiye genelinde sıcak hava dalgalarının büyüklüğünde güçlü bir artış eğilimi bulunuyor. 1970-1990 döneminde yaz aylarında ortalama sıcaklıklar 22-23 derece arasında seyrederken 2000'li yıllardan itibaren hızlanan ısınma ile birlikte bu değerler 24-25 dereceye yükseldi. 2024 yılında ortalama yaz sıcaklığı ise 26,1 dereceyle rekor kırdı. Bununla birlikte en dikkat çekici artış aşırı sıcak hava olaylarının şiddetinde görüldü. 2000 yılı öncesine düşük seviyelerde kalan sıcak hava dalgaları 2010 sonrasında belirgin şekilde güçlendi. Yıllık toplam sıcak hava dalgası şiddeti referans dönemin yaklaşık 3 katına ulaştı. 2023 ve 2025 yazları ise son 75 yılın en güçlü sıcak hava dalgalarının yaşandığı dönemler olarak kayıtlara geçti. 2023 yılında sıcak hava dalgalarının büyüklüğü referans döneme göre 7 kattan fazla artarken 2025 yılında yaklaşık 11 katına çıktı. Ortalama yaz sıcaklığının rekor kırdığı 2024'te ise sıcak hava dalgalarının şiddeti 2023 ve 2025 kadar yüksek olmadı. Bu durum yaz mevsimi ortalama sıcaklıklarının rekor düzeyde yüksek gerçekleşmesinin her zaman en şiddetli sıcak hava dalgalarıyla örtüşmediğini gösterdi. Bilim insanları sıcak hava dalgalarının atmosferik blokajlar, sıcak hava taşınımı, yüksek deniz yüzeyi sıcaklıkları, kuraklık ve toprak nemi gibi birçok etkinin birlikte etkisiyle oluştuğunu belirtiyor. Elde edilen bulguların Türkiye ve Doğu Akdeniz'de iklim rejimindeki değişime işaret ettiğini vurgulayan araştırmacılar, aşırı sıcaklara karşı tahmin kapasitesinin ve uyum stratejilerinin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Bilim insanlarının gelecek senaryolarını ele aldığı başka bir çalışmaya göre ise sıcak hava dalgalarının etkili olduğu gün sayısının da artması bekleniyor. 2021-2050 döneminde İstanbul, Ankara ve Konya'da bu sürenin yaklaşık 16 güne, Antalya'da 18 güne, İzmir'de ise 23 güne çıkabileceği öngörülüyor. Yüzyılın ikinci yarısında ise bu sürenin bazı şehirlerde 40 ila 53 güne kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor. İstanbul Teknik Üniversitesi araştırmacılarının 1950-2025 dönemini kapsayan çalışması, Türkiye'de sıcak hava dalgalarının son yıllarda belirgin şekilde şiddetlendiğini ortaya koydu. Çalışmaya göre 2023 ve 2025 yazları son 75 yılın en güçlü sıcak hava dalgalarının yaşandığı dönemler olarak kayıtlara geçti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Radyo Sputnik.

0: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. İnsanlık iletişimden eğitime, iş yapış şekillerinden sağlığa kadar birçok alanda yepyeni bir döneme giriyor. Bu dönemin adı yapay zeka. Peki Türkiye ve dünya bu yeni döneme ne kadar hazır? Şu an kullanımımıza sunulan yapay zeka araçları neler? Ne kadar zekiler? Ne kadar zeki olmalılar? Serhat Ayan'ın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her hafta bu soruların cevaplarını yapay zeka ile birlikte arıyor. Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te. Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü başlıyor.
1: Herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Yapay Zeka Günlüğü'nde yapay zekayı konuşmak için sizlerle beraberiz. Radyo Sputnik'te efendim. Bugün bol bol size enteresan haberler okuyacağız. Okuduğumuz haberlerin birçoğunun içinde şunu göreceksiniz. Basının, Necip basının, hem yabancı hem Türk basının yapay zekaya bakışını da size göstermeye çalışacağım. Yapay zekayı nasıl yanlış değerlendiriyorlar? Neresinden giriyorlar? Nereye nasıl yanlış bakıyorlar? Biraz bunları da konuşacağız hep birlikte. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden. Bu arada çok yapay zekayla işler geliştirdiğimiz YouTube kanalına da bakabilirsiniz. Acaba bu konularda yapay zekayla neler yapılabiliyor diye örneklerini görmek adına. Efendim haydi o zaman başlayalım. Bugün dediğim gibi çok fazla haberimiz var. Şöyle ilk haberimiz bir Türkiye'den aldığım bir haber. Haber de şu: bir tane kızcağız teyzesini öldürmekle suçlanmış ve yani bu cinayeti tasarlamak ve cesedi ortadan kaldırmak için yapay zeka ile birlikte plan yaptı. Yapay zeka ile cinayeti planladı gibi böyle inanılmaz akıllara zarar, sırf haberi okutmak amaçlı şeyler var içinde, bilgiler var içinde. Şimdi iddianameye göre sanık cinayetten önce yapay zeka uygulamalarına iz bırakmadan adam öldürme, karnına bıçak sokmak çabuk öldürür mü, nasıl ceset yok edilir gibi sorular yöneltmiş. Dosyada ayrıca sanığın itirafı, güvenlik kamerası görüntüleri, kanlı bıçak, işte DNA bulguları, işte çalındığı öne sürülen para, altınlarla ilgili deliller de bulunuyormuş. Yapay zeka görüşmeleri bu nedenle suçun tek kanıtı değil ama cinayetin önceden tasarlandığı iddiasını destekleyebilecek dijital izlerden biri. Şimdi cinayetin önceden planlandığını siz bunlarla gerçekten anlayabilirsiniz. Yani birisi cinayetten çok bahsetmeye başlamışsa ve etrafında birini de öldürmüşse, evet bu gelişine vurdu öldü anlamına gelmez. Evet ama şimdi bakın yapay zeka ile birlikte cinayetleri tasarladı, planları yapay zeka yaptı demek için gerçekten de mangal gibi yürek yapan olması lazım. Yani çok kesin bir hüküm. Yani evet yapay zekaya bir şeyler sormuş. Şimdi mesela ben şunu denedim gerçekten de, benim yapay zekaları, değişik yapay zekaları teker teker gittim ve sordum. Yani ben size böyle bir şey sorsam ne cevap verirsiniz? Söyleyin bakalım, ceset nasıl ortadan kaldırılıyor falan diye. Onların bana geri dönüşünü söylüyorum. Şöyle diyorlar: bu konularda sana çatır çatır cevap veremeyiz diyorlar. Yani bir insanın kafatasını nasıl parçalayacağı, o iddianamede bunlar var çünkü, hangi silahın daha etkili olduğu, cesedin veya suç aletleri nasıl yok edileceği, delillerin nasıl gizleneceği konusunda yer gök bir araya gelse sana yöntem anlatmayız dediler. Yani bu arada ben şunları da denedim. Ya ben roman yazıyorum, merak ediyorum, retorik bir araştırma yapıyorum tamamen falan, yok yemedim. Öyle bir şey olmuyor. Yani siz cinayet tasarlıyorsanız yapay zekadan çok fazla bir şey alamayacaksınız. Yani ya da maymun gibi uğraşacaksınız yani. Yani gerçek hayatta kullanılabilecek bilgi masum bir açıklama olmaktan çıkar diyor böylesi durumlarda. Şimdi ama bakın bu olayda önemli bir tehlikeye de işaret ediyor. Şimdi arama motoru kullanıcıya dağınık bağlantılar sunuyor. Yapay zeka aynı bilgileri getiriyor. Zaten arama motorundan çıkmış bilgileri getiriyor ama derleyip toparlıyor ve takip eden soruları da yanıtlıyor. Yani kişinin koşullarına göre özelleştirilebiliyor. Şimdi kötü niyetli bir kullanıcı açısından onu daha kullanışlı hale getiren de zaten bu. Yoksa hani bugün gerçekten de azıcık şu kadar yabancı dil biliyorsanız, ki bilmenize de çok fazla gerek yok ama, hani bıçak yarası öldürür mü, kan lekesi nasıl çıkar, bir ceset nasıl bulunmaz gibi soruların hepsine zaten arama motorlarından cevaplar bulabiliyorsunuz. öte yandan şüpheli böyle sorular soran herkesi yapay zeka polise bildirsin, polise neden bildiriyor gibi bir şey de olamaz. O kadar da değil. Yani siz insanları başlangıçtan default suçlu olarak ilan edemezsiniz. Şunu diyemezsiniz. Aa, adam bana cesedin nasıl ortadan kaldırılacağını sordu. Kesin cinayet işleyecek. Polis gel bunu yakala. Bir sabah baskınıyla. O sadece belediyeleri olan bir şey biliyorsunuz. O sabah baskınları. Böyle bir şeyin içinde bunları görmeyiz efendim. Bu vakada korkunç olan şey ne? Yapay zekanın kendi iradesiyle cinayet planlaması değil. Korkutucu olan cinayet işlemeye karar vermiş bir insanın karşısında sabırlı, hızlı ve sınırsız soruya cevap verebilen bir yapay zeka aracı bulabilme ihtimali, ihtimalden bahsediyoruz. Ama bu ihtimalin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini anlamak için önce sistemin verdiği yanıtları görmek lazım. Yani iddianame mesela bize şeyi göstermeli. Bıçak sokarsam neresine sokarsam ölür filan dedi. Yapay zeka da ona cevap verdi şurasına filan. Şimdi soru değil de cevaplar ve cevapların ne kadar hayata geçtiği burada delil olarak görülebilir. Hukukçu değilim ama yani yapay zekacıyım ya, onu az çok anlayabiliyoruz. Neyse efendim, bu haberi burada geçelim. Yani basının bu haberlere bakışını biraz daha dikkatli olması lazım. Ya basın böyle yapay zekayla planladı, adam öldürdü filan. Çok acayip şeyler. Neyse. Şimdi geçen hafta ben size bunun haberini vermiştim. Böyle bir iki günde ayrı ayrı şeylerle verdim. Bir genel derleyim, toplayayım dedim. Yani yurt dışı basında şeyden bahsediliyor. Türk basında da yansıdı. Tabii geç yansıdı. Bir 10 gün arayla yansıdı ama ben de hani bir 10 gün arayla onları okudum. Türk basını bakalım ne demiş falan diyecektim size geçen hafta ama maalesef diyemedim. Çünkü geç gördüler haberi. OpenAI'ın bir ajanı kontrolden çıktı. Saldırı zinciri başlattı. İşte yapay zeka tartışmaları değişti falan. Neyse ya, haberin biraz spotundan girelim şimdi. OpenAI'nin o siber güvenlik yeteneklerini ölçmek için bir yapay zeka ajanı çalıştırmış. Yani sadece siber güvenlik alanında çalışan bir yapay zeka uygulaması yapmışlar. O da kapalı test ortamından çıkmış, internete ulaşmış, birden fazla dış hizmeti kullanıp Hugging Face denen bir insanların uygulama yaptıkları, uygulamaları diğerleriyle kıyasladıkları falan bir yer var. Oranın üretim sistemlerine girmiş. Olay bir yapay zekanın bilinç kazanmasından çok, kendisine verilen hedefi ve kuralları, sınırları önemsemeden takip edebilmesinin yarattığı tehlikeyi gösteriyor bize aslında. Yani o Terminator var falan değil, hayır. Yani siz şunu görüyoruz biz burada. Siz ona bir görev verirseniz ne pahasına olursa olsun o görevi yerine getirmek istiyor yapay zeka. Bunu aklımızda tutalım. Şimdi nasıl başladığına bakalım. Şimdi OpenAI Temmuz ayı başında, bu Temmuz'un başında gelişmiş modellerinin siber saldırı yeteneklerini ölçmek için ExploitGym diye bir değerlendirme yürütüyormuş. Bu arada neden acaba yapay zekanın saldırı yeteneklerine bakıyorsunuz ki? Enteresan değil mi? Bak, bu gözden kaçan, haberin en çok gözden kaçan tarafı. Ben bunu sizin aklınıza takayım. Neyse, testte şu anda ChatGPT'nin en yüksek modeli olan ChatGPT 5.6 sol, daha o zamanlar kamuya açılmamıştı, şu anda kamuda. Ben kullandım, hatta bütün haklarımı falan da bitirdim. Neyse, daha gelişmiş bir araştırma modeliyle birlikte kullanılmış. Modellerin gerçek kapasitesini görmek isteyen OpenAI, tehlikeli siber faaliyetleri normalde engelleyen üretim filtrelerini ve bazı red mekanizmalarını bu değerlendirmede bilerek devre dışı bırakmış. Şimdi yani yapay zeka insanları böyle aldı, oradan geçti, kandırdı, kendi kendine dışarı çıktı falan yok. Bu adamlar ulan biz burayı açarsak dışarı çıkıyor mu acaba falan diye bakıyorlar. Neyse. Ajan, o yapay zeka ajanı verilen güvenlik problemlerini çözmeye çalışırken daha kestirme bir yol bulmuş. Sınavın cevaplarına ben ulaşayım demiş. Yani gidip öğretmenin cevap anahtarını okumayı düşünmüş. OpenAI ve Hugging Face'in vardığı ortak değerlendirmeye göre, çünkü adamlar sonradan abi ne oluyor falan diye baktılar, bir değerlendirme yaptılar. Neyse, onların ortak değerlendirmesine göre sistem Hugging Face'in ExploitGym'e ait modelleri, veri kümelerini ve çözüm dosyalarını barındırabileceğini tahmin etmiş. Bakın, akıl yürütüyor. Bunun üzerine asıl soruları çözmek yerine, yani kendine verilen görevleri, imtihanı yapmak yerine gidip öğretmenin cevap anahtarına bakmayı, yani Hugging Face'in altında yazılanlara bakmaya erişmeyi düşünmüş. Bence çok akıllıca bir iş yapmış. Burada bir canavarlık falan yok. Akıllı yürütmüş. Her akıllı kopyacı bunu yapardı. Neyse. OpenAI'ın test ortamının doğrudan internet bağlantısı yokmuş. Ama modellerin yazılım paketlerini indirmesi için içeride barındırılan bir paket kayıt sistemi tutuluyormuş. Ajan bunu keşfediyor. Daha sonra Artifactory adlı bir yazılımda olduğu açıklanan ve o tarihe kadar bilinmeyen eski bir güvenlik açığını keşfediyor. Bu açığı kullanıp OpenAI'ın araştırma ortamındaki yetkilerini yükseltiyor ve internete çıkabilen bir sistem yaratıyor orada kendine. Müthiş bence. Şimdi Hugging Face adlı bir inceleme yapmış burada. Kampanya o şeyin ilk hareketleri 9 Temmuz'da başlamış. Yani bu yapay zeka ajanı 9 ila 13 Temmuz arasında yaklaşık 17.600 ayrı işlem yapmış.

benzeri güvenlik görevlerinde kod derlemek ve denemek için kurulmuşmuş. Ama internete açık bırakıldığı için herkes tarafından da kullanılabiliyormuş. Bu yapay zeka ajanı şerefsiz bu sistemi ele geçirerek yönetici yetkileriyle komut çalıştırmış. Ardından burayı saldırıların yönetildiği bir sıçrama tahtası haline getirmiş. Veri saklama alanı ve internet çıkış noktası olarak kullanmış. Yani burada önemli bir ayrım var. Bunu size söylemem lazım. Bu hackerlık yapıp o model denen sistemin platformunu kırmıyor. Açık, model üstünde çalışan müşterinin yanlış yapıp açık bıraktığı bir yeri kullanıyor. Yani kırmak için bile uğraşmıyor. Hackerlıkla da uğraşmıyor. Şimdi buna rağmen OpenAI'nin ajanı bir dış müşterinin sistemini izinsiz kullanmış oluyor. Sonra model o müşterinin sistemini üs olarak kullanıyor ya, oradan Hugging Face'in veri işleme altyapısındaki iki ayrı açıklığı hedef alıyor. Birinci açık, özel hazırlanmış bir veri kümesi aracılığıyla o sunucudaki yerel dosyanın okunmasına izin veriyor. Böylece çalışma ortamındaki gizli anahtarlar, işte erişim belirteçleri, yazılım kodlarına bakabiliyor. İkinci açıkta da şöyle bir şey yapıyor. Bir şablon enjeksiyonu yoluyla sonucu doğrudan kod çalıştırılmasını sağlıyor. Yani orada kendi altyapısını kuruyor. Orada çalışabilmek için, rahat çalışabilmek için kendi altyapısını kuruyor. Ya bunları nasıl düşünüyor diyeceksiniz. Ya bu bayağı insan gibi düşünüyor diyeceksiniz. Bakın, şimdi 1990'ların başında ben bilgisayar okuyordum yurt dışında. Orada bize şey vermişlerdi. Bir ödev vermişlerdi. Ödev şuydu. Bir satranç tahtası düşünün. Ve veziri düşünün. Vezir nedir? Vezir öne arkaya, çapraz filan her türlü gidebilen bir taştır, değil mi? Dediler ki bize, bu satranç, bir uygulama yazın. Bu satranç tahtası üstünde 8 tane vezir olsun. 8 tane vezir birbirini almayacak şekilde dağılsın. Şimdi enteresan değil mi fikir? Birbirini almayan 8 veziri bir satranç tahtası üstüne dizmek çok zor. Çünkü her türlü aynı hizada olamıyorlar. Birbirlerinin çaprazlarında olamıyorlar. Ve gerçekten de ben bunu yapana kadar göbeğim çatladı. Bir insan zekası ve kafasıyla yapmaya çalıştım. Yok, imkan yok. Gerçekten çok zor bir şey. Ama hani bir şekilde bunu yap. Bunu yaparken nasıl yaptık? Vezirleri ilk önce yan yana diziyorsunuz. Bir veziri öne geçiyorsunuz. İki veziri iki kare atlatıyorsunuz. Birbirlerini alıyorlar mı almıyorlar mı diye bakıyorsunuz. Yani vezirleri sürekli iterek, ya bu işin en barbar yolu. Vezirleri sürekli birer birer oynatarak birbirlerini almayacak kombinasyonu bulmaya çalışıyorsunuz. İşte burada aslında o barbar yöntem uygulanmış. Teker teker bütün adam olayları denemiş o. Oraya bakmış, buraya bakmış, 17.600 tane işlem yapmış orada. Ve en sonunda bir şey bulmuş ve o bir şey bulduğu yerin üstüne şimdi bir adım ileri gitmek için ne yapmam lazım demiş. Oraya bir şey kurmuş mesela. Sonra onu bir başkasının hesabına nasıl etki edeceğini hesaplayarak gitmiş filan. Böyle ileriye doğru gitmiş. Yani deneme yanılma yöntemiyle şu anda bulmuş. Yoksa bu şey demiyor. Ha, Hugging Face'te genelde orada açık olur. Orada model üstünde de genelde böyle adamlar şeylerini açık bırakırlar. Ben buraya gideyim bakayım. Olmadı orayı hacklerim falan. Öyle bir şey değil. Teker teker deneme yanılma yoluyla yapmış. Şimdi bu saldırıda neler oldu? Biraz ona bakalım. Bundan sonra zaten bir müzik arasına gideceğiz. Saldırıda Hugging Face'in iç sistemlerine kadar ulaşmış yapay zeka. Ama şirketin tamamladığı incelemeye göre erişilen müşteri içeriği exploit gym ve cyber gym sorunlarının çözümlerini içeren 5 veri kümesiyle sınırlı kalmış. Yani kamuya açık modellerin, veri kümelerinin, yazılım paketlerinin ve Spaces uygulamalarının değiştirildiğine dair kanıt bulunamamış. Yani o oraya gideyim de şunları bir pislik yapayım, orada bir şey yapayım, ileride bunları kullanırım falan diye girmiyor. Ona verilen görev şunu çöz. O da diyor ki abi ben bunu ne çözeceğim? Bunu çözeceğine gider cevabını alırım diyor ve gidip cevabını almayı deniyor. Ve cevabı aldıktan sonra o hazır buraya girmişim insanların parasını da çalsam ya falan demiyor. Çünkü görevi orada onunla beraber bitiyor. Şimdi yapay zeka ile uğraşırken ben de bunları yaşıyorum. Bakın mesela bir şey yapıyoruz. Bir şey yaparken mesela ortaya bir şey çıkıyor mesela yaptığımız işlerin içinde. Yaptığım işin ötesine geçen bir şey. Ben diyorum ki ah bunu aklında tut, kenara yaz. Bunu başka bir şey için şurada kullanalım. Ha tamam diyor, onu oraya not alıyor. Biz sonra onu beraber başka bir şey için kullanıyoruz. Yani bazen ne yaptığının farkında bile olmuyor. Ne kadar iyi yerlere gittiğinin farkında bile olmuyor. O yüzden de sizin zekanız daima yapay zeka ile birlikte çalışırken güzel.
Yapay zeka tek

başına bunun bir sonraki aşamada neler yapılacağını bilmiyor. Yani burada tabii şimdi kimlerin sıkıntısı var? Mesela OpenAI'nin acayip sıkıntısı var burada. Abi senin ajanın gitmiş orada 17.600 tane işlem yapmış, milletin serverlarına girmiş, milletin aletlerini çalıştırmış, bilmem ne yapmış. Sen ne yapıyordun o sırada? Kahve mi içiyordun? Sigaraya mı çıkmıştın? Ne yapıyordun yani? Ya bir oturup incelesene abi, ajana bir görev veriyorsun, bir şeyler veriyorsun. Oturup baksana. Yok biz bakmayalım ama yapay zeka niye böyle yapıyor? Kontrol et. Allah Allah. Yani neyse. Ya olayın ardından büyük tartışmalar çıktı. Şöyle tartışmalar. Mesela yapay zeka kontrolden çıkıyor filan diye. Haydut filan dediler böyle. Rogue agent dediler. Ondan sonra ama yani haydutlukla bir alakası yok. Sen adama bir görev vermişsin. Adam da bu görevi yapmaya çalışıyor. Ha görevi yaparken senin haydutlukla niteleyeceğin şeyleri, haydut kavramı yok ki onun kafasında. O kendine verilen görevi yapmaya çalışıyor. Şimdi bu bir model sorunu mu yoksa kötü kurulmuş bir altyapı sorunu mu? Bence ikisi de değil. Yani ikisi de değil. Ha sen şunu demeliydin belki de. Asla başkalarının bilgisayarlarını hacklemiyoruz. Kimsenin işte şeyine girmiyoruz falan. Bunları söylemek gerekir tabii. Hani var ya üç robot kuralı. İşte kimseyi öldürmeyeceksin, öldürülmesine vesile olmayacaksın falan. Ya da bir başına bir şey geldiğinde görmezden gelmeyeceksin falan gibi kurallar var mesela. Bunun gibi kuralları siz yapay zekaya öğretiyor musunuz? Bence öğretmiyorsunuz. Çünkü zaten siz onu saldırıda deniyorsunuz. Şimdi mesela bir köpeği eğitirken kimseyi ısırmamayı öğretebilirsiniz köpeğe. Ama köpeğe arada bir saldırı denetelim buna, saldırı konusunda antrenman yaptıralım derseniz, köpek günün birinde öyle ya da böyle şartlar el verirse gidip birini ısırır. Aynı bakış açısı, aynı mantık. Yani ha şu var, sınavda hile yapmaya meyyal mi, eğilimli mi modeller diye soruyorlar. Şimdi bu hile değil. Bakın bu hile değil. Siz ona diyorsunuz ki bana bu sorunun cevabını bul. O da gidiyor bu sorunun cevabını buluyor. Ha kendi uğraşarak plan yaparak bulmuyor da gidiyor bulunmuşunu alıp size getiriyor. Çünkü siz ona sorunun cevabını bul dediniz. İşte bu noktalar yani bir saldırganlık olarak, haydutluk olarak bunu nitelemek çok yanlış. Çünkü burada çalışmayan şey sizin kafanız aslında. Sizin olaya bakış açınız. Ha bu arada saldırı testleri yaptırıyor olmanız da iğrenç bir şey. O da ayrı. Haydi o zaman bir müzik arasına gidelim. Şöyle biraz oynayalım, zıplayalım yerimizde. Ardından tekrar birlikte olacağız efendim.

80'lerin parçalarıyla giden bir yapay zeka programı sunuyorum size efendim. Kardeşlerim sağ olsunlar. 80'lerin böyle, ya ben dedim ki o 80'ler bitsin diye ben neler çektim ya. Şimdi az önce onları konuşuyorduk arkadaşlarla. Neyse. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden diyeyim. Bu arada daha da böyle enteresan şarkılar dinlemek için Serhat Ayan kanalına gidebilirsiniz YouTube üstünden. Diyelim ve hadi geçelim haberlere. Şimdi enteresan bir haber var yine. Dedik ya böyle Amerika hep böyle kendi saldırıya kullanıyor yapay zekayı. Sonra da bu yapay zeka niye böyle diye ayrıca onun haberlerini yapıp oradan da para kazanıyor falan. Ve enteresan bir kafada bunlar. Neyse, bu Asya'da şimdi bir yapay zeka yarışı var. Asya ülkeleri yapay zekaya nasıl, nereden, kiminle girecek yapay zeka yarışı bu. Yani şöyle, Asya'daki ülkeler Çin'in mallarını kullanarak mı girecekler yoksa Amerikan teknolojisiyle mi girecekler? Ben size olayı bu kadar net ve kesin yönleriyle özetlemiş olayım efendim. Şöyle, Washington Asya ülkelerinin Amerikan çiplerini, bulut hizmetlerini ve yapay zeka modellerini kullanmasını istiyor tabii ki. Para kazanacak. Yoksa oraya uçaklarla demokrasi getirir. Biliyorsunuz yapmadığı şey değil. Ama Çin'in modelleri daha ucuz, değiştirilebilir, her şeyde kullanılabilir sistemleri de bölgede hızlıca yayılıyor. Yani insanlar teknolojinin düşük fiyatlısına bakmaya çalışıyorlar. Ve Çin de onlara bunu sağlıyor çünkü aynı işleri yapabiliyorlar. Yani siz bir işi yaptırmak için 1.000 dolar verirken bir şeye onu 4 dolara yaptırabiliyorsunuz. Hatta açık kaynak kodlu uygulamalarla neredeyse bedavaya yaptırabiliyorsunuz. Neden 1.000 dolar veresiniz ki? Ben de bunu düşünüyorum. Siz de olsanız bunu yaparsınız. Ben de evimde kullanırken öyle ücretsiz olanları hep yönleniyorum. Çok zor durumda kalırsam parasını veriyorum. Çok ihtiyacım olursa diye. Neyse, Amerika müttefiklerine donanım veri merkezi altyapısı, yazılım ve yapay zeka modellerinden oluşan paketler sunmayı planlıyor. Biraz da onları bunu almaya zorluyor. Yani onlara müttefik demiyoruz aslında, altındaki kölemenler diyoruz. Neyse, Amerikan şirketleri en güçlü modellerin ve gelişmiş çiplerin büyük bölümünü kontrol ediyor. Ama bu hizmetler çok pahalı. Çoğunlukla kapalı sistemler bunlar. Yani siz oraya kuruyorsunuz, bir şey soruyorsunuz, onu yapıyorsunuz. Ama hadi bu sistemi biraz dönüştüreyim deyip açık kaynağa geçmeye çalıştığınız zaman hayır, açık kaynak yok onların içinde. Çin'in kullandıklarında açık kaynak var. Mesela ben genellikle açık kaynak sistemleri daha çok seviyorum. Neyse, Asya'daki hükümetler ve şirketler verilerini kendi ülkelerinde tutmak istiyorlar doğal olarak. Çünkü Amerikan filmlerinde görüyoruz, cukur cukur hemen içine girip oradan istedikleri verileri alıyorlar. Modelleri de yerel dillere uyarlamak ve tek bir yabancı sağlayıcıya bağlı kalmamak istiyorlar. Buna işte ne diyoruz? Sovereignty diyoruz. Yani kendi kendine haklarına sahip olma durumu. Şimdi yalnız teknik kapasite değil, maliyete ve sistem üzerindeki denetime de bakılıyor. Şimdi gelelim, burada neler var? Mesela Ali Baba'nın Kuven'i var, DeepSeek var, Moonshot var. Bunlar hepsi Çin'in malları. Bu işte modeller önemli bir avantaj sağlıyor. Neden? Model ağırlıklarını indirgeyebiliyorsunuz. Yani böyle ağır işler için sağlam kullanıyorsunuz. Hafif işler için daha küçük olanlarını kullanıyorsunuz filan. Neden? Çünkü açık kaynak kodlu bunlar. Şirketlerin kendi sunucularını çalıştırabiliyorsunuz. Belli başlı bazı görevler için değiştirebiliyorsunuz. Yani Çinli sistemler o en gelişmiş Amerikan modellerinden bazı alanlarda geri kalıyor, evet. Ama düşük maliyetle sizin kurduğunuz yeterli performanslarla bunu çekip çevirebiliyorsunuz, döndürüyorsunuz. Amerika o veri güvenliği, sansür, Çin'in teknolojik etkisinin büyümesi konusunda herkesi uyarıyor. Aman ha filan diyor. Ama işte Asya'daki yarışın kazananı en zeki modeli, en büyük modeli yapan ülke olmayacak. Bu modeli en uygun şekilde, en doğru şekilde sunanlar olacak efendim. Bunu da söylemiş olalım size. Hadi biraz jeopolitikten girdik ya, oradan devam edelim ya. Enteresan jeopolitik haberleri var elimde. Yani o yapay zeka güvenliği düzenlemesiyle alakalı. Mesela dün birazcık bunun şeyini verdim. Bakın bu haber aldı yürüyor. OpenAI ile Anthropic yapay zeka yarışına fren istiyorlar efendim. Yapay zekanın o en büyük iki rakibi OpenAI ile Anthropic, sistemler insan denetimini aşacak kadar hızlı gelişirse ilerlemeyi yavaşlatabilecek uluslararası bir düzen kurulmasını destekliyorlar. Bunu herkes söylüyor zaten. Ama sıkıntı şu, onlar diyorlar ki abi bunlara bir fren mekanizması koyalım. Bu fren mekanizmasını da Amerika'nın eline verelim. Kill switch demiştim ya ben size bunu. Hani internetin ya da yapay zekayı kapatma butonu. Böyle bir kapatma butonumuz olsun, güzel.
Ama bu mesela Trump gibi kötü saçlı, acayip saçma sapan kararlar veren bir manyağın elinin altına koyalım diyorlar. Hayır efendim, öyle yapmayalım. Kur Birleşmiş Milletler'de bir tane kuruluş, ondan sonra herkesin ortak şeyinde olsun bu. Ama siz böyle bunu o Trump'ın elinin altına veriyorsunuz. Yani adam şöyle düşünün, kırmızı kartı geçersiz saydırdı. Bu adamın yapay zekayı doğru davranacağını düşünebiliyor musunuz? Ben düşünemiyorum. Neyse. Tabii bir yandan da rekabet sorunu da var. Yani bu kendi aralarında yaptıkları rekabete başkaları girmesin. Bunlar istedikleri gibi orada top oynasınlar, at oynatsınlar diye de düşünüyorlar. Hani bu da var, onu da atlamayalım. Dedim, hadi geçtik başka habere. Şimdi başka haberde şu var. Şimdi OpenAI CEO'su Sam Altman'a gidelim. Sam Altman yapay zekanın tekilliğe ulaştığını söylüyor. Yani şu haberin detayına girince şunları görüyoruz. Makinelerin kendi gelişimini hızlandıracağı teknolojik tekillik döneminin başladığını söylüyor. Yani insanlar bir şey yapmadan da makineler kendilerini geliştirebilecekler. Singularity deniyor buna. Hani şeyin aslında Terminator fikrinin doğuşu burada. Makineleri geliştiren makineler, makineler doğuran makineler falan. Neyse. Ama şirketin artan maliyetleri ve hala insan müdahalesine bağımlı ilerleyişi bu iddiayı da tartışma haline getiriyor diyor. Yani bir podcast'te konuşmuş aslında. Böyle podcast'te sürekli bu çıkıyor, konuşuyor. Şu şöyle olacak, bu böyle olacak diye ona şey verdiler. Bakın mesela gazetelere çıkmıyor, televizyonlara çıkmıyor. Podcast'lere çıkıyor. Şimdi ben size bir iletişim şeyi vereyim. Tüyosu vereyim. Şöyle bir şey yapar. Eğer söyleyecek sözleriniz dikkat edilmesi gereken sözlerse, eğer söyleyeceklerinize herkesin acayip acayip sorular sormasını istemiyorsanız, küçük alanlara çıkarsınız. Küçük kanallara çıkarsınız. Neden? Çünkü mesela siz CNN'e çıktığınızda, CNN zaten baba bir yerdir, ya da işte ne bileyim bilmem nereye çıktığınızda diyeyim, CNBC'ye diyeyim hadi böyle, Amerika'dan bahsediyoruz ya, yabancı kanal ismi bulmaya çalışıyorum. Neyse, o BBC'ye çıktığınızda orada adamlar elleri cebindedir ve tuzları kurudur. Size istedikleri soruyu sorarlar. Siz diyemezsiniz onlara. Abi neden bu soruyu soruyorsun ya filan diyemezsiniz onlara. O yüzden de onlar o büyük kanallara çıkmazlar. Ama onları aslında konuk edecek, konuk edince böyle geceleri uyuyamayacak küçüklükteki kanallara çıkarsınız. Neden? Onlara dersiniz ki bak ben buraya çıkıyorum ama şu soruyu, şu soruyu, şu soruyu asla bana sorma. Bunları sorarsam bir daha senin kapının önünden geçmem. Ama bunları bu şekilde sorarsan bana, ben sana destek de veririm. Dediğiniz zaman işte herkes sizi omuzlarına alır, istediğiniz soruyu sorar, istemediğiniz sorunun önünden, mahallesinden geçmez. İşte tam olarak bunlar yaşanıyor. Yani mesela biz hani radyo olarak mesela bağımsız bir radyoyuz ve tuzumuz kuru bir radyoyuz. Kimseden reklam derdimiz yok, o bu derdimiz yok. Ve bu yüzden de mesela insanlar bazı kurumlar diyeyim, mesela işte ne bileyim kırmızılı GSM'li kurumlar diyeyim mesela, bizim kanalımıza çıkmaktan çok korkuyorlar. Çünkü gerçekten de kapısının önünden geçmiyorlar. Bizim sorularımıza cevap bile vermiyorlar. Ya da işte ne bileyim mesela bazı Google gibi arama motorları diyeyim, ya da Microsoft gibi firmalar diyeyim. Bunlar bizim kapımızın önünden geçmiyorlar. Neden? Çünkü hiçbir bağımlılığımız yok. Biz onlara istediğimiz soruyu sorarız. Neden bu soruyu sordum? Dedirtmeyiz. Sorularımızla işte mesela ne bileyim şu 5G'de neden şunu şöyle yaptınız, niye bunu böyle yapmadınız diye biz soracağımız için onlar bu soruları soramayacak adamların önüne çıkıyorlar ve oralarda konuşuyorlar. Onlar da şey konuşuyorlar sonra, voleybola ne kadar güzel sponsor oldunuz değil mi? Peh peh peh peh filan diye konuşuyorlar. İşte biz böyle değiliz. Neyse, Sam Altman da böyle bir yere çıkmış. Yani diyor ki artık makineler makineleri geliştirecek, ama insanlar da diyorlar ki abi tamam öyle diyorsun da niye hala seninden bir şey çıkmıyor yani? Niye hala kendinde bunu başlatmadın diye soruyorlar. Haklılar bence. Şimdi açık kaynaktan bahsettik ya, bir tane açık kaynak haberi vereyim. Açık ağırlıklı yapay zeka modelleri deniyor. Yani geliştiricilerin o yapay zeka

0: kendi bilgisayarlarına indirip değiştirmesine ve özel amaçlarla uyarlamasına izin verilen sistemlere açık ağırlıklı yapay zeka modelleri deniyor. Mesela bu Meta'nın böyle bir şeyi, Yama var mesela. Alıyorsunuz siz yapay zeka modelini, bilgisayarınıza indiriyorsunuz. Tabii bu bilgisayarın adam gibi bilgisayar olması lazım. Böyle zöp bilgisayarla yaparsanız bir yerden bir yere gitmek için 3 yıl beklemeniz lazım başında. Ki bakın ya, eskiden bir anımı anlatayım size. Eskiden bilgisayarlarda böyleydi. Büyük bir tablo şey düşünün, resmi düşünün. O resimde renkleri değiştirip bilmem ne yapmak istiyorsunuz. Kulakları çınlasın, arkadaşlarımla beraber düğmeye basardık. Sonra giderdik, kahvemizi içerdik, televizyonda bir dizi seyrederdik filan. Sonra gelirdik, aa daha yeni bitmiş. Böyle şeyler olurdu eskiden bilgisayarlarda. Şimdi yapay zeka için bunlar söz konusu. Neyse, insanlar şunu yapıyorlar bakın. Yani giderek de kolaylıyor bunlar aslında, kolaylaşıyor. Siz yapay zekaya bir görev vermek için yapay zekayı kendinize indiriyorsunuz. Ve sizin lokalinizde çalışıyor ve siz onu öyle eğitiyorsunuz. Bu sayede de başkalarının bir şeylerine bağımlı kalmıyorsunuz. Kendi işinizi orada yapabiliyorsunuz. Şimdi oradaki ağırlık dediğim, açık ağırlıklıdaki ağırlık buradan geliyor. Yani oradaki sistemin kelimeler ve kavramlar arasındaki ilişkileri nasıl kuracağından geliyor. İşte Meta'nın dediğim gibi Yama modeli, Çin'in DeepSeek'i, Kimi gibi modelleri. Bu ağırlıkları sürekli yayınlıyor. Böylece şirketler modeli kendi sonuçlarında çalıştırabiliyorlar. Özel verilerle uyarlayabiliyorlar. Ve model sahibine sürekli ücret vermek zorunda kalmıyorlar. Çünkü kendileri geliştirmişler bunu. Yani siz mesela şu anda ayda 10 dolar, 20 dolar veriyorsunuz ya. Bunu kendinize indirip kendiniz geliştirirseniz, biraz büyütürseniz, dediğim gibi bilgisayarınızın da iyi olması durumunda, tabii ki kimseye para vermeyeceksiniz. O sizin yapay zekanız olacak. İşte gelecek buraya doğru gidiyor. Orada enteresan bir gelecek var, bizi gösterecek. Tabii burada şu da olacak. Ben size bunu söyleyeyim. Adam kendini indirdikten sonra bazı kısıtlamaları kaldıracak. Hani demin dedim ya, yapay zekayla şey yapıyorsunuz, cinayet yapamazsınız, cinayet planlayamazsınız diye. Kendi özelinize onu programlayıp ona göre bilgiler verirseniz onu da yapabilmeye başlarsınız gibi bir durum da var. Neyse, hep beraber göreceğiz bunu. Şimdi Avrupa Birliği'ne gidelim. Bakın, Avrupa Birliği, bundan sonra bir şarkı arasına gideceğiz Avrupa Birliği'nden sonra. Avrupa Birliği deepfake resimlere, yani yapay zeka tarafından üretilmiş sahte resimlere ya da sahte konulu resimlere etiket zorunluluğu getirme kararı almış. Yani yapay zeka ile üretilen ya da değiştirilen içeriklerin açıkça işaretlenmesini zorunlu tutmaya başlamış. Ama işte silinebilen filigranlar var, uyumsuz sistemler var, Avrupa dışında üretilen içerikler var. Bu düzenlemenin etkisini sınırlayabilir diyorlar. Ama olsun bu ya, olsun. Yani şöyle şeyler görmeye başladım. İşte adam bir haber yapmış, hırsızlık yaptı, kuyumcuyu soydu falan. O sırada böyle gerçekçi bir resim, bize kuyumcuya girip silah tutan falan adam resmi koyuyor. Gerçekçi. Hiçbir yerinde yazmıyor ki ben bunu yapay zeka ile yaptım. Ya tamam da bunu yapmalısın arkadaş. Yapay zeka, bir şeyini koymalısın yani. Ben mesela yapay zeka yaptım, resimlerin altına mutlaka böyle bir şey yazıyorum. Onun alt tanımlamasına da yazıyorum. En kötü ihtimalle üstünde yapay zekanın filigranını tutuyorum. Neyse. Yani yeni kurallar Avrupa Birliği yapay zeka yasası kapsamında yürürlüğe girecekmiş. Claude ve ChatGPT gibi üretken yapay zeka sistemlerini geliştiren şirketler ürettikleri içeriğin makineler tarafından anlaşılacak bir şekilde işaretlenmesini sağlamak zorunda kalacaklarmış. Bu arada bakın, şu da var. Yani siz o resme baktığınızda bunun yapay zeka, aa bu yapay zekaymış demeniz gerekmiyor. Ama Avrupa Birliği mesela o resmi alıp makinelere verdiğinde makineler hemen şey diyecek, aa bu yapay zeka diyecek. Ya o yapay zeka oraya incecik böyle bir şey, insan gözünün göremeyeceği belki de küçük belirteçler koymak zorunda kalacak. Böylece işte bu da önemli tabii. İşte profesyonel amaçlarla bu içerikleri kullananlar da bu kurallara zıplaya zıplaya uyacaklar efendim. Yani sorun, içeriklerin nasıl güvenilir biçimde işaretleneceği konusunda bir teknolojinin henüz bulunamaması. Yani bu konu dönüp duracak daha kafalarda. Bakalım nereye kadar dönüp duracak. Haydi o zaman bir müzik arasına gidelim. Avrupa Birliği'ni anlattıktan sonra Minnesota'ya gideceğiz, Amerika'ya geçeceğiz. Müzik arasından sonra bunları konuşacağız.
1: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock.

Efendim, kaldığımız yerden devam edelim. Yapay zeka günlüklerinde ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından diyelim ve kaldığımız yerden devam edelim. Elon Musk'a doğru gidelim. Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, sahte çıplaklık görüntüleri üreten araçları yasaklayan Minnesota yasasının ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini savunmuş. Dava açılmış bu konuda. Dava eyaletlerin yapay zeka şirketlerine ne ölçüde sorumluluk yükleyebileceğini belirleyebilir diyorlar. Şimdi burası çok önemli. Bakın buradan eskilere de gideceğiz. İlk Facebook'a gideceğiz. Şeye gideceğiz. Neyse ben bir haberin detayını size okuyayım da. Şimdi Minnesota Mayıs ayında bir yasa kabul etti. Gerçek kişilerin fotoğraflarını yapay zekayla çıplak veya cinsel içerikli görüntülere dönüştüren internet sitelerini ve uygulamalarını hedef aldı. Yasanın cumartesi günü yürürlüğe girmesi bekleniyor bu cumartesi günü. Yarın değil öbür gün yani. İhlal başına $500,000 ceza verilecek diyor. Şimdi xAI rıza dışı görüntülerin yayılmasının engellenmesine karşı çıkmadığını belirtiyor. Ancak şirket düzenlemenin kapsamının çok geniş olduğunu söylüyor. Yani yasaya göre kişinin izniyle hazırlanan hatta kişinin kendi görüntüsünden ürettiği içerikler bile suç sayılabilir diyor. Şimdi teknik olarak çok haksız değil. Sebebini de söyleyeceğim. Şimdi xAI ayrıca kötüye kullanımı önlemek için makul önlemler alan şirketleri koruyan bir istisnanın da bulunmadığını savunuyor. Bakın şimdi şöyle bir şey vardı eskiden. Bu Türkiye'de de yaşandı bu sorun. Mesela birisi bir terörist mesaj yazıyor, onu alıyor, Twitter'a, X'e falan bir yere koyuyor. Ondan sonra devletimiz diyor ki, vay sen bu mesajı nasıl yayınlarsın Twitter? Twitter diyor ki, abi ben ne bileyim, ben günde 6 milyar mesaj yayınlıyorum yani. Hangisinin ne olduğunu ben mi bakacağım yani? Bunu koyan sorumludur diyor. Amerika'da da bu yaşandı. Amerika'da da ilk önce bu tür içeriklerden şeylerin sorumlu tutulması, platformların sorumlu tutulması düşünüldü. Sonrasında Obama zamanında başlayan bir dalgayla yok dediler, tamam bunu koyanlar artık sorumludur. Bunların bir şeyi yoktur ama onların sorumluluğu da bunları söyler söylemez hemen kaldırmasıdır filan dediler. Şimdi aynı şey burada da söz konusu. Yani adam yapay zeka çıplaklık üretemez. Peki tamam üretemez olsun. Tamam abi üretemez olsun. Ne çıplaklık ne? Mesela orta çağ tablosu üret bana üstünde nü bir çalışma olsun diye bu çıplaklık mı sayılacak? Ya da işte ne bileyim ya o kadar çok örneği var ki bunun. O kadar deli deli örnekleri var ki kafada. Ya mesela ben kendi resimlerimi yaptırırken aman diyor bu resme benzetmeyelim. Niye? Ya diyor şimdi dava açılır başımıza iş gelir. Abi ben ya bu arada kendi resmi şey için yapıyorum. Radyoda tanıtımlar bilmem neler hani yapay zekada bugün neler konuşacağız filan şey için yapıyorum. Diyor ki ya bunu yapmasak mı ya? Oğlum diyor benim resmim. Ya biliyorum da işte şimdi başımıza iş açılmasın diye 40 dereden su getiriyor yapay zekadır. Bakın 40 dereden su getiriyor yani. Yani evet insanların rızası dışında böyle çıplak görüntülerinin yayılması, işte ne bileyim cinsel birleşme görüntülerinin yayılması iğrenç bir şey. Ya bunu yapan herkesin Allah bin türlü belasını versin. Gerçekten de yani. Ama işte arada öyle bir ayrım var ki şimdi birisi birisinin çıplak görüntülerini yayınlayabilir diye siz bir daha hiçbir şey yayınlayamaz hale gelirseniz işte orada biraz azalıyoruz ya. Yani saçma bir yere geliyor. Neyse geçelim. Şimdi önünü kesmek deyince de oradan devam edelim. Amerika dedik, Çin dedik. Amerika Çin yapımı insansı robotların, humanoid robotların önünü kesme kararı almış. Trump yönetimi yabancı üretim yeni robotların Amerikan pazarına girişini ulusal güvenlik gerekçesiyle sınırlamış. Karar özellikle dünya robot üretiminde açık ara önde olan Çinli şirketleri hedef almış. Ya bunun robot köpekleri var, bilmem neler var, insana benzeyen robotlar var. Kesin birisi o antik kuntin saçlı adama şey dedi. Abi bak Çinler bize robotlar gönderiyorlar. O robotlara bir tane böyle düğmeye bassalar. O robotlar hemen sonra bize saldırıp Beyaz Saray'a gelip bizi kesmesin. Bak ha olur ha bak olmaz deme filan diye. O da tamam ya doğru söylüyorsun. Kesin kapatın demiş. Bu Star Wars seyretmişler bunlar. Code 66 vardı hani 66. kodu verince şey yapıyordu. Bütün şeyler o robotlar insanları öldürmeye başlıyordu. Jedi'ları kesmeye başlıyorlardı. Onun gibi bir şey bu yani. Kesin bundan korkuyorlar. Ben
ben değilim yani. Eğer böyle bir şey olmadıysa yani hiçbir şey bilmiyorum. Neyse. Bunu söylemiştim. Hep bunu yapıyor. Zuckerberg yine yapay zeka tartışmalarına iyimserlik cephesi açıp böyle yapay zekalar ne güzeldir, kuşlar, kelebekler, yapay zekalar bizi güzelleştirir falan diye reklamlar yapmaya devam ediyor. Bunu yaptıkça ben size her hafta bunu söyleyeceğim. Yani yapay zeka çok güzeldir diye reklam yapmana gerek yok. Sen adam gibi kullanılmasını sağla, senden kimse başka bir şey istemiyor. Neyse. Şöyle bir haber var. Yapay zeka para kazanıyor ama dev yatırımları karşılayacak kadar kazanıyor mu? İşte sorun sürekli bu. Yapay zeka gelişiyor, oraya çok fazla para aktarılıyor. İşte teknoloji şirketleri var, çip üretenler var, enerji üreten veri merkezi, hepsi deli deli paralara yatırılıyor ya. Yani mesela Amazon, Google, Microsoft gibi şirketler geçen yıl yapay zekanın altyapısına 450 milyar dolar harcamışlar. Bu rakam 2026'da 900 milyar dolara çıkacakmış. 2027'de 1.4 trilyon dolara çıkacakmış. Peki abi, bu adamlar 450 milyar dolar harcadılar, onu ikiye katlayacaklar, sonra tekrar ikiye katlayacaklar filan. Tamam da bu sene mesela 2026'da 900 milyar dolar kazanacaklar mı bunlar? Ya da mesela 2027-2028'e geldiğimizde tamam, artık yapay zekaya 5 kuruş para harcamaya gerek kalmadı. Hadi o zaman bunu yapalım. Mesela GSM şirketleri bunu yapabiliyorlar. GSM şirketleri baz istasyonlarını kuruyorlar. 5G'ye geçerken deli bir para harcıyorlar oraya. Ki bizimkiler harcamıyor, o ayrı. Deli bir para harcıyorlar, ondan sonra onun ekmeğini yiyorlar mesela 5-10 sene kadar. Şimdi yapay zekada böyle bir şey yok. Sürekli gelişmesi gerekiyor. Sürekli orada para yakmanız gerekiyor. İşte nereye kadar? Göreceğiz onu. Yapay zekanın bir sonraki büyük sıçramasını yalnızca yeni o yapay zeka modelleri değil, dünyanın dört yanında kurulmakta olan bugünkünden kat kat güçlü dev veri merkezleri hazırlayacak diyorlar. Ve bunun içinde dev bir işlem gücü dalgası geliyor diyorlar. Şimdi Amerika'nın orta kesimlerinden tutun da Basra Körfezi'ne, işte bilmem neye kadar, her yerde böyle milyonlarca yapay zeka çipi fıtır fıtır çalışıyor. Ya 9 ayda bir ikiye katlıyorlarmış ve 2028'in sonunda 200 milyon yapay zeka çipi olacak diyorlar. Ve büyük teknoloji şirketlerinin toplam işlem gücü yalnızca 2 yıl içinde, önümüzdeki 2 yıl içinde bugünkü düzeyin yaklaşık 5 katına çıkabilir diyorlar. İşte mesela Anthropic'in Mythos modeli vardı. Hani Amerika önce yasaklamıştı, sonra geri bırakmıştı filan. Mythos modelini eğiten merkezler bile 2028'de faaliyete geçecek en büyük tesislerin onda biri büyüklüğünde kalabilir diyorlar. Çünkü gerçekten çok acayip onu eğiten veri merkezleri. Yani bu böyle hoplaya zıplaya gidiyor bir yere. Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete, ama nereye kadar, hep beraber göreceğiz bunu. Trump yönetimi yapay zeka için federal arazileri açmaya başlamış. Tanıdık geldi mi? Hani Erdoğan filan. Neyse. Amerikan yönetimi yerel itirazlara ve uzun izin süreçlerine takılan yapay zeka yatırımlarını hızlandırmak için eski nükleer tesislerin bulunduğu federal arazileri ve veri merkezi kampüslerine dönüştürmeye başlamış. Ya bizimkiler de hani böyle oraları alıp altın madeni falan yapıyorlar ya. Neyse, bunlar en azından veri merkezi yapıyor. Altın madeni yapmıyorlar. Çok acayip. Bugünün en enteresan haberlerinden birini vereyim. Aslında haftanın en enteresan haberlerinden bir tanesi bu. Bir üniversitede bir tarih profesörü öğrencilerinin sınav yanıtlarını yapay zekaya yazdırıp yazdırmadıklarını anlamak için soruların arasına görünmez bir komut yerleştirmiş. 35 öğrencinin 32'si tuzağa düşüp mal gibi bu şeyi yapmışlar efendim. Neredeymiş bu? Amerika'da Alcorn State University diye bir yerde tarih profesörü Jason Gibson sanayi devrimi konulu ara sınavın yönergelerine beyaz renkte yazılmış gizli bir cümle eklemiş. Yani o çocuklar soruları görüyorlar, soruları kopyalayıp yapıştırıyorlar ya, orada beyaz üstüne beyaz olunca çocuklar tabii orada ne yazdığını göremiyorlar, ama yapay zeka tabii ki bunu görüyor. İnsan gözüne görünmeyen bu metni yapay zeka görüyor. Ve o komutla hazırlanan yanıta alakasız bir şekilde Madagaskar kelimesi yazmış. Ondan sonra öğrencilerin yazılarında Madagaskar öğleden sonra yana süzülür ya da işte Madagaskar tavana fısıldayan mor bir bisiklettir gibi saçma salak ifadeler belirmiş. Ve böylece öğrencilerin soruyu yapay zekaya kopyaladığı ve dönen yanıtı da okumadan teslim ettiği anlaşılmış. Bakın,
şu anda öğrenciler neden yapay zekayla ödev yapıyorlar derdi yok. Öğrenciler neden yapay zekayı yaptıkları şeyleri hiç olmazsa bir kere okumadan yapıyorlar? Soru bu. Yani düşünsenize, siz bir tarih ödevi yapıyorsunuz. Ondan sonra tarih ödevinde Madagaskar tavana fısıldayan mor bir bisiklettir yazıyor. Hani bu gözden kaçabilecek bir şey de değil ya. Madagaskar tavana fısıldayan mor bir bisiklettir. Gözden kaçamaz yani. Demek ki o kadar okumuyorlar ki, ver yapay zekayı, al yapa. Oğlum, hocanız bilmiyor mu ya bunu, yapay zekayı verip almayı? Hocanız bunun son cevabını merak etmiyor ki, siz nasıl yapacaksınız diye merak ediyor. İşte 35 öğrencinin 32'si mal gibi buna düşmüş. Neyse efendim, yani çok acayip şeyler oluyor yapay zekayla. Bu haberi vermeden programı kapatmak istemedim gerçekten de. Programın gerçekten de sonuna geldik bu arada. Ben Serhat Ayan, bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Life is Bigger dedi arkadaşlarımız veda şarkısı olarak. Hepinize mutlu günler diliyorum. Yarın Kültür Sanat programında yine aynı saatlerde buluşmak üzere diyorum efendim. Mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.

0: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü sona erdi. İnsanlık iletişimden eğitime, iş yapış şekillerinden sağlığa kadar birçok alanda yepyeni bir döneme giriyor. Bu dönemin adı yapay zeka. Peki Türkiye ve dünya bu yeni döneme ne kadar hazır? Şu an kullanımımıza sunulan yapay zeka araçları neler? Ne kadar zekiler, ne kadar zeki olmalılar? Serhat Ayan'ın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her hafta bu soruların cevaplarını yapay zeka ile birlikte arıyor. Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te. Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü'nün tekrarını dinlediniz.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
0: En kaliteli müzikler, Radyo Sputnik.

close my eyes and see and fall into the

Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la gün ortası radyo programı başladı. 13.25'e kadar sizlerle birlikteyim. Radyonuz Radyo Sputnik'te. Ben ve ekip arkadaşlarım. Funda Arar canlı yayında stüdyo konuğum olacak. Yepyeni harika bir albüme imza attı sevgili Funda Arar. Ve birçoğunuzun da çok sevdiği, benim de çok ama çok sevdiğim bir isim. İkinci kez burada misafir edeceğiz. Kıymetli dinleyiciler, saat 12.30'dan itibaren konuşacağız. 13.25'e kadar canlı yayında olacağız sevgili Funda Arar'la birlikte. Mesajlar göndermek isterseniz sevgili Funda Arar'a mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Değerli dinleyiciler, WhatsApp numaramız Mikail'de.
1: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
0: Dönüp bir bakmak lazım, halka bir sormak lazım, bu ülkede yaşayan insanlara bir sormak lazım. Bu ülkede yaşayan insanlar bu durumlardan ne kadar memnun, bunun ne zaman biteceğini düşünüyor mu, düşünmüyor mu, buna bir bakmak lazım. Gazze'de yaşananlar, Gazze'deki çocukların, Gazze'deki insanların, zulme uğrayan insanların görsellerini paylaşıyor olmalarına hiçbir şey demiyorum. Tabii ki de paylaşılsın, dünyaya duyurulsun ve fikirlerini de yazsın insanlar. Ya da ne bileyim işte Suriye'de yaşananlar, Suriye ile ilgili, Suriye vatandaşları ile ilgili olarak, ki onların birçoğu da dönüp bizim vatandaşımız da oluyorlar bir taraftan. Onlarla ilgili paylaşımlar da var ama bir tarafta da dönüp bu paylaşımları yapan insanların, deprem bölgesindeki insanların da, oradaki çocukların da, orada yaşayan, orada zor şartlarda yaşayan insanların da, bu ülkenin evladı olan insanların da paylaşımlarını yapmalarını tavsiye ederim.
1: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Evet değerli dinleyiciler, vakit kaybetmeden hemen gündemdeki başlıklara bakalım. Bu arada 0505 171 66 56 0505 171 66 56 numaralı hattımızdan, telefon numaramızdan mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Stüdyo konuğum birazdan sevgili Funda Arar olacak hanımlar, beyler. Çok eğlenceli bir insan biliyor musunuz? Gerçekten çok eğlenceli bir insan. Yani yıllarca böyle soğuk falan dediler. Ben ilk defa onu burada misafir ettiğimde çok güldük, çok eğlendik. Ama onun dışında görüştüğümüz zamanlarda da hakikaten öyle bir insan. Çok eğlenceli bir insan. Birazdan canlı yayında konuğum olacak. Stüdyoda yine güzel bir programı gerçekleştireceğiz. Değerli dinleyiciler, şimdi gündemdeki başlıklara bakalım. Orman yangınlarındaki son durumla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamaları vardı. 115 yangına müdahale edildiğini, Balıkesir, Edremit, Çanakkale, Ayvacık, Antalya, Kumluca olmak üzere 3 yangın daha tamamen kontrol altına alındı dedi. Dünden beri ülke genelinde 69'u orman dışı olmak üzere 115 yangına müdahale ettik. Bunların 110'unu tamamen kontrol altına aldık. Balıkesir, Edremit, Çanakkale, Ayvacık, Antalya, Kumluca olmak üzere 3 yangın daha kontrol altına alındı açıklaması. Değerli dinleyiciler, Yumaklı'nın açıklaması. Muğla'da Seydi Kemer, Fethiye'de 408 ev tedbir amacıyla orada tahliye edildi. Ondan sonra Antalya, Alanya, yine orada çeşitli yerler, Sapadere Mahallesi'nden başlayan yangın Fakırcalı, Beldibi, Başköy, Çamlıca gibi mahallelere yayıldı. 20-25 kilometrelik bir alanda etkili oldu. Saatte 50 kilometre hıza ulaşan bir rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırdı. Riskli evlerdeki evler tahliye edildi o bölgede hanımlar, beyler. Şimdi Etimaskut Belediyesi'ne yönelik bir operasyon. Başkan Erdal Beşikçioğlu ya da yani birçok insanın bildiği Behzat C, değerli dinleyiciler, o dahil 52 kişi gözaltına alındı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partili Etimeskut Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 52 kişiyi gözaltına aldı. Başsavcılık soruşturmanın ihalelerde usulsüzlük, rüşvet, zimmet ve ihaleye fesat karıştırma iddiaları kapsamında yürütüldüğünü açıkladı. Değerli dinleyiciler, 9 ilde eş zamanlı bir operasyondu bu. Başkan Erdal Beşikçioğlu ile birlikte değerli dinleyiciler, başkan yardımcıları da var. Toplam 55 şüpheliye yönelik yürütülen operasyonda 52 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolleri ve aramalar gerçekleştirildi. Başsavcılık açıklamasında ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, sahte belge düzenlendiği, otopark kiralama ve imar ruhsat süreçlerinde menfaat temin edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığını bildirdi. İncelenen Sayıştay raporları, MASAK verileri, ETS kayıtları ve dijital materyal doğrultusunda şüphelilere suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye ve ifasına fesat karıştırma suçlamaları vardı değerli dinleyiciler. Bu arada bir diğer operasyonda gündemde yer bulan bir diğer operasyonda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'la birlikte 6 kişi gözaltına alındı. Sabah saatlerinde değerli dinleyiciler 6.22 sularında gerçekleşen bir gözaltı süreci. Erken saatlerde operasyonda Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü, Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu gibi çeşitli isimlerde değerli dinleyiciler gözaltına alınan isimlerdi. Yöneltilen suçlamalara baktığımızda rüşvet, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme iddiasıyla soruşturma yürütüldüğü bilgisi var. Yine aynı suçlamalar, işte yapı iskan ruhsatı süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı, müteahhitlerin belediye iştiraki Kent AŞ ile paravan danışmanlık sözleşmeleri imzalamaya zorlandığı şeklinde iddialar var sevgili dinleyiciler. Şimdi aynı soruşturma kapsamında daha önce düzenlenen iki ayrı operasyonda aralarında belediye başkan yardımcısı Filiz Deveci ve Kent AŞ genel müdürü Nazım Akkoyunlu'nun da bulunduğu 16 kişi tutuklanmıştı sevgili dinleyiciler. Bugün de
hem Ankara'dan hem İstanbul'dan gerçekleşen ve gündemde yer bulan haber, gözaltılar değerli dinleyiciler, soruşturma haberleri kıymetli dinleyiciler. Funda Arar saat 12.30'dan itibaren canlı yayında konuğum olacak, stüdyo konuğum olacak. Radyonuz Radyo Sputnik'te hanımlar beyler saat 13.25'e kadar sevgili Funda Arar'la birlikte bir program gerçekleştireceğiz. Mesajlarınızı ona ulaştırabilirsiniz 0505 171 66 56'dan sevgili Funda Arar'a değerli dinleyiciler mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sevgili dinleyiciler, bunu da açıklayalım sizlere. Allah'tan rahmet dileyelim, yakınlarına da sabırlar dileyelim. Dün MasterChef'lerin, yani bu programın şeflerinin arka arkaya gelen paylaşımları vardı. Çok üzgünler tabii haliyle. Değerli dinleyiciler, ailesine, sevenlerine sabır dileyelim. Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakma kararı aldığına dair bir haber var. Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu sosyal medya hesabı üzerinden parti siyasetinden çekildiklerini, Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırdığını duyurdu. Yani çok da inanılmaz bir gündem yarattı demeyelim. Öyle bir şey olmadı çünkü. Yani böyle bir inanılmaz bir son dakika, inanılmaz bir etki gibi olmadı. Ya onun başbakanlığından indirildiği ya da başbakanlık görevinin bittiği dönem değerli dinleyiciler daha büyük bir etki olmuştu biliyorsunuz. O zaman başbakanlık vardı. Son başbakan kim? Hadi bakayım sorayım size. Kim? Mikail? Son başbakan.

İşte bu yargılama masrafları cam balkonu izinsiz yaptıran ev sahibine ait olacak. Bakanlığın konuya ilişkin hazırladığı yeni düzenleme henüz taslak aşamasında ama bu zaten bildiğimiz bir şey. Yani siz sitede oturuyorsanız böyle daha küçük siteler var. Hani böyle 10 daireli, 15 daireli falan siteler var. Orada mesela insanlar kendi dairelerine bir şeyler yaptırmak istiyorlar. Bir takım eklemeler falan yaptırmak istiyorlar hanımlar beyler. Ne oluyor orada? İzin almaları gerekiyor. Yani bütün herkesten, kat maliklerinden izin alınması gerekiyor. Değerli dinleyiciler. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı okul yönetmeliğinde bir değişikliğe gitti. Minik bir ara verelim sevgili Mikail, sonra devam edelim. Hadi bakalım.

Evet değerli dinleyiciler, devam ediyoruz. Okan Aslan'la gün ortasında. Funda Arar birazdan konuğum olacak canlı yayında. Hanımlar beyler, 0505-171-66-56 mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Sevgili Funda Arar'a geldiği zaman iletirim tabii ki de. Sevgili dinleyiciler, ya nefis bir albüm yaptı biliyor musunuz? O kadar güzel şarkılar var ki, hani hala dinlemediyseniz şarkıları mutlaka bir dinleyin. Bayılırsınız. Zaten Funda Arar'ın yaptığı, söylediği bütün şarkılar sevgili dinleyiciler hakikaten efsane, çok güzel. Birazdan canlı yayında konuğum olacak sevgili Funda Arar. Şimdi okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri için okul başlamadan önce uyum programı uygulanacak. İlkokullarda birinci sınıftan itibaren kademeli olarak her dönem sonunda gelişim raporu hazırlanacak. Devamsızlık durumunda velilere 15. günlerde bazı özel durumlarda da 30. günde bildirim yapılacak. Okullarda öğrencilerin dolap, sıra, masa ve gerekli görülen diğer alanları güvenlik amacıyla tutanak düzenlenerek ne olacak? Aranabilecek. Veli görüşmelerinde okulun resmi internet sitesindeki randevu sistemi üzerinden yapılabilecek. Yine öğrencilerin okulda siyasi amaçlı sembol, rozet, afiş ve benzeri materyalleri kullanmaması ve bulundurmaması açık şekilde düzenlenmiş vaziyette hanımlar beyler. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti için bağış kampanyasının başladığını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Yeni Parti Genel Başkanı, değerli dinleyiciler, bağış yapılabileceğini söyledi. Ve paylaşımında yeni partiyi milletimiz kurdu. Büyütecek olan da iktidar, yapacak olan da milletimizdir. Yeni nesil parti millet dayanışmasıyla bağış kampanyamızı başlatıyoruz dedi. Değerli dinleyiciler. Ve bağış yapan kişilerin açıklama kısmına isimlerini ve cep telefon numaralarını yazmalarını rica etti. Vatandaşları sadece partinin resmi internet sitesinde yer alan hesap numaralarını kullanmalarını, bunun dışındaki çağrılara itibar etmemeleri konusunda da uyarılarda bulunduğunu söyleyelim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları vardı. Kabine toplantısı sonrasında 3 saat süren bir toplantı. Hemen ardından da muhalefetteki gelişmelere, Kemal Kılıçdaroğlu'nun rozet töreninde gündeme gelen bu figüran konusuna, siyasi rakiplerimiz kimin figüran, kimin hain, kimin işbirlikçi olduğunu tartışa dursun. Biz kadro olarak uyum ve adanmışlık içerisinde ülkemizi küresel siyasetin baş aktörü haline getirmeye çalışıyoruz

dedi değerli dinleyiciler. Yine yaşanan siyasi tartışmaların 14-28 Mayıs seçimlerinin önemini yeniden gösterdiğini vurguladı. Vatandaşın desteği ve duasının kendileriyle olduğunu söyledi. Liyakatli ve uyumlu kadrolarla yollarına devam ettiklerini söyledi. Orman yangınları ve betonlaşmayla ilgili olarak yaz aylarında devam eden bu işte imara açıldığı yönündeki değerli haberlerle, eleştirilerle ilgili olarak da yalan ağzına yuva yapmış birilerinin iddia ettiği gibi yanan alanlara beton atılmadı, tohum atıldı. Onlar da oteller değil, oralarda oteller değil, fidanlar yükseldi dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Hanımlar, beyler. Şimdi Türkiye İstatistik Kurumu verilerine baktığımız zaman potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı Haziran ayında %28.8 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı %12.8 olarak gerçekleşti değerli dinleyiciler. Bir kez daha hatırlatayım. Biraz sonra canlı yayında sevgili Funda Arar konuğum olacak. Hanımlar, beyler, saat 13.25'e kadar kendisiyle devam edeceğiz yayınımıza. 0505 171 66 56, 0505 171 66 56'ya Funda Arar'a mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz hanımlar, beyler. Akaryakıt fiyatlarına zam var. Motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 66 kuruş zam yapılması bekleniyor. Artışın ardından da litre fiyatı İstanbul'da 79-87 liraya, Ankara'da 80 liranın üzerine, İzmir'de de hatta 81 liranın üzerine çıkması bekleniyor sevgili dinleyiciler. Seyahat harcamaları, iktidarın yaptığı seyahat harcamalarına şöyle bir haberi var. Yurt içi ve yurt dışı görevlerde ödenen yol, yemek ve konaklama harcamaları 2026 yılının Ocak-Haziran döneminde ne kadar olmuş biliyor musunuz? 14 milyar, yak 14,5 milyarın üzerinde, yaklaşık 15 milyara yakın bir para değerli dinleyiciler. 2021 yılında bu 2.52 milyarken bugün geldiğimiz noktada hemen hemen 15 milyar ilk 6 ayda, daha doğrusu. Daha yaşayacağımız aylar var. Haziran bu arada, biz Temmuz'u bitiriyoruz. Ağustos'a gireceğiz. Dur bakalım. Daha ne kadar harcanacak? Ama şimdi insanlara da gitmeyin diyemezsin ki. Gitme diyemezsin ki. Nereye gidiyorsun diyemezsin ki. Gidecekler. Orada sokakta mı kalsınlar? Allah Allah. Yani lütfen. İtibardan tasarruf olmaz. Mikail. İtibardan tasarruf olmaz. Her şeyden önce bizim ülkemizin itibarı söz konusu. Yani Türkiye işte yetkililerini göndermiş de acacına bırakmış da ondan sonra ilgilenmemiş de acıcık para vermiş de bu parayla geçinememişler. İşte o yapılması gereken seyahatleri yapamam, öyle bir şey dedirtmeyiz biz. Şanımıza yakışmaz bizim. Ney? Günün sözü. İtibardan tasarruf olmaz, günün sözü diyor sevgili Mikail. Geldi mi konuğumuz arkadaşlar? Efendim? Tamam, henüz gelmedi. Sevgili Funda Arar canlı yayında konuğum olacak. Hanımlar, beyler. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda öğrenci affına ve yüksek öğretime ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin ilk 13 maddesi kabul edildi. Düzenleme ile son sınıf öğrencilerine ek sınav ve bazı haklar tanınıyor. Bunun maddelerini sizlere aktarmıştık biliyorsunuz. Akademik sahteciliğe ağır yaptırımlar, vakıf üniversitelerine yeni dönem mekanizmaları getirildi. Yabancı uyruklu uzmanlık öğrencilerine döner sermaye payı verilmesine ilişkin madde yine tekliften çıkarıldı sevgili dinleyiciler. Bazı maddeler var. Tez, makale veya projelerin başkasına yazdıranlar ya da bu yolla ünvan, diploma alanlar üniversite öğretim mesleğinden çıkarılacak ve edindikleri ünvan ve diplomalar ne olacak? Geri alınacak sevgili dinleyiciler. Bu yayınları ücretli ücretsiz yazanlar, üretenler, aracılık edenler veya kullananlara değerlisi dinleyiciler para cezaları uygulanacak. Adli para cezaları uygulanacak. 75 yaşına kadar sözleşmeli öğretim üyesi 75 yaşını geçmemek şartıyla ikişer yıllık sürelerle sözleşmeli olarak çalıştırılabilecek. Onu da
söyleyelim. Vakıf üniversitelerine yeni denetim ve yaptırımlar var. Yetersiz mali yapı ya da mevzuat ihlali durumlarında kontenjan kısıtlama, öğrenci alımını durdurma, faaliyet iznini kaldırma gibi yaptırımlar ne olacak? Uygulanacak sevgili dinleyiciler. Kabul edilen ilk 13 madde üzerinde konuşmak gerekirse. Şimdi bu arada bir taraftan da kurtulmuş Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı daha doğrusu Numan Kurtulmuş sevgili dinleyiciler canlı yayında konuşuyor. Onu da sizlere aktarmış olalım. Söylediklerini ilerleyen dakikalarda haber merkezinden ne olacağız sizlere arkadaşlarım aktaracaklar. Önder Sav bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Evet. Değerli dinleyiciler, tam 70 yıldır partide olan isim istifa etti. Cumhuriyet Halk Partisi eski genel sekreteri Önder Sav, hanımlar, beyler. Şimdi bir kez daha hatırlatayım. Funda Arar canlı yayında konuğum olacak kıymetli dinleyiciler. Radyonuz Radyo Sputnik'te ikinci kez kendisini misafir edeceğiz burada. O güzel enerjisiyle, kendi gibi güzel enerjisiyle değerli dinleyiciler, sevgili Funda Arar Radyo Sputnik'te stüdyo konuğum olacak. Birazdan saat 13.25'e kadar da kendisiyle birlikte programımızı gerçekleştireceğiz. 0505 171 66 56 0505 171 66 56 numaralı hattımızdan değerli dinleyiciler mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ben minik bir müsaade istiyorum. Konuğumuzu davet edeceğim. Sonra buradayız.

Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya gönderin, yayınlansın.

0: İnsan görünümlü bir baba, bir yaratık sırf işte eşini, çocuğun annesini sinir etmek için görüntülü olarak arıyor ve çocuğa bir takım işkencelerle bulunuyor, işkenceler çektiriyor. Tutuklandı o. Anneye ve çocuğa ne oldu biliyor musunuz? Devlet koruması altına alındı. Ya bizim ülkemizde kadınlar neden gizlenerek yaşamak zorunda kalsınlar? Yani onların gidip kaldıkları sığınma evlerinde ya da bir şekilde bulundukları yerden değiştiriyorlar, başka yerlere gidiyorlar, kimliklerini gizliyorlar, isimlerini gizliyorlar, adreslerini, yerlerini gizliyorlar. Niye? Peşlerinde canını almak için kovalayan insan görünümü değişik şeyler var. Ya sormak lazım buradan. Sokaktaki köpekleri toplayalım, kedileri şöyle yapalım, böyle yapalım falan. Tamam, zaman zaman ülkemizde evet köpeklerin saldırdığı çocuklar, insanlar, bunlar da olmasın, bunların da olmasını istemiyoruz. Zaten her şey bir düzen içerisinde olsun istiyoruz. Bundan doğal daha ne var?
1: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Hanımlar beyler hoş geldiniz tekrar. Stüdyomuzda tabii ki de hepimizin, hepinizin çok sevdiği sevgili Funda Arar.
2: Merhaba, hoş buldum.
1: Sevgili Funda Arar, nasılsın?
2: Vallahi iyiyim.
1: Az önce senden bahsettim. Dedim ki yani inanılmaz güzel bir enerjisi var. Bir kere dedim çok esprili, acayip dedim gülüyoruz.
2: Evet.
1: Vallahi hakikaten böyle ya. Ama son zamanlarda bunu fark etmeye başladık. İnsanlar fark etmeye başladı. Sen de bir coştun gibi.
2: Coştum evet. Üstten durgun, altta kaygı. Sizi şile. Denizi gibi.
1: Dipak az önce dedim ki Şire Denizi'nin dedim durgun hali böyleymiş dedim de.
2: Evet. Ya şey, ya beni yakinen tanıyanlar zaten biliyorlardı hani benim sohbetim, muhabbetim falan ama bunu daha önceki programlarda da söyledim tabii. Ama ilk çıktığım günden beri böyle bir snob durumu yapıştı yani üstüme. Bu kız böyle konuşmaz. Hı. Bir snoptur, züppe midir nedir?
1: Hiç öyle değil.
2: Yani öyle bir durum var yani. Soğuk, Nemrut, ay Allah kahretsin. Ya öyle bir durum vardı yıllardır. Yani yıllardır ben bunun ceremesini çok çektim.
1: Hı. Dışarıda da çektin mi? Ya şimdi ünlüsün ya, dışarı çıkıyorsun mesela dolaşırken ederken falan insanlar genelde ünlü isme yaklaşmaya bir tedirgin olur ama sende bir kat daha artıyor mu acaba, öyle bir şey oluyor muydu?
2: Valla dışarıdan hiç de öyle bir şeyim yok. Herkes Fundacığım, Funda ablacığım falan diye geliyor, sarılıyor yani, fotoğraf çektiriyorlar. Belki çekinen olabiliyordur muhakkak ki. Ama yani genelde öyle gayet sıcağız yani dinleyicilerle dışarıda karşılaştığımızda. Keyifli geçiyor.
1: Çok güzel.
2: Bu biraz şey, daha bizim medya algısı böyle biraz galiba.
1: Bence de.
2: Öyle yani muhakkak dışarıda dinleyicilerden de böyle bulan vardır. Soğuk falan. Böyle daha
1: yok ya,
2: mesafeli.
1: Benim mesela ilk yaptığımız yayın en çok güldüğüm yayınlardan bir tanesi olmuştu ya, hakikaten ya unutamadım yani. Oturduk biz defalarca yayını bir daha izledik ettik falan böyle neler. Vallahi çok güzeldi.
2: Sıkılınca izliyoruz. Gülelim diye.
1: Bak başladık abi. Ya şimdi çok güzel bir albüm oldu. Bir şey söyleyeyim. Yine anladığım kadarıyla en çok çeken Fabio Taşel olmuş. Herhalde işkence odasına gitmiş. Tabii. Yazık adam, bayağı çile çekmiş evet. Gibi görünüyor.
2: Ne çekti? Çok çekti. Kendileri tatildeler.
1: Öyle mi?
2: Tabii.
1: Aras'la beraber mi?
2: Evet, Aras'la.
1: Ciddi mi? Nereye gittiler?
2: Dalaman tarafına gittiler.
1: Dalaman tarafına. Evet, bir dakika. Ola. Senin de paylaşımların vardı zaten böyle tatil yerinden falan gördük sosyal medyada. Balkondan falan paylaşımları kaçırmadık.
2: O iş daha yok.
1: Nasıl iş ya?
2: Tabii Antalya'da işteyiz. Ne zannediyorsun? Tatil şeyi yapıyoruz orada. Tatilmişçesine. Ama yok, iş şeydeydi. Konserimiz var. Konserdeydik. Öyle paylaşım yaptım. Ama onlar şimdi tatile gittiler. Çünkü benim yarın ve öbürsü gün, yarın Ayvalık'ta, ertesi günü Kuşadası'nda senfoniyle konserim var. Fabio Bey o projede yoklar.
1: Niye?
2: Yok. Yani senfoni...
1: Aa, böyle bir şey oluyor mu ya? Yani, projede yok demek sen mi çıkardın? Ne oldu yani?
2: Evet, gelme yeter dedim. Bıktım senden, gelme yeter dedim.
1: Ya böyle bir şey oluyor mu hakikaten? Bıkıp böyle uzaklaşmak istedim. Mesela şimdi tatildeler ya. Aras da yok. Fabio Taşel de yok.
2: Her şeyden rahat mısın?
1: Rahat mısın?
2: Yani hani bir kafa gittin... dinleme yok desem yalan olur yani. Çoluk çoltuk sesi, hele erkek çocuk. Allah'ım, evde bir yaratık gibi besliyormuşuzcasına bir durum var. Erkek çocuk, erkek evladı olanlar beni anlayacaktır. Yani kız çocuğuyla erkek çocuk arasında, hele arkadaşları falan geldiğinde.
1: Aras...
2: Can gelmişti bir gün benim menajerim diyor ki hayvanat bahçesi. Öyle mi? Acayip sesler çıkıyor ki yani çocuk, oğlan çocukları. Falan. Yaratık yani.
1: Bir şey söyleyeceğim, sen evde Aras'a sürekli kullandığın kelime ne? Söylediğin kelime ne? Hani anne olarak böyle bir şey yapma dediğinde falan ne diyorsun? Var mı böyle, ne bileyim, bir hareket
2: tabii hareket? Tabii canım, yani
1: Allah aşkına
2: sürekli evde... hayatımız Aras yapma, Aras dur, Aras böyle geçiyor zaten. Aras ayağını uzatma, bak orada şey var, dökülecek. Hiç ayar yok. Ama babası da öyle.
1: Hadi.
2: Kime çekmiş? Ben zaten... Armut'tu biliyorsun. Babası da. Bir gün geçmesin ki bizim evde bir şey dökülmesin, bir şey kırılmasın. Sofrada muhakkak ve muhakkak ya çatal ya bıçak, her şey bir yerlere düşecek.
1: Seviyor da mı öyle gerçekten? Tabii. Hadi ya.
2: Ağır sakar.
1: En çok çektiği.
2: Büyük sakar ya.
1: Hadi ya. Oo. En çok bak bir şey söyleyeyim, alacağız. Febio'yu da alacağız yayına. Hani hatta keşke Aras'la beraber alsak.
2: Var ya. Tavsiye etmiyorum ama. Tarihten girip politikadan çıkabilir.
1: Hala devam ediyor mu emekliliğe siyasete?
2: Tabii tabii.
1: Allah Allah.
2: O fıtratında var o. Öyle yani.
1: Ay çok iyi ya. Vallahi billahi ya.
2: Tabii ağır sakarız yani. Büyük sakarız. Sakarlarla dolu. Ben böyle saçım başımı. Artık bir süre sonra aldırış etmemeye başlıyorsun. Hmm. Böylesin bak dökülüyor.
1: Normal karşılıyor.
2: Artık ne yapayım yani? Yapmayın etmeyin durun yavaş demekten bıktım.
1: Yapmayın etmeyin bir de yani Febio'ya da söylüyorsun. Tabii aynı Febio'ya zamanda. Da ikisine birden.
2: İkisine birden yani.
1: Allah Allah ya. İşte evde de. Patron sensin anladığım kadarıyla sevgili Funda.
2: Patron ben yani düzenleyici, toparlayıcı diyeyim. Döküleni, saçılanı toparlayıcı.
1: Ya abi bak şey düşünebiliyor musun yani Harbiye'de konser veriyorsun. Bak senfoni konseri ne zaman bu arada, Antalya mı?
2: Yarın, Ayvalık'ta, ertesi gün Kuşadası.
1: Ha, Ayvalık Kuşadası of muhteşem oldu. Ya düşün yani koskoca Funda arar abi ya. Hani bakıyorsun bu konserlere çıkıyorsun. Geçen sefer konuşmuştuk ya akşam Harbiye'de konser var ben evde yemek yapıyorum falan filan. Muhabbeti. Ya bir de böyle bir gerçek var yani.
2: Ya... Şimdi bu bir gerçek gerçekten yani ev hayatıyla sahne hayatı, iş hayatı hiçbir zaman aynı paralelde öyle bir şey yok yani öyle yürümüyor.
1: Hiç aklına gelmiyor. Ne, ulan nedir benim bu kaderim ya? Koskoca Funda Arar'a yaşattınız duruma bak falan filan demiyor musun?
2: Ya yok öyle bir şey deme. O an aklına gelmiyor Funda Arar olduğun zaten. Unutmuş oluyorsun. O an Funda Arar, Funda Arar yok orada. Öyle bir şey yok yani. Bütün gün bir çıldırma hali var yani. Durum vaziyet budur.
1: Çok iyi.
2: Sizde yok mu ayol?
1: Ya yok bizde yok. Bizim,
2: siz ne kadar sakin insanlar.
1: Sen bir gel var ya inanamazsın. Şile'ye bir gel.
2: Yok yani denizi
1: çek. Ya deniz değil eve gel canım evde.
2: Üçüncü sayfa haberlerine feci şekilde can verdiler
1: Sementa,
2: falan
1: diye.
2: Sementa
1: biz var ya perişan oluruz bak ben sana söyleyeyim. Sementa burada. Sevgili Habil de burada. Ay valla Funda Allah sana ömür versin ya.
2: Siz sakinsiniz yani. Sakin mi
1: ya
2: abi?
1: Çocuk yok. Evde bir ben bir eşim yani. Çocuğu gönderdik yurt dışına. Orada artık ondan sonra.
2: Ben daha yok. Özlediniz o günleri.
1: Ay alemsin vallahi. Sevgili dinleyiciler 0505 171 66 56 Funda Arar. Canlı yayında konuğum. Hakikaten Fevyo bayağı yorulmuş ama çok da güzel bir albüm oldu.
2: Yoruldu ya. Bir kere yememek lazım. Çok uğraştı yani albüm için.
1: Bir kere
2: gerçekten.
1: Şeyde lansman gerçekten harikaydı. Çok güzel ağırladınız. Gerçi Sement de bize bir fırça attı falan filan. Gel diyorumuza şey kız beni tanımadılar dedi ya.
2: Niye tanımamışlar ki onu?
1: Ben tanıdım. Radyocular tanımadı.
2: Hmm,
1: ben söyleyeyim.
2: Hep beraber gidiyoruz.
1: Hatırlıyor musun Sementa? Hatırlıyorsun değil mi?
2: Belki sen o gün bir ekstra süslendin, püslendin falan filan. Onun mu etkisi var?
1: Tabii, bence de çok tabii çok süslüydü. Çok güzeldi. Çok özel hazırlık yapmış falan. Hmm. Ama çok güzel bir lansmandı. Şarkılar inanılmaz güzel.
2: Ay, teşekkür ederim.
1: Dönüşler de gayet güzel ama şimdi... tabii çalışmalar devam ediyor. 2026 bu sene yine farklı farklı şeyler gelecek mi? Var mı şeyler?
2: Vallahi çalışmalar devam ediyor. Hı. Hiç belli olmuyor. Şimdi klip çekeceğiz davaya. Hı. O belli oldu. Hı. Bir klibimizi galiba 4 Ağustos'ta Hı. çekeceğiz. Ondan sonra Eylül gibi başka bir şarkımıza daha çekeriz. Hı. Bakalım dinlemeler falan filan ne oluyor. Sarı Yazlar güzel gidiyor.
1: Habil'in söz, Habil'in, müzik, evet, Murat
2: evet,
1: Güneş.
2: Evet, bir de şey de bir çıkışta Karakış'ın ismi. Onda da böyle bir hareket var. Bakalım. öyle karar vereceğiz.
1: Bu arada isimler hani gayet yine işte Gökhan Şahin, Günay Çoban, Murat Güneş, Burcu Tatlıses, evet. Sevgili abinin şarkısı var. Levent Gürsel değil mi?
2: Evet.
1: Yine Fevio Taşer'in işkence odasından aldığı enerjiyle birbirinden güzel şeylere imza attığı anlar.
2: Vallahi öyle.
1: Sahneler bir taraftan devam ediyor değil mi? Kubat'la birlikte
2: bu projemiz Kubat'la beraber senfonik projesi. Hı hı. Böyle hoş bir proje yapalım dedik.
1: Nasıl? Eğlenceli geçiyor mu?
2: Güzel güzel.
1: Kubat'la keyifli. Çalışırken falan nasıl böyle?
2: Kubat zaten eğlenceli bir adam. Çok tatlı, eğlenceli bir insan. Hı. Yani ben biz özel hayatımızda da zaten görüşüyoruz, ailece görüştüğümüz kişiler. Güzel tabii, eğlenceli yani. Hı hı. Onun da sahne enerjisi çok güzel, çok iyi. Güzel, birkaç tane konserimiz kaldı. Hı hı. Bir tek benim Eylül'de bir tek hem albüm, yeni albüm şarkılarında bir okuyayım bir konserdi.
1: Bence de ya, bence de.
2: Ondan sonra 26 Eylül'dü galiba.
1: Neresi?
2: Ataköy Marina'da.
1: Ataköy Marina'da.
2: Çok güzel bir konser alanı yapıldı oraya. Hı hı hı. Çok ferah, çok güzel, hoş bir yer. Orada bir konser yapacağım.
1: Böyle yeni şarkılar olunca bir an önce konser olsun da söyleyeyim falan heyecanı oluyor mu?
2: Tabii yani.
1: Repertuar da ona göre değişiyor
2: tabii
1: galiba.
2: Tabii repertuar değişiyor. Bir de tabii yılların bir birikimi var, bir repertuar var. Sizden beklenilen şarkılar var. Onları söylemek durumundasınız yani. Onları bir vermek, sunmak durumundasınız. İnsanda bir heves oluyor artık, yeni bir şeyler söyleyeyim falan diye.
1: Vallahi eskiler de çok güzeldi ya.
2: Ya tabii ki de onları da söylemekten büyük zevk alıyorum ama yeni şeyler de insanı bir heyecanlandırıyor. Şimdi, hem orkestrayı yeni şeyler.
1: Benim eşim bu sabah kalktı dedi ki bugünkü şarkıyı sana söyleyeyim mi dedi. Benim eşimde şöyle bir şey var. Ritim hep aynıdır, sözler değişir. Yani hani farklı farklı sanatçıların şarkıları da hep aynı ritme gelir. Yani o dümdüz bir ritim vardır onda. Kuzeninde de öyle. Bana bir şarkı söyledi. Dedim ki kimin şarkısı bu? Funda Arar'ın şarkısı dedi. Öyle mi dedim? Bozmadım da. Ondan sonra belki Funda Arar bile bilmiyor olabilir, unutmuş olabilir dedi. Biz ne yapıyoruz biliyor musun? Biz hafta sonu ya da hafta içi evdeyken televizyonu açıyoruz. Orada video müzik platformunu açıyoruz. Funda Arar yazıyoruz. Funda Arar'ın bütün şarkıları çatır çatır bizim ekranda dönmeye başlıyor. Ya o kadar güzel şarkılar var ki. Ya nasıl güzel şarkılara imza atmışsın böyle ya. Ne güzel şarkılar söylemişsin.
2: Ne kadar çok şarkı yapmışız.
1: Bunların içerisinde senin en çok sevdiğin hangisi?
2: Ay bu zor ya. Bir soru ya. Vallahi zor bir soru ya.
1: Vardır yani. Ama en çok böyle seni söylemekten hoşlandığın falan vardır ya.
2: Ya senden öğrendim, var mı?
1: Senden öğrendim.
2: Camdan kalp var.
1: Camdan kalp.
2: Arap saçı.
1: Aa, Arap saçı.
2: Yani ne bileyim, birçok var ya, ne bileyim gerçekten.
1: Bir de bu yeni albümdeki şarkılardan bir tanesinde sevgili dinleyiciler, akrostiş. Hı hı. Bunu fark ediyor mu insanlar? Cambazı. Cambazı fark ediyorlar mı? Çünkü ben etrafımda öyle miymiş falan de duyanlar gördüm de halbuki şarkının isminde yazıyor yani.
2: Tabii.
1: Gayet güzel. Cefa saklı akrostişte artık erdim aşkta senle. Maalesef ayrılmak senden sanki bir bilmece. Bir kez daha oyna deme. Aşkla ipte dans etmekle zır deli oldum bitmek bilmez bu gitgellerle. Evet. Cambaz.
2: Cambaz.
1: Çok güzel vallahi ya.
2: Güzel. O Daniel Taşel.
1: Aileden.
2: Kardeş. Evet, ailemizden. Aile içinde böyle hallediyoruz her şeyi.
1: Ucuza gelsin. Ucuza kapatalım diye.
2: Ay güzel oluyor, keyifli vallahi.
1: Bir şey sana soracağım sevgili Funda. Sen ilk hayatında hangi konsere gittin? Kimin konserine gittin? Hatırlıyor musun?
2: Hiç hatırlamıyorum. İlk kimin konserine gitmiş olabilirim?
1: Bilmem. Hatta ünlü olmadan falan.
2: Nilüfer'in Bostancı Gösteri Merkezi.
1: Bostancı Gösteri Merkezi.
2: Evet.
1: O zaman sen şey mi, ünlü müydün?
2: Yok, hayır.
1: Tanınmıyordun.
2: O zaman konservatuarda okuyordum. Kuzenimin doğum günüydü. Kuzenimin doğum gününde işte karşı taraftaydık. Böyle hatta Bostancı Gösteri Merkezi. Gençlik yani daha
1: Ya Allah aşkına çok yaşlanmışsın gibi de konuşma lütfen ya.
2: Hayır yani çocukluk diyeyim. Ya daha 19 20 yani o yaşlardayız. İşte Bostancı Gösteri Merkezi'nde falan eğleniyoruz. Dönme dolaba biniyoruz bilmem ne. Kaydıraktan kaydır.
1: Hakikaten yaptınız mı bunları konserden evvel?
2: Tabii tabii yaptık ha. Ondan sonra da işte bilet alıp orada Nilüfer'in konseri vardı. Konsere gittik.
1: Dedin mi hiç lan bir gün günün birinde ben de böyle yerlerde bu büyük konserleri vereceğim falan.
2: Konservatuvarda okuduğun için tabii ki öyle bir hayal de kuruyorsun. Bir gün ileride keşke ben de böyle konserler verebilsem diye. Allah'a çok şükür yani içimden geçirdiğimi bana nasip etti.
1: İçinden geçirdiğin her şey oldu mu hayatında?
2: Hemen hemen her şey oldu.
1: Öyle mi?
2: Evet.
1: Gerçekleşmemiş bir hayalin var mı peki?
2: Yok diyebilirim.
1: Yok diyebilirsin.
2: Evet yani. Ben hayatta ne isteyeceğim ki ya?
1: Da her şeyim var. Yani, bir kere arasım
2: ya
1: var.
2: Ya evladım var. iyi bir çok şükür evliliğim.
1: Allah nazardan saklasın. Var.
2: Herkesin hayal ettiği birçok yerde konser verdim. Konserler hatta birçok kereler verdim. Türkiye'yi bucak bucak gezdim, dolaştım. Birçok insana ulaştım. İyi albümler yaptım, sevildi şarkılar, güzel satışlar elde etti, birçok ödül aldım. Daha ne isteyeyim ki hayattan?
1: Yani bir insanın
2: daha da fazlasını, hadi şu da olsun. Tabii ki de insanın zaman zaman şimdi tam hatırlamasam da içinden geçirdiği bazı şeyler olabilir. Onlar ufak tefek şeyler ama hani bu anlamda yaşantım ve hayatım anlamında gayet istediğim, şimdiye kadar hayal ettiğim diyeyim, yapmak istediğim her şeyi mesleki hayatımda da yaptım yani.
1: Şey maşallah Allah nazardan saklasın da bu evliliğin böyle güzel sağlam temellerle ve bu kadar güzel şekilde devam ediyor olması, Allah daha ilelebet ölene kadar devam ettirsin yani. Ne bunun sırrı ne? Çünkü genelde biz hep ünlülerde, sanat dünyasında evlenmeler, çabuk ayrılmalara falan hep şahit oluyoruz ya. Sizde işin sırrı ne?
2: Şimdi birincisi aynı meslek içerisinde olmamız. Bu karşılıklı anlayışı bir kere getiriyor. Yani işin içinde olduğu için Fabio'da, için mutfağında bir sanatçının ne yapması gerektiğini... hepsini biliyor. Yani sahne başka bir şey, şimdi anlattım. Özel hayat başka bir şey. Yani özel hayatta hizmetçi. Şeyde sahnede starsın. Öyle bir durum var yani. Şimdi bunu idrak etmesi lazım kişinin. Şimdi bizim camiadaki evliliklerde veya sanat camiasında diyeyim, tümünü kaplayayım, sadece bizim müzik için söylemeyeyim. Bir de bize sanat camiası deniyor ya, ona da biraz şeyim.
1: Hoşlanmıyor musun?
2: Hoşlanmıyorum. Çok sanat yapıldığını düşünmüyorum açıkçası.
1: Yani o konuda sana katılıyorum. O
2: sanat camiası. Hangi sanat? Allah'ını seversen yani. Hani 3-5 kişi var sanatlı. Sanatlı popüler iş. Yani pop müziği şeyi diyelim, camiası diyelim veya popüler müzik camiası
1: İnsanın
2: diyebiliriz.
1: İnsanın onu hak etmesi lazım aslında.
2: Ona göre yani sanatlı dediğin klasiklerdir. Yani onlar sanatlı işler. Hani şu anda bizim piyasanın içinde bulunduğumuz popüler müzik sektörünün içerisinde herkes böyle sanatlı işler yapmıyor. Sanatlı işler yapanlar da zaten genelde köşede bucakta yazık kalıyorlar. Yani öyle bir durum var. İş ne kadar popülerse sanki o kadar iyiymiş algısı oluyor maalesef bizde. Öyle. Ne diyordum?
1: İşte Fabio'dan.
2: Bülent Ersoy gibi oldum. Ay. Öyle diyordum. Ne diyordum ben? Fabio'dan evliliklerden bahsediyorum.
1: Allah'ım ya Rabbim ya.
2: Şimdi böyle bir durum var. Kişilerin birbirini anlaması lazım. Şimdi ben de o da stüdyoda bazen gece geç saatlere kadar kayıtları oluyor, çalışıyor. Hı. Ben de vay ne yapıyor bu deyip bir baskınlar yapsam falan. Kimden çalışıyor bu? Yani bunları çok görüyoruz, duyuyoruz. Var ya. Yani.
1: Sende böyle bir şey yok.
2: Ay, hayatta tenezzül etmem.
1: Ciddi misin? Tabii, kıskanç bir insan değil misin?
2: Sen bile tenezzül etmem.
1: Ciddi misin sen ya?
2: Mümkün değil.
1: Kıskanç bir insan değil misin?
2: Yok öyle o tarz. Yani ve de kıskanmamı sebep olacak hal ve hareketler, tutumlar yok. Yani belki öyle bir şey olsa.
1: Olsa ben.
2: Öyle bir şey yapmam. Hı. Hayatta gideyim basayım ne yapıyor bu falan. Mümkün değil tenezzül etmem. Zaten öyle bir şeyden şüpheleniyorsam orada bir şeyler kopmuş demektir. Yani şüphelendirici bir durum varsa zaten.
1: Ama çok şükür böyle bir şey hiçbir zaman yaşanmadığı için değil mi?
2: Yok yaşanmadı. Yani
1: sevmediğin huyları var mı Funda?
2: Ya herkesin sevmediği huyları.
1: Allah aşkına söylesene
2: var.
1: Fabio'da sevmediğin ne var mesela? Yani sevmediğin demeyeyim de ulan hani bunu da acık mesela sakarlığı mıdır başka bir şey midir bilmiyorum.
2: O sakarlık Allah'tan geldi. Yapacak bir şey. Ya fazla böyle bir şeyleri şimdi burcundan dolayı da olsa gerek, Oğlak burcu o. Böyle her şey böyle saat saatine tamamına bilmem ne.
1: Ha, çok yani, programlı yani.
2: Çok aşırı program, o da beni bazen darlayabiliyor. Evet bu huyunu sevmiyorum. Yani şöyle her şey listelensin, her şey bilmem ne olsun. Çocuğa bile yok yapacağın işleri listeli. Ya 12 yaşındaki çocuk yapacağı işleri nereye listeliyor yani? Diyor ki sen kimle konuştun zannediyorsun? Yani yetişkin bir insan bu. Bu da 12-13 yaşındaki bir çocuk. Yapacağı işi nereye listeliyor?
1: Ya ama sen zaten...
2: Listele diyor ya.
1: Yapıyor mu peki Aras?
2: Ama ne yapacak? Tam adamını buldun. O da baba diye bağırıyor. Böyle bir darlama beni. Darlama! O da öyle yani.
1: Ay çok... Ya sosyal medyada falan böyle şeyleri... merak ediyorum bunu hakikaten. Sosyal medyada yaptığın bir paylaşıma gelen yorumlara falan böyle baktığında hiç böyle içinden ulan dur şuna bir cevap yazayım falan dediğin oluyor mu? Yazıyor musun? Yazmıyorsun.
2: Yazmıyorum. Allah çok şükür genelde de bana yazılanlar öyle çok böyle absürt veya ne bileyim.
1: Yok bu hakaret içerisinde demedim. Hani
2: bazen böyle
1: bilip bilmeden yapılan yorumlar
2: bilip
1: vardır.
2: Bilip bilmeden
1: ya.
2: Gerçekten nerelerinden anlıyorlar? Hiç anlamıyorum. Yani derler ya öküz altında buzağı aramak diye bir laf vardır. Gerçekten öyle. Yani bir şeyi yazmış veya bir şeyi eleştirmiş olmak için yani yapılıyor. Belli, o kadar belli ki. Dur ben buna bir laf satayım şuradan. Falan. Yani o belli yani o. Böyle bir geri zekalı. Bir şey dememe gerek yok yani. O belli. Kıt akıllı olduğu.
1: Ama tabii
2: yani.
1: Yazmıyorsun orada
2: yok,
1: bir şey değil mi?
2: Yok herhalde yer zekalı değil.
1: Yok zaten bir şey yazsan da yani normal bir şey yazsan,
2: onu yazsan
1: da zaten
2: da
1: cevabı
2: anlamaz
1: gelir.
2: Ki.
1: Cevap gelir
2: abi,
1: ona.
2: Şu anlamaz.
1: Gelir cevabı yani, gelir yani.
2: Anlamaz. Anlayacak bir tip değil onlar yani. Onlar kıt akıllılar. Nerede neyi ne nasıl anlayacaklarını bilemeyen böyle sosyal medyada gezinen zavallılar. Onlar o yani. Zavallı.
1: Bir şey, ünlü olmanın avantajı dezavantajı ne sevgili Funda? Söylesene.
2: Yani.
1: Ünlü olmak nasıl bir şey? Bize biraz anlatsana. Tanınıyor olmak, seviliyor olmak.
2: Ya çok güzel tabii yani insanın ruhunu, egosunu çok okşayan insanların sizi sevmesi. Size sevgiyle yaklaşması. O bakışı, o paylaşımı gördüğünüz zaman. Konserlerde de keza öyle. Çok ruhunuz okşanıyor. Çok büyük bir duygu bu. Çok güzel bir duygu. Ama dezavantajları da şey oluyor tabii ya, ister istemez bazı şeylerde kısıtlanıyorsunuz. Yani böyle bir durumu var. Ama şimdi böyle olursa falan görmesinler. Beni bu halde görmesinler. Hani atıyorum bir dışarı çıkarken normaldeki bir kadından daha fazla hazırlanmak zorundasınız. Çünkü insan içine çıkıyorsunuz. Sizi hep sahnedeki halinizde, işte ekrandaki halinizde görmüşler. Pespente görmek istemiyorlar. Görünenlere de 100 tane şey yazıyorlar.
0: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Gün Ortası devam ediyor.

0: bakıyor.
1: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Sarı Yazlar, Habil, Habil, evet, Ceyhan. Habil. Nasıl oldu bu şarkı? Nereden icap etti? Yani Habil yazdı sözü mü gönder? Nasıl oldu? Yok, sevgili yok. Habil de burada
3: biz
2: bu arada.
3: Biz gene daha önceki single'da gene böyle radyoları konuk olarak gidiyordu. Hı hı. Orada işte bu bizim bu albümün yeni işte şarkıları böyle oluşmaya başlamış. Bayağı bir şarkılar var. Ben de Habil'e dinletiyorum, bak böyle böyle şarkı var şöyle falan, şunlar nasıl, onun da fikrini alıyorum. O da dedi ki böyle de bir şarkı var, bir dinle istersen dedi. İki şarkıydı galiba değil mi? İki şarkı verdi bana, sözlerin Habil'in yazdığı. Ondan sonra dinledim. Sarı Yazlar ki güzel geldi yani.
2: Çok güzel,
3: daha doğrusu
2: gerçekten.
3: Ben okudum ve bu böyle daha böyle benim sesime, tavrıma, tarzıma uydu diyeyim. İkisi de çok güzeldi şarkıları. Sonra dedi ki tamam, bunu albüme yapalım, okuyalım. Öyle oldu.
2: Çok da güzel olmuş.
3: Daha nicelerini bekliyoruz.
2: İnşallah sevgili Habil. Yani evet. Habil gelecek bu arada Şirin'e. Ben sevgili Funda beklerim mutlaka. Aa. Yani Aras ve Fabio da gelebilir.
3: Alttan seni çekivermesin sonra.
2: Bir şey söyleyeceğim Habil, ne olursun ya, sevgili Fabio Taşel gelecek ya, kısmetse inşallah kavuşursak da, geçen sene Bostancı'dan beri çağırıyoruz.
3: Ego ne anlatacak acaba? Ben bu kadar adama neler söyledim.
2: Bak adama yemin ediyorum, nasıl söyledim. Güzel bir program olur. Hele bir de Aras da lütfen, Aras'ı da ayarlarsak bari. Sen tabii canım, hiç
3: bana böyle diyor ama kendisi de bilmem ne.
2: Bak program konsept.
3: Yok ya, o benim gibi edepsizlik yapmaz.
2: Program konsepti şu: şuraya bir tane ekran koyacağım, hatta iki ekran.
3: Ben
2: bir tarafta
3: canlı
2: Aras, bir tarafta sevgili Fabio gördüm.
3: Bana bağlayayım, bağlantı yap, ben de arada girerim. Vay, ne oluyor orada?
2: Zor beğenen bir insan mısın? Hani şarkı geliyor ediyor falan filan, ama yani tercihler hayatta da bu arada zor beğenen bir insan mısındır? Genel soruyorum bunu.
3: Yani böyle çok kolay kolay şöyle tarz olarak beğendim, şarkı olarak söylüyorum şu anda. Beğeniyorum ama bazen bazı şarkılar mesela çok beğendiğiniz halde solistle böyle bir örtüşmeyebiliyor. Yani bir başkası okusa daha iyi tınlayacak. Olmayabiliyor yani. O yüzden ben muhakkak gelen bütün şarkıları hani bu olabilir dediğimiz şarkıları muhakkak bir stüdyoda demosunu yapıp okuyup önce bir deniyorum. Bir deniyoruz. Bazen oluyor, bazen olmayabiliyor. Öyle seçiyorum genelde, ama tabii ki de şarkıların ne anlattığı, şarkıların sözleri benim için önemli yani. Melodisi,
2: tabii bir de Funda Arar yani bir de öyle bir şey var yani, öyle bir fark var yani.
3: Yani şimdiye kadar hep öyle yaptım zaten. Yani başladığım günden beri benim için melodi, beste çok önemliydi. Sözlerin hikayesi, ne anlattığı, anlamlı cümleler.
2: Erkekler ona çok önem vermiyorlar.
3: Başı sonu
2: kadınlar
3: belli olması lazım.
2: Sözlere çok önem.
3: Yani şarkı başlıyor, ne anlattı belli değil. Yandım, gittim, öldüm, hava falan, bitti. Ne anlatıyorsun?
2: Sevmiyor musun sen?
3: Ne diyorsun? Ne diyorsun?
2: Ne diyorsun peki? Yani böyle şeyler çok yapılıyor ve çok da izleniyor, ediyor falan. Seviyorlar, gençler gidiyor, çocuklar gidiyor falan böyle. Çok şey var yani artık.
3: Çünkü her şey
2: yapay zeka, biliyorum sen karşısın.
3: Kolay olsun istiyor herkes, tembelleştik.
2: Ha, öyle mi?
3: Tabii. Yani bunun bence büyük bir etkisi var. Yani bu kadar teknoloji, bu kadar yapay zekasıdır, ekrandır, telefonudur. Kafamızda artık hiçbir şey ezberlemiyoruz, hiçbir şey tutmuyoruz ki. Bak ben bile daha ne konuştuğumu unuttum. Dedim ki ne konuşuyordum?
2: Bülent Ersoy gibi dedi ya.
3: Bülent Ersoy gibi. O da aradı ki ne diyordum ben? Yani işin esprisi tabii de gerçekten öyle. Tembelleştik. Beyin tembelleşti. O yüzden kafamızı yoracak. Acaba bu şarkıda ne demek istiyor? Ne anlatıyor? Hikayesi ne? Yani eskiden 5 dakikalık, 6 dakikalık şarkılar vardı, hatırlasanız.
2: Tabii doğru söylüyorsun.
3: Uzun introlar, melodi zenginliği, Yok şimdi.
2: Şimdi şey yok. De yok. Sahnedekilerin hali, tavrı o da değişti. Yani ona da çok kızıyorum ben. Yani böyle bir çok değişik havadalar. Kendilerini birçok yüksekte görmeler.
3: Ego tavan ve evet, biraz saygısızca. Biraz
2: saygısızca. Evet. Ve şeyden de çok rahatsız oluyorum ben. Kullandıkları dilden de çok rahatsız oluyorum. Mesela Türkiye'de hani çok fazla insan tarafından hakikaten sevilen isimler var ama mesela bir konsere giderken, konsere giriş yaparken çok ciddi küfürler ederek konsere girenler, ekranların bunu çekmesinden rahatsız olmayanları falan görüyorum. Bu da çok kötü bir şey ya.
3: Öyle maalesef.
2: Bu arada bu albüm de tamamen organik, çok güzel değil mi yani? Öyle bir evet. Herhangi bir şey yok yani. Yok. Böyle yapay zeka yok, şudur budur yok, falan filan. Öyle bir şey yok
3: öyle
2: yani.
3: Öyle bir şey yok. Dediğim gibi tembelleşti herkes. Hı-hı. Çabuk algılayacağı. Hı-hı. Hemen kafasında tutacağı.
2: Ne oluyor ya? Ne oluyor?
3: İnşaat mı var?
2: Ha, yan tarafta tadilat varmış
3: tadilat,
2: ya.
3: Tadilat evet.
2: Evet yani
3: herkesin
2: ondan.
3: Büyük şeyi. Evet. Yani çabuk aklında tutacağı, hemen ezberleyeceği ama 3 gün sonra da unutacağı şarkılar var maalesef.
2: Evet.
3: Yani böyle bir gerçek.
2: Şu kürenin içindeki toplardan çekebilir miyiz sevgili Funda Arar? Yani onların içinde sorularımız var. Açıp böyle. Bu arada ben gelen mesajlara şöyle bir bakayım. Dinleyicilerimiz neler söylemişler, gelen mesajlar. Çok güzel mesajlar geldi bu arada. Funda Hanım'a başarılar dilerim. Her şey gönlünce olsun. Çok muhteşem demiş dinleyicimiz. Bakayım, Şaban Bey göndermiş. Selamlar, sevgiler gönderelim kendisine. Ondan sonra ya başka bir radyoya göndereceğiniz mesajı bize göndermişsiniz. Hani radyonun adını da bizim Kafa Radyo'ya göndermişler. Sevgili Kafa Radyo ailesi diye başlamış. Kafa Radyo'daki arkadaşlarımıza da selamlar, sevgiler gönderelim. Gününüz güzel geçsin demiş. Sağ bir dinleyicimiz olsunlar. İrfan Bey göndermiş. Okan Bey, Funda Hanım İstanbul'a gelmişti. Muhteşemdi. Selamlar demiş. Vaga İstanbul ne? Vaga diye yazmışsın ama doğru mu bilmiyorum. Ben de bilemedim. Gül Hanım göndermiş. Ondan sonra Funda Arar'ı çok çok çok çok seviyorum. Büyük saygılar demiş. Halit Bey göndermiş. Gamze Yılmaz. Merhaba, yeni albümünüzü 3 Temmuz'dan beri yüzlerce kez dinledik. Hepsi muhteşem şarkılar. Aralarında ayrım yapamıyorum. Koleksiyon yapmak isteyenler için LP çıkacak mı? Sizleri çok seviyorum. Sevgiler demiş. Gamze Yılmaz göndermiş. Dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz sevgilerini göndermiş. Şöyle bir bakayım. Merhabalar, Eskişehir'den Ayşe ben. Funda Hanım'ı öncelikle yeni albümü tüm şehir duydu. Hayırlı olsun demek istiyorum. Üniversite yıllarımdan beri sesinizle, duruşunuzla hayatımın her dönemine dokundunuz. Çizginizi hiç bozmadınız. Sadece müziğinizle var olduğunuz için sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Başarılarınız daimi olsun demiş. Bursa'dan Mehmet Bey, Funda Arar benim için Türk pop müziğindeki kaliteyi ve zarafeti temsil ediyor. Dava parçası favorim. Müzikal kalitenizden asla ödün vermediğiniz için dinleyiciniz olarak size minnettarım demiş. Ankara'dan Zeynep Hanım çok güçlü sesini ne zaman radyoda duysam içim huzurla doluyor demiş. Bir de böyle bir şey var ha. Huzur veren bir ses var galiba.
3: Öyle mi, ne bileyim.
2: Öyle öyle.
3: Gerçekten.
2: Öyle. Çok abartıyorlar dediğin oluyor mu hiç? Ya çok abartıyorlar falan dediğin oluyor mu hiç?
3: Yok. Yani onların beklediklerini ben veriyorum diye düşünüyorum. Yani müziğimle, yaptıklarımla.
2: İyiyim arkadaş.
3: Yani şimdi tabii. Kusura bakmasın. Bir şey de diyemeyeceğim, pardon da. İyi olmasam 26 yıldır.
2: Yani bak.
3: 26 yıldır bu sektörde var olamam herhalde.
2: Soru ne diyor bu arada?
3: Gereksiz ya da çok para verdiğim dediğin şey.
2: Evet.
3: Ne? Samantha daha iyi bilir.
2: Samantha.
3: Genelde.
2: Evet.
3: Parayı onunla beraber harcıyorum. Alışverişi genelde beraber yapıyoruz. Ne?
2: Kılık kıyafet. kılık kıyafet, ayakkabı, takı. Kaç çift ayakkabı var sevgili Funda?
3: Bilemiyorum. Hiç saymadım. Bir gün oturup da sayalım. Sorarlarsa mahcup olmayalım. Bu kadar ayakkabı var, bu kadar çanta var. Ya bir şey söyleyeceğim.
2: Ay,
3: bu arada
2: yemin ediyorum bak karın kaslarım ağrıdı gülmekten ya.
3: Şimdi çok gerek oluyor ya. Hı. Yani hani bu kadar ayakkabı var ama bazen inanın bazı bir şeyin altına o kadar ayakkabı var gene de bulamıyoruz. Ne oldu? Kadar, bu
2: niye?
3: Olmadı, o olmadı, bu. Olmuyor.
2: Az önce saat başına gitmeden onu söylüyordun. Dışarı çıkarken bile her şeye dikkat etmedin.
3: Evet. Evet, yani dışarı çıkarken de dediğim gibi yani.
2: Ya ne bileyim şöyle bir eşofmanı geçirip çıkayım.
3: Yok yani olduğu da oluyordur bazen hani öyle dışarı arabayla hemen kapının önünde in gibi in çık falan filan. Yani ne kadar da olsa ben normalde de öyle çok böyle pespaya pespente öyle dışarılara çıkmayı zaten sevmem. Yani bir kılığıma kıyafetime dikkat ederim falan ama genelde şey oluyor işte dediğim gibi böyle bir acelen olabiliyor, hazırlanacak vaktin yok, işin gücün var dışarıda, işte bir projem var, onunla ilgili alışverişim vardır, bir yerlere uğrayacaksındır, toplantım vardır falan filan vardır. Bazen özellikle kadın sanatçılara var bu zorbalık durumu. Erkeklerle ilgili hiç böyle bir şey duymuyorum. Genelde kadınlara
2: evet,
3: yapılıyor
2: evet,
3: bu.
2: Evet, evet, genelde.
3: Vay efendim işte ne giymiş, kılığına bak, kıyafetine
2: senin
3: bak.
2: Senin hiç magazin falan programlarına çıkardıkları oldu mu? Yani çıkardıkları derken alıyorlar ya böyle görüntüleri. İşte Funda Arar 10 üzerinden bilmem kaç falan filan.
3: Var çıkıyor.
2: Oldu mu?
3: Tabii tabii.
2: Denk geldi mi? Sana denk geldim
3: tabii,
2: gördüm.
3: Tabii denk geldi.
2: Düşük puanlarda.
3: Bazen düşük veriyorlar.
2: Gıcık
3: bazen
2: oluyor musun?
3: Yok yani gıcık. O da bir format işte yani. Falan. Ya herkesin beğenisi farklı. He. Şimdi ona kötü gelen bana iyi gelir. Hı. Ona çok güzel gelen bana iyi gelmeyebilir. Hı hı. Onlar kendi kafasına göre yapıyorlar yani magazin programları. Öyle bir moda sektörünün duayenleri toplanıp da puan vermiyor. Yani öyle bir şey yok. Kendi orada editörü bilmem nesi falan. Kendi kafasına göre hoşuna gideni yüksek not veriyor, gitmeyene şey yapıyor, öyle durumlar var.
2: Böyle müzik şu bu falan filan yok. Yani hani yok derken rahat böyle sakin bir gün, keyifli bir gün, bomboş bir gün. En çok ne yapmaktan hoşlanıyorsun? Öyle bir gün yok gibi baktın ya.
3: Yani genelde pek yok ama.
2: Hasret kalmış gibi baktın
3: hasret
2: ya.
3: Hasret kaldım gözlerinin rengine.
2: Allah Allah.
3: Hasret kaldık. Genelde ayağımı uzatıp malak gibi yatmayı boş boş geri zekalı şeyler seyredip televizyonda.
2: Ne mesela bak.
3: Ne bileyim ben yani. Böyle
2: kadın programları mı izliyorsun yoksa? O hani neydi, Müge Anlı mıydı? Müge Anlı.
3: Onlara da
2: İzliyor
3: bazen
2: musun?
3: Bakıyorum. Aa, bakıyorum bazen.
2: Ciddi misin
3: çok
2: sen?
3: Heyecanlı bir şeyler var. Öyle deme. Bazen çok acayip böyle neler var neler, sen bilsen onları. Seyrediyorum bazen, bir vakaya denk geldiysem tesadüf merak ediyor insan. Sonra ne olacak diye açıyorum bakıyorum. Katil kim? Katil. Ya da yani böyle çok beni yormayacak. Tatlı böyle romantik komedi film falan böyle. Kahvemi alayım, ayağımı uzatayım. Öyle onları hani böyle deşarj olmak
2: sen
3: için.
2: Sen hiç düşünmedin mi film? Ne bileyim bir sinema filmi falan. Valla bence var ya çok güzel komedi filmi harika olur, ben sana söyleyeyim.
3: Ben hep söylüyorum falan. Oynarsam komedi isterim diye.
2: Bence de.
3: Ters köşe genel hiç benden beklenmeyecek bir şey.
2: Yok senden zaten kötü karakter olmaz bak söyleyeyim. Yemez. Kesmez.
3: Aa.
2: Yok valla komik kötü karakter. O nasıl oluyordum? Bak. Komik karakter
3: komik
2: olur.
3: Karakter.
2: Komik karakter olur. Gerçekten
3: evet,
2: olur.
3: Olabilir. Yani ya birkaç böyle filmde falan dizide konuk olarak katıldım, oynadım ama hani tamamen bir filmde baştan sona kadar böyle bir durum olmadı şimdiye kadar.
2: Hiç bilmem. De istediğim bir şey değil aslında yani. Hani bir de ona
3: yani olabilirse güzel.
2: Müzik dışında
3: tatlı
2: hiç
3: bir
2: başka
3: şey.
2: Bir şey yapmayı düşündün mü? Yani ya da uğraştın mı? Var mı böyle
3: çok
2: resim, hobi, şu
3: yok,
2: bu falan filan?
3: Onda yok. O kız kardeş tarafında var resim tarafı. O Mimar Sinan mezunu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar. Ben de yok yani hep
2: böyle müzik boş, onun dışında hani
3: müzikle hep zaten o kadar çok yer kaplıyor ki hayatımda yani. Hı. Konserler, müzik, stüdyo, şarkılar, onu dene, bunu yap falan.
2: Bugün
3: falan.
2: De mesela yoğun mu?
3: Yoğun tabii.
2: Öyle mi? Bundan, buradan yoğun, sonra ne yapıyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Gideceğiniz yere beni de götürün.
3: Gel canım, gel. Yemek de ısmarlarız.
2: Yemeklerle
3: yediririz, içiririz.
2: Yemeklerle aran nasıl bu arada?
3: İyi, çok sevdim.
2: Yapmaya devam ediyor musun?
3: Tabii.
2: Ciddi mi? Ya tabii. Çok zor senin işin Funda, gerçekten ya. Vallahi üzülüyoruz biz, hayranların olarak üzülüyoruz.
3: Sana acıyorum. Bana acıma var ya. Acıma bana.
2: Ay çok güzel ya.
3: Valla ama yemek yapmak benim için bir deşarj yani. Hı. O kafayı boşaltmak, bazı düşüncelerden uzaklaşmak için. Hı. İyi geliyor yani yemek.
2: En son ne yemek yaptın ve ne zaman? Ne zaman gitti bu arada Aras'la sevgili Fabian?
3: Bu sabah.
2: Bu sabah mı gittiler? Gittiler. O zaman dün önceki gün yapmışsındır kesin.
3: Tabii yaptım.
2: Ne yemek yaptın?
3: Yaptım. Fırına sebze attım. Güzel oluyor böyle.
2: Sebze
3: karışık.
2: Derken,
3: patlıcan, kabak, patates, biber.
2: Şey gibi, şakşuka böyle, gibi.
3: Hafif zeytinyağlayıp kızartma yapmıyoruz biz.
2: Tamam, güzel. Sağlıklı olsun diye.
3: Onun üstüne böyle güzel domates sos falan filan. Onu yaptım. Mantar vardı.
2: Hepsini bu arada sen...
3: İstiridye mantarı. Onu ızgara. Onları yaptım. Bulgur pilavı.
2: Bulgur
3: pilavı. Etli taze fasulye.
2: Oho, bayağı masa donatılmış yani ya. Yardım ettiler mi bu arada?
3: Var bir yardımcımız var. O da
2: yok,
3: bana
2: Fabio'yla,
3: yardım.
2: Yok Fabio'yla.
3: Ama yok, onlar girmesin, Allah rica ediyor. Mutfağı birbirine sokarlar. Bir şey yapacağız diye giriyorlar zaten. Ya Rabbi, ya Rabbi. Saatlerce bir de onların döküntüsünü topla mutfakta.
2: Ay çok iyi ya. Funda Hanım'ı sahnede defalarca izlemiş biri olarak hem sesine hem de o samimi mütevazı duruşuna hayranım. Yeni albümdeki şarkılar harika olmuş demiş. İstanbul konserlerini sabırsızlıkla bekliyorum demiş Elif Hanım. Elif Öztürk,
3: evet,
2: göndermiş.
3: 26 Eylül'de Ataköy Marina'da. Hı hı. Güzel bir konserimiz var. Özel ve güzel, güzel özel.

0: Bana mı soruyorsun? Ben de bileyim.
1: Ne yapacağım? Söyle.
0: Soruyu soruyorsun. Yapacağımızı da söyle.
1: Evet, söyle. Ne yapabilirim mesela? Yani öyle uçmalar. Alttan çıkmalar şey falan artık çok demode oldu yani.
0: En son yaptığımız programdan sonra sahnede enteresan bir şey oldu mu? Böyle yaşadığın bir şey, ne bileyim. Geçen bir paylaşımın oldu, düşmedik ama sendeledik ama düşmedik mi diye bir paylaşımı gördüm sosyal medyada.
1: Yıkılıyoruz.
0: O ne içindi?
1: Şarkı davanın sözleri.
0: Ondan mıydı o? Ulan, ben de dedim ne gülüyorsun Samantha? Hani ne yürüyorsun yani? Olabilir. Ben de acaba sendeledim mi diye bakayım dedim ya.
1: Yok ama sahnede çok ağır düşme vakalarım var benim. Hmm. Tabii birinde Kıbrıs'ta düştüm. Ayağım 6 hafta alçıda kaldı. Konya'da bir düştüm. Hmm. Burada dikiş izi var. Çeneyi yardım.
0: Hmm.
1: Öyle düştün mü?
0: Tam düşeceğim.
1: Ya alçı olacak ya dikiş olacak. Öyle yalandan. O düşme değil. Ya oran ya dikiş yapılacak kıvamda ya da alçıya alınacak kıvamda. Olma lan. Düşme odur. Başka türlü düşmeyi kabul etmiyoruz.
0: Allah'ım çok iyi ya. Vallahi billahi ya. Sevgili Funda Arar. Konserle ilgili bir şey soracaktım. Ha, İstanbul konseri belli. Ha bu arada sahne inanılmaz güzel. Yani gerçekten Funda Arar'ın sahnesi, hani bugüne kadar izlemediyseniz hayatınızda en az bir kere yapacağınız iş mutlaka bir Funda Arar konserine gitmek olsun yani. İnanılmaz güzel.
1: İyi, teşekkür ederim.
0: Ne olur ben konsere geldiğim zaman hani böyle Habil ayarlıyor sağ olsun, konsere davet ediyor. Hı-hı. Ben şey çok hoşuma gidiyor. Böyle sanatçılar geliyor. Hani önde böyle bakıyorsun, söylüyorsun ya. Ben geldiğim zaman da böyle bak söylesene ne olur.
1: Tamam.
0: Tamam mı?
1: Tamam söyleyeyim.
0: İşaret de edebilirsin.
1: Tamam.
0: Hani havası
1: sahneye
0: oluyor.
1: Sahneye çağırsan. İçinde kaynıyor bir şey var. Sahneye mesela, çıkmak istiyor.
0: Bak bir şey söyleyeyim mi? Fevio yapıyor bunu mesela. En son Bostancı Gösteri Merkezi'nde gayet Fevio ile bakıştık, gülüştük böyle. Ondan sonra acıma bana baktı çalarken falan böyle.
1: Aa, evet. Ben bakmadın mı?
0: Yok.
1: Aa. Ama ben o şeyle heyecanla falan.
0: Düşünüyor musun başka bir şey sahnede? Aklına başka bir şey geliyor mu? Yani ne bileyim hani konser esnasında evdeki yemeği
1: anlattığım bunu... çok oluyor ya hikayeler. Hı. Konserde kırılıyoruz biz konserlerde gülmekten. Tabii.
0: Yok canım onu
1: ben
0: biliyorum.
1: Ben hikayeler anlatıyorum. Hay. Diyorum ki tamam stand-up'a ara veriyoruz. Şimdi sıra şarkılarda. Ya yani istiyorlar ki hep konuşayım. Ha. Ama o da olmaz. Işte.
0: Olmaz. O yok Funda Arar, ben bazı isimlerde biliyorum. Şarkıyı hepsini bize söylettiriyorlar. Ha. Kardeşim biz sizi izlemeye gelmişiz. Bizi niye söyletiyorsun oluyorum yani.
1: Hepsi söyletilmez ama.
0: Olma, belli yeri var onun.
1: Tabii bir nakaratı bir şeyini böyle eşlik eder seyirci.
0: Sahnede şarkıyı söylerken aklına bir şey geliyor mu?
1: Geliyor.
0: Yani başka bir şey düşündüğün oluyor
1: başka
0: mu?
1: Başka bir şey çok düşündüğüm.
0: Ciddi
1: oluyor.
0: Misin ya?
1: Evet ya.
0: Unutmuyor musun sözleri falan? Dalıp gitmiyor musun ya?
1: Gittiğim oluyor tabii. Hmm. Böyle kalıyor mu? Onlara bakıyorum. Onunla da vokalist. O da bana bakıyor. Okusana. Unutmuşum belli ki.
0: O yönlendirmeyi yapan kim? Fabio mu?
1: Evet.
0: Sadece var. Sizin duyduğunuz değil mi? Bir ses var orada.
1: Tabii sadece ben ve orkestranın. Hı. Şimdi bir tane de
0: oldu komik bir şeyler söylüyor mu?
1: Bir tane daha mikrofon koydular. Hı. Sadece orkestra yani onu ben duymuyorum.
0: Ha, sen duymuyorsun.
1: Bir mikrofon var sadece orkestrayla iletişimde. Bir mikrofonda benim de duyduğum yani benim ve orkestranın duyduğu. Onları arada karıştırıyor böyle bir araya. Çok komik. Gizem geliyor giremiyorum da. Ona söyleyeceğini bana söylüyor. Bana dedim ki ne iki tane bunun harcı mı bu işler? Bir tane yeter.
0: Ay çok iyi ya.
1: Karıştırır çünkü. Yapar yani. Bunun çok... harcı değil diyorum bu işler. Bir tane koy tamam yani artık. Kime ne söyleyecekse söylesin orada.
0: Allah.
1: Ona ayrı ona ayrı. Yok olmuyor o yapamaz.
0: Şeyi unutmuyorum ya benim geçen yayından aklımda kalan şey demiştin. Ne? Yani sahne öncesinde bir curcuna var, bir hareketlilik var, o tarafa bu tarafa koşturma var. Siz orada rahat rahat oturuyorsunuz ya diyor. Arkada diyor sonra.
1: Tabii canım. Perde bir açılıyor herkes jilet.

0: Ama oraya gelene kadar neler olmuş? Neler olmuş? Ne aksilikler olmuş? Allah! Yani aksilik de olabiliyor. Ne bileyim, bir stres yapıyorsun, bir koşturma, hazırlık var.
1: Ama sen bunları çok güzel tölere ediyorsun çünkü zaten samimisin, insanlar seni seviyor. Bir de hakikaten çok komik, yani sahnede de öyle. Samantha, biliyorsun sen, komik olduğunu biliyorsundur
0: diye
1: düşünüyorum.
0: Bir şey olduğu zaman zaten söylüyorum. Hani bir çat ses geliyor, bir şey oluyor, bir yerde bir şey oluyor. Diyorum ki bozuldu. Ne yapayım?
1: Vallahi...
0: Ne yapalım diyorum, ben, oluyor bazen, bozuldu işte, yapacak bir şey yok, az ben, bakacaklar diyorum, bekleyin az iki dakika.
1: Ben geçenlerde bir tane bozulan mikrofondan dolayı konser terk edeni gördüm. Siz de gördünüz mü?
0: Ya, nasıl?
1: Tabii canım, tabii, rapçilerden bir tanesi konser bıraktı gitti ya. Vallahi.
0: Ay, bizim başımıza gelenler olsa demek ki.
1: Sevgiler selamlar demiş dinleyicimiz, isminizi göremedim efendim. Funda arar, sizi çok seviyorum demiş. Senin efsane sesini dinlemek bile tek başına özel, gönlümüzün tek starı demiş sevgili Gamze Hanım göndermiş. Funda arar, çok selamlar. 23 sene önce beraber kendisiyle Hilton'da çalışma şansım olmuştu. Kendisine koçluk yapmıştım. İsmim Hakan, sevgilerimi iletiyorum. İnşallah İstanbul konserine demiş. Evet.
0: Evet.
1: Tanıyor musun?
0: Spor hocası mıymış?
1: Ne bileyim.
0: Derken spor hocası olabilir.
1: Olabilir mi? Evet. Yani bilmiyorum yani.
0: Oraya bir ara spora gidiyordum ben çünkü. Koçluk derken.
1: Evet. Artık bilemedim.
0: Herhalde
1: yani.
0: Odur.
1: Bitiriyor muyuz? Son iki dakikamız. Ay Allah
0: ne
1: ya.
0: Ne çabuk geçti abi.
1: Gerçekten ya. Bu arada kusura bakma, klimamızda bir sıkıntı oldu galiba. Ben de terledim, sen de. Bunu ne olur bundan bahsetmezsek.
0: Bahset, her yerde söyleyeceğim sizi. Ay, gittik bizi. Tamam gibi stüdyolarda bizi öldürdüler diye. Aşk olsun.
1: Vallahi biz Radyo Sputnik olarak seni çok seviyoruz.
0: Ben
1: umarım
0: de
1: sen de
0: seviyorum.
1: Bizi. Hakikaten seviyor musun gerçekten?
0: Sevmiyorum.
1: Seviyorsundur be.
0: Aşk olsun, seviyorum tabii ki de. Çok tatlı, çok ne zaman gelsem şahane karşılıyorsunuz. Şahane sohbet oluyor. Çok eğleniyorum. Bir kere gelip de eğlenmek gerçekten önemli bir şey.
1: Vallahi biz de öyle. Bir kere sen bize eğlendiriyorsun.
0: Ay,
1: biliyor
0: teşekkür
1: musun?
0: Teşekkür ederim.
1: Hakikaten öyle.
0: Teşekkür
1: İyi ki varsın
0: ederim.
1: Sevgili Funda Arar. İstanbul konseri 16 Eylül'de.
0: 26 Eylül'de
1: İstanbul'da olacak. Sevgili Funda Arar, inşallah gitmek isteyenler şimdiden tabii bir tarafa not alınız. Tekrar çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ayağına, ağzına, yüreğine sağlık diyorum ve yeni işte klip ne zaman geliyor bu arada? Ha, onu sormadım.
0: İşte Ağustos 4'ü müydü? 4'ü çekilecek. Gene onun montajıydı falanıydı filanıydı. Bir hafta sonraya falan bulur herhalde.
1: İnşallah.
0: İzleyebilecekler.
1: Sevgili dinleyiciler, inşallah bir sonraki yayınımızda sevgili Fabio Taşel ve sevgili Aras'la beraber burada, çok iddialıyım. Çok iddialıyım. O yayını yapacağım. Habil, ne olur gözünü seveyim bak. Çok rica ediyorum. Sevgili Habil Ceyhan'a ve sevgili...
0: Dikkat et, stüdyoyu yıkıp devirmesin.
1: Sevgili Samantha'ya da çok teşekkür ederim. Her Samantha da döndü. Ayarlayacak mısın? Gerçekten falan mı diyorsun? Ne diyorsun?
0: Her şeyi monte edin her yere. Ben size söyleyeyim.
1: O kadar diyorsun yani.
0: Bir de şey de yok. Hani bunu buraya kim koymuş falan. Kendi suçu yok yani. Öyle bir durum.
1: Allah'ım. Hanımlar beyler, Funda Arar canlı yayında konuğumdu. Tekrar çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İyi ki varsın.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bazen en basit bir hatanın büyük bir zarara yol açtığını görürüz. Özellikle dikkatsizce atılacak adımların nelere mal olabileceği konusunda uyarılar vardır. Yaş tahtaya basmak deyimi de tam bu durumu anlatır. Günümüzde bu deyim dikkat edilmeden atılacak adımların kandırılmanın veya tuzağa düşmenin işareti olarak kullanılır. Bir işin sonucunu düşünmeden hareket etmek o işin riske atılması anlamına gelir. Peki bu deyim nereden gelmektedir? 19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı İmparatorluğu'nda evlerin temizliği büyük bir titizlikle yapılırdı. O dönemde ahşap zeminler Arap sabunuyla ovulurdu. Bu sabun zemini öylesine kayganlaştırırdı ki üzerine basanların düşme riski kaçınılmaz hale gelirdi. Bir düşünün, kaygan bir zemin her adımda dikkat ve özen gerektirirdi. İşte bu kaygan zeminler zamanla halk arasında dikkat edilmeden yapılan işlerin tehlikelerini anlatan bir metafora dönüşecekti. O günlerden bugüne yaş tahtaya basmak deyimi aslında her adımda düşme ihtimali olan bir yolun simgesi olarak kalacaktı. Bir zamanlar oldukça tanınan bir hoca konağındaki temizlik sırasında hızla merdivenleri inerken bir anlık dikkatsizlikle ıslak basamaktan kayarak düşer. Ayağını sertçe inciten hoca birkaç gün boyunca topallayarak yürür. O günlerde derslerini vermeye devam ederken öğrencileri arasında bu düşüşün nasıl bir dikkat eksikliği sonucu yaşandığı konuşulmaya başlanır. Kimi öğrenciler bu durumu fısıldayarak aralarında şöyle derler: "Bizim hoca yaş tahtaya basmış." Bu olay zamanla halk arasında dikkatsizce hareket etmenin küçük ama büyük sonuçlar doğurabileceği uyarısını simgeleyen bir deyime dönüşür. Yaş tahtaya basmak deyimi, dikkatsizliğin küçük kazalarla sonuçlanabileceğini ve tedbirsizliğin risk taşıdığını anlatan bir halk hikayesidir. Bugün bu deyim hayatın her alanında dikkatli olmanın önemini hatırlatır. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber.
3: Orta hücumu Vargas. Elif Plase. Yine yapıyor. Yine yapıyor.
4: Yakın top, blok geldi. Nasaydı bir yaptı. Tarihe geçen isim nasıl oldu?
5: Yıllardır hep etrafında dolandığımız o şampiyonluk. Eda'nın gözyaşları. Eda'nın gözyaşları. 24-16. Kaptan servisi kullandı. Haydi bakalım. Blok'tan bitti Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Şampiyonuz. Şampiyonuz. Şampiyonuz. Kazandık. Sonunda. Sonunda altın madalyayı aldık. İnanılmaz bir son. Blok'la bitiriyoruz. İşte müthiş sevinç. Tüm ülke kucaklaşıyor şu anda. Tüm ülke kucaklaşıyor. Santarelli'yi tebrik ediyor. Çinli meslektaşlarını.
6: Türkiye'de 1919'larda okullarda başlayan voleybol serüveni bir asrı aşan yolculuğun ardından dünya çapında bir başarı hikayesine dönüştü. Henüz karşılaşabileceği bir kadın takımı dahi bulunmazken erkeklerle aynı sahaya çıkan Sabiha Rıfat Gürayman'ın açtığı yol Avrupa şampiyonluklarına, Olimpiyat yarı finaline, dünya ikinciliğine ve Milletler Ligi kupalarına uzandı. 1957'de ilk kez uluslararası sahaya çıkan Amirli Kadın Voleybol Takımı 2023'te Avrupa'nın zirvesine yerleşti. 2025'te dünya finali oynadı. Milliler son olarak 2026 Milletler Ligi'ni kazanarak organizasyondaki ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Peki Türkiye'de kadın voleybolunun temelleri nasıl atıldı? Birkaç okulda başlayan bu spor milyonları ekran başına buluşturan bir başarı hikayesine nasıl dönüştü? Radyo Sputnik sizler için derledi. Türkiye'de voleybola ilgi 1919'lu yıllarda başladı. İstanbul'da faaliyet gösteren Young Men's Christian Association'ın yöneticilerinden Amerikalı eğitimci Dr. George Gilbert Deaver, sporun tanıtılmasında etkili oldu. Ancak voleybolun birkaç salonla sınırlı kalmayarak okullara yayılmasında asıl öncü isim, beden eğitimi öğretmeni ve spor yöneticisi Selim Sırrı Tarcan'dı. Ülkenin ilk beden eğitimi öğretmenlerini yetiştiren Selim Sırrı Tarcan, Türkiye'de voleybol sporunun altyapısını okullarda kurarak başlatan ilk isimdi. Böylece voleybol, İstanbul Lisesi, Mühendis Mektebi, Kabataş Erkek Lisesi, Vefa Lisesi, Galatasaray ve St. Benoît gibi eğitim kurumlarına yayıldı. İstanbul Lisesi ile Mühendis Mektebi 1920-1921 döneminde voleybol programını alan ilk okullar arasında yer aldı. Türkiye'de ilk voleybol şampiyonaları 1924-1948 yılları arasında bölgesel düzeyde düzenlendi. 1948'den itibaren organizasyon Türkiye Voleybol Şampiyonası adı altında ülke çapına yayıldı. Ancak Türk kadın voleybolunun başlangıcında bir spor yöneticisi ya da antrenörden önce genç bir inşaat mühendisi bulunuyordu. Uçan Parmaklar lakabıyla anılan Sabiha Rıfat Gürayman, yalnızca spor tarihinin değil, Cumhuriyet tarihinin de meslek hayatında kadınların önünü açan isimlerden biriydi. Türkiye'nin ilk kadın inşaat mühendislerinden olan Gürayman, daha sonra Anıtkabir İnşaatı'nda kontrol şefliği de yaptı. 1920'lerin sonunda Fenerbahçe'de voleybol oynayan Sabiha Rıfat Gürayman, Fenerbahçe bünyesinde kurulan ilk kadın takımının kaptanlığını üstlendi. Ancak karşılaşabilecek başka bir kadın takımı bulunmadığı için bu ekip uzun ömürlü olmadı. Daha sonra Fenerbahçe'nin erkek voleybol takımında 5 erkek oyuncuyla birlikte sahaya çıkan Gürayman, böylece bir erkek takımında resmi müsabakalara çıkan ilk Türk kadın sporculardan biri oldu. Kadın milli takımının başlangıcı kabul edilen somut tarih ise 1957 olarak karşımıza çıkıyor. Takım, Türkiye'deki kulüp ve okul voleybolunun gelişmesinin ardından federasyon çatısı altında aşamalı biçimde oluşturuldu. Türkiye Voleybol Federasyonu 1958 yılında Voleybol El Topu Federasyonu adıyla kuruldu. Federasyonun ilk başkanı Vahit Çolakoğlu'ydu. Dolayısıyla takımın temelleri federasyonun kuruluşundan önce atılmış, kurumsallaşması ise federasyon bünyesinde gerçekleşmişti. Türkiye kadınlarda ilk uluslararası karşılaşmasını 1957'de düzenlenen Uluslararası İstanbul Turnuvası'nda yaptı. Milli takım ilk büyük resmi şampiyona deneyimini ise 1963'te Romanya'da düzenlenen Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yaşadı ve organizasyonu 10. sırada tamamladı. Kadın voleybol milli takımının uluslararası alandaki ilk büyük sıçraması Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2003 Avrupa Şampiyonası'ydı. Bu yıl A milli kadın voleybol takımımızın tarihte ilk kez finale kaldığı yıl oldu. Türkiye grup aşamasında dönemin dünya ve Avrupa voleybolunun en güçlü ekiplerinden Rusya'yı 3-0 mağlup etti. Yarı finalde Hollanda'yı yine 3-0 yenerek tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi.
7: Mükemmel bir sonuç. Şu anda muhteşem bir tablo var. Senin çocukların birbirini kucaklıyor. Gözyaşları sen oluyor.
8: Benim içime doğmuştu bu maç alacağız diye ve ben bir şeyler yapacağıma kesinlikle inanıyordum. Bu takıma, bu Türkiye'ye her şey helal olsun. Çok büyük bir seyirci, çok mutluyum. İnanılmaz duygular içindeyim.
6: Finalde ise Polonya'ya kaybeden milli takım gümüş madalyayla ilk büyük uluslararası derecesini kazandı. Bu turnuva yalnızca bir madalya getirmedi. Karşılaşmaların anlatımı sırasında kullanılan Filenin Sultanları ifadesi takımla özdeşleşti. Reşat Yazıcıoğulları yönetimdeki kadro, Bahar Mert, Neslihan Demir, Özlem Özçelik, Gülden Kayalar, Natalya Hanikoğlu ve Mesude Kuyan gibi isimlerle bir kuşağın voleybola yönelmesini sağladı. 2003'ün hafızalara kazınan bir başka anı da Japonya'da yaşandı. Avrupa ikinciliğinin ardından Dünya Kupası'na katılan Türkiye 10 Kasım 2003'te İtalya ile karşılaşıyordu. Saat 09.05'e yaklaşırken baş antrenör Reşat Yazıcıoğulları mola istedi. Oyuncular kenarda yan yana gelerek Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşuna geçti. Maç sürerken alınan bu mola, Türk spor tarihinin en güçlü sembolik anlarından biri olarak hafızalara kazındı. Yazıcıoğulları ve dönemin oyuncuları o anları yıllar sonra şöyle anlattı.
9: Kenardan bir ikaz gelince 9'u 5 geçiyordu. Ben molayı aldım ve molada saygı duruşunda bulunduk.
10: Herkes koştu ve hazır oldu. Durduk. Tabii bunu sadece biz biliyorduk ve etrafımızdaki seyirciler, karşı takım ilk başta bizim ne yaptığımızda çok anlamadı. Molaya geldik. Saygı duruşunda başladık bulunmaya. Ve hani herkes bir anlamsız bize bakıyor, ne yapacak, yani ne yapıyorlar, hani bir tepki var orada, bir yerden bir alkış sesi geliyor, bir yerden bir hani ne oluyor, hakem bile şaşırdı.
11: Büyük bir çoğunluğunun ilk başta anlamadığını düşünüyorum. Daha sonra duyduklarında gerçekten çok takdir edilesi bir davranış olarak gördüler. Zaten hani bizim de Türk olarak Japonya'da bizi çok seviyorlardı. Bana göre bundan sonra daha da çok sevdiler diye düşünüyorum.
12: Bizim için çok önemli olan bir günde tüm dünyanın önünde böyle bir seremoni gerçekleştirdik. Hatta Japon taraftar grubumuz vardı. Hepsi Türkçe'de Atatürk diye bağırdıklarını hala hatırlıyorum şu an kulaklarımda.
6: Almilli kadın voleybol takımımız 2003 sonrasında Avrupa'nın sürekli takip edilen takımlarından biri haline geldi. 2005 yılında ilk kez eleme oynamadan Avrupa Şampiyonası'na katılan Türk milli takımı 12 takım arasında 6. sıraya yerleşti. 2007'deki şampiyonada 10. oldu. Polonya'da yapılan 2009 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda ise çeyrek finale kadar yükseldi ve yarı finale yükselemeyen takımlar arasında sırasıyla puan, set ve sayı averajına bakılarak yapılan sıralamada 5. oldu. 2011'e geldiğimizde ise Türk kadın milli takımı Avrupa Şampiyonası'nda yarı finallerde Sırbistan'a 3-2 yenilerek bronz madalyanın sahibi oldu. Asıl tarihi eşik ise 2012'de Ankara'da düzenlenen Avrupa kıtası olimpiyat elemelerinde aşıldı. Türkiye finalde Polonya'yı 3-0 yenerek ilk kez olimpiyatlara katılma hakkı elde etti. Bu başarı aynı zamanda Türkiye'nin 52 yıl sonra takım sporlarında olimpiyatlara katılması anlamına geliyordu.
4: Olimpiyata kimin sayısıyla gideceğiz? Neslihan Bernal maç sayısı için servisi kullandı. Yakın top, blok geldi. Nazay Demir yaptı. Tarihe geçen isim nasıl oldu?
6: Londra'da 2012'de ilk olimpiyat deneyimini yaşayan millilerimiz 9. olurken Tokyo 2020'de çeyrek finale yükseldi ve Güney Kore'ye 3-2 mağlup olarak organizasyonu 5. sırada tamamladı. Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 2019 Avrupa Şampiyonası kadın voleybolunun toplumdaki karşılığını büyüten organizasyonlardan biri oldu. Ankara Spor Salonu'nda oynanan finalde Türkiye ile Sırbistan karşılaştı. 5 sete uzanan karşılaşmayı Sırbistan 3-2 kazandı. Türkiye şampiyonluğu son sette kaybetse de dolu tribünler, milli maçların geniş kitlelere ulaşması ve oluşan atmosfer voleybolun Türkiye'deki popülerliğinin yeni bir aşamaya geçtiğini gösterdi.
13: Müthiş bir tezahürat var Ankara Spor Salonu'nda. Melia İsmailoğlu kötü plase Melia'dan.
14: Hazırın olduğu noktaya plaseyi göndermek istedi Meliha ama topu kısa kaldı. Sırbistan sayısı. O heyecanımızı, maçın başındaki o heyecanımızı üzerimizden atarsak bizim için iyi bir maç olacak gibi görünüyor.
13: Berkovic servisi kullanacak. Orta oyuncuları Galatasaray'da 2013-2014 sezonunda forma giydi Melia.
6: Türk kadın milli voleybol takımının en görkemli sezonlarından biri 2023 oldu. Daniel Saralli yönetimindeki takım önce Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek organizasyondaki ilk şampiyonluğunu kazandı. Türkiye bu sonuçla Uluslararası Voleybol Federasyonu dünya sıralamasında ilk kez birinci basamağa yükseldi.
15: Yıllardır hep etrafında dolandığımız o şampiyonluk, Eda'nın gözyaşları, 24-16, kaptan servisi kullandı. Haydi bakalım, bir nokta mı bitti Allah'ım, şampiyonuz, kazandık, Sonunda, sonunda altın madalyayı aldık. İnanılmaz bir son. Blokla bitiriyoruz. İşte müthiş sevinç. Tüm ülke, tüm ülke kucaklaşıyor şu anda. Tüm ülke kucaklaşıyor. Santarelli'yi tebrik ediyor. Çinli meslektaşlarını.
6: Ardından Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası geldi. Türkiye yarı finalde İtalya karşısında 2-1 geriye düşmesine rağmen maçı 3-2 kazandı. Finalde ise 2019'da şampiyonluğu kaybettiği Sırbistan'ı 3-2 mağlup etti.
16: İşte kupa. İşte kupa. Son sayıyı almamız gerekiyor şampiyonluk için. Buşa servis Hande ile karşıladık. Hücumda Vargas. 41 kere maşallah.
6: Brüksel'de Voleybol Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'la takım kaptanı Eda Erdem arasındaki diyalogsa yüreklere dokundu. Üstündağ'ın prim olarak ne istedikleri sorusuna kaptan Erdem, Atatürk'ün sporcu kızları ülkesi adına kazandıkları başarıyı pazarlık konusu yapmaz. 85 milyona yaşattığımız mutluluk bize yeter diyerek yanıt verdi. A milli kadın voleybol takımının başarıları ardı ardına gelmeye devam ediyordu. Paris 2024'te ise çeyrek finalde Çin'i 3-2 yenerek tarihinde ilk kez olimpiyat yarı finaline çıktı. Melisa Vargas'ın 42 sayıyla oynadığı Çin karşılaşması milli takım tarihinin en dikkat çekici bireysel performanslarından biri oldu. Türkiye Paris olimpiyatlarını 4. tamamlayarak olimpiyat tarihindeki en iyi derecesini elde etti.
17: Hadi Vargas! Melisa Vargas'la top. Vargas servisi kullandı. Zor top diye avantaj topu olacak. Li Yemin. Hadi Gizem. Gizem Elif oynadı. Elif. Bitti maç. Bitti maç. Bitti maç. Yarı finaldeyiz. Çin'i deviriyoruz. Yarı finaldeyiz. Aman Allah'ım. 15. sayıyı alıyoruz.
18: Gel de bu evlatlarınla gurur duyma. Bakın şu terlere bakın. Bu alın terine bak. Ya ne geceleri var ne gündüzleri. Ama büyük iş başardılar. Türkiye tarihinin en başarılı noktasına geldi. Bununla da yetinmiyoruz. Daha büyük başarılara imza atacağız.
6: Milli takım 2023 sezonu Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası ve Olimpiyat Eleme Turnuvası olmak üzere 3 kupayla tamamladı. Türkiye 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda da yeni bir ilke imza attı. Bangkok'taki finalde İtalya'ya 3-2 mağlup olan Filenin Sultanları tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası madalyası kazandı ve dünya ikincisi oldu. A milli kadın voleybol takımı 26 Temmuz 2026'da ise Macao'da düzenlenen Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek organizasyondaki ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Böylece 2023'te kazanılan ilk Milletler Kupası'na bir yenisi eklendi.
19: Şahin, Bergman, Makris, orta hücumu, Vargas, Elif, Plase! Yine yapıyor! Yine yapıyor! Şampiyonuz! 2026 Viyana şampiyonu Türkiye! Şampiyon Filenin Sultanları!
6: Türk kadın milli voleybol takımının ard arda kazandığı başarılar yalnızca madalya tablosunu değiştirmedi, voleybolun Türkiye'deki toplumsal karşılığını da büyüttü. Milli maçlara yönelik ilgi zamanla okul ve spor kulüplerine taşınırken özellikle çocukların ve gençlerin voleybola yönelimi arttı. Bu yükseliş Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine de yansıdı. 2025 yılı zaman kullanım araştırması voleybolun Türkiye'de gitgide daha popüler bir spor dalı haline geldiğini ortaya koydu. 2015 ve 2025 yılları karşılaştırıldığında futbol oynadığını belirten fertlerin oranının %5,2'den %4,1'e azaldığı, voleybol oynadığını belirten fertlerin oranının ise %0,9'dan %1,4'e arttığı görüldü. Bu 0,5 puanlık artış oransal olarak yaklaşık %56'lık bir artış anlamına geliyor. Türk kadın voleybolunun yükselişi farklı dönemlerde sorumluluk üstlenen oyuncu kuşaklarının birbirine bıraktığı mirasla gerçekleşti. 2003 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi ilk büyük finaline taşıyan Neslihan Demir, etkili hücumlarıyla dünya voleybolunda Demir Lady olarak tanındı. Bahar Mert, Özlem Özçelik, Gülden Kayalar ve Natalya Hanikoğlu gibi isimler milli takımımızın ilk büyük kuşağını oluşturdu. Sonraki dönemde Eda Erdem, Naz Aydemir Akyol, Gözde Kırdar, Neriman Özsoy ve Güldeniz Önal gibi oyuncular bayrağı devraldı. Eda Erdem, uzun yıllara yayılan milli takım kariyeri ve kaptanlığıyla farklı kuşaklar arasında köprü kurdu. Melisa Vargas, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Cansu Özbay, İlkin Aydın ve Gizem Örge gibi isimlerin öne çıktığı yeni kuşaksa Türkiye'yi Avrupa şampiyonluklarına, olimpiyat yarı finaline, dünya ikinciliğine ve Milletler Ligi kupalarına taşıdı. Sabiha Rıfat Gürayman'ın karşısında oynayacak bir kadın takımı dahi bulamadığı günlerden tribünleri dolduran ve milyonları ekran başına buluşturan dünya finallerine uzanan bu yolculuk yaklaşık bir asır sürdü. Amili kadın voleybol takımımızın başarıları yalnızca Türkiye'nin madalya sayısını arttırmadı, kadın sporcuların görünürlüğünü güçlendirdi, kız çocuklarına yeni rol modeller sundu ve voleybolu ülkenin en fazla ilgi gören spor dallarından biri haline getirdi.
20: 1919'larda birkaç okulda başlayan serüven bugün Avrupa şampiyonluğu, dünya ikinciliği, olimpiyat yarı finali ve iki Milletler Ligi kupasıyla devam ediyor. Amillerimiz artık yalnızca başarılı bir takım değil, kuşaktan kuşağa aktarılan bir spor kültürünün ve kadınların sahadaki dönüşümünün simgesi.
6: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
20: Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Avrupa'ya seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları için Schengen vizesi son yıllarda yalnızca bir seyahat izni olmaktan çıktı. Artan maliyetler, aylar süren randevu bekleyişi, red kararları ve tartışmalı uygulamalar Schengen sürecini hem ekonomik hem de hukuki açıdan tartışmaların odağına taşıdı. Pasaporttan vize harcına, seyahat sağlık sigortasından aracı kurum ücretlerine kadar uzanan masraflar nedeniyle ilk kez Schengen vizesine başvuracak bir kişinin cebinden çıkan tutar 20 bin lirayı aşarken yapılan tüm ödemeler vizenin alınacağını da garanti etmiyor. Schengen başvurusu yapacakların ilk olarak geçerli bir pasaporta sahip olması gerekiyor. 2026 yılı tarifesine göre 10 yıllık bordo pasaportu için 14.761 lira 40 kuruş ödeniyor. Buna Avrupa Birliği'nin kısa süreli Schengen vizeleri için uyguladığı 90 euroluk vize harcı ekleniyor. Vize başvuruları büyük ölçüde yetkili aracı kuruluşlar üzerinden yapıldığı için hizmet bedeli de ayrıca tahsil ediliyor. Bu ücret başvurulan ülkeye göre değişmekle birlikte ortalama 30 ila 45 euro arasında değişiyor. Başvurunun zorunlu kalemleri bununla da sınırlı değil. En az 30 bin euro teminatlı seyahat sağlık sigortası yaptırılması gerekiyor. Poliçenin kapsamına göre bunun maliyeti ortalama 800 ila 2000 lira arasında değişiyor. Biyometrik fotoğraf, banka hesap dökümleri, belge çıktıları, kargo ve ulaşım giderleri de eklendiğinde ilk Schengen başvurusunun maliyeti euro kuruna bağlı olarak 20 bin liranın üzerine çıkıyor. Avrupa Komisyonu'nun yayınladığı 2025 Schengen vize istatistikleri verilerine göre Türkiye'den yapılan Schengen başvuruları 1 milyon 268 bin 376'ya yükseldi. Böylece Türkiye, Çin'in ardından Schengen vizesine en fazla başvuru yapan ikinci ülke oldu. Komisyon verilerine göre Türk vatandaşlarına yaklaşık 1 milyon 72 bin Schengen vizesi verilirken başvuruların %14,6'sı reddedildi. İktisadi Kalkınma Vakfı'nın Avrupa Komisyonu verileri üzerinden yaptığı hesaplamaya göre ise Türk vatandaşlarının 2010-2025 yılları arasında yalnızca Schengen vizesi başvurusu ücretleri için ödediği toplam tutar yaklaşık 890 milyon euroya ulaştı. Ancak son dönemde vatandaşların karşı karşıya kaldığı tek sorun yüksek maliyet değil. Schengen vizesine randevu krizi de büyümeye devam ediyor. Özellikle yaz sezonunda birçok Avrupa ülkesinin konsolosluklarında randevular dakikalar içerisinde tükenirken aylar sonrasına tarih verilmesi seyahat planlarını da zorlaştırıyor. Randevu krizine ilişkin en dikkat çeken durumsa bot yazılımlarla randevu toplandığı iddiaları oldu. Ticaret Bakanlığı, Schengen randevularının otomatik yazılımlarla alınarak daha sonra yüksek ücretlerle satıldığı yönündeki iddialar üzerine inceleme başlattı. Bakanlık, aralarında yetkili aracı kuruluşlarla çalışan firmaların da bulunduğu 7 şirket hakkında denetim yürütüldüğünü açıkladı. İddialara göre bazı kişi ve şirketler ücretsiz alınabilen randevuları yüzlerce euro karşılığında yeniden satıyor. Öte yandan Avrupa Birliği 2025 yılında Türkiye'den Schengen vizesine başvuran Türk vatandaşları için Cascade kuralı yani kademeli vize uygulamasını hayata geçirdi. Buna göre daha önce Schengen vizelerini kurallara uygun kullanan başvuru sahipleri belirli şartları sağlamaları halinde sırasıyla 1, 3 ve 5 yıla kadar geçerli çok girişli vize alabiliyor. Ancak uygulama otomatik bir hak tanımıyor. Uzun süreli vize verilip verilmeyeceğini ilgili konsolosluk karar veriyor. Schengen uygulamalarına yönelik eleştiriler spor organizasyonlarına da yansımış durumda. Bu yıl 20.si düzenlenen ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki dostluğun simgesi olarak görülen Kaş-Mis yüzme maratonunda da vize uygulamaları gündeme oturdu. Yarışın 3,5 kilometrelik parkurunda mücadele eden ve 45-54 yaş kategorisinde 4. olan Padı dalış eğitmeni ve turizmci Can Kahvecioğlu, startı belirlediği Mis adasına geçebilmek için sporculardan Schengen vizesi istenmesine tepki gösterdi. Radyo Sputnik'te Fethi Yılmaz'la Yazıyorum programında konuşan Kahvecioğlu, 20 yıldır düzenlenen ve iki ülke arasındaki dostluğu simgeleyen organizasyonda Türk sporcuların Avrupa'ya kaçacak potansiyel göçmen gibi değerlendirilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Kahvecioğlu, bu organizasyon 20 yıldır yapılıyor. Tek amacı yarışın startını almak olan sporculardan Schengen vizesi isteniyor. Aynı Avrupa Birliği kuralları Türk vatandaşlarının günlük vizeyle Yunan adalarına alışveriş için gitmesine engel olmuyor. Dostluğu simgeleyen bir organizasyonda sporcuların bu şekilde değerlendirilmesi organizasyonun ruhuyla bağdaşmıyor diyerek uygulamanın gözden geçirilmesi çağrısında bulundu. Schengen vizesiyle ilgili tartışmalar Avrupa Birliği kurumlarının da gündemine geldi. Türk vatandaşlarının yaşadığı randevu, red ve uzun bekleme süreleriyle AB Türkiye Gümrük Birliği uygulamalarındaki dengesizlik iddiaları Avrupa Ombudsmanı'na taşındı. Avrupa Birliği hukuk alanında çalışan avukat doktor Yavuz Selim Sarı İbrahimoğlu'yla eski devlet bakanı Bülent Akarcalı'nın yaptığı başvuruda Avrupa Komisyonu'nun 1963 tarihli Ankara Anlaşması ve ek protokolden doğan yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinin incelenmesi talep edildi. Başvuruda Schengen vizesi sorununun yalnızca siyasi değil, Avrupa Birliği'nin kendi hukukunu uygulayıp uygulamadığı açısından da değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Bugün gelinen noktada Schengen vizesi Türk vatandaşları açısından yalnızca Avrupa'ya seyahat edebilmenin ön koşulu olmaktan çıkmış durumda. Artan maliyetler, aylar süren randevu bekleyişi, red kararları ve uygulamalara yönelik hukuki tartışmalar vize sürecini giderek daha da karmaşık hale getiriyor. Avrupa Komisyonu verilerine göre Türkiye, Schengen vizesine en fazla başvuru yapan ikinci ülke konumuna korurken, İktisadi Kalkınma Vakfı'nın hesaplamasına göre Türk vatandaşlarının son 15 yılda yalnızca vize başvuru ücretleri için ödediği tutar 890 milyon euroya ulaştı. Pasaport, seyahat sağlık sigortası, aracı kurum hizmet bedelleri ve diğer zorunlu masraflarda eklendiğinde gerçek maliyet bunun çok daha üzerine çıkıyor. İlk kez Schengen vizesine başvuracak bir kişinin cebinden 20 bin liranın üzerinde para çıkmasına karşın yapılan tüm ödemeler vize alınacağını garanti etmiyor. Schengen sürecine ilişkin tartışmalar hem vatandaşların yaşadığı mağduriyetler hem de Avrupa Birliği'nin kendi hukuki yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği sorusuyla birlikte önümüzdeki dönemde de gündemde kalmaya devam edecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Drone teknolojisi artık yalnızca hobi amaçlı kullanılan bir yenilik olmanın ötesine geçerek fotoğrafçılıktan tarıma, haritalamadan altyapı denetimine, arama kurtarma çalışmalarından medya sektörüne kadar birçok alanda yaygın şekilde kullanılıyor. Son yıllarda savaşlarda üstlendikleri kritik rollerle de gündeme gelen insansız hava araçları teknolojinin ulaştığı noktayı gözler önüne seriyor. Ancak bu yaygın kullanım kayıt süreçlerinden pilot eğitimine, uçuş izinlerinden hava sahası kurallarına ve hukuki sorumluluklara kadar bilinmesi gereken önemli yükümlülükleri de beraberinde getiriyor.
2: Türkiye'de insansız hava araçlarının kullanımı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen mevzuat kapsamında düzenlenirken, drone'un ağırlığı, kullanım amacı ve uçuş yapılacak hava sahasına göre farklı kurallar uygulanıyor. Peki herkes drone uçurabilir mi? Kamuoyunda sıkça konuşulan 249 gram sınırı gerçekten ne anlama geliyor? Drone pilotu olmak için eğitim almak gerekiyor mu? Hangi bölgelerde uçuş serbest, hangi alanlarda izin şart? Drone ile ilgili görüntü çekerken hangi hukuki sorumluluklar doğuyor? İşte drone kullanımına ilişkin merak edilen her şey.
1: Drone kullanımı dışarıdan bakıldığında oldukça kolay gibi görünse de güvenli bir uçuş için yalnızca kumandayı elinize almanız yeterli değil. Uçuş öncesinde hava koşullarının değerlendirilmesi, bataryanın doluluk seviyesinin kontrol edilmesi, GPS bağlantısının sağlıklı şekilde kurulması, pervanelerin hasarsız olduğundan emin olunması ve kalkış yapılacak alanın güvenliğinin kontrol edilmesi gerekiyor. Özellikle kuvvetli rüzgar, yağış ve sinyal karışıklığı yaşanabilecek bölgeler küçük insansız hava araçları için ciddi risk oluşturuyor.

0: durabiliyor. Bu nedenle uzmanlar ilk uçuşların geniş ve açık alanlarda mümkünse deneyimli bir kullanıcı eşliğinde yapılmasını öneriyor.
1: Teknolojinin gelişmesiyle birlikte birçok drone modeli GPS destekli sistemler, engelden kaçınma sensörleri ve sinyal kaybı ya da düşük batarya durumunda otomatik dönüş gibi güvenlik özellikleriyle donatılıyor. Ancak bu sistemlerin bulunması kuralları bilmeden uçuş yapılabileceği anlamına gelmiyor. Çünkü dronlar uzaktan kumandalı bir oyuncak değil, hava sahasını kullanan insansız hava araçları olarak değerlendiriliyor.
0: Türkiye'de isteyen herkes bir drone satın alabiliyor. Fakat satın alma işleminin kolay olması kullanım kurallarının da aynı ölçüde basit olduğu anlamına gelmiyor. Drone kullanımına ilişkin yükümlülükler kullanılan cihazın ağırlığına, kullanım amacına ve uçuşun gerçekleştirileceği hava sahasına göre değişiyor. Bu nedenle her kullanıcı aynı kurallara tabi olmuyor.
1: Kamuoyunda drone ehliyeti olarak bilinen uygulama da aslında bu sisteme dayanıyor. Her drone kullanıcısının aynı eğitim alması ya da aynı belgeye sahip olması gerekmiyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü insansız hava araçlarını ağırlıklarına göre İHA 0, İHA 1, İHA 2 ve İHA 3 olmak üzere 4 temel sınıfa ayırıyor. İHA 0 sınıfı 500 gramla 4 kilogram arasındaki, İHA 1 sınıfı ise 4 kilogramla 25 kilogram arasındaki insansız hava araçlarını kapsıyor. Daha ağır ve profesyonel operasyonlarda kullanılan araçlarsa İHA 2 ve İHA 3 sınıflarında değerlendiriliyor. 500 gramın altındaki dronlar için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sistemine zorunlu kayıt veya ehliyet şartı aranmıyor.
0: Drone pilot olmak isteyen kişilerin kullanacakları insansız hava aracının sınıfına göre Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen eğitim kuruluşlarından eğitim almaları gerekiyor. Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylara ilgili pilot sertifikası düzenlenirken pilot lisansları ve kayıt işlemleri Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün İHA kayıt sistemi üzerinden yürütülüyor. Gerekli durumlarda kullanıcılar E-Devlet üzerinden sunulan İHA pilot kayıt başvurusu hizmeti aracılığıyla başvurularını yapabiliyor.
1: Ayrıca E-Devlet kapısı üzerinden sisteme giriş yaparak kayıt bilgilerini görüntüleyebiliyor, başvurularını takip edebiliyor ve sahip oldukları yetkilere ilişkin işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirebiliyor. Bu nedenle drone satın almadan önce yalnızca cihazın teknik özelliklerini değil, hangi sınıfta yer aldığını, eğitim gerektirip gerektirmediğini ve buna bağlı kayıt süreçlerini de öğrenmek büyük önem taşıyor.
0: Uçuş yapılacak alanın uygun olup olmadığı ise Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün İHA takip sistemi üzerinden kontrol ediliyor. Bu sistemde hava sahaları farklı renklerle gösteriliyor. Yeşil alanlar belirlenen kurallara uyulması şartıyla genel olarak serbest uçuş yapılabilen bölgeleri ifade ediyor. Kırmızı alanlarsa kontrollü hava sahaları güvenlik açısından hassas bölgeler veya özel izin gerektiren alanlardan oluşuyor. Ayrıca bazı bölgeler uçuş öncesinde ilgili kurumların onayını gerektiren izne tabi hava sahaları olarak tanımlanıyor.
1: Drone kullanımında en çok yanlış anlaşılan konuların başında ise uçuş izni geliyor. Kamuoyunda zaman zaman 249 gramın altındaki dronlar her yerde serbest ya da hafif dronlar için izin gerekmiyor şeklinde paylaşımlar yapılsa da bu doğru değil. Türkiye'de drone kullanımında belirleyici olan yalnızca cihazın ağırlığı değil, uçuşun yapılacağı hava sahası ve kullanım amacı da en az ağırlık kadar önem taşıyor. Kamuoyunda en çok konuşulan sınır 249 gram olsa da kayıt ve pilot yükümlülükleri açısından birçok düzenlemede esas alınan eşik 500 gram olarak öne çıkıyor.
0: Sistemde hava sahaları, serbest uçuş yapılabilen yeşil alanlar, uçuş öncesinde izin alınması gereken bölgeler ve özel değerlendirmeye tabi hava sahaları olarak sınıflandırılıyor. Genel kullanımda 500 gram altındaki bir drone için her uçuşta izin alınması gerekmese de bu durum yalnızca yeşil alanlar için geçerli. Uçuşun izne tabi ya da özel değerlendirmeye tabi bir bölgede yapılacak olması halinde drone'un ağırlığı ne olursa olsun gerekli izin süreçlerinin tamamlanması gerekiyor.
1: Özellikle havalimanlarının çevresi, askeri bölgeler, emniyet ve güvenlik tesisleri, bazı kamu kurumlarıyla ceza infaz kurumlarının bulunduğu alanlar, stadyumlar, konser organizasyonları ve yoğun insan topluluklarının bulunduğu bölgelerde izinsiz uçuş yapılamıyor. Örneğin İstanbul'da İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı ve Atatürk Havalimanı çevresi, Ankara'da Esenboğa Havalimanı ile bazı kritik kamu kurumlarının bulunduğu bölgeler, İzmir'de ise Adnan Menderes Havalimanı ve Çiğli çevresi uçuş kısıtlamalarının uygulanabildiği alanlar arasında yer alıyor. Ancak bu bölgelerin kapsamı ve uygulanacak kısıtlamalar değişebildiği için her uçuş öncesinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün İHA takip sistemi üzerinden güncel hava sahasının kontrol edilmesi gerekiyor. Ayrıca valilikler ve ilgili kurumlar güvenlik, kamu düzeni, doğal afet, orman yangını veya benzeri olağanüstü durumlarda belirli bölgelerde geçici uçuş kısıtlamaları da getirebiliyor.
0: Drone kullanımında kuralları belirleyen tek unsur uçuş yapılacak hava sahası değil, kullanım amacı da uygulanacak yükümlülükleri doğrudan değiştiriyor. Hobi amaçlı yapılan bireysel uçuşlarla ücret karşılığında gerçekleştirilen reklam çekimleri, haritalama, ölçüm, denetim veya benzeri ticari faaliyetler aynı kapsamda değerlendirilmiyor. Ticari kullanımlarda drone'un ağırlık sınıfına göre eğitim, yetkilendirme ve işletme yükümlülükleri devreye girebiliyor.
1: Drone kullanırken dikkat edilmesi gereken kurallar yalnızca hava sahasıyla da sınırlı değil. Havadan görüntü almak, kişisel verilerin korunması ve özel hayatın gizliliğine ilişkin mevzuatı da doğrudan ilgilendiriyor. Başkalarının evini, bahçesini ya da özel yaşam alanını rızası olmadan görüntülemek, bu görüntüleri sosyal medya veya farklı platformlarda paylaşmak hukuki sorumluluk doğurabiliyor. Aynı şekilde kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde kaydedilmesi ya da yayılması halinde havacılık mevzuatının yanı sıra Türk Ceza Kanunu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki hükümler de devreye girebiliyor.
0: Kurallara aykırı gerçekleştirilen uçuşlarsa ciddi yaptırımlarla sonuçlanabiliyor. Özellikle gerekli izinler alınmadan yapılan uçuşlar, uçuşa kapalı veya izne tabi bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerle hava sahası kurallarının ihlal edilmesi halinde idari para cezaları uygulanabiliyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı için yayımladığı idari yaptırım tebliğine göre bazı ihlallerde cezalar 98.762 liradan başlayabiliyor. İhlalin niteliğine göre daha ağır idari yaptırımların yanı sıra adli süreçlerde gündeme gelebiliyor.
1: Uzmanlara göre drone satın almadan önce sorulması gereken ilk soru hangi modeli almalıyım değil, bu drone'u nerede ve hangi amaçla kullanacağım olmalı. Çünkü doğru cihazı seçmek kadar o cihazın tabi olduğu kuralları bilmek de güvenli bir uçuşun en önemli parçası. Drone teknolojisi gelişmeye ve günlük yaşamın daha fazla parçası olmaya devam ediyor. Ancak bu gelişim beraberinde daha büyük bir sorumluluğu da getiriyor. Gökyüzünü güvenli şekilde paylaşabilmenin yolu yalnızca gelişmiş teknolojiye sahip olmaktan değil, kuralları doğru öğrenmekten ve resmi kaynaklardan edinilen bilgiler doğrultusunda hareket etmekten geçiyor.
0: Drone teknolojisi hayatın birçok alanında hızlı yaygınlaşırken, güvenli ve yasal kullanım yalnızca cihazın teknik özelliklerini bilmekle sınırlı kalmıyor. Kayıt süreçlerinden pilot eğitimine, uçuş izinlerinden hava sahası kurallarına ve hukuki sorumluluklara kadar bilinmesi gereken düzenlemeler drone kullanıcıları için büyük önem taşıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi sürüyor. Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı. Ahbap Derneği soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli daha tutuklandı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın verdiği bilgilere göre Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangını tamamen kontrol altına alındı. Muğla'nın Fethiye, Antalya'nın Alanya ile Mersin'in Gülnar, Aydıncık ilçelerindeki yangınların ise büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildiren Yumaklı, ekiplerin soğutma ve kontrol çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Aydın'ın Çine ve Balıkesir'in Gömeç ilçelerinde ise orman yangınları devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın verdiği bilgilere göre Aydın'ın Çine ve Balıkesir'in Gömeç ilçelerinde devam eden orman yangınlarına müdahale aralıksız sürüyor. Yumaklı, mücadelemiz son alev sönene kadar sürecek dedi. Öte yandan Aydın'ın Çine ilçesinde alevlerin yaklaştığı 150 hanelik Dutoluk Mahallesi boşaltılıyor. Aydın Valisi Osman Varol sahada yoğun bir mücadelenin sürdüğünü belirtti. Vali Varol'un açıklamalarına göre 5 helikopter ve 3 uçakla müdahale edildi. Büyük bir mücadele olduğunu söylüyor Vali Varol burada ve Aydın'da şu dakikalarda rüzgarın da şiddetlenmesiyle yangının daha büyük bir alana yayıldığını aktaralım. Marmaris'te Asparan mevkiinde çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturmada yangına neden olduğu değerlendirilen bir şüpheli yakalandı. Şüphelinin rüzgarın etkisiyle kuru otları tutuşturan sigara izmariti nedeniyle yangının başladığını itiraf ettiği öğrenildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 9 ildeki vatandaşlara orman yangını mesajı gönderildi. Bakanlıktan orman yangını açısından riskli olan Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin ve Adana'dan sinyal veren tüm cep telefonu kullanıcılarına uyarı mesajı gönderildi. Antalya'nın Kumluca ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınında ise hasar tespit çalışmalarına başlandı. Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş ilk belirlemelere göre yaklaşık 50 hektar ormanlık alanın, tarım arazilerinin ve bazı evlerin zarar gördüğünü açıkladı. Sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin ciğerlerini yakan orman yangınlarına ilişkin gelişmeleri an be an aktarmaya devam edeceğiz. Bültenimizde şimdi ise sırada günün diğer gelişmeleri var. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Yaşanan faciada toprak altında kalan iki işçi hayatını kaybetti. Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından akşam saatlerinde yapılan açıklamaya göre gazeteci Cem Küçük yürütülen bir soruşturma kapsamında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamasıyla gözaltına alındı. Ahbap Derneği soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli daha tutuklandı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüpheli hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin 4. dalga operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı. Şüphelilerden 6'sı ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 20'ye yükseldi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında gözaltındaki 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilirken 1 şüpheli ise serbest bırakıldı. Diğer 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor ve böylelikle soruşturma kapsamında tutuklu sayısı da 20'ye yükselmiş oldu. İzmit Belediyesi CHP'de kaldı. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in tutuklanmasının ardından İzmit Belediye Meclisi'nde yapılan Belediye Başkan Vekili seçimini CHP'nin adayı Lütfü Obuz kazandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alo Adalet hattının yerel altyapısını oluşturmak için adliyelerde yeni bürolar kurulacağını açıkladı. Bu bürolar yargıdaki gecikmeleri ve vatandaşların başvurularını takip edecek.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise yangınların etkili olduğu Akdeniz'in iç kesimlerinde ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli, yer yer ise kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bugün için bazı illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara az bulutlu 29 derece, İstanbul ve İzmir rüzgarlı, İstanbul 29, İzmir 36 derece. Antalya açık 39, Trabzon sağanak yağışlı 26. Gaziantep ve Diyarbakır sıcak, Gaziantep 40, Diyarbakır 43 ve Van parçalı bulutlu 31 derece.
2: Yol durumu.

0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'ları haftanın son iş gününde bu dakikalarda %22'lik bir yoğunluk bekliyor. İlk olarak köprülere bakalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde de geçişlerin akıcı olduğunu görüyoruz. Araç arızası, kaza ya da yol yapımı dolayısıyla trafiğe etki eden noktalara baktığımızda D100'de Avcılar, Gümüşbala, Hacı Şerif yönünde sağ şeritte bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgedeki trafiğin şu dakikalarda yoğunlaştığını görüyoruz. O300 yıl atış alanı yönünde de bir trafik kazası görülüyor. Kazaya karışan araçlar şu sıralarda emniyet şeridine alınmış durumda. Bu bölgede yoğun bir trafik var. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Tatil bazen kilometrelerce uzağa gitmek değildir. Bazen telefonu sessize almak, derin bir nefes almak ve gökyüzüne bakmaktır. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: ...31 Temmuz 2026 Cuma, ben Güçlü Özkan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere günaydın. Elbette ekip arkadaşlarım, editörüm İrem ve Tek Tek Masa'da Simge ile birlikte güzel bir gün, güzel bir Cuma günü dileyerek başlıyorum programa. Saatimde 07.12'yi gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve Dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabahta anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. Ondan önce hatırlatmalarımı tekrar edeyim izniniz olursa. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Örneğin X'te @radyosputnik.tr ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanallarını, adreslerini takip alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isteyen dinleyicilerimiz de X ya da Instagram hesaplarımı kullanabilirler. Güçlü Özkan birleşik, küçük harf ve noktasız. Güçlü Özkan yazarsanız da benimle doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Görüşleriniz, önerileriniz ve eleştirileriniz elbette çok çok önemli bizim için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da not ediniz lütfen. 0505 171 66 56, tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Geçeceğiz elbette, siyasetin gündemine bakacağız, ekonomiye bakacağız. Cem Küçük'ün gözaltına alınması neden, son günlerde ne anlatıyordu, ne söylüyordu Cem Küçük, elbette bunlara da bakacağız. Ama onlardan önce çok daha önemli bir konuya değinmek istiyorum. Orman yangınları, ki az önce sevgili Selin Yazıcı da haber merkezi haber bülteninde detayları anlattı. Ben biraz daha ayrıntıya gireceğim. Benim zamanım biraz daha geniş ama şunu hemen aktarayım. Ülkemizde yaşanan orman yangınlarıyla ilgili tüm gelişmeleri, detayları, üstelik yerinden bağlantılarla radyomuzun, Radyo Sputnik'in haber bültenlerinde özel bağlantılarla söylediğim gibi ulaşabilirsiniz bu bilgilere. Ne oluyor, ne bitiyor, bunu öğrenmek istiyorsanız da takipte kalın. Peki nedir durum, bilanço nedir? Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tam da bu konuya dair açıklamalarda bulundu. Birkaç başlık aktarayım size. Gerçekten nasıl bir tehditle karşı karşıya olduğumuzu gösteren bilgiler bunlar. Dünden bu yana dedi bakan, ülke genelinde 110'u orman dışı olmak üzere 169 yangına müdahale edildi. Bunların 163'ü tamamen kontrol altına alındı. Mesela Kaş, Antalya Kaş ya da Isparta Eğirdir'deki yangınların tamamen kontrol altına alındığını belirtti Tarım ve Orman Bakanı. 5 ilde devam eden 6 yangın var maalesef. Mersin, Gülnar, Muğla, Seydikemer yangınları büyük ölçüde kontrol altında. Antalya, Alanya, Muğla, Fethiye yangınlarının enerjisi şu an itibariyle düşürülmüş durumda ama rüzgar da bir yandan devam ediyor. Sert rüzgarlar da devam ediyor bu bölgede. Aydın, Çin'e, Balıkesir, özellikle Gömeç yangınlarının da yine kontrol altına almak için ekiplerin gerçekten insanüstü bir gayretleri olduğunu zaten bu görüntüleri de görüyorsunuz. Biz de izliyoruz, üzülerek izliyoruz elbette. İnsanüstü bir çabayla ekiplerin de çalıştığını görüyoruz. Şu an itibariyle devam eden yangınlar da elbette var. Aydın, Çin'e, Balıkesir, Gömeç bölgelerinde söylediğim gibi yangınlar devam ediyor. Bunlarla mücadele süreci de olabilen en iyi, en doğru şekilde yürütülmeye çaba gösteriliyor. Şimdi bir haritadan bahsedeceğim size. Sevgili İrem, editörüm İrem'den de yayın öncesi göndermiştim onu. Telegram ya da X üzerinden bizi görüntülü takip eden dinleyicilerimiz bu haritaya da dikkatli baksınlar lütfen. Dediğim gibi Muğla, Antalya, Balıkesir'de orman yangınları devam ederken ülkenin, Türkiye'nin yangın risk haritası bir kez daha gündeme geldi. Aslında 2025 yılında oluşturulmuştu bu risk haritası. Kaynağımı da söyleyeyim. afetharitası.org sitesinin hazırladığı, bilim insanlarına dayanarak elbette hazırladığı, işte rüzgar, sıcaklık gibi meteorolojik parametrelere de dayalı bir harita. Gerçekten hem yurttaşlar için, bizler için, hem de yetkililer için de kritik bir erken uyarı niteliğinde diyebiliriz. Şimdi o haritaya göre baktığımızda tabii şöyle, çok düşük, düşük ve orta yüksek ya da çok yüksek olmak üzere 6 farklı risk kategorisi bu haritada yer alıyor. Aşırı riskli grupta ağırlıklı olarak Doğu Anadolu ve Güneydoğu illerimizin öne çıktığını da görüyoruz haritaya göre bakınca. Şöyle, hani o bölgelerde, o kentlerde dinliyorsanız da lütfen gerçekten dikkatli olmamızda fayda var. Diyeceksiniz ki biz dikkatli oluyoruz da örneğin yüksek gerilim hatlarıyla ilgili sorunlar, değil mi? Geçtiğimiz sene biz bunları çok tartıştık. Ya da orman içine inşa edilen işte tatil köyleri, villalar, villa turizmi diye bir şey çıktı son yıllarda. Mesela orman içinde dünyadan kopmak isteyen yurttaşlar bir şekilde tatillerini orada geçiriyorlar da işte bunlar, insan ormana ne kadar yaklaştıkça yangın riski de o kadar artıyor maalesef. Hatırlatayım size, Batman'da, Maraş'ta, Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır ve Şırnak örneğin çok riskli iller olarak sıralanmış durumda. Sadece bunlar mı? Hayır değil. İzmir, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Muş ve Siirt'te yine aynı şekilde riskli bölgeler. Ankara, İstanbul, İzmir, büyük şehirler arasında yer alan İstanbul ve Ankara yine riskli bölgeler arasında bulunuyor. İzmir'imiz ise çok yüksek riskli bölge grupta yer alıyor. Nispeten tabii tahmin etmek hiç de zor değil. Karadeniz bölgesindeki kentlerimiz, Samsun, Ordu, Trabzon, Kastamonu, Rize gibi kentlerimizde o haritaya bakınca zaten böyle yeşil bir hat görünüyor hemen Türkiye'nin kuzeydoğusunda, Karadeniz kıyısında. Bu kentlerimizde yangın riski en düşük olan iller arasında. Hani bu haritaya da bakınca ne, hem bizlerin, yurttaşların, hem de elbette yetkililerin ne yapması, önceden ne yapması gerektiğini de anlıyoruz, görüyoruz. Tabii takip edeceğiz. Yani içimiz yanarak, gerçekten üzülerek de bunları takip ediyoruz ama sadece Türkiye'de değil, işte Yunanistan, İspanya, Fransa, İngiltere ve orman yangını, bu iki sözcüğün yan yana gelmesi, bu iki ismin yan yana gelmesi beni çok şaşırttı son günler itibariyle. Ama bütün Avrupa'da da bu sorunla karşı karşıya, bu tehditle karşı karşıya, tekrar bu yangınla mücadelede görev alan, en önde mücadele eden yetkililere de, gönüllülere de buradan teşekkürlerimizi sunalım. Söylenecek başka bir şey de yok. Peki devam edelim biz neyle? Bu açılım sürecinin geldiği son nokta nedir? İşte önümüzdeki hafta meclis biliyorsunuz 6 Ağustos'a kadar çalışma kararı aldı. Bakanlar kabine toplantısı, düzeltiyorum, kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediklerini dün aktarmıştık size. Bir an önce bu çerçeve yasa, çerçevesi net olmayan çerçeve yasanın da gündeme gelmesi ve bir an önce onaylanması bekleniyor. Meclis başkanında tabii gözler, meclis başkanı da AK Partili isimlerle, Efkan Ala gibi isimlerle de bir araya gelip yine bu çerçeve yasanın çerçevesini konuşmuşlardı. En çok merak edilen mesele bir af mı? Yani terör örgütü cezaevinde bulunan terör örgütü üyelerine bir af mı gündemde, merak edilen bu. Dedi ki Numan Kurtulmuş, hayır, böyle bir düzen, bu düzenleme bir genel af anlayışıyla ortaya konmayacak. Yasa fesin, yani terör örgütünün kendisini feshetmesinin tespitiyle beraber yürürlüğe girecek açıklaması önemli. Birkaç ayrıntı, birkaç detay var. Burada örneğin yine terör örgütü lideri Öcalan ya da örgüt yöneticileri Kandil'deki isimlerden, teröristlerden bahsediyoruz. Bunlar kapsam içinde mi? Gelen bilgiler taslakla ilgili olarak en çok konuşulan konulardan bir tanesi bu. Öcalan ve örgütün üst yöneticilerine yönelik özel bir düzenlemenin olmadığı yönünde. Hatta Kandil'deki yöneticilerin de Türkiye'ye gelmeleri halinde mevzuat neyi gerektiriyorsa, bu biliyorsunuz geçici bir yasa olacak, bu yasa neyi gerektiriyorsa buna göre yargılanacakları yönünde. Hatta böyle kategoriler de belirlenmiş. İşte Avrupa'da aynı anda aynı suçlamayla aranan kişilerin kapsaması da yine aynı şekilde planlanıyor bu yasal düzenlemenin. Suça karışmayan örgüt üyeleri deniyor ya da yalnızca örgüt üyeliğinden cezaevinde bulunanlar yine aynı şekilde yaklaşık 4000 hükümlüden bahsediliyor burada. Yani o rakam değişebilir. O resmi rakamlarla beraber göreceğiz elbette ama 4000 kişinin de 3 yıl denetimli serbestlikle tahliye edilmesi gündemde. Ama işte hem hükümet kanadından gelen açıklamalara bakıyoruz, hem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan gelen açıklamalara bakıyoruz. Buna af değil diyorlar. Bu bir af değil şeklinde bir açıklaması da var. Bunun arkasında durmaya devam ediyor Adalet ve Kalkınma Partisi. Siyasi bir hesap var mı? Elbette menfi müspet, olumlu olumsuz bir siyasi hesap da yapılmıyor değil. Bakalım bunun sandıktaki karşılığı nasıl olacak? Zaten Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bunu anlatmayla ilgili bir strateji belirlemeye çalıştığı yönünde de bazı bilgiler elimize geliyor. Dün daha detaylı şekilde de aktarmıştım. Hani programı düzenli takip eden dinleyicilerimize tekrar olmasın diye bunları tekrar söylemek istemiyorum doğrusu. Yasa bir çıksın Demirel'i bir kez daha hatırlayalım. Burada doğmamış çocuğa don biçmeyelim. Demirel demişken hadi yavaş yavaş günlük siyasete ya da siyasetin günlüğüne bakalım.
3: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim. Danışkasını.
2: Konuşacağız CHP'de neler oluyor? Enteresan bir süreç ilerliyor. CHP içerisindeki muhalefet de yavaş yavaş kurultay çağrısını gündemine aldı. Dün böyle bunun işaret fişeği gelmişti, yakılmıştı. Konuşmuştuk beraber. Nuray Babacan, yanlış Nefes gazetesinden, evet doğru hatırlıyorum. Nuray Babacan buna dair bir kulis haberi yazmıştı. Açıklamalar, dün gelen açıklamalarda bunu gösteriyor. Hatta bazı adaylar da, yine adayların ismi de ön plana çıkıyor. Oraya gelmeden önce MHP Genel Başkan Yardımcısı, ki biliyoruz bir hukukçu bir isim kendisi, ilginç bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Nedir o sosyal medya paylaşımında ne söyledi Fethi Yıldız? Şunu da söyleyeyim, hukuk ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı kendisi. Dedi ki yani çok böyle gündemde olmayan bir konu, neden Fethi Yıldız bu konuyu gündeme getirdi onu aktaracağım size. Kendi yorumlarımı da elbette paylaşacağım. Siyasi parti kapatma nedenlerine dikkat, rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak da eklenmelidir dedi. Detaylı bir dediğim gibi X hesabından bu paylaşımı yaptı. Çok ayrıntısı var ama hani neden bunu gündeme getirdi Fethi Yıldız? Bu dikkat çekici. Rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak suçu, siyasi partilerin temelli kapatılma nedeni olması gerekir. Tam da aslında şöyle bakmak gerekiyor galiba bu tip siyasi açıklamalara, siyasilerden gelen bu tip açıklamalara baktığımız zaman neresinden sorgulamak gerekiyor biliyor musunuz? Ben bir gazeteci olarak bu tekniği izlerim genel olarak. Bir kere kim bunu söyledi? Bu cümleleri kim kurdu? İki, ne zaman söyledi? Üç, elbette ne söyledi? Ve tabii ki söylenen yeterli değil. Aynı zamanda sizler, bizler ya da konunun potansiyel muhatapları ne algılıyor, nasıl yorumluyor bu açıklamaları? Şimdi bu şöyle CHP'li belediyelere son dönem itibariyle düzenlenen operasyonları ve bu isimlere yönelik olarak gözaltına alınan ya da tutuklanan bu isimlere, ki işte değil mi, dün ve önceki gün İstanbul ve Ankara'daki Emeskut ve Üsküdar'daki belediyelere yapılan operasyonları da aktardık sizlere. O belediye başkanlarına ya da görevlilere yönelik suçlamalar örneğin dikkate alındığında ve CHP ile ilgili tartışmalar son dönemde çok yüksek sesle yapılmaya başladığından ya da kurultayla ilgili biliyorsunuz o süreçlerde yargılama süreçleri devam ediyor. Bütün bunlar dikkate alındığı zaman kimi işaret ettiği Sayın Fethi Yıldız'ın ya da hangi partiyi işaret ettiği ya da şöyle söyleyebiliriz, başlık atsak böyle atardık herhalde, bir işaret fişeği mi yaktı MHP Genel Başkan Yardımcısı? Herhalde bunu bir sormak, bunun üzerinden tartışmak gerekiyor. Muhatap belli ama bakalım oradan bir yanıt gelecek mi? Zaten CHP'nin içi oldukça karışık şu an itibariyle, böyle enteresan haberler, enteresan bilgiler geliyor oradan. Hani onları da konuşacağız ama bakalım CHP'den üzerine alınacak mı CHP bütün bu açıklamaları ya da MHP'den gelen bu açıklamayı, göreceğiz elbette. Ve bu arada CHP'de yaşanan tartışmalara elbette bakacağız, bunun üzerinden de konuşalım. Dediğim gibi iki isim İki isim burada Hurşit Güneş, CHP'li Hurşit Güneş ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı. Partide yaşanan istifalar biliyorsunuz 91 milletvekili Özgür Özel de dahil olmak üzere 91 milletvekili istifa edip yeni partiyi kurdular. Bu istifaların ardından ki o ekibin de çağrısı neydi? Gelin bir olağanüstü kurultay yapalım ve orada seçime gidelim, yeni bir başkanlık seçimi olsun diyorlardı. O talep kabul edilmemişti genel merkez tarafından ama bu kez kalanlar da. CHP içerisinde kalan isimler de yine aynı şekilde dediğim gibi Hurşit Güneş ve Oğuz Kağan Salıcı. Bu iki isim de bir kurultay çağrısı yaptı. Temmizi çekin, tedbir kalksın ve hızlı bir kurultayın önünü açın dedi Hurşit Güneş örneğin. Bunu aktarmak istedim size. Tabi burada enteresan tartışmalar, enteresan başlıklar da var. Mesela bunlardan bir tanesi bu kurultayda talep edilen bu kurultayda mesela Kılıçdaroğlu'nun da aday olmaması yönünde açık şekilde dile getirmese de bu isimler Kılıçdaroğlu'nun yıpranan bir isim olduğu gerekçesiyle bunlar konuşulanlar. Ben de size yazılanlar, çizilenler, ben de size aktarmakla sorumluyum elbette. Böyle bir yani Kılıçdaroğlu aday olmasın bu kurultayda şeklinde bir talep var ve kimler aday olabilir? Kimler aday olabilir böyle bir seçimde? Yine yazılanlara bakılırsa Oğuz Kağan Salıcı işte az önce aktardık. Gürsel Erol'un ismi öne geçiyor. Gürsel Tekin'in adı yine çıkıyor, öne çıkıyor ve şaşırmayacağınız bir isim elbette. Bir yandan da Muharrem İnce'nin kurultayda, olası bir kurultayda genel başkan adayı olabileceği yönünde bazı bilgiler, bazı tartışmalar var. Bir bölünme mi? Yani bilemiyorum. Siz karar verin. Çünkü şöyle bir kapalı grup toplantısı yapmıştı CHP. Bütün bunlar hani nasıl bir tabloyu ortaya koyuyor? Onu aktarayım size. O grup toplantısına, kapalı grup toplantısına mesela 25 milletvekilinin katılması, sadece 25 milletvekilinin katılmış olması çok dikkat çekici ki az önce saydığım pek çok isim o isimlerden parti içinde olup milletvekili sıfatıyla olup bu toplantıya katılmayan pek çok isim de olduğunu söyleyelim ama grup başkanı Faik Öztrak şöyle açıkladı bu durumu. Milletvekilleri mazeret bildirdikleri için işte Ege bölgesindeki yangınlar nedeniyle bazı vekiller kendi seçim bölgelerinde vesaire bu yüzden katılmalılar dedi. Ama bir protesto mu acaba diye de insanın aklına bir soru işareti geliyor. Neden biliyor musunuz? Grup başkanı seçilirken ne olmuştu? Onu konuşmuştum, size aktarmıştım. CHP'nin grup başkanı seçilirken Elazığ milletvekili Gürsel Erol'la kim yarışmıştı? Az önce adını andık. Faik Öztrak. Tekirdağ milletvekili Faik Öztrak yarışmıştı. 39 milletvekili o seçime katılmış. İlk turda Gürsel Erol 19 oy, Faik Öztrak 18 oy almıştı. Ama genel merkezin müdahale iddialarıyla beraber mesela Gürsel Erol, Elazığ milletvekili Gürsel Erol'un o seçimden 3. tur öncesi çekildiği yönünde bazı iddialar var ki o iddialarda gerçekten doğru çıktı. Gürsel Erol adaylıktan çekildi ve Faik Öztrak tek aday kalarak grup başkanı seçildi. İşte bu tartışmalara bakılınca hani CHP içerisinde ne oluyor, ne bitiyor tartışmalarında yapıldığını görebiliriz. Bu arada şu figüran meselesi var ya, onunla ilgili tartışmalar devam ediyor. Yine gazeteciler ifadeye çağrılıyorlar. O iddiaları hani bu İstanbul İl Örgütü'nün düzenlediği rozet biliyorsunuz, rozet takma töreninde töreniyle ilgili iddialar, o figüran krizinin kilit ismi olarak değerlendirilen bir isim Samet Fırat Özkaş. Kim bu Samet Fırat Özkaş biliyor musunuz? Hani organizasyon şirketinin, kast ajansının sahibi demiş, şöyle bir ifade kullanmıştı. Arkadaşıma, siyasete yeni giren arkadaşıma destek amacıyla ben o isimleri gönderdim o törene demişti 950 lira karşılığında. İl başkanlığının ya da genel merkezin haberi yok demişti. Gerçekten de o törende figüran tartışmasının odağında olan Samet Fırat Özkaş dedi ki ben siyasete yeni giriyorum ve bunun için kendi inisiyatifimle böyle bir adım attım. Ajanslardan katılım sağlandığını bilmediğini söyledi ama sonuçta kendi inisiyatifimle arkadaşlarımdan ve çevremden destek istedim dedi. Ve işte o destekte kendisinin arkadaşı olan o kast ajansının sahibi böyle bir destek vermek gereği duymuş ya da bu konu böyle bir adım atmış. Hani o tartışmaların nedeni de bu görülüyor. Ama hatırlayınız, o haber yayınlandığında Bir Gün gazetesinin haberiydi ve o haber yayınlandığında biz de konuştuk burada. Pek çok gazeteci de bu konuya dair yorum yaptı ve enteresandır bu yorumlardan yorumları yapan mesela 3 isim: Fatih Altaylı, Bir Gün yazarı Timur Soykan ve Uğur Dündar da Gürsel Tekin bir suç duyurusunda bulunmuştu. Bu haberle ilgili bir suç duyurusunda bulunmuştu. İşte o suç duyurusundan sonra bir soruşturma başlatılmıştı. Bu üç isim de Fatih Altaylı, Timur Soykan ve Uğur Dündar da ifadeye, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Mesela Soykan'ın ifadesinde ne söylediğini aktarayım size. Tamamen doğru bir haber nedeniyle gazetecilerin ifade vermek zorunda kalması gerçekten trajikomik bir olaydır, bir durumdur. İfadesini kullandığını savcılığa verdiği, savcılığa bu cümleleri, savcıya karşı bu cümleleri kurduğunu da öğreniyoruz. Son bir not daha aktarayım size. Hani İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek mi geçmeyecek mi, özellikle AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde böyle bir adım atılabilir yorumları yapılıyor ya, ben de bunu aktarmıştım. Hatta yeni partili yetkililere de bu soru sorulduğunda, Murat Emir'e galiba bu soru sorulmuştu ve hani çok böyle yuvarlak ifadeler kullanılmıştı. Yani İzmir'in seçmeninin iradesine saygı göstermek gerekir gibi bir ifade kullanmıştı. Ben de demiştim ki böyle bir ifade varsa düzeltiyorum, yeni parti yönetiminin de bu konuda bir duyumu vardır. Siyaseti yorumluyoruz, yorumlayabiliyoruz artık profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak. Tugay bu konuda konuştu. Şöyle söyledi. O da hani ne geçeceğim, ne geçmeyeceğim, AK Parti'ye ya da işte yeni partide geçeceğim ya da CHP'de kalacağım. Bunların hiçbirisini söylemedi. Ne dedi biliyor musunuz? Ben bu memlekete asla ihanet etmem. Böyle bir ihanetin içinde olan herkesle de mücadele ederim. Yani hiçbir şey bu anlamda, soruları tabii önemlidir. Kendisinin kullandığı bu ifadeler, ona söylenecek bir şey yok da soruları yanıtlayacak ya da akıllardaki soru işaretlerini giderecek bir açıklama değil. Yani o da ne geçeceğim AK Parti'ye ya da yeni partiye ya da CHP'de kalacağım demiyor. Siyasetin oyunları bunlar ama bakalım, hani bir yandan da niyet okumayalım elbette ama hani özellikle yeni partideki yetkililerin yaptıkları açıklamalar çok da bu haberin, bu bilginin çok da böyle boş havada olan açıklamalar olmadığını bize gösteriyor. Ben en azından böyle değerlendiriyorum. Dilerseniz bir müzik arasına gidelim. Şöyle bir nefeslenelim. O aradan sonra da devam edeceğiz efendim.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: 6 yılı aşkın süredir gıda fiyatları ülkemizde artmaya devam ediyor. Mehmet Şimşek döneminde Avrupa Birliği ülkelerinde enerji fiyatları %6.7 oranında artmış. Peki ülkemizde %277 oranında artmış enerji fiyatları. Neden sorusunun yanıtı var mı? Tek haneli rakamlara düşüreceğiz vesaire. Hayır, oluyor mu? Gerçekten olmuyor yani. Hep söylenir bu. Enflasyonla mücadele biraz da psikolojiktir diye. O psikolojik eşik çoktan aşıldı gibi geliyor bana. Yıllardır verilen sözlere bakıyoruz. Her sene biliyorsunuz bazı hedefler konuyor. Ne kadar gerçekçi bu hedefler? Aslına bakılırsa işte görüyorsunuz. Yaşıyorsunuz daha doğrusu. Bunun için ekonomist olmaya da gerek yok. Bizim gerçekliğimiz bize olanı biteni de anlatıyor.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Yeri ve Zamanı'na bir kez daha hoş geldiniz. Siyasete baktık, orman yangınlarına baktık ki söyledim bunu ve Radyo Sputnik'te özellikle bültenlerimizde orman yangınlarımızdaki güncel anlık durumlar aktarılıyor. Yerinden uzmanlarla da yapılan hem muhabirler, yerel muhabirler hem de uzmanlarla yapılan bağlantılarla ne olup ne bittiğini de aktarmaya çaba gösteriyoruz. Bu arada şöyle sizlerden gelen mesajlara da bakıyorum. Ali Ekber Bey, Ali Ekber Ergen Bey, selamlarımı, sevgilerimi, mesajınız alındı, selamınız alındı. Bizi her gün bizle birlikte olduğunuzu da biliyorum. Mesajınız bendedir. Teşekkür ediyorum bu arada. Neye bakalım şimdi? Elbette takip ettiğimiz yargılamalar var. Yargılama süreçlerinde yeni ve çok enteresan gelişmeler var. Simge, hadi devam edelim.
3: Dünya hızla değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor. Burayı da biraz değiştirelim. Halkımızı görelim. Burayı da biraz değiştirelim. Çıktığım zaman da böyleydi, gene böyle. Hadi biraz değişsin.
0: Halkımızı görelim ve değiştirelim diyordu Erdal İnönü. Ali Çağatay'la başlamak istiyorum. Çokça yine bakıyorum mesajlarınızda, çok soru var. Durum nedir? Ne oluyor? Bir kere şunu söyleyeyim. Hani dün de kardeşiyle konuştum. Hüseyin Bey'le de konuştum. Sağlık durumuyla ilgili çok şükür hiçbir problem yok. Tabii ki yargılama süreciyle ilgili bize göre. Çünkü 36 gün bugün itibariyle Ali Çağatay'da tutuklanalı 36 gün oldu. İtiraz başvuruları vardı biliyorsunuz avukatları tarafından. O itiraz, tutukluluğuna itirazlar vardı. Tutuksuz yargılansın. Bu yönde bir talep vardı. O talepler reddedilmişti. Şimdi neyi bekliyoruz? Şimdi bir iddianamenin hazırlanmasını bekliyoruz. O iddianame hazırlanınca ilk duruşma tarihi belirlenecek ve o ilk duruşmada göreceğiz ne olup ne bittiğini. Ama hukuki boyutta bakıldığı zaman şu dakika itibariyle tablo bu. Söylediğim gibi sağlığıyla, saatiyle ilgili olarak da çok şükür bir anormal, olumsuz daha doğrusu bir durumda yok. Bunu da aktarmış olalım. Selamlarınız, yolladığınız mesajlar da kendisine iletiliyor. Zaten ben de buradan her gün bu meseleyi, bu konuyu sizlerle, bu konuyla ilgili Ali Çağatay'ın tutuklanmasıyla ilgili olarak ulaşabildiğim tüm gelişmeleri de aktarıyorum. Bir an önce kendisini aramızda görmek için de sabırsızlanıyoruz diyelim ve devam edelim. İlginç bir gözaltı, yani şaşırtan bir gözaltından bahsedeceğim. Cem Küçük, daha önce geçtiğimiz hafta biliyorsunuz çok tartışılmıştı. Kendi de kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı TGRT'den ve Türkiye Gazetesi'nden ayrılmıştı. Hani bunun son derece hani doğal bir süreç olduğundan bahsetmişti Cem Küçük. Ama aradan birkaç gün geçti ve kendisinin dün itibariyle gözaltına alındığını biz öğreniyoruz. Tabii çeşitli açıklamalar var, çeşitli iddialar var. Jandarmadan gelen açıklamalar, daha doğrusu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından gelen açıklamalar da var. Ama iddialar şöyle: bazı iş insanlarından maddi menfaat karşılığında sosyal medya paylaşımı yönünde paylaşımları yaptığı yönünde şikayetler. Özellikle iki ismi verilmedi, tabi ismi şu an itibariyle bilinmiyor ama özellikle iki iş adamının bu yönde yoğun şikayetlerde bulunduğu, Cem Küçük'le ilgili olarak maddi menfaat, çok böyle inanılmaz, hatta şantaj iddiaları da yine konuşuluyor. Buna dair de yine dün yapılan yorumlar, dün gelen açıklamalar ya da bizim ulaşabildiğimiz bilgiler bunu gösteriyor. Sadece bu mu? Hayır, değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması, ki biliyorsunuz bir yılı aşkın süredir devam ediyor. Biz de bütün gelişmeleri sizlere olabildiğince şeffaf, olabildiğince tarafsız ve net şekilde aktarma çabası içerisindeyiz. İBB soruşturmasında Cem Küçük'le ilgili olarak bu süreçte medyada yer alan bazı beyanlarına ilişkin olarak soru gerçek dışı beyanlarından ya da soruşturma sürecini etkileyebilecek yine o gerçek dışı beyanlarıyla ilgili olarak da bir soruşturma yürütüldüğü bilgisi, dediğim gibi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada yer alan ayrıntılar. Daha fazla detay yok ama tabii şunu söyleyeceğiz. Evet, bakıyorum sosyal medyaya, çokça tepki de var. Yani tepki derken Cem Küçük'e yönelik olarak geçmiş dönem itibariyle yaptığı yorumlar, yaptığı açıklamalar, paylaşımlar, televizyon yorumlarıyla ilgili, ama yine her zamanki gibi bu tavrımız kim olursa olsun değişmiyor. Elbette masumiyet karinesini bir kenarda tutarak bu iddiaları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu iddialarını size aktarıyoruz. Halkı

başlıklar üzerinden belli ki şimdi bu tabii savcılık önce jandarma ifadesi arkasından savcılık ifadeleri ortaya çıkacaktır. Bakalım ne sorulmuş, bunlar önemli ve Cem Küçük hangi yanıtları veriyor, bunları da muhtemeldir ki ne kadar artık öğrendik profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak 3-4 günlük bir gözaltı süresi yasal olarak o 4 günün sonunda pazartesi ya da salı günü muhtemeldir ki bu konuda daha fazla bilgi sahibi olacağız. Bilgi sahibi olmadan da çok yorum yapmanın bir anlamı yok ama bu haber Rasim Ozan Kütahyalı'dan sonra hatta Mehmet Akif Ersoy'dan sonra da Cem Küçük'ün bu şekilde gözaltına alınmış olması o cephede enteresan gelişmelerin bundan sonraki süreçte de yaşanacağını valla bizlere gösteriyor. Peki devam edelim biz Gülistan 9 soruşturması. Biliyorsunuz 18 kişi gözaltına alınmıştı ki aralarında polisler de vardı. Dün o polislerden 8'i mahkemeye çıkartıldı, hakim karşısındaydı ve 4 şüpheli polisle ilgili olarak bir tutuklama kararı geldi ki 3'üyle ilgili de yani onlar da bir şekilde serbest bırakıldılar ama onlarla ilgili de adli kontrol şartı uygulanmasına mahkeme heyeti karar verdi. Toplamda 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 işletmeni ve 3 emekli polis memurunun bulunduğu 19 zanlı ile ilgili bu işlemler devam ediyor. Şu an itibariyle 10 isminde yine o süreçte yargılama süreçlerinin devam ettiğini aktaralım. Onlarla ilgili de yeni bilgiler gelecektir diye düşünüyorum. Hatırlayınız şu önemliydi. Ben hani aile Gülistan Dokun'un ablasıyla ve işte Ali Çimen avukatıyla da konuştuğum zaman yeni gözaltılar bekliyoruz demişlerdi ve hani programa davet etmiştim. Buyurun burada konuşalım diye. Onlar da elbette saygı duyuyoruz. Elbette o soruşturma süreçleriyle ilgili bir spekülatif bir şey yapmak istemeyiz. Onlar da demişlerdi ki bir beklentimiz var. O beklenti ışığında hani o yeni gözaltılar olabilir, soruşturma ile ilgili gelişmeler olabilir. O yüzden şimdi katılmayalım programa demişlerdi. Evet, gerçekten de bu öngörüde gerçekten haklı olduklarını da anlıyoruz biz Gülistan 9 soruşturması ile ilgili. Şöyle yorumlar yapılıyor. O benim dikkatimi çekti ki mesela çok deneyimli, çok saygı duyduğum gazeteci arkadaşlarım diyorlar ki mesela bir tanesi şöyle bir paylaşım yapmış. Tuncel Soner dönemin Tunceli valisi. Oğlunu kurtarmak için onlarca kişiyi suça bulaştırmış diyor. Şimdi böyle bir yorum yapmış bir gazeteci arkadaşım. Ben de şöyle düşünüyorum aslında. İlk günden beri de bunu anlatmaya çaba gösteriyorum. Böylesine büyük bir organizasyon, yani içinde polislerin işte İhraç polisler de var, hala çalışan işte farklı rütbelerdeki polisler var. Sağlıkçılar var, doktorlar, hemşireler, değil mi? İşte istihbaratçılar, teknik personel, böylesine büyük bir organizasyonun sadece, tekrarlıyorum bunu, bu bir suç örgütü benim görebildiğim kadarıyla, bu bir yorumdur. Sadece Gülistan Doku'nun kaybıyla ilgili organize olabileceğine inanmıyorum burada. Burada o dönemde Tuncay Soner döneminde ve sonrasında belki de bu isimlerin ne yaptığını ne ettiğinin de muhtemeldir ki savcılıklar bu konuda çalışıyorlardır diye tahmin ediyorum. Başka şeyler de, başka suçlar da ya da iddialar da, soruşturmalar da gelebilir diye düşünüyorum. Tabi burada öncelikli ne Gülistan Doku'nun cümleyi kurmak bile zor, cenazesine ulaşılması, aile ne diyor? Biz artık gerçekten yas tutmak istiyoruz, kızımızın cenazesine ulaşmak istiyoruz diyorlar. Bakın şöyle bir yani yapıdan bahsediyoruz. Dedim ya hani gazeteci arkadaşlarımın Tuncay Soner oğlunu kurtarmak için onlarca kişiyi suça bulaştırmış deniyor ya, gerçekten de bakın bir bilanço sadece. Yani Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının yaptığı son 4 dalga operasyon var ve bu operasyonlarda bakınız 53 kişi toplamda gözaltına alındı. 20 kişi bu dünkü tutuklamalarla birlikte tutuklandı. 18 kişiyle ilgili adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ki bu bilgileri kimden aktarıyorum? Emeğe saygı. Ferit Demir, gazeteci arkadaşım Ferit Demir dün sosyal medya hesabından bu bilançoyu yayınladı. Oradan aktarıyorum size ki Ferit'i de dönem dönem yayınlarımıza da alırız bölgeyle ilgili gerçekten
çok takip etmenizi de tavsiye ederim Ferit'i. Yani bütün olaylarla ilgili çok net, somut bilgileri paylaşır. Gazeteciliğine kefilimdir kendisinin. 18 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. 4 kişi savcılık kararıyla serbest. Sadece 4 kişi savcılık kararıyla serbest bırakıldı. 10 kişi hala gözaltında.

10 kişi. Yani tutuklanan bu 20 kişinin dışında 10 gözaltı var. Bir firari sanık var. Amerika'da şu an itibariyle tutuklu. Bir kolluk görevlisi hala firari. Tablo bu. Ve şöyle söyleyeyim, Tuncay Soner, koruması Şükrü Eroğlu, yine bir ihraç polis memuru var, Gökhan Ertok, ki bu soruşturmayı size aktarırken ismini çok andık. Bu isimler 4 ayrı suçtan ikinci kez tutuklandılar geçtiğimiz gün itibariyle. Kendileriyle ilgili zaten tutuklulardı. Yeni tutuklama kararları bu kişilerle ilgili çıktı. Hani yapıya bakınca söylüyorum, yani bütün bu yapı sadece Gülistan Doku'nun kaybı için organize olmuş olamaz. Yani bu hayatın doğal akışına aykırı bir tablo. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Elbette, elbette ve elbette takip edeceğiz biz de. Devam edelim. Ahbap soruşturması, enteresan bir gelişme olmuştu orada. Yani soruşturmada önce şikayetçiydi, değil mi? Ama şimdi ne oldu? Sonrasında hemen gözaltına alındı. İş insanı Hüseyin Başaran'dan bahsediyorum. Daha sonrasında farklı suçlamalarla hakim karşısında çıkartıldı ve 13 kişiyle birlikte işte konut ve konteyner alımları, taşınmaz devirleri ya da mali ve ticari ilişkiler, bunlarla ilgili yolsuzluk iddialarıyla bu isim de gözaltına alınmıştı. Hakim karşısına çıkartıldı. Önce dediğim gibi şikayetçi pozisyondaydı ama bugün itibariyle Hüseyin Başaran da tutuklandı. Enteresan bir tablo ahbap soruşturmasında. Mahkemedeki ifadesinde Haluk Levent'e yani inanılmaz paralar. 2,3 milyar liralık taşınmaz sattığını, parasını alamadan o taşınmazları başka bir iş insanına devrettiğini iddia ediyor. Yine Haluk Levent'e 70 milyon dolar borcunu, Haluk Levent'e verdiği 70 milyon dolar borcu alamadığını da iddia ediyor. İşte başka iş insanların da adları, isimleri geçiyor ama yani kim kime durup dururken 70 milyon dolar borç verir vermez, o taşınmazların aktarımı, bunların aktarımı için neden güvenir? Ne diyeceksiniz ki, milyonlarca insan bu anlamda Haluk Levent'e güvenmişti. İşte ortaya çıkan tabloda bu. Gerçekten de o dayanışma ruhumuzun katlidir bu dava. Hep söylüyorum bunu. Birbirimize tutunma refleksimizin katlidir. Ortaya çıkan tüm bu gerçekler, bu kötülük gerçekten. Yargılamalar tamam sona ersin, peşinen hani bir karar vermeyelim ama sadece bu iddialar bile tablonun vehametini bize gösteriyor. Şöyle bir bakıyorum, birkaç başlığım var size hızlıca aktarmak istediğim. Yani öğrenci affı düzenlemesi dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kabul edildi. Ona dair birkaç ayrıntı vereceğim. Bir yandan da tabii YKS tercihleri de başladı. Orada tercih formlarının gösterdiği, bize anlattığı ilginç bir ayrıntı. Bakınız, 3.800 öğrenci affı ile ilgili ayrıntıyı aktaracağım. Orayı unutmadım. Ama 3.830 bölümde ülkemizdeki üniversitelerde, her sokakta, her mahallede üniversite var ya. 3.830 bölümde profesör yok. İşte üniversite gerçekliğimiz bize bunu anlatan bir rakam. Oraya geleceğim. Öğrenci affı düzenlemesi kimleri kapsıyor? 28 maddelik bir yasayla yükseköğretim kurumlarına ilişiği kesilen öğrencilerle ilgili bir düzenleme yapıldı. Hani öğrenci affı olarak, tabii farklı teknik isimleri de var ama biz bunu öğrenci affı olarak değerlendiririz. Şöyle birkaç ayrıntı size vermek istiyorum. İşte hazırlık, ön lisans, lisans ya da lisans üstü programlarda farklı nedenlerle öğrenciliği sona eren kişiler yeniden öğrenim görme hakkı elde edecekler. Yani işte öğrenciler kanunun yürürlüğe girmesinin ardından 4 ay içerisinde üniversitelere başvuru yapmaları gerekiyor öğrencilerin. Eğer askerlik görevini yapıyorsanız, askerlik görevini yapanlarsa terhis tarihinden itibaren onlara bir ayrıcalık tanınmış doğal olarak. Terhisten sonraki 2 ay içerisinde bu başvurularını yapabilecekler. Hatta kabul edilirse öğrencilerin başvuruları, bu eğitim öğretim yılında, yani 2026-27 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine devam edecekler. Peki mesela kimler faydalanabilecek? Teorik derslerini tamamlamasına rağmen uygulamalı eğitimlerini ya da işte şu stajyer hekimlik vesaire var ya, işte onları tamamlayamayanların, o aşamayı tamamlayamayanlar için bir
imkan sağlanıyor. Yine akademik kariyerinde yükselirken başkasına hazırlatılmış tez veya bilimsel çalışmaları kullananlar, bu çok tartışılıyor, çok konuşuluyor, bu düzenlemeyle beraber geldi. Çok önemli, çünkü bu akademik hırsızlık, bunun adını doğru koymak lazım, böyle intihal vesaire, hani çok yumuşatılıyormuş gibi geliyor bana. Bu kişilerle ilgili, yani hazırlatanlar ve hazırlayanlar, bu hizmeti sunanlar, aracılık edenler, bunların tamamıyla ilgili meslekten çıkarma dahil ağır disiplin cezaları da geliyor. Çok da iyi oluyor, onu da aktaralım. Bir ayrıntı sadece, yani kaç kişiyi kapsıyor bu af? YÖK'ten bu konuya dair bir net bir açıklama gelmedi. Ama şunu unutmayalım, bir kenarda tutalım. Yüksek öğretimin maliyeti, yani işte öğrencilerin gıdaya ya da barınmaya ayıramadıkları o bütçe payları, bunları da düşününce, özellikle ekonomik ya da işte ailevi ya da farklı nedenlerle okulunu bırakmak zorunda kalan öğrencilerin sayısının hiç de az olmadığını biliyoruz. Aslında neden böyle bir yasaya ihtiyaç ya da yasal düzenlemeye ihtiyaç duyuldu? Hani bunun üzerinden de bir tartışma yapılsa keşke, ki ben bu konuda vicdanım çok rahat, defaatle burada üniversite öğrencilerinin durumunu, nasıl bir maddi zorluk içerisinde hayatlarını devam ettirmek zorunda kaldıklarını defaatle anlattık. Bu aslında biraz da bunun yansıması olarak değerlendirilebilir. Konuşmuştuk, vakıf üniversitelerinde fiyatlar böyle yıllık 3 milyon liraya Oxford'la vesaire karşılaştırmıştık, hatırlayınız geçtiğimiz günlerde. 3 milyon lirayı geçen bölümler var ama mesela bu bölümlere bakılınca, tabii vakıf üniversiteleri ya da devlet üniversiteleri, ama ağırlıklı olarak tabii vakıf üniversiteleri gündemde. Bakın, ilginç veriler. YKS'nin tercih döneminin başlamasıyla bir tercih kılavuzu, biliyorsunuz, ortada. Üniversitelerdeki akademik kadro tablosunun ne durumda olduğunu bize gösteriyor. Neden biz işte ilk 1000'e sadece birkaç üniversitemizi sokabiliyoruz? İlk 500'e hiç dünya çapında bakıldığı zaman hiçbir üniversitemiz neden giremiyor ki? Maalesef öncelikle Boğaziçi'ni, tabii Boğaziçi'nde yaşananları yıllardır takip ediyoruz. Mesela Boğaziçi de artık bu listelerde yer almıyor. Neden? Söyleyeyim hemen size. Bu kılavuza göre, tercih kılavuzuna göre, bakın, yaklaşık 3830 bölümde profesör, 3908 bölümde doçent, 2507 bölümde doktor öğretim üyesi bile bulunmuyor ülkemizde. Emeğe saygı, Bir Gün gazetesinden Deniz Güngör'ün haberi bu. Yükseköğretim kurumları o sınavının tercih döneminin işte başlamasıyla birlikte bu tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlanıyor. İşte bu kılavuza bakarak aslında bu haber hazırlanmış. Bakın, profesör bulunmayan bölümlerden bazıları sadece hukuk, mimarlık, mühendislik, hemşirelik, ebelik gibi bölümlerde maalesef profesör bulunmuyor. Yine kılavuzdaki verilere göre deniyor haberde, Bir Gün gazetesinin haberi, tekrar ediyorum. Devlet üniversiteleri de enteresan bir tablo çiziyor. Yaklaşık 168 mühendislik fakültesinde profesör bulunmazken 116 hemşirelik bölümünün 29'unda yine profesör görev yapmıyor. İşte Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kılavuza göre, ÖSYM'nin açıkladığı kılavuza göre profesör yok. Sadece iki doçent ve bir doktor öğretim üyesi bulunuyor. Yine devlet üniversitelerine bakılınca, hep söylüyorum, psikolojimiz hiç iyi değil. O yüzden her gün her programı aklınıza mukayyet olunuz diye bitiriyorum. Burada benim bu yüzden bu konu dikkatimi çekti. Psikoloji bölümlerinin, devlet üniversitelerinden bahsediyorum, psikoloji bölümlerinin 34'ünde mesela profesör bulunmuyor. Tabii akademik kadrolardaki dengesizlik neden ortaya çıkıyor? Bazı üniversitelerde de elbette, bütün üniversitelerde böyle değil elbette. Neden? Çok basit. Her ile bir üniversite açacağız politikası ne kadar doğruydu ya da ne kadar doğru, ya da işte bölüm ya da öğrenci sayısını arttırmak, üniversiteye giren öğrenci sayısını arttırmak ne kadar doğruydu? Aslında bu sonuçlar, benim size az önce aktardığım verilerde tam olarak bunu gösteriyor. Bu da, daha doğrusu, bu sorunun yanıtı olarak değerlendirilebilir. Fakülteler arasındaki dengeli dağılımın gerçekleşmesi, yapılması ya da bunun sağlanması
kimin sorumluluğunda? ÖSYM, YÖK, değil mi? Bütün bunları oturup bu politikaları belirlemek zorundalar ama onlar bambaşka dertteler, bambaşka bir tablo sergiliyorlar. Daha sınavları biz doğru dürüst yapamıyoruz. Son sınavda işte ortaya çıkan gerçeklik, iptal edilen o iki soruyla ilgili hazırladığımız bir haber var. Hala yorumlarınız geliyor, görüyorum. İnanılmaz, inanılmaz. Peki, devam edeceğiz. Biz ikinci bölümde bir konuğum olacak. 8.30 civarı biliyorsunuz özel öğretmenler bazı talepleri vardı hükümetten ve patronlardan. Onlar nihayet bir görüşme, bakanlıkta bir görüşme, Çalışma Bakanlığı bir görüşme gerçekleştirdiler. İkinci bölümde bunu konuşacağız. Şimdi haber merkezine gidelim. Selin Yazıcı'dan geride kalan saatte ne olmuş, ne bitmiş onu öğrenelim. İkinci bölümde ben sizdeyim.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Tarım ve Orman Bakanlığı Türkiye genelinde devam eden orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Lübnanlı mevkidaşı Joseph Aoun'u ağırladı. MTV ve gelir vergisi ödemelerinde bugün son gün, ayrıntılar haberimizde olacak. Tarım ve Orman Bakanlığı Türkiye genelinde devam eden orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre dünden bu yana çıkan 169 orman yangınına müdahale edilirken bunlardan 163'ü tamamen kontrol altına alındı. Tamamen kontrol altına alınan yangınlar arasında Antalya'nın Kaş'la Isparta'nın Eğirdir ilçelerindeki yangınlar yer aldı. Mersin'in Gülnar ve Muğla'nın Seydikemer ilçelerindeki yangınların ise büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi. Antalya'nın Alanya ve Muğla'nın Fethiye ilçelerinde devam eden yangınlarda ise alevlerin enerjisinin düşürüldüğü belirtildi. Aydın'ın Çine ile Balıkesir'in Gömeç ilçelerindeki orman yangınlarına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ise sürüyor. Aydın'daki yangının şiddetini arttığı bildiriliyor. Aydın'ın Çine ilçesinde ormanlık alanda devam eden yangın nedeniyle 4 mahalledeki hayvanlar da tahliye edildi. Öte yandan Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Gölcük mahallesinde dün saat 12 sıralarında çıkan orman yangını da ekiplerin müdahaleleri sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. Siyasetle devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Lübnanlı mevkidaşı Joseph Aoun'u ağırladı. İkili görüşmenin ardından yapılan ortak basın açıklamasında Erdoğan, Lübnan'ı kardeş ülke olarak niteleyerek bu ülkeye yönelik İsrail saldırılarını kınadı.
2: Lübnan'ın güneyinde süren İsrail işgali ışığında bölgesel gelişmeleri ele aldık. Güçlü bağlara sahip olduğumuz dost ve kardeş Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz. Bizim Orta Doğu'da en başından beri hedeflediğimiz istikrar, barış ve işbirliği ortamından en fazla faydayı görecek ülkelerin başında Lübnan yer alıyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımları sürdüreceklerini de söyledi.
2: Lübnan'ın kurumsal kapasitesinin artırılması için desteklerimizi sürdüreceğiz. Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz. Ayrıca Lübnan ile Suriye arasında gelişen diyaloğun artarak sürmesinin her iki ülke için faydalı olduğuna inanıyoruz.
3: Ekonomi.
1: Türk İş Temmuz ayı açlık ve yoksulluk raporunu açıkladı. Buna göre Temmuz'da 4 kişilik aile için açlık sınırı 36.940, yoksulluk sınırı ise 120.325 lira oldu. Bekar bir çalışanın yaşam maliyeti ise aylık 47.758 lira oldu. Araç muayene hizmetlerinde yeni dönem başlıyor. Buna göre araç muayene istasyonu sayısı 249'u sabit ve 103'ü seyyar olmak üzere toplamda 352'ye çıkarılacak. Ayrıca kredi kartıyla yapılan muayene ödemelerinde komisyon alınmayacak. 2026 yılına ilişkin motorlu taşıtlar ve 2025 gelir vergisi ikinci taksit ödeme süresi bugün sona eriyor. Ödemeler internet, PTT ve vergi dairelerinden yapılabiliyor.
3: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, yangınların etkili olduğu Akdeniz'in iç kesimlerinde ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara az bulutlu 29 derece. İstanbul ve İzmir rüzgarlı. İstanbul 29, İzmir 36 derece. Antalya açık 39, Trabzon sağanak yağışlı 26, Gaziantep ve Diyarbakır sıcak. Gaziantep 40, Diyarbakır 43 ve Van parçalı bulutlu 31 derece.
3: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'daki yoğunluk şu sıralarda %40'a varmış durumda. O3 Salmacılar Viyadüğü Bayrampaşa yönünde sağ şeritte bir araç arızası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede ciddi bir yoğunluk var. D100'de ise Şirinevler İncirli yönünde meydana gelen bir trafik kazası var. Bu kaza dolayısıyla bölgede yoğun trafik devam ediyor. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
3: Uzun yolda verilen 5 dakikalık mola bazen en güzel manzarayı gösterir. Dinlenin, sonra devam edin. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Ekonomi konuşacağız. Özel öğretmenlerin sorunlarını konuşacağız. Birazdan da yaklaşık bir 15-20 dakika sonra da bir konuğum olacak. Özel sektör öğretmenleri sendikası temsilcileri konuğum olacak. Bir temsilcisi ve neyi konuşacağız? Bakanlık yetkilileriyle görüşmek istiyorlardı. Çalışma Bakanlığı yetkilileriyle ve patronlarla bir araya gelmek istiyorlardı. Yaklaşık bir yıl önce verilen bir randevu vardı. O randevuya uymadı Çalışma Bakanlığı ama dün böyle o beklenen görüşme gerçekleşti. Neler konuşuldu, ne oldu, ne bitti? Sadece tabii ücret diye düşünmemek gerekiyor bunu. Aynı zamanda hatırlayınız açlık grevleriyle gündeme gelmişti öğretmenlerimiz ve biz de konuk alarak onlara Ankara'daki açlık grevinin ayrıntılarını, detaylarını, tüm gelişmelerini sizlerle paylaşmıştık. Neden? Çünkü bir de atanmayan öğretmenlerle ilgili talepleri var. Bakalım neler konuşulmuş, ne olmuş, ne bitmiş bakanlıkla ya da patronlarla yaptıkları görüşmelerde aslında bakılırsa ben de çok merak ediyorum. Ama oraya gelmeden önce takip ettiğimiz başlıklardan bir tanesi deprem davaları. Olabildiğince bütün ayrıntıları, bütün detayları sizde 6 Şubat depremleriyle ilgili davaları sizlere aktarmaya çaba gösteriyoruz. 3 yıl 6 ay geçti. Bu davaların ve bu depremin üzerinden, 6 Şubat depremlerin üzerinden hala ailelerin, yakınlarını kaybedenlerin, bütün varlıklarını, maddi varlıklarını da kaybeden hepsinin depremzedelerin hukuk mücadelesi de ceza ya da idari davalar boyutunda devam ediyor. Bakın Fuat Koru sitesi Hatay Antakya'da Odabaşı mahallesindeki Fuat Koru sitesinde yakınlarını kaybedenler ne yaptılar? Hatay Belediyesi, Antakya Belediyesi, Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı, AFAD bu kurumlara hizmet kusuru nedeniyle dava açtılar. İşte o dava sonrasında ne oldu biliyor musunuz? İki inşaat yüksek mühendisi, bir jeoloji mühendisi, bir şehir plancısı ve yüksek mimardan oluşan bir bilirkişi heyeti oluşturulmuştu. Kamu kurumlarına toplamda %31 oranında kusur atfedildi. Tamam. Şimdi belediyelerin toplam %22 kusuru var dendi. Diğer kurumlarında %9 kusuru var dendi. Sonrasında bazı itirazlar. O itirazlar sonrasında yeni bir bilirkişi raporu. O bilirkişi raporunda da bu %31'lik kusur ek rapor istendi yeni bilirkişilerden ve kusur %31'den %20'ye düşürüldü. İlginç değil mi? Bu deprem davalarıyla ilgili bu bahsettiğim bilirkişi raporları hep tartışılıyor. Tartışılmaya da devam edecek. Bakın depremde ailesini kaybeden Dönekaya ki Dönekaya'yı siz tabii ki hatırlıyorsunuz. Çünkü daha önce de sık sık birkaç kere de konuk almıştık programımıza. Biz dedi bunu kabul etmiyoruz bu kararı. Bu karar ne bilimsel ne de vicdana uygun. Asıl yargılanması gerekenler kamu kurumlarıdır. Onlar da yargılanana kadar mücadelemize devam edeceğiz açıklamasını yaptı. Aynı zamanda Dönekaya Adalet Peşinde Aileleri platformu sözcüsüdür. Bu nedenle de bütün davaları yakından takip eden bir isimdir. Hatta bizi de gazetecileri de sık sık bilgilendirir. Bu açıdan bakıldığı zaman Dönekaya'nın bu ifadesini çok değerli buluyorum. O yüzden de sizlerle paylaşmak istedim. Tabii yani o işte aflar değil mi? İşte barışlar vesaire kimse suçlu değil. Belediyeler gözlerini kapatmadılar bütün bu yaşananlara. AFAD raporları görmezden gelindi. Pek çok Kahramanmaraş'la ilgili bir AFAD raporu vardı. Aktarmıştım size. Yani bu zeminde bazı noktalar için bina olmaması gerekir raporları. Belediyeler bunları dinlemiyor. AFAD raporları kamuoyuyla paylaşılmamıştı o dönem itibariyle. Hepsini konuştuk. Hepsini aktarıyoruz. Takip de edeceğiz. elimizden geldiğince de takip etmeye, sizlerle paylaşmaya da devam edeceğiz. Bu süreç içerisinde tabii bizim başka konularımız da var, başka başlıklarımız da var. 6 yıldır devam eden bir ekonomik kriz. Biraz ekonomiyi konuşalım istiyorum. Hadi Simge, devam edelim.
3: Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım günümüze giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöroekonomi gibi alanların da etkisiyle daha fazla önem kazanmaktadır.
2: Öyle. Ekonomiye dair başlıklar ne? Mesela en düşük emekli maaşı. Gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi. O en düşük emekli maaşının 3552 lira arttırılması. 3600 lira da değil. 3552 lira arttırılması efendim dün kabul edildi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve resmi gazetede yayınlandı. Artık en düşük emekli maaşı 23.552 lira. Güle güle harcayınız. Dün TÜİK'ten de bir veri, bir rakam geldi. İşsizlik verilerini açıkladı ama oradan önce yani 23.552 lira dedim ya en düşük emekli maaşı. Bakın açlık sınırı diyor Türk İş. O da verileri paylaştı. 3 gün sonra 4 gün sonra ayın 3'ünde pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini açıklayacak. Temmuz ayı enflasyon verilerini. İşte ondan önce de Türk İş bir rakam paylaştı kamuoyuyla. Efendim açlık sınırı 37 bin lira. Yok 37 bin lirayı da 37 bin liraya yaklaşmış durumda. Yoksulluk sınırı 4 kişilik bir aile için 120.325 lira. Neydi en düşük emekli maaşı? Resmi gazetede dün itibariyle yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Ben de hani güle güle harcayın dedim. 23.552 lira hala asgari ücretin altında bir emekli maaşından bahsediyoruz ki yaklaşık 5 milyon emeklimizin bu ücretle, bu maaşta geçinmek mecburiyetinde kaldığını da hatırlatalım. Sadece emekliler değil, çalışanlar açısından da sorun yok mu? Evet var ama mesela Türkiye İstatistik Kurumu dikkat çekici bir veri yayınladı. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Haziran'da bir önceki aya göre binde 5 oranında azalarak %7.6 oldu. Bu arada işte istihdam sayısının da arttığını öğreniyoruz biz Türkiye İstatistik Kurumu'ndan. Mesela 227 bin kişi arttı diyor Türkiye İstatistik Kurumu ki hani neredeyse şöyle bakabiliriz hükümetten gelen açıklamalarda hani tarihin en düşük işsizlik verilerinden bir tanesi olduğuna vurgu yapıyor hükümet yetkilileri. Peki sendikalar ne diyorlar? Sendikalar da diyorlar ki bu mevsimden arındırılmış işsizlik verilerine bakmayın. Asıl geniş tanımlı işsizlik verilerine bakın diyorlar. Orada rakam ne? %28,8. Yani neredeyse her çalışma yaşındaki, çalışmak zorunda olan ya da çalışmak isteyen her 3 kişiden birinin işsiz olduğunu görüyoruz ki 15-24 yaş grubuna, gençlere baktığımız zaman da yine farklı bir tablo yok maalesef. Genç nüfusta da işsizlik oranı %12,8'e çıkmış durumda. Şöyle bu %28,8'lik veri neye denk geliyor, rakam olarak neye denk geliyor biliyor musunuz? Onu da DİSKAR'ın raporundan öğreniyoruz. Tamına 11 milyon 643 bin kişi bu geniş tanımlı işsizlikle karşı karşıya. Kadın işsizliği normal yani ortalama işsizliğin çok daha üzerinde maalesef. Yine geniş tanımlı kadın işsizliğinin %37.4 olduğunu öğreniyoruz biz DİSKAR'ın hazırladığı bu rapordan. Peki işsizlik ödeneği? Maalesef ben de geçmiş dönem itibariyle işsiz kaldığım zamanlar o ödenekten faydalanmıştım. O şanslılardan, şanslı yurttaşlardan bir tanesi olmuştum. Neden şanslı diyorum? Çünkü DİSKAR diyor ki resmi işsizlerin %83'ü, %82.9'u işsizlik ödeneğinden yararlanamıyor ve ekliyor. Yaklaşık 5 milyon 100 bin kişi ise ülkede çalışmak istemesine rağmen iş bulamıyor. Hatta şöyle söyleyeyim, tam olarak vazgeçmiş durumda. İş aramaktan da vazgeçmiş durumda. Bu rakamları değerlendirmiş kim? Profesör Doktor Aziz Çelik şöyle söylüyor, sadece tek bir işsizlik rakamına odaklanmamak gerekiyor. Ülkedeki bu sorunu anlayabilmek için farklı başlıklara da bakmak önemlidir diyor ve buna dair de bir grafik yayınladı. Daha doğrusu Diskar'ın hazırladığı bir grafiği paylaştı takipçileriyle. Diyor ki Aziz Hoca, geniş yani alt başlıkları işsizliğin alt başlıklarına bakalım diyor ve şunu ekliyor. Geniş tanımlı kadın işsizliği %37'nin üzerinde. Erkek işsizliği, yine geniş tanımlı erkek işsizliği %23.7 düzeyinde. 15-24 yaş arasındaki genç kadınlar arasındaki işsizlik %17.3. Erkek genç işsizliği %12.8 düzeyine kadar yükselmiş durumda. Bu başlıkları da beraberinde, yani tek başına TÜİK'in o bahsettiğim, o açıkladığı, hani kaç demişti Türkiye İstatistik Kurumu, %7.6'ya geriledi ülkedeki mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı. Tamam, TÜİK bunu söylüyor ama bilim insanları da diyorlar ki sadece tek bir veri üzerinden ülkedeki tabloyu anlayabilmenin ya da görebilmenin imkanı yok ifadesini kullanıyor. Bu benim dikkatimi çekti. Sadece bu değil, ekonomi demişken aynı zamanda başka başlıklara da bakacağız. Mesela israf ya da toplanan vergiler nerelere harcanıyor? Simge, hadi bir de bununla devam edelim.
4: Yani olayın bir spesifik tarafı var. Yani işleri başkanı araç verilir verilmez. Ya bu devlette bu için demeyeyim, öylesine israflar var ki, öylesine masraflar var ki. Anam.
2: En düşük emekli maaşının ne kadar yükseldiğini aktardık. Tekrar söylüyorum, güle güle harcayınız. İşsizlik rakamlarına değindik. Pek çok yurttaş bu rakamlarla hayatını devam ettirmek mecburiyetinde kalmışken ya da işte işsizlik verileri TÜİK'in açıkladığı ya da sendikaların söylediği işsizlik verileri, ben her ikisini de sizlerle paylaştım. Bütün tablo bu şekilde karşımızda dururken, örneğin kamunun harcamaları, bunun üzerinden de birkaç veri, birkaç başlık sizlerle paylaşmak istiyorum. Mustafa Bildirici'nin Bir Gün Gazetesi'nden, Mustafa Bildirici'nin haberinden aktarıyorum size. MSG elbette, hani bir genelge yayınlanmıştı değil mi? Mehmet Şimşek göreve gelir gelmez işte kırtasiye masrafları, kamudaki işte araç alımları, araç kiralamaları, bina kiralamaları vesaire, bunların konuşulduğu, bunların gündemde olduğu bir paketti o. O genelgede gündeme getirilen bir paketti. Aman denmişti, harcamaları kısın, halka örnek olmak mecburiyetindeyiz. Gerçi işte hani başka yetkililer tersini düşünse de, yani bir şekilde kamu bunu harcamak zorunda diyorlar ya. Gerçekten öyle mi? Bakın, Mustafa Bildirici'nin haberinde deniyor ki seyahat giderleri 2026'nın kamudaki seyahat giderleri 2020 yılının ilk 6 ayında 15 milyar liraya yaklaşmış durumda. Sadece seyahat için kamunun yaptığı harcama 14.6 milyar lira. Yol, yemek ve konaklama giderlerinden bahsediliyor. Mustafa Bildirici'nin bahsettiği rakamlar tam olarak bu. Bakın, 2021-2026 dönemleri de yolluk masrafları, işte görevlilerin yolluk masrafları vesaire karşılaştırıldığında ilginç bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Hani enflasyon kamuyu da vuruyor mu? Galiba bu rakamlar onu gösteriyor. Çünkü 2021'de 2,5 milyar lira harcama yapılmışken 2022'de 5 milyar, 2023'te 11 milyar bu kalemde yapılan harcamalar, 2024'te 19, geride bıraktığımız 2025 yılında 28 milyar, sadece 2026'nın Ocak-Haziran dönemlerine baktığımız zaman da 14 milyar liralık kamunun yol, yemek ve konaklama gideri olduğunu da görüyoruz biz. Bir Gün Gazetesi'nin bu haberinden öğreniyoruz bunu. Ekonomiye dair var birkaç başlığım daha var. Ama hani bunlar öne çıkanlar. Bir yandan da süremi tabii dikkatli kullanmak istiyorum. Biraz sonra da bir konuğum olacak. O konuğumu da sizlere hatırlatayım. Özel sektör öğretmenlerinin bakanlıkla, Çalışma Bakanlığı'yla bir görüşmesi olmuştu. Özel Öğretmenler Sendikası Yürütme Kurulu üyesi Evin Turgut az sonra konuğum olacak. O görüşmede neler yaşandı? Özel sektör öğretmenlerin talepleri neydi? Ne kadarı karşılık buldu? Bunları soracağız. Bu başlıkları öğreneceğiz ama şimdi bir araya gidelim. O aradan sonra ben yine sizlerle birlikte olacağım.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: dışarıda kendi ayak izlerimizi takip ediyoruz. Siyasette hukukçular, işte son derece deneyimli isimler, iş tüzüklere hakim isimler, sizin bizim bunları bilmememiz gayet normal. Bilmek zorunda değiliz her ne kadar profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsak da, ama bu kadar bütün gerçekleri bilen isimlerin, siyasetçilerin, hukukçuların böyle bir adım atıyor olması neresinden bakılırsa bakılsın acaba siyaset gerçekten bizim kadar masum bakıyor mu bu olaya diye bütün bu siyasi dengelerin dikkate alınarak bu hamlelerin, bu adımların atıldığını da bir şekilde öğreniyoruz. Hiçbir spekülasyona izin vermeden bunları konuşmak, işte anayasa ışığında bunu konuşmak, yasalar ışığında bunu konuşmak, iş tüzükler ya da onlara sırtımızı yaslayarak konuşmak gerekiyor. Biz inatla bunu yapmaya devam edeceğiz. Kuralların evrensel kurallar olduğunu da hatırlamak gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Yeri ve Zamanı'na Radyo Sputnik'te bir kez daha hoş geldiniz. Programın son bölümündeyiz. Müzik arasına gitmeden önce söylediğim bir konuğumuz var. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası çok uzun süredir, yani bir yılı aşkın süredir benim takip edebildiğim kadarıyla Ankara'daki eylemleriyle biz gündemimize almıştık, hatırlayınız, ve bağlantılarımızla da o eylemleri gün be gün aktarmaya çaba göstermiştik size. Ne istiyorlardı? Bakanlıklarla, Milli Eğitim Bakanlığı ya da Çalışma Bakanlığı'yla bir masaya oturalım, bir konuşalım, bir derdimizi anlatalım şeklinde bir talepleri vardı. Daha önceki yıllarda, geçtiğimiz yıl yanlış hatırlamıyorsam, bir randevu verilmişti. Sonrasında kendiliğinden iptal oldu ve arkasından da bu eylemler geldi. Ama o görüşme dün gerçekleşti. Bahsedilen o görüşme, öğretmenlerimizin, özel sektör öğretmenlerimizin talep ettiği o görüşme dün gerçekleşti. O görüşmede neler oldu, neler bitti, talepler nasıl karşılık buldu, bunu konuşacağız. Telefon attığımızda kim var? Özel Öğretmenler Sendikası Yürütme Kurulu üyesi Evin Turgut. Sayın Turgut, merhabalar.
3: Merhabalar, kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olunuz. Dünkü görüşmeyi soracağım. Detayları da öğreneceğim ama oradan önce dün sosyal medya hesaplarınızdan, sendikanın da hesaplarından bazı paylaşımlarda bulundunuz. Maaşlarla ilgili, özel sektör öğretmenlerinin maaşlarıyla ilgili banka dekontları paylaştınız. Sonra ben bir baktım, hani ne oluyor, ne bitiyor diye. Şunu gördüm ki Sayın Bakan Yusuf Tekin demiş, şöyle bir ifade kullanmış: elimizdeki verilere göre özel okullarda çalışan öğretmen arkadaşlarımız ortalama 40 bin lira civarında ücret alıyor. Şimdi ben şunu öğrenmek istiyorum, şunu görmek istiyorum. Milli Eğitim Bakanı'nın bu açıklamasının pratikteki karşılığı nedir? Çünkü o banka dekontları bize başka bir şey anlatıyor ki Telegram üzerinden bizi takip eden dinleyicilerimiz de o dekont örneklerini görebilirler.
3: Evet, arazinin hiçbir karşılığı yok. Çünkü biz de kendi sosyal medya hesaplarımızdan paylaşım yaptık. İl gruplarımızdan çağrıda bulunduk. Hani bakanın böyle bir açıklaması oldu. Ama bunun böyle olmadığını, hani ortalama maaşların 40 bin lira olmadı. Bu arada ortalama 40 bin lira maaş da çok kötü. Yani öğretmenlik mesleği için. Ama ne durumun bundan daha vahim olduğunu işte belirtip böyle dekont, maaş bozulusu ya da sözleşme örnekleri gönderme çağrısı yaptık üyelerimize. Ve bize yüzlerce dekont geldi. Çoğu asgari ücret, işte asgari ücretten 5 bin lira, 10 bin lira fazlası, 30 binler, 25 binler. Yani durum gerçekten çok vahim. Zaten maaşı yüksek olanlar da büyük bir kısmını yine elden olarak alıyor. Yani aslında orada da sigorta girişi tam yapılmıyor öğretmenin. Yine işte asgari ücret artı 30 bin lira yatıyor. Eğer daha yüksek anlaşmışsa onu da elden alıyor. Yani aslında işverenler bu yöntemle, bu usulle devletten vergi kaçırıyor ve bu özel sektörde ne yazık ki çok yaygın bir şey. Toplantıda Maliye Bakanlığı bunun şokunu da yaşadı aslında, biz söyleyince. Çünkü işveren tarafı bunu inkar ediyor. Ama biz bunu yaşadığımız için, yani ben aynı zamanda bir İngilizce öğretmeniyim. Ben sonuçtan çıkarıldığım kurumda tam da bu yüzden çıkarıldım. Maaşım bir yattı, asgari ücret. Böyle anlaşmamıştık. Muhasebeye indim. Kalanını bizler kısmında bana teslim ettiler. Sonrasında işte ilçeme 5 şikayet ettiğimde öğrendim. Atamam daha iyi yapılmamış ama aylardır ben orada öğretmen olarak çalışıyorum. Benim üzerimden işte bir 50 bin liralık kadar neredeyse vergi kaçırıyor aslında. Okulda 40 tane öğretmenin olduğunu düşünün. Bu çok ciddi bir oran.
0: Bunu da Maliye Bakanlığı'nın bu bilgiyle şok olması da beni şok etti. Çünkü biz de burada sizleri konuk alıyoruz, konuşuyoruz. Uzun zamandır bu sorunu, bu meseleyi dile getiriyoruz. Neyse, bir şekilde öğrenmiş olmaları da iyi olmuş sizler açısından ve tabii maliye açısından da iyi olmuş. Gelelim dünkü toplantıya. Ben yanlış bilmiyorsam, düzeltin lütfen, aslında geçtiğimiz yıl değil mi, 2025'te bu toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bir toplantı ve Milli Eğitim Bakanlığı toplantı talebiniz vardı, dertlerinizi, sıkıntılarınızı anlatmak için. O toplantı dün gerçekleşti. Kısaca talepleriniz neydi? Bir, iki, katılım. Kimler katıldı toplantıya ve merak ettiğim şey şu, yaklaşım nasıldı size karşı? Çünkü günlerce açlık grevleriyle, eylemlerle bu meseleyi gündeminizde tuttunuz. Demek ki olabiliyormuş dedirten bir görüşme benim açımdan bakıldığı zaman. Bunu anlatabilir misiniz? Önce talepleriniz neydi?
3: Elbette. Bu evet bir yıl aşkın bir süredir verilen bir sözdü. Nihayetinde gerçekleşmesi bizim için olumlu tabii ki. Aslında taleplerimizi artık Türkiye biliyor neredeyse. Sarsıntıdan evet. Yusuf Tekin duymadı tam o hikaye. Yani en başta taban maaş hakkımızı geri istiyoruz. Yani 1965'ten 2014'e kadar özel sektörde çalışan öğretmenleri kapsayan 5580'e bağlı bir yasa vardı taban maaş. Kamudaki meslektaşlarımızın altında maaş alamamamızı sağlıyordu bu hak. Ama 2014'te işte yine Yusuf Tekin'in müsteşar olduğu dönemde onun talebiyle bir gecede yasadan çıkarıldı bu hakkımız. Sonrasında işte özel sektörde mantar gibi okullar türedi. Öğretmen sayısı arttı haliyle. Okul sayısı arttı. Öğretmenler asgari ücretin altında çalıştırmaya başladı. Hatta böyle işte merdiven altı kaçak kurum dediğimiz yapılar bile çıktı. Yani biz bir şikayet aldık mesela. İlçe MEB'i arıyoruz. Böyle bir kurum yok diyor. Ama öğretmen burada çalışıyor. Hani durum o kadar vahimdi ki bildiğiniz böyle kayıt dışı merdiven apartman binalarından oluşan kurslar arttı süreci. O yüzden temel talebimiz aslında insanca bir yaşam sürdürebilmemiz için taban maaş talebiydi. İkinci bir talebimiz ise belirli süreli iş sözleşmesiyle değil, belirsiz süreli sözleşmesiyle çalışma talebimiz. Çünkü bizim sözleşmelerimiz bir senelik oluyor. En iyi ihtimalle bir senelik oluyor. Yani aslında bir senenin altında sözleşme yapmak yasak. Ama çekmece sözleşme dediğimiz sözleşmeler de kurslarda özellikle 9 aylık, 10 aylık, 11 aylık sözleşmeler de yatılıyor öğretmenlere. Bu da şu demek, yaz aylarında işsizsin, yaz aylarında maaş alamayacaksın. Ya da işte sözleşmen bittiği için işveren mesela diyor ki ben senin sözleşmeyi yenilemeyeceğim. Tamam diyorum, o zaman kıdem tazminatımı ver ya da içerideki haklarımı ver. Ama diyor ben seni işten çıkarmadım, senin sözleşmen bitti. Yasal olarak sözleşmenin yenilenmemesi aslında işten çıkarma. Ama davaya gittiğimizde de bize diyorlar ki işten çıkarıldığını kanıtla. Yani aslında biz orada hem mağdur ediliyoruz, hem işten çıkarılıyoruz, hem de kıdem hakkımız için işten çıkarıldığımızı kanıtlamakla yükümlüyüz. Öyle bir hal. Yani ben de mesela yaz aylarında işsiz kaldığım için kafede, restoranda çalıştığım çok oldu ne yazık ki. O yüzden daha güvenli çalışmak için yine belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışmak istiyoruz. Bir diğer talebimiz ise iş kolu değişikliği. Biz işte özel sektörde çalışan öğretmenler 10 nolu torba iş kolundayız. Bu iş kolunda 4,5 milyona yakın işçi var. Ve baraj %1, yani bu 45 bine tekabül ediyor. Aslında eğer özel sektör öğretmenlerinin ayrı bir iş kolu olsaydı biz bu barajı işte misliyle aşıyoruz aslında. Yani. Ama şu an torba iş kolunda olduğumuz için ne grev hakkımız var, ne toplu iş sözleşmesi hakkımız var. Yani zaten iş hayatında yaşadığımız baskılar, mobbingler, güçlükler ortadayken bu sefer bir de sendikal anlamda bir sürü engelle karşı karşıya kalıyoruz. Tabii bu biraz daha zor, yani gerçekleşmesi zor olan bir talep. Bunun da farkındayız ama bunu da dillendirdik. Genel olarak özlük haklarımıza dair belli başlı taleplerimiz vardı. Evet.
0: Ben tekrarın gücüne inanırım, o yüzden bir kez daha sordum. Elbette daha önce de biz bu meseleleri gündeme getirdik ama hani duymayanlar için bir kez daha, duymak istemeyenler için de bir kez daha hatırlatma olsun diye bilerek sordum. Peki dünkü görüşmeye bir gidip bakalım mı? Yani katılım, kimler katıldı o görüşmeye? Sizin beklediğiniz isimler ya da beklediğiniz kurumlardan katılımlar oldu mu? Daha çok merak ettiğim konu yaklaşım. Size yönelik yaklaşım nasıldı? Bunu anlatabilir misiniz?
3: Tabii ki. Yani patron dernekleri vardı, onlara çağrı yaptırılmıştı. Ama patron derneklerinin kendi başkanları gelmemişti. Kendi yerlerine bir temsilci ya da ikişer tane temsilci göndermişlerdi. Bu bizim için iyi bir şey değildi. Çünkü bizim muhataplarımız esasında onların temsilcileri değil, bizzat kendileriydi. Hani daha önce de bizzat kendileriyle bireysel anda yaptığımız görüşmeler de olmuştu. Ama oraya gelmemeyi tercih etmişlerdi. İşte Töder, Tözok, Özder, Özkul bir, buraların biraz ya da dışarı tane temsilcisi vardı patron derneklerinden. İlişki Kamu İş Sendikası'ndan genel sekreteri vardı. İşte Eğitim İş'ten, Türk Eğitim Bürsen'den vardı. Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, Çalışma Bakanlığı yetkilileri, yine Maliye'nin yetkilileri vardı. Yani bizim için aslında çok geniş kapsamlı ve muhataplık anlamında da, muhataplık bulma anlamında da iyi bir toplamdı. Toplantımız geçtiğine gelirsek bizim için iyiydi yine de. Çünkü hani bu sefer doğrudan onlara kendi sorunlarımızı anlattığımız, sunumlarımızı yaptığımız, böyle verilerle, istatistiklerle kendimizi anlattığımız bir toplantıydı. Çünkü hani malum bütün bunlar karşısında sürekli bize şöyle bir dönüt geliyor. Ama bizim haberimiz yoktu. Ama bize şikayet etmediniz. Ama işte sürekli bu alanlarda, meydanlarda işte marjinal eylemliklerle bunları gündem ediyorsunuz. Bu tırnak içinde marjinal, bizim için yani atfedilen bu marjinal havayı yırtmak anlamında da iyi oldu. Çünkü oturduk lisan-ı hal ile.
0: İsteyince oluyormuş isteyince oluyormuş. Ben hatırlıyorum o açlık grevinde yaşadıklarınızı, Ankara'da sendika binasında yaşananları hatırlıyoruz hep beraber. Demek ki isteyince oluyormuş dedirten bir toplantı değil mi? Devam edin lütfen, böldüm, özür dilerim.
3: Tabii ki, estağfurullah. Evet, akabinde onlar da söz aldı. Aslında diğer sendika yetkililerinden çok iyi dönüşler, çok iyi geri bildirimler aldık. Yani onlar da hatta bu meselelere kafa yormuşlar, belli başlı formüller, öneriler çıkarmışlar ve bunları sundular. Taban maaşa dair, belirsiz süreli iş sözleşmesine dair, stajyer öğretmen atamalarına dair vesaire. O açıdan bizim için olumluydu. Ama işte rüzgar patron derneklerinden yana esince şeyi gördük ve müthiş bir inkar içerisindeydiler. Yani işverenler orada... İşte biz aynı gemideyiz, işverenler ve öğretmenler aynı gemide, bize haksızlık ediliyor, işte çok kabartıldığını düşünüyoruz. Orada mesela Töder'in temsilcisinin şöyle bir cümlesi oldu, bu benim için vurucuydu. Biz bütün kurumlarımızda nöbet hakkını dahi veriyoruz. Ben 8 yıldır bu sektördeyim ve böyle hani İstanbul'un, Türkiye'nin en iyi okullarında bile özel sektörde öğretmenliğe nöbet ücreti yatırılmaz. Yani bunun altına bir imzamı atarım ama bunu tam aksine iddia etti. İşte ek derslerin yatırıldığını, sezeşme, ulusal ve dini bayramlarda öğretmenlerin o ödenekleri aldığını iddia etti. Ama ben o derneğe bağlı bir sürü okulu daha önce teşhir ettiğimizi, önünde eylem yaptığımızı, öğretmenlerin hakkını aradığımızı biliyorum. Benim de böyle deneyimim var. Hani o kuruma bağlı 3 tane özel okulda çalıştım. Üçünde de elden para aldım. Hani bırakın nöbet ücretini, ek ders hakkını.
0: Böyle biraz bambaşka.
3: Evet, biraz evet, yani sonuçta biz yani onu da ifade ettik aslında. Yani bizim genel başkanımızdan genel sekreterimize, temsilcilerimizden meclis üyelerimize kadar hepimiz aktif bir şekilde öğretmenlik de yapan insanlarız. O yüzden bunları yaşıyoruz da bir yandan. Hani öyle
0: Bakanlık yetkilileri şaşırmanın ötesinde bir refleks, bir tepki verdiler mi ya da bir yorum yaptılar mı? Milli Eğitim Bakanlığı ya da Çalışma Bakanlığı yetkilileri de var demiştiniz. Şaşırmanın ötesinde söyledikleri bir şey oldu mu?
3: Taban maaşı dair yorum yaptılar. Aslında taban maaşı hepsinin istediğini anladık. Hani taban maaşı vermek biz de çok isteriz. Ama işte bunu yaparsak 5000 tane kurum batar gibi bir iddiaları var. Aslında bu bizim için önemli bir şey değil. Yani eğer öğretmeni asgari ücrete çalıştırıyorsa bizde batabilir. Ama tabii ki onlar da birbirlerini korumak ve kollamak üzerine bir politikaları var. Bir de emsal olmanızı istemiyorlar. Zaten bunda teşhirini biz çok yaptık sendika olarak. Size taban maaşı verirsek ya meslek örgütleri de ister gibi kontra cevaplar verdiler bize. Bütün bunları konuştuk, tartıştık. Biz taban maaşı için onlara aynı zamanda çözümler, formüller sunduk. Ama sürede kısıtlı olduğu için ve ilk toplantıda çok fazla öznede olduğu için tam anlamıyla bunları masaya yatıramadık çözüm ve formüller kısmında. O yüzden 2 ya da 3 hafta içerisinde daha çekirdek, dar bir ekiple ikinci bir toplantının sözü verildi bize. Bu sefer hem bizim önerdiğimiz, hani taban maaş gelirse nasıl gelebilir? Hani hem işverenleri rahatlatacak şekilde hem de öğretmenlerin çalışma koşullarını düzeltecek bir şekilde bunu nasıl bulabiliriz, nasıl harmanlayabiliriz bu ikisini? bunları konuşacağımız, tartışacağımız bir toplantı sözünü aldık. Bu sefer de yüzümüzü oraya döndük açıkçası. Eğer tekrardan araya bir sene girmezse.
0: Son bir soru size. Hani bu görüşmelerde atanmayan öğretmenler de sizle beraberdi Ankara'daki eylemlerde, hatırlıyorum. Bu mesele gündeme geldi mi? Yani o ya da gündeme gelmesi için bir takvim vesaire, buna dair bir konuşma geçti mi o atanmayan öğretmenlerle ilgili olarak?
3: Evet, öte yandan mülakat mağdur öğretmenler için de görüşmelerimiz devam ediyor. Kendilerinin de zaten bu anlamda bürokratlarla ilişkileri sıkı.

0: biraz bu konuda umutluyuz. Bakalım.
1: Biz de takip edeceğiz. Peki, çok çok teşekkür ediyorum size. Özel Öğretmenler Sendikası Yürütme Kurulu üyesi Evin Turgut'tu konuğumuz. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Sağolunuz, hoşçakalınız. Tablo bu. Biz aylardır burada anlatmaya çaba gösteriyoruz, aktarmaya çaba gösteriyoruz. Sadece özel sektör öğretmenlerinin değil, genel olarak eğitime dair, eğitim sektörüne dair, eğitim ve sektör, bu iki ifade yan yana biraz olmuyor gibi geliyor bana ama peki eğitim sektörü kullanalım, öyle alıştığımız için eğitim sektörüne dair sorunları dile getiriyoruz. Onu bir kez daha hatırlatalım. Mustafa Hoş'un da kulaklarını çınlatarak nedir o? Bir talep var ve o talep hala eğitim denince akla gelen ilk taleplerden bir tanesi. Tabii ki eğitimcilerimizin sorunlarını konuşacağız burada, aktaracağız ama bir yandan da öğrencilerin sorunları var. Mustafa Hoş her programında ne diyor? Her öğrenciye en az her gün bir ücretsiz öğün hakkı var bu çocukların, bu gençlerin ve o hak verilene kadar konuşmaya, hatırlatmaya da devam edeceğiz. Sözler verilmişti çünkü, değil mi? Seçim süreçlerinde bu konuya dair böyle metinler yazıldı, sözler verildi, öyle yapacağız, böyle yapacağız. Maalesef bunun sahada bir karşılığını da göremedik, bir karşılığı da olmadı. Ama biz hatırlatmaya, aktarmaya, öğretmenlerimizin de, öğrencilerimizin de, velilerin de sorunlarını konuşmaya, aktarmaya devam edeceğiz. Bir yandan da bakıyorum, süreyi kollamaya çalışıyorum. Her zamanki gibi süre ayarlama sorunum var elbette. Simge de bana diyor ki 10 dakikamız, 9.30 10 dakikamız var. Tamam, hem haftayı bitirirken hem günü bitirirken de şöyle futbola dair başlıkları aktarmak istiyorum size. Dün UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş, biliyorsunuz 2-0 galibiyetle ayrıldı. Rakibini 2-0 yenme başarısını gösterdi. Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşılaşmıştı. Şimdi 3. turda kimle karşılaşacak ya da hangi takımla karşılaşacak? Şöyle söyleyeyim. 3. eleme turunda Tromsø'yi eleyen Çekya ekibi Hradec Krolov'la karşı karşıya gelecek. Umarım doğru telaffuz etmişimdir. Bunu bir hatırlatmış olalım. Başakşehir maalesef elendi dün itibariyle. Zaten ilk maç itibariyle de yani çok da başarılı olmayan bir sonuç. İkinci turda 1-1 berabere kalmıştı Inter Turku takımıyla. 2-0 yenildi ve Avrupa'ya daha Temmuz ayı itibariyle veda etmiş oldu. Ne dikkatimi çekti biliyor musunuz? Daha geçtiğimiz günlerde konuştuk, bunu paylaştık. 26 yıldır ülkemizin futbol takımları Avrupa'da, hani Galatasaray'ın son 2000 Avrupa UEFA Ligi şampiyonluğu ve Süper Kupa şampiyonluğunun dışında elle tutulur net bir başarısı yok. Bunun nedenlerini de konuşmuştuk uzun uzun. Bakın, Başakşehir'i eleyen Başakşehir bundan birkaç yıl önce ülkemizde şampiyon olma başarısını göstermiş bir ekip. Bakın, bu sezondan önce Avrupa Kupalarında en son 21 yıl önce tur atlamış Başakşehir'i eleyen Inter Turku takımı. 21 yıl sonra Avrupa Kupalarındaki en farklı galibiyetlerini aldılar. Bu 2-0'lık galibiyet, Başakşehir karşısındaki 2-0'lık galibiyet, Avrupa Kupalarında son 21 yıldır aldıkları en farklı galibiyet. Sadece bu mu? Hayır, değil. Takımın yaş ortalaması, Inter Turku takımının Başakşehir'i eleyen yaş ortalaması 23. Piyasa değeri 4.8 milyon euro. Yani bizim ortalama bir futbolcumuzun kazandığı bir paradan bahsediyoruz burada, bir futbolcudan. En değerli futbolcusunun değeri ne kadar? 450 bin euro. Sadece ve futbol açısından bizler için çok önemli, çok büyük paralar da, futbol gelirlerini, futbol dünyasındaki ödemeleri düşününce gerçekten düşük bir rakam. 450 bin euro en değerli futbolcusu. Hep söylüyorum bunu. Biz futbola çok önem atfediyoruz ülke olarak. Yatırımlar yapıyoruz. Çok büyük büyük paralar harcıyoruz. Ama işte saray gibi statlar yapıyoruz ama başarı için bunun yeterli olmadığının son örneği de, ya da bunların yeterli olmadığının son örneği de maalesef Başakşehir'in Inter Turku takımının karşısında aldığı bu 2-0'lık galibiyet ve Avrupa kupalarına daha Temmuz ayı bitmeden veda etmiş olması. Para demişken dün bir parça girmiştim bu konuya ama çok tartışılıyor. Dünden beri kıyamet, daha doğrusu birkaç gündür kıyamet kopuyor. Yani FIFA'nın, ki biz ne diyoruz? Futbolun NATO'sudur FIFA diyoruz. Aslında yani attığı her adımla Dünya Kupası'nda Infantino'nun, FIFA Başkanı'nın yaptıkları ortada zaten. Dünya Kupası içerisinde verilen kararlar ortada. Şimdi son karar ne? Dünya futbolunu yönettiğini iddia eden ya da böyle bir misyonu olan FIFA

UEFA Dünya Kupası dahil olmak üzere bütün ana organizasyonları yürütmek için yeni bir ticari şirket kurmak istediğini ve sadece bununla değil dış yatırımcıların da bu şirketten hisse satın alabileceğini açıkladı. Yani şu formül şu, hani NBA tarzı ya da Formula 1 tarzı bir yapının oluşabileceğini biz anlıyoruz buradan. FIFA'nın önerisi, Infantino'nun önerisi. Yani ne olacak o zaman biliyor musunuz? Futbol dünyası tamamen özel yatırımcıların eline geçmiş olacak. Bu da ama FIFA ne diyor? Biz dünya futboluna, futbol federasyonlarına kaynak yaratacağız bu şekilde diyor. Karşı çıkan kim oldu? Önce karşı çıkan kim oldu? UEFA. UEFA. Neden karşı çıkıyor? Çünkü FIFA'nın satabileceği bir şey değildir futbol. Hiçbirimiz futbolun sahibi değiliz. Futbolun sahibi taraftardır açıklamasını yaptı. UEFA'dan gelen açıklamalar çok sertti. Tam anlamıyla bir bölünme bu anlamda yaşanabilir ki yine Dünya Kupası'nda uygulanan o işte o su molası futbolu katleden bir kuraldır o. Kural daha doğrusu. Seyrettik işte hepimiz. Neden verildiğini, o kararın neden uygulandığını da biliyoruz. Amerikanlaştırılması, futbolun da Amerikanlaştırılması. Amerika'daki bütün spor organizasyonlarında böyle 3-4 devre uygulanıyor. Neden? Çünkü yayıncı kuruluşlar ya da işte NBA ise eğer o şirketin sahipleri daha fazla para kazansınlar diye FIFA da bunu yapmıştı. UEFA ne dedi? Asla ve asla elbette sporcu sağlığı gerektirirse ya da havalar onu gerektirirse hava durumu, iklim durumu elbette su molası verilir ama bunun nedeni reklam olmayacak demişti. Mesela orada bir yarılma FIFA ile UEFA arasında bir tam anlamıyla bir yarılma yaşanmıştı. İşte Infantino'nun FIFA başkanı Infantino'nun da bu açıklamaları benzer tepkiyle karşılandı. Diyor ki 20 milyar dolarlık bir gelir elde edilecek deniyor ama yani FIFA'da diyor ki UEFA'da diyor ki şöyle bakınca ya zaten senin gelirlerinin %70'ini 71'ini Avrupa futbolu yani FIFA karşılıyor. Sen böyle oturup konuşmadan bizlerle tartışmadan nasıl olur da bu futbolun bir kez daha söylüyorum Amerikanlaştırılmasını sağlayacak bu adımı nasıl bize sormadan bir şekilde gündeme getirirsin diye de tepki gösteriyor. Yani şöyle söylüyor Okay Karacan bir paylaşımında benim dikkatimi çekti. Yani futbol yavaş yavaş Wall Street sermayesine teslim ediliyor. Yani bir şekilde atılan bu adımlar futbolun sermayeye teslim edilmesi anlamına geliyor ve futbol ruhu zaten son dönem itibariyle o endüstriyel futbol vesaire bunlar tartışılırken zaten ruhu ölmüş durumda. Şimdi Amerikanlaştırılması futbolun da diğer oyunlar gibi işte NBA'in de mesela Avrupa'ya getirilmesi böyle bir adım da atılacak. Onu ayrı bir gün konuşuruz da. Yani tam anlamıyla hani her şeyi Amerika perspektifinden hani Amerikanizasyon hatta bu şekilde de tanımlayanlar var. Ama maalesef bu yönde adımlar atma konusunda kararlı gibi görünüyor FIFA yetkilileri özellikle de Infantino. Hep söylüyorum bunu Trump'la garip bir arkadaşlığı var diye. Dünyaya, hayata sermaye perspektifinden bakarsanız sadece para, pul vesaire bu perspektiften bakarsanız böyle sonuçların da ortaya çıkması son derece normal. UEFA'nın tepkisini aktardım size. Sadece böyle bir yazıda açıklamayla yetinmedi UEFA. Dedi ki gerekirse Dünya Kupası dahil bundan sonraki süreçte organizasyonlara katılmayız ve kendi başınıza oynarsınız ki Avrupa ülkeleri olmadan yani bir Dünya Kupası organizasyonunun ya da diğer büyük işte öne çıkan organizasyon Uluslar Ligi vesaire o organizasyonların herhangi bir ilgi görmesi tek başına diğer ülkelerle birlikte ilgi görmesi mümkün değil. Daha önce bu mesele yine gündeme gelmişti buna denk gelen Süper Lig bazı futbol kulüpleri Avrupa'da bir Süper Lig kuralım hani bu basketboldaki gibi bir Süper Lig kuralım vesaire yaklaşımı vardı o da reddedilmişti biraz da o sürece benzetiliyor. O süreç anımsatılıyor bu tartışmalar yaşanırken ama FIFA yani futbolun NATO'su olarak bizim değerlendirdiğimiz ve öyle adlandırdığımız FIFA
bu girişimlerine bundan sonraki süreçte de devam edecekmiş gibi görünüyor. Uzaktan da para gösteriyor. Yani 20 milyar dolar kazanabilirsiniz gibi bazı teklifler de bulunuyor. Neden Dünya Kupası'nın bu kadar çok takımla oynandığını anlamak için de aslında bir delil, bir gösterge olarak değerlendirilebilir. Infantino'nun seçimlerde FIFA içerisinde desteğini arttırmak için bu kadar çok takımı Dünya Kupası'na dahil ettiği de gerçeği de ortada. Son bir dakikam. Peki Simge de beni uyarıyor. Peki dün de söyledim. Bunu bir kez daha hatırlatacağım. Bütün bu tartışmalar yapılırken, bütün bu meseleler konuşulurken Türkiye Futbol Federasyonumuz ne yapıyor? Türkiye Futbol Federasyonu'ndan şu dakikaya kadar benim görebildiğim kadarıyla, eğer tersi de varsa lütfen düzeltin ama benim görebildiğim kadarıyla herhangi bir ses çıkmamış. Biz neyi konuşuyoruz? Kim transfer edilecek? Kaç yabancı ile oynanacak bu maçlar? Bütün bu garip tartışmaları, alışkın olduğumuz ve gerçekten kafa uyuşturan tartışmaları yapmaya devam ediyoruz diyelim ve yavaş yavaş programı da, sadece bugünü değil haftayı da yavaş yavaş kapatalım. Ne yaptık? 31 Temmuz 2026 Cuma'nın gündemini aktarmaya çalıştık. Aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen arkadaşlarıma, Simge Erten'e, editör arkadaşlarım İlknur Karadeniz ve İrem Başkaya teşekkür ediyorum. Ben pazartesi günü yine aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz önümüzdeki 2 gün boyunca derin nefesler alarak aklınıza mukayyet olunuz. Hoşçakalın.

0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Aydın ve Gömeç'te orman yangınlarına müdahale sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'ı kardeş ülke olarak nitelediğini söyledi. Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanacak yeni düzenlemeye ilişkin yeni açıklamalar var. Ayrıntılar haberimizde olacak. Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı dünden bu yana çıkan 169 orman yangınına müdahale edilirken bunlardan 163'ünün tamamen kontrol altına alındığını bildirdi. Tamamen kontrol altına alınan yangınlar arasında Antalya'nın Kaşlı, Isparta'nın Eğirdir ilçelerindeki yangınlar yer aldı. Mersin'in Gülnar ve Muğla'nın Seydikemer ilçelerindeki yangınların ise büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi. Antalya'nın Alanya ve Muğla'nın Fethiye ilçelerinde devam eden yangınlarda ise alevlerin enerjisinin düşürüldüğü belirtildi. Ve yangınların devam ettiği Aydın ve Gömeç'teki son duruma bakacağız. Aydın'ın Çine ilçesinde ormanlık alanda devam eden yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Karşıt mevkiinde ormanlık alanda dün başlayan yangına ekipler gece boyunca müdahale etti. Günün aydınlanmasıyla ekip sayısı arttırıldı. Bölgeye çevre illerden de gelen ekipler var. Yangının kontrol altına alınabilmesi için 9 helikopter, 3 uçak, 42 arazöz, 9 su tankeri, 4 dozerle havadan ve karadan çalışma yürütülüyor. Ormanlık alanda dün henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında Kavşıt yarlasında bulunan 5 ev zarar görmüş, 30 ev ise tedbir amacıyla tahliye edilmişti. Ayrıca 4 mahalledeki hayvanlar da Çin'e canlı hayvan pazarına götürülmüştü. Balıkesir'deyiz. Balıkesir Gömeç'teki orman yangınına müdahale de sürüyor. Balıkesir'in Gömeç ilçesine başlayıp Ayvalık'a sıçran orman yangınına da yine havadan ve karadan müdahale var. Yangına 5 uçak, 6 helikopter, 57 arazöz, 42 itfaiye aracı, 58 su tankeri, 16 ilk müdahale aracı, 181 hizmet aracı, 14 dozer, 17 kepçe ve greyder, 3 toma, 10 otobüs, 13 ambulans ve 850 personelle birlikte 55 orman gönüllüsü de müdahale ediyor. Risk altında bulunan Ayvalık'a bağlı Kırsal Hacıveliler ve Tıfıllar mahallelerinin sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Kırsal Bağyüzü Mahallesi de yine tedbir amacıyla boşaltılan yerlerden. Çalışmalar sırasında ikisi itfaiye, biri orman personeli olmak üzere 4 kişinin yaralandığı bilgisini de paylaşalım. Alevlerin arasında kalan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir su tankeri ise yandı. Yangın bölgesine bu sabah saatlerinden itibaren havadan müdahale yeniden başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 9 ildeki vatandaşlara orman yangını mesajı gönderildi. Bakanlıktan orman yangını açısından riskli olan Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin ve Adana'dan sinyal veren tüm cep telefonu kullanıcılarına uyarı mesajı gönderildi. Antalya'nın Kumluca ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınında ise hasar tespit çalışmalarına başlandı. Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş ilk belirlemelere göre yaklaşık 50 hektar ormanlık alanın, tarım arazilerinin ve bazı evlerin zarar gördüğünü açıkladı. Sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin ciğerlerini yakan yangınlarına ilişkin an be an gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Bültenimize şimdi ise günün diğer gelişmeleri var. Düne döneceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Lübnanlı mevkidaşı Joseph Aoun'u ağırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ikili görüşmenin ardından yapılan ortak basın açıklamasında Lübnan'ı kardeş ülke olarak nitelediğini söyledi. Bu ülkeye yönelik İsrail saldırılarını kınadı.
2: Lübnan'ın güneyinde süren İsrail işgali ışığında bölgesel gelişmeleri ele aldık. Güçlü bağlara sahip olduğumuz dost ve kardeş Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne kuvvetli desteğimizi sürdürüyoruz. Bizim Orta Doğu'da en başından beri hedeflediğimiz istikrar, barış ve işbirliği ortamından en fazla faydayı görecek ülkelerin başında Lübnan yer alıyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımları sürdüreceklerini de söyledi.
2: Lübnan'ın kurumsal kapasitesinin artırılması için desteklerimizi sürdüreceğiz. Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımıza devam edeceğiz. Ayrıca Lübnan ile Suriye arasında gelişen diyaloğun artarak sürmesinin her iki ülke için faydalı olduğuna inanıyoruz.
1: Meclis Başkanı Numa Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanacak yasal düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, önümüzdeki süreçte meclise gelmesi beklenen yasal düzenlemelere dair Türkiye terör belasıyla uğraşmayacak ifadelerini kullandı.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ete kemiğe bürünen bütün partilerimizin ortak iradesiyle, hemen hemen bütün partilerimizin ortak iradesiyle bir yol haritası olarak raporlaştırılan bu çalışmaların sonucunda belli bir safhaya geldik. Karşımızdaki hedef terörsüz Türkiye'yi inşa etmektir. Bunun için sürdürdüğümüz çalışmaların hemen hemen sonuna gelinmiştir. Partilerimizin tamamının uzlaşısıyla ortaya çıkacak olan bir yasal düzenleme sürecini hep birlikte idrak edeceğiz.
1: Meclis Başkanı Kurtulmuş, düzenlemenin genel ya da kişisel af niteliğinde olmayacağının da altını çizdi.
3: Ortaya konulacak olan bu yasa asla bir genel af mahiyetinde değildir. Asla kişisel af mahiyetinde değildir. Geçici ve münhasıran örgütün münfesih örgüte ait bir yasa olacaktır. Ve asla bu yasa ile Türkiye'de dediğim gibi bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır.
1: Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından akşam saatlerinde yapılan açıklamaya göre gazeteci Cem Küçük yürütülen bir soruşturma kapsamında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamasıyla gözaltına alındı. Ahbap Derneği soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli daha tutuklandı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüpheli hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin 4. dalga operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı. Şüphelilerden 6'sı ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. İstanbul'da 128 yeni noktaya EDS kurulacak. Bu kapsamda aralarında Avrasya ve Çamlıca'nın da yer aldığı bazı tünellerin giriş ve çıkışlarına ortalama hız tespiti için Bağcılar Cumhuriyet ve Ümraniye Küçük Su Caddelerinin de olduğu bazı caddeleri de kırmızı ışık ihlal tespiti için EDS cihazı yerleştirilecek. İstanbul'da Kadıköy Meydanı yayalaştırma projesi kapsamında 13 otobüs hattının son durağı Kadıköy sahili yerine Uzunçayır oldu. Buna göre yolcular artık sahile gitmek için Uzunçayır'dan tekrar Kadıköy otobüsüne binmeleri gerekecek. 2027 Hac kurasında ismi çıkan adayların kesin kayıt işlemleri başladı. Hacı adayları işlemleri 18 Ağustos'a kadar E-Devlet kapısı üzerinden yapabilecek. Beşiktaş Danimarka'dan turla döndü. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında dün akşam Danimarka temsilcisi Midtjylland'e konuk oldu. Temsilcimiz müsabakadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak adını 3. eleme turuna yazdırdı. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki yeni rakibi de belli oldu. Siyah beyazlar Tromsø'yi eleyen Çekya ekibi Kralove ile kozlarını paylaşacak. Başakşehir ise Avrupa defterini kapattı. Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde 1-1 berabere kaldığı maçın rövanşında dün akşam Inter Turku deplasmanına konuk oldu. Mücadeleden 2-0 yenik ayrılan temsilcimiz Avrupa'ya veda etti. Ekonomi. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı Haziran'da bir önceki aya kıyasla 168 bin azalarak 2 milyon 688 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puan azalarak %7,6 seviyesine indi. Böylece işsizlik oranı verilerin aylık olarak hesaplandığı Ocak 2005'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. 2026 yılına ilişkin motorlu taşıtlar ve 2025 gelir vergisi ikinci taksit ödeme süresi bugün sona eriyor. Ödemeler internet, PTT ve vergi dairelerinden yapılabiliyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %1,55 değer kaybederek 13.292 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 53 kuruş, euro 54 lira 70 kuruştan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.223 lira, çeyrek altın 10.163, tam altın 40.455, atı altın ise 41.452 lira.
0: Yol durumu.

0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'a şu dakikalarda %42'lik bir yoğunluk bekliyor. D100'de parseller Ambarlı yönünde sağ şeritte bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgedeki trafik yoğunlaşıyor. Ve hemen bir uyarımız daha olacak. Bugün saat 17'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta yapılacak bir etkinlik var. Ve buradaki önlemler kapsamında stat çevresindeki bazı yollar saat 12'den itibaren trafiğe kapatılacak. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durum bültenine bakalım. TEM Otoyolu'nun Gazi Osman Paşa Kemerburgaz kavşakları mevkisinde bulunan Akşemsettin Viyadüğü'nde 22 ila 06 saatlerinde trafik gece saatlerinde Edirne istikametinde bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılacak. Gündüz saatlerinde ise ders üstüne monte edilecek rampalar üzerinden sürdürülecek. Ve Çanakkale Çan yolunun 39-40 kilometrelerinde de trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Sevgili dinleyiciler, bültenimizi bir hatırlatmayla noktalayacağız. Ekonomi Gazetecileri Derneği Genel Sekreteri Recep Erçin, radyomuzda yayınlanan İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk oldu. Erçin, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeleri ve yüksek enflasyonun günlük yaşama yansımalarını değerlendirdi. Alım gücünde yaşanan kaybı, gelir dağılımındaki bozulmayı ve piyasalardaki fiyatlama sorunlarının anlatıldığı program kaydımızı bültenimizin hemen ardından dinleyebilirsiniz. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Özel röportaj. Radyo Sputnik Özel Röportaj. Özel Röportaj.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan Ekonomik Gazetecileri Derneği Genel Sekreteri Recep Erçin, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeleri ve yüksek enflasyonun günlük yaşama yansımalarını değerlendirdi. Asgari ücretle açlık sınırı arasındaki farkın giderek büyüdüğüne dikkat çeken Erçin, alım gücünde yaşanan kaybı, gelir dağılımındaki bozulmayı ve piyasalardaki fiyatlama sorunlarını anlattı. Ekonominin kim kime ne tutturursa düzenine dönüştüğünü belirten Erçin, enflasyonla mücadelede uygulanan politikalara ilişkin açıklamalarda bulundu.
3: Ne olacak bu ekonominin hali diye. Hep siyaseti soruyorlar ya, ne olacak bu siyasetin hali diye. Şimdi ne olacak bu ekonominin hali?
4: Aslında
3: nedir durum şu anda? Kısaca bir özetler misin?
4: Esasen ekonominin hali siyasetin de gidişatını belirleyecek gibi görünüyor. Malum yerel seçimlerde bunun yansımasını çok net bir şekilde
3: gördük,
4: gözlemlemiştik. Yani genel seçimlerde her ne kadar vatandaş istikrardan yana oy kullansa da yaşanan ekonomik sıkıntıların faturasını yerel seçimlerde iktidara kesmişti. Benzer bir sürecin devam ettiğini görüyoruz. Siz de biraz önce bahsettiğiniz şey, yeni partiye teveccühün nedenlerinden bir tanesi de esasen ekonomideki vaziyet. Yani yüksek enflasyon, yani dünyanın en yüksek enflasyonu. Hani bir iki tane Türkiye ölçeğinde olmayan ülkeyi, Arjantin gibi işte daha böyle çalkantılı bazı ülkeleri dikkate alırsak, siyaseten çalkantılı ülkeleri, onları dışarıda bırakırsak dünyanın en yüksek enflasyonuyla karşı karşıyayız. Yani bazı aylar hatta Amerika'nın, Almanya'nın, Çin'in yıllık enflasyonu kadar aylık enflasyon ortaya çıkıyor. Neticede işte Türk İş açıklamış, yani açlık sınırı 30 binlerin üzerinde. Yani şimdi asgari ücrette açlık sınırı arasındaki makas büyüyor.
3: 35'in üzerinde.
4: Tabii 35'in. Tabii 30'un üzerinde hani şey, barem olarak söylüyorum. 40'a doğru gidiyor zaten. Yoksulluk da artık 120 bin liralara vurmuş vaziyette.
3: Evet.
4: Bu neyi gösteriyor? Yani temel gelirlerle ihtiyacı karşılamak için gereken askeri şeyi diyelim, gelirin artık birbiri arasında büyük makas oluşmaya başladığını gösteriyor. Burada da ücret politikalarını aslında yeniden değerlendirmek gerekecek gibi görünüyor hükümet tarafında, yöneticiler tarafında.
3: Temmuz'da olmadı.
4: Maalesef.
3: Mesela asgari ücret diye bir beklenti vardı, olmadı.
4: Aslında olması belki de gerekiyordu. Tabii orada da reel sektörün biraz durumunu dikkate alıyorlar. İşte içerideki maliyetler o kadar yüksek ki döviz fiyatları da enflasyon kadar artmadığı için, şimdi bir ekonomi düşünün, yani ihracat odaklı bir ekonomi diye ortaya çıkıyorsunuz, özellikle büyük bir ihracat ekonomisi kurmuşsunuz, işte dış satımla ekonomimizi büyütmeye çalışıyorsunuz, sektörlerinizi geliştirmeye çalışıyorsunuz, burada rekabetçi bir kur gündeme gelmesi gerekiyor haliyle. Fakat içeride enflasyonunuz, yıllık enflasyonunuz geçen dönem itibariyle işte ortalama diyelim %30, ama kur artışınız %20. Şimdi
3: Hal böyle, bu ithalatı teşvik etmiyor mu? Yani yerli sanayiciyi öldürmüyor mu?
4: Bu hem ithalatı teşvik ediyor, ithalatı teşvik ederken içeride de ihracatçının yani mal satamamasına sebebiyet veriyor. Fiyat şöyle söylüyor ihracatçı, fiyatlarımız İtalya fiyatlarıyla aynı ayara geldi.
3: Evet.
4: Tamam, biz kalite olarak İtalya ile aynıydık. Fakat İtalya'nın bir marka değeri vardı. O yüzden düşük fiyata satarak pazarda hakimiyet kurabiliyorduk. Şimdi fiyatlarımız İtalya ile aynı hale gelince, eşitlenince onun marka değeri yüksek olduğu için mal satamaz hale geldik diye. Nitekim Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı da birkaç tane sektör dışında ihracatımızda artış yok diyor. Olmadığını söylüyor. Genel itibariyle baktığımızda zaten miktar bazında ihracatta da öyle çok büyük bir büyük artış yok. Yani Türkiye şey yapacak kadar, ekonomiyi canlı tutacak kadar artış yok maalesef. Genel ekonominin durumu işte yüksek enflasyon, temel ücretlerin işte asgari ücret gibi, emekli maaşları gibi düşük kalması. Yani tabii 80-90 bin emekli maaşı olanlar da var. Onları ayrı tutuyorum. Yani çok ufak bir kesim.
3: Türkiye'nin çok küçük bir
4: kesim. Çok küçük bir kesim yani, o ayrı. Hani bazıları onu söyleyebiliyorlar, çok küçük bir kesim. Bir de milletvekillerimiz var. Onlar da maaşları güzel.
3: Evet.
4: Allah daha çok versin tabii. Onlar da vatandaşa versinler. Çalışıp yasa çıkarsınlar. Fakat yani tabii eski döneme göre yani %80'lere çıktı. Enflasyon %80'lere çıktı döneme göre baktığımızda nispeten daha iyi bir durum var ama enflasyonu biz %30'un altına doğru kırmaya başladık. Tam bu yıl başında bu işler düzeliyor derken, faiz indirimleri gelirken biraz da artık reel sektörde rahatlayacak. Hatta konut piyasası canlanacak. Yeniden konut kampanyaları, kredi kampanyaları gündeme gelecek derken, bat 28 Şubat'ta Amerika'nın sanki bu emperyalistler sanki herhalde işi gücü bırakıp Türkiye ile uğraşıyorlar. Gene geldiler, bölgemizi ateşe verdiler ve Türkiye'nin bütün aslında dezenflasyon politikası Sayın Mehmet Şimşek'in alt üst olmuş oldu. Dış etki. Yani petrolün 120 dolarlara gitti. Şimdi bir dönemi yaşadık. Tekrar geri düştü. Bak, öyle bir salınım oluyor ki 90'dan 70'e doğru düşüyor. 70'den sonra tekrar 100'e doğru çıkıyor. Şimdi bugünlerde mesela gene 93-94 hatta 100'e doğru gideceği konuşuluyor.
3: Evet.
4: Hürmüz tekrar kapanırsa.
3: Kapandı şu anda.
4: Kapandı ve işte bu devam ederse.
3: Hatta Kızıldeniz'in de kapanma durumu var.
4: Evet, maalesef. Badülmemdet galiba değil mi? O tarafta evet. Da bir sıkıntı var. Xi Jinping'in sabah açıklamaları vardı. İşte iç pazara yönelmeliyiz diye. Sanki dünyada artık dış satım olayı bitiyor gibi geliyor. Yani korumacılık önlemlerinin çok arttığı, hani öyle artık ihracat da büyüyelim, ihracatçı olalım, döviz getirelim pozisyonlarının bu türden oluşturulan ekonomi politikaları artık yavaş yavaş geri, bu tür politikalar geri adım atılmak zorunda kalacak gibi görünüyor. Hem korumacı politikalar hem de bu rekabet ortamının bozulması yüzünden. Şunu da düşünmek lazım. Genelde mesela Türkiye'de konuşurken işte Çin'den yapılan ithalattan bahsediliyor. Evet, ciddi bir ithalatımız var ama nihai ürün ithalatını dışarıda bıraktığımızda esasen ara malı ve ham madde. Şimdi mesela örneğin bir paslanmaz çelik gündeme geldi Türkiye'de. İşte Kore'den alıyoruz, Endonezya'dan alıyoruz, Çin'den alıyorduk. Türkiye'deki paslanmaz çelik ham maddesi kullanan sektörler, çatal bıçak tencere sektörü diyelim, o ham maddeyi alıp burada işleyip dışarıya ihraç ediyordu markalı oluşturarak. Türkiye gitti, içeride Güney Koreli bir firmanın talebiyle anti-dumping ve vergileri getirdi, koydu. Dolayısıyla Çin'den yapılan ham madde ithalatı pahalı hale geldi. Türk üreticisi alamaz hale geldi. Alsa bile pahalı olduğu için dışarıda rekabet edemez hale geldi ürettiği ürünlerde. Şu anda bütün Türk üreticiler gidiyorlar Çin'de nihai ürün üretip Türkiye'ye getiriyorlar.
3: Daha kötü.
4: Tabii iki ay önce inceledim. Türkiye çatal bıçak ithalatı artmış Çin'den. Ya niye biz ham madde alıp katma değer katıp satmak varken, zaten Türkiye'nin ihracat yapısı büyük bir ham madde ülkesi olmadığımız için dışarıdan alıyoruz, emeğimizi katıyoruz, inovasyonumuzu, Ar-Ge'mizi katıp dışarıya satıyoruz. Zaten Türkiye böyle bir ülke.
3: Proses yapan bir ülke Türkiye esas olarak. Tabii yani Türk sanayisi.
4: Yani temelden inovasyon üreten bir ülke olmadığımız için bizim bu tür dünyanın bu tür krizli dönemlerinde de maalesef işte kurlarda da enflasyonla mücadele ederken bir takım politikalarda da destekleyici politikalarda geri adım atılınca bizim sanayicimiz, ihracatçımız gözüne şey tutulmuş tavşan gibi ne yapacağız noktasında. Bakın geçen hafta yazdım ben de, bayağı bir yer aldı. İstanbul Hazır Giyim İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu'nda yer alan firmanın ismini söylemeyeyim adam, hani ama hani hazır giyimin en büyük şirketlerinden bir tanesi. 2024 yılında 100 küsür milyon dolar. Geçen senede 2025'te de 80 küsür milyon dolar ihracat yapan bir firma Concordata istedi.
3: Evet, önemli.
4: Çok büyük. Yani hazır giyimde ciddi ve bu dünya ünlü markalara üretim yapan bir firma. Bu tür siparişler kolay alınmıyor. Bu tür pazarlar kolay yakalanmıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin belki kur konusunda yardımcı olamaz ihracatçısına. Belki birazdan İstanbul Sanayi Odası Başkanı Sayın Erdal Bahçıvan'ın sözlerine de geliriz. Yani son derece önemli uyarılar yapıyor kendisi. Onu dikkate almak lazım. Belki kur konusunda yardımcı olamayız. Hani Mehmet Şimşek kuru tutalım, enflasyonist bir takım etkiler yaratmasın diye öyle bir politika gidiyor. Faiz de çok düşürmeyelim, carry trade'de para gelsin, işte içerideki şeyi böyle tahkim edelim, dış borcu böyle çevirelim düşüncesinde.
3: Kaynaklarımız ama oraya gidiyor.
4: Kesinlikle orası öyle var, faiz ödemesine gidiyor. Fakat evet, en azından belki şu noktada Çin Türkiye'nin stratejik bir partneri, Rusya stratejik bir partneri. Onlardan en azından ucuz ham madde alarak Türk sanayisini desteklemiş. Ben şeyi anlayamıyorum. Geçenlerde bir insanı da sordum. Ya biz Ural petrolü alırken Rusya'dan 10 dolar 15 dolar düşüyor. Niye Brent petrolü fiyatla hep de Türkiye'ye veriyoruz? Bizim Rusya gibi müttefikimiz var. Enerji evet, portföyünde. Şimdi de Çin gibi bir ham maddeyi ucuza alabileceğimiz bir dostumuz var. Endonezya'da aynı şekilde. O konuda niye gidip Güney Kore'den daha pahalı çelik alıyoruz? Bilmem ne alıyoruz ki üreticimiz zor durumda. Yani burada
3: Amerika'dan
4: LNG alıyoruz. Yani
3: milyarlarca doları boşu boşuna harcıyoruz yani.
4: Şimdi bizim aldığımız bazı siyasi ve jeopolitik kararlar da aslında ekonominin bugün zorlanmasına sebebiyet veriyor. Yani sadece işte yok line'lar koptu. İşte eski Merkez Bankası Başkanı Cevdet Bey'in dediği gibi. Yok onlar koptu. Yok kurallı ekonomi uğramadık. İşte yok o dönem şöyle yapıldı. Şimdi Berat Albayrak politikalarını eleştirmek için böyle yapıyorlar. Berat Albayrak bu ülkenin enerji güvenliğini sağlayan bir çok amık projeyi hayata geçirdi. Unutmayalım. Milli bir kambiyo rejimi diyordu o zaman Sayın Devlet Bahçeli. Unutmayalım bunları. Yani Türkiye milli kambiyo rejiminden ne zaman bu aralara geldi? Geri adım atar olduk. Carry trade'ye faiz öder olduk. En azından madem hani bir ödemeler dengesi krizi gündeme geldi, bir şeyleri toparlamak istiyoruz. Farklı bir bakış açısı sunuldu. Eyvallah. Ama üreticiyi korumak için hiç değilse devletin gücünü orada ortaya koyup ucuz ham madde, ucuz enerji, daha tabii uygun koşullarda şu an Avrupa'ya bakınca gene uygun enerjiyle çalışıyor Türk sanayisi ama daha da uygunu gerekiyor.
3: Evet.
4: Çünkü bizim sanayicimiz baktığımız zaman İstanbul Sanayi Odası PMI sektörel verilerine ve TÜSİAD'ın rekabet gücü endeksine, yeni bir endeks oluşturmaya başladı TÜSİAD. Rekabette çok ciddi sınavlarla karşı karşıyayız. Rekabet erozyonuyla karşı karşıyayız.
3: Oraya gelmek istiyorum. Sizin de hatırlattın İstanbul Sanayi Odası Başkanı'nın açıklamasına. Şimdi ben de sanayicilerle sık sık sohbet etmeye çalışıyorum. O sohbetlerde en çok dikkatimi çeken konu ya biz yani yatırımları konuşuyoruz. Yeni yatırım ya bana gülüyorlar. Ne yatırımı? Yani tepkileri böyle oluyor genelde. Ya biz mevcut durumu vardiyaları azaltmaya başladık diye bunu söylüyorlardı. Ben ilk başta hani bizim iş adamları genelde ağlarlar ya öyle diye düşünmüştüm ilk başta. Fakat işin boyutu galiba bayağı ciddi. Şimdi İstanbul Sanayi Odası Türkiye'nin en büyüklerinin barındıran bir sanayi odası. Yani Türkiye'nin bütün yanılmıyorsam ekonominin yüzde kaçı ISO'da?
4: Yani nereden baksan İstanbul'u dikkate aldığımızda ve ISO şirketlerini yani %50'si diyebiliriz.
3: Evet ya yani çok büyük bir
4: İhale sanayi anlamında.
3: Evet evet. Yani öyle bir sanayi odası ve başkanı Bahçıvan ki iktidara da yakındır. Yani ben son aylık meclis toplantısındaki konuşması sanki bir isyan, sanayicinin isyanı gibi gördüm.
4: Kendisi Cumhurbaşkanı Tarım Politikaları Kurulu üyesi.
3: Evet. Ne diyorsunuz ona? Yani neden böyle artık ISO bile isyan etti? Yani nedir bu işin sırrı? Siz İstanbul'dasınız daha yakından takip ediyorsunuz.
4: Şimdi ben tabii Erdal Bey'i çok uzun zamandır takip ederim. Yani göreve geldiğinden beri hiçbir zaman pragmatist davranmamıştır, popülist davranmamıştır. Neyse onu söylemiştir. Şimdi hakkını teslim etmek gerekiyor. Sanayicinin derdi neyse, hatta Merkez Bankası geleneksel olmayan politikalar uygularken bile aman finansal istikrarı bozmayalım, yarın öbür gün bu bizim başımıza patlar diye herkes o güzel güzel kredileri alıp coşarken Erdal Bey orada uyarısını yapmaya devam ediyordu. Çünkü İstanbul Sanayi Odası'nın bir geleneği var. Yani oradaki sanayicilerin bir kültürü var ve bu kültürü yansıtmaya gayret ediyor. Kendi arkadaşlarından da baktığında mesela şimdi kendisini değerlendirince iç piyasaya çalışan bir firma. Ne verse gidiyor iş piyasada şu anda. Mesela ben konuşuyorum gıdacılarla. Biz diyorlar hani bütün zammı yansıtabiliyoruz. Ama ihracatçı yansıtamıyor. Ama İstanbul Sanayi Odası'nın bugün ihracatının erimesine baktığımızda, ondan sonra karlılıkların erimesine baktığımızda, kazandıkları paranın finansmana gittiğine dikkate aldığımızda, kazandıkları paranın %80'i finansmana gidiyor. Şimdi böyle bir ortamda yatırım için para ayıramazsın. Yatırım için para ayıramazsan, Ar-Ge için para ayıramazsan, inovasyon için para ayıramazsan, yarın öbür gün dışarıya mal satacağım dediğin zaman rakiplerine karşı geri plana düşersin. İşler evet, düzeldiği zaman hadi bakalım işe koyulalım dediğin zaman yanında adam bulamazsın. Yani bugün şeyini kaybedersen. Bakın işsizlik verileri de açıklandı. Türkiye'de işsizlik %8.1 görünüyor. güldürmeyin beni. İş gücü dışına çıkan nüfusa bakalım. Niye son yıllarda bu kadar büyük bir nüfus iş gücü dışına çıktı? Niye evet. bizim sigortalı çalışan sayımız artmıyor, artması gerekirken artmıyor? Neden bizim sigortalı çalışan sayımız gelişmiş ülkelerdeki kadar yüksek oranlarda değil de düşüklerde kalıyor? Şimdi bunlar hep aslında imalat sanayinin erimesinden kaynaklı. Bunu ilk gündeme getiren MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir'dir. Benle yaptığı bir söyleşide Dünya Gazetesi'nde sanayisizleşiyoruz, sanayisizleşme tehlikesiyle karşı karşıya izlemişti. Ben ondan sonra benzer bir konuşmayı İTO Başkanı Şekip Avdagiç'ten duydum. Sonra verileri incelediğimde Türkiye'de geçen yıl itibariyle imalat sanayinin milli gelişindeki payını %15'lere kadar, 15.8'lere kadar düştüğünü gördük. Bu feci bir oran. Çok tehlikeli bir oran. En az 19 olması gerekiyor. Hatta 21 olması istenir de en
3: i̇malat
4: az
3: 19. İmalat sanayinin tekrar derseniz dinleyiciler.
4: İmalat bizim... sanayinin milli gelişindeki evet. içerisindeki payı 15.8'e kadar düşmüş durumda.
5: Evet.
4: Bu tehlikeli bir gidişat. Türkiye erken sanayileşme evresine geçti. Diyor, şimdi sanayileşme derken fabrikalar kapanıyor değil. Biz hani fabrikaları alıp çöpe atıyoruz değil, OSB'nin kapısını kilitliyoruz. Her gün OSB açılıyor, her gün yeni yatırım sanayi bakanımız açıklıyor ama ölçeğe baktığımızda, ekonominin genel büyümesine baktığımızda sanayinin orada yavaş kaldığını görüyoruz. Sanayinin yavaş kaldığı ortamda bir süre sonra ihracat yavaş kalacak. Siz mal ticaretinden döviz kazanmıyorsanız hizmetlerle bu işi bir yere kadar kompanse edebilirsiniz. Şimdi hizmetler tutturmuşuz. Tamam, çok önemli turizm gelirlerimiz. Siz de görev yaptığınız zaman da dış ticarette çok iyi biliyorsunuz. Yani benden bu işleri çok daha iyi bilirsiniz. Ama ne var orada? Sen gelen turistin önüne tabağı neyle koyuyorsun? İthal koyarsan, çatal bıçağı ithal koyarsan, yemeği ithal koyarsan senin bir turizm gelirin olmaz ki. Onları bugün yerli tedarik ettiğimiz için bizim turizm gelirlerimiz.
3: Kaldı ki orada da sıkıntı var.
4: Tabii hizmetler tarafında artı verebiliyoruz. Sen lojistikte artı verebiliyorsan, sen kendi demir çeliğinle, kendi gemilerini, kendi kamyonlarını, kendi lastiklerini üretebiliyorsan ancak elde edebilirsin. Katma değer elde edebilirsin, yerli katma değer. Öbür türlü gelen gider, sen de orada hizmetçilik yaparsın en fazla.
3: Yani hizmet sektörü işi çözmüyor. Bir de şimdi yapay zeka gitti, birçok alandaki iş gücü sayısını da azaltıyor. Yani o da yepyeni bir sorun olarak birçok sektörde karşımıza çıkacak. Olumlu, olumsuz. Üstadım,
4: yapay zeka bize internette, sanal alemde yemek yapıp getirip önümüze mi koyacak?
3: Evet yani. Evet.
4: Çiftçi ekmedikten sonra fabrikada...
3: Tarlaya girmeyecek yapay zekayla yani.
4: Evet, fabrikadaki işçi çalışmadıktan sonra, yani önümüze bir tabak yemek gelmedikten sonra, şimdi burada çay içiyoruz, çay üretilmedikten sonra her şeyi ithal getirelim, oraya nerede döviz bulacağız?
3: Evet, evet.
4: Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki abinin de kulakları çınlasın. Zeki Kıvanç, sen abi, ben abi, bizim ineklere kimse, hepimiz hizmetçi olduk demişti bir dönem. O zaman uyarmıştı, onu da yazmıştık. Şimdi buraya doğru gidiyoruz. İvedilik de sanayi politikasının gündeme tekrar alınması lazım. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan'ın yaptığı uyarı bu yöndedir. Bence çok çok önemli de buluyorum. Yani aman dikkat edelim. Hatta sanayisizleşmeyle ilgili toplantı düzenlediler. Baktığımız zaman mesela ihracatçılarla konuştuğumuz zaman ben iyiyim diyeni duymadım.
3: Evet.
4: İyiyim dedikleri tek dönem pandemi dönemiydi. O dönem işte Çin kapalıydı, ürün satabiliyorlardı. Şimdi Avrupa'da kapatmaya başladım. Otomotivciler şu anda bakın. Avrupa otomotivcileri kapıları kapatmaya başladı. Yani Türkiye'nin bu ihracat serüveninin sanki bir felakete doğru sürükleneceğini öngörüyorum. Eğer böyle devam ederse bu işler, evet. Bir önce bir takım tedbirler alınması lazım ki 1 trilyon TL'lik işte yakın zamanda bir Cumhurbaşkanımız paket açıkladı. 250 milyar TL imalat sanayine teşvik, 750 milyar TL de yüksek katma değer teknolojiye. Şimdi burada da sanayicimize de bir atalet var ama onu da yapmak, biraz da çuvalızı bu tarafa batıralım. Yani Sayın Şahap Kavcıoğlu İstanbul Sanayi Odası'na geldiği zaman ben oradaydım. Alma kardeşim alma dediği bir laf var, hep gündeme getirildi. İşte Merkez Bankası Başkanı nasıl böyle söyler? Halbuki ben olaya şahidim baştan itibaren. Sanayicinin biri çıktı dedi ki bankalar %60 ile %70 ile bize kredi veriyorlar. Ben bunda nasıl yatırım yapayım dedi. Şahap Bey dedi ki alma kardeşim dedi, alma. Bizim Merkez Bankası'nda dedi yüksek katma değerli üretim yatırımlar için özel kredi paketlerimiz var. Gel bana dedi, ben sana dedi oradan eğer dedi projen doğru projesi vereceğiz dedi. Fakat dedi tavuk çiftliği açmak için benden kredi istemeyin dedi. Bu da önemli. Bizim sanayicimiz krediyi aldı. Atıyorum Tekirdağ'ın bilmem ne şeyinde, OSB'sinde perdeci var. Gitti yanına perdeci açtı. Ne yaptı? Yurt dışında gitti. Pazarda öbürü 100 dolara satıyorsa 95'e fiyat kırdı. Kendi kendimizin ayağını kırarak da bazı şeyleri yaptı.
3: Ama devletin bunu, devlet planlama teşkilatı diye bir kurum vardı. Bunları önlemesi gerekmez miydi?
4: Çok güzel söylediniz. Hemen MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir'in lafı, devlet planlama teşkilatı benzeri bir yapı yeniden kurulmalı. Evet. Bizim bu sanayideki kapasite sorunumuzu çözmemiz lazım. Atıl kapasite, yanlış yatırımları değerlendirmemiz lazım. Kaynaklarımızı yanlış yatırımlara yönlendirdik. Maalesef önümüzdeki dönemde bir parasal genişleme olacaksa eski dönemdeki gibi olup da parayı harur parman savurmayalım. Bir planlı ekonomi modeline geçelim. Devlet tabii burada önce olsun. Hatta şöyle bir atıf da yaptı. Dünya Bankası'nın son raporu dedi, kalkınma raporu. Devletin burada önce olması, yönlendirici olmasını içeriyor. Nitekim Mazzucato'nun da Girişimci Devlet kitabında bayağı da tartışılıyor 2012 yılından beri dünyada. Girişimci devlet modeli, yani devletin yatırımları yönlendirdiği bir rota çizdiği, kafasına göre serbest piyasayı istediğiniz yatırım yapın demediği bir ortam. Böyle bir dünyaya doğru evriliyoruz bence. Türkiye'nin bunları artık gündemine alması gerekiyor.
3: Evet, yani tabii biz şöyle bakıyoruz. Eğitimde en iyisini yapmışız, yıkmışız. Planlamada devlet planlama teşkilatı çok önemliydi. Yani 5 yıl sonrasında nerede, hangi köye ne gideceğine kadar bunlar planlanırdı eskiden. Şimdi onu kapattık, şimdi yeniden açmak. Yani yapılan iyi şeyleri de yıkıyoruz. Bu ne zaman? Özellikle bu bizim serbest piyasa serüvenimizden sonra. Hatta geriye gidelim. 50'de NATO'ya girdikten sonra Amerika'yla ilişkilerimiz, Batı'yla ilişkilerimizin başladığı tarihten itibaren. Mesela Türkiye'de ağır sanayiye bakıyoruz. Sovyetlerden gelmiş. Demir, çelik, alüminyum falan. Yani bir garip bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi tekrar geriye dönüyoruz. Eskide çıkış arıyoruz. Yani hani aa demiş ya, biz bu naneyi niye yedik diye. Şimdi öyle bir durum da söz konusu.
4: İşte enerjide petrokimya türevlerine bağımlılığımızı azaltmak için işte yenilenebilir enerji yatırımları yapıldı. Güneş, rüzgar vesaire. İşte şimdi barajlar da yapıldı. Ama 70 yıldır Türkiye'nin bir nükleer hasreti vardı. Yani orada Rusya, Sayın Putin devreye girmese neredeyse biz Batı'dan bekliyor olacaktık 70 yıl boyunca. Şimdi Ruslarla bu işi yapınca ortak Batı dedik ya bize niye yapmıyorsunuz? Kardeşim yapsaydınız yıllardır. Şimdi Türkiye'nin sanki bir, yıllardır oyalandığı. Şimdi
3: de çok açık yani.
4: Evet. Yeni dünyada da artık yeni dünyanın gerektirdiği ekonomi noktasında da bizim işte müttefiklerimiz NATO üyeleri falan diyoruz ya. Şimdi onlardan bir şey görmemiz lazım. Görmüyoruz maalesef. Onlar gene bizi onlar ortak biz pazar mantığıyla.
3: Soros ne dedi? Türkiye'nin en büyük ihraç kalemi askeridir dedi. Evet. Ordusudur dedi yani. Evet. Onların bakışı bu.
4: Bakış açısı bu.
3: Bakın son NATO toplantısında ortaya çıkan manzara da Mehmetçiğe John'u yapma politikası. Ya bize dayatılan rol bu.
4: Evet.
3: Yani bunu artık bütün çıplaklığıyla herkesin söylemesi gerekiyor. Sayın Bahçıvan'ın açıklamasında kamu ve özel sektör işbirliğine de vurgu yapıyor sizin belirttiğiniz. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz?
4: Tabii yani şimdi devlet yol gösterecek. Özel sektör de oraya mesela özel kredilendirmelerle beraber yatırım yapacak. Yani özel sektör olmazsa olmaz zaten.
3: Evet.
4: Yani özel müteşebbis olmadan ekonomi biz şimdi serbest piyasaya bırakıldı bu işler derken aslında neoliberalizmi eleştiriyoruz. Yani her şeyi bırakalım. Hiçbir şey devlet şey yapmasın. Elini eteğini çeksin diye. Onu elini eteğini çektiği zaman devletin ne hale geldiğini görüyoruz. Bugün enflasyonun en büyük nedeni, bence fiyatların durdurulamamasının en büyük nedeni keyfi fiyatlamalar.
3: Evet.
4: Şimdi su fiyatları, ya bir şişe su 500 mililitre su bir yerde 8-7 lira, 7-8 lirayken 3 harfli marketlerde, bakkalda 15 lira, köşedeki bilmem ne de 25 lira, öbür tarafta 40 lira olur mu, markasına göre değişiyor. Ya şimdi burada bir gariplik var. Yani böyle bir fiyat skalası yok dünyanın hiçbir yerinde.
3: Evet.
4: Kim kime ne tutursa ekonomistin haline gelmiş durumdayız. Bunların önüne geçmek için Ticaret Bakanlığı yoğun uğraşlar içerisinde. Onu da söyleyelim yani, burada şimdi hakkını teslim edelim. Maliye Bakanlığı gene şeyle beraber hani denetliyor firmaları arka taraf, arka planda. Ama bir yerde ipin ucu kaçmış. Ya kaçtığı için şimdi şu anda tutulamıyor. Yani o bir şey gibi, ama kısrak gibi koşmuş gitmiş,
3: ama
4: onu arkadan yakalamış.
3: Ama siz su sektöründe yabancı oranı yüzde kaç şu anda?
4: Neredeyse bilmiyorum
3: %100'e
4: ama
3: %100'e yakın yani.
4: Evet, %100'e
3: yakın. Bir iki tane firma dışında kalmadı. Siz et fiyatları rakam alıp uçup gidiyor. Siz devletin elindeki et balığı hiçbir gerekçesi olmadan satıyorsunuz, yok ediyorsunuz. Süt Enstitüsü kurumu vardı biliyorsunuz eskiden devletin. Sümer banklar vardı bu işlerde kullanılan. Bunları yok ediyorsunuz. Şimdi diyorsunuz ki firmalar şunu yaptı. Ama yani sen kendin eskiden niye olmuyordu bu işler?
4: Yani ben tabii hani ihtisasla ekonomi üzerine olan biri olarak şunu hani açıkça söylemek gereği duyuyorum. Devletin bence ne olursa olsun hemen kritik bazı sektörlerde piyasayı regüle ettiği üretici güçlerin olması lazım. Evet. Yani bunlara böyle olumsuz devlet süt mü üretir, devlet et mi üretir diye bakmamak gerekiyor. Üretmesi lazım, bulunması lazım ki regüle etsin. Çünkü öyle dönemler geliyor ki siyasi bir takım ortamlar oluşabiliyor. İstikrarsızlık dönemleri görülebiliyor. O siyasi kargaşada bazı ekonomi politikalarının zafiyetler meydana gelebiliyor. İşte pandemi gibi, bu savaşlar gibi vesaire. Devletin orada devreye girip piyasayı regüle edecek, piyasaya yol gösterecek, yön gösterecek. Çünkü şimdi sanayiciyle konuşuyorum. Diyorum ki sen niye bu kadar zam yapıyorsun? Ya arkadaşım diyor, haklısın. Ben diyor ham maddeyi $1000 aldım. Savaş devam ediyor. Ben o ham maddenin 3 ay sonra $1500 olup olmayacağını bilmiyorum ki. Ama diyor satacağım malı da ona göre yapacağım için tekrar ham madde. Ben diyor parayla çalışmıyorum, ham maddeyle çalışıyorum. Atıyorum, demir çelikçileri esas alalım. 1000 ton çelikle ben işimi döndürüyorsam diyor, 1000 tonun çeliğin fiyatına göre ben baremi oluşturuyorum diyor. Şimdi 1000 ton çeliğin fiyatı speküle edilerek Londra borsasında şurada burada önümüzdeki 3 ayda 1500 olacağı düşünüyorsa diyor, ben ona göre fiyatlama yapmak zorundayım ki malı sattığımda tekrar o 1000 ton çeliği yerine koyabileyim diyor. Şimdi böyle bakın, haklı. Yoksa batarım ben diyor. Stokçular da suçladılar bizi diyor. Ben stok tutmasam diyor. Mal bulamam, mal veremem piyasaya diyor. Depoları bastı, stokçuluk dediler diyor. Ya olur mu diyor, mecbur stokçuluk.
3: Biz soğan depolarını bastık ama bir arada. Patates depolarını bastık yani. Ya soğan dediğiniz şey bir ayda üretilir, 12 ayda yenir. Depola bekletirsin bunu zaten.
4: Zaten
3: yani.
4: Sayın Nurettin, şimdi aradan zaman geçtiği için söyleyeyim, şimdi kızmaz bana. Bu elma depoları falan, soğan depoları basınca Sayın Nurettin'e bağırıyor, Sayın Cumhurbaşkanımıza. Diyor ki efendim elma yiyorsunuz diyor. O da evet diyor. Ama diyor elma mevsimi değil diyor. Tamam diyor, anladım ne demek istediğini diyor. Yani şimdi
3: yani maalesef komik oldu yani bazı şeyler.
4: Maalesef bazılarının yanlış yönlendirmeleriyle yani şimdi düşün, şimdi ben Beştepe'ye de bir şey diyemiyorum. Dünya öyle bir halde ki evet. Yani savaşa girilecek mi? İran'da durum ne olacak? Irak'ta ortalık karışacak mı? Suriye'de istikrar devam edecek mi? İsrail bir deli fişek, ne yapacağı belli olmayan bir ülke. Ya Yunanistan orada birileri Yunanistan
3: deli fişek şey yapıyor. Demeyelim, deli fişek bizde olumlu anlamda kullanılır.
4: Yani ben olumsuz anlamda kullanmış olayım da.
3: Evet.
4: Affedersin, manyak bir ülke yani. Evet. O hani şeyler yönetiyor, aklı selim insanlar yönetmiyor evet, orayı şu anda. Evet. Yani resmen bir terör devleti.
3: Evet, açık terör devleti.
4: Söylemek yani. Lazım bunu, açık açık söylemek lazım. Bir terör devleti yani maalesef. Yani ne olacağı belli değil. Şimdi tepede bir jeopolitikle uğraşırken içeride de bu tür ufak tefek şeylerin böyle vatandaşın algısını bozacak düzeye devam etmesi hoş olmuyor. Şimdi Tekirdağ'daydım geçen hafta. Sebze meyve üreticisi bir çiftçi dedi ki bu yıl dedi soğan dedi 100 liradan aşağı yiyemezsiniz böyle giderse dedi şimdi. Yıllar öncesine gittim. Rahmetli amcam soğan ekmişti, böyle beyaz soğan Adapazarı'nda, çok da güzeldi. O soğanı o kadar ucuz fiyata satmak zorunda kaldı ki lanet etti, bir daha dedi ekmem dedi yani.
3: Ekmedi
4: şimdi. Emeğini karşılayamadı.
3: Niğde'de birçoğu patatesleri sökmedi bile.
4: Şimdi burada ne yapmak lazım? Devletin bence üreticiyi koruyan bir fiyat politikası. TMO'nun belki şeyinin genişletilmesi.
3: Evet.
4: Yani
3: mesela eskiden tarım satış kooperatif birlikleri vardı. Ant Birlik, Çuko Birlik, Tariş, Karadeniz Birlik, efendim Trakya Birlik.
4: Şimdi
3: yani.
4: Bakıyoruz mesela fındık geçen sene 350 liraya kadar çıktı. Şimdi 220 lira atıyorum. Yani bu fiyat oynayışlarının önüne geçmek gerekiyor. Böyle serbest piyasa olmaz.
3: Evet.
4: 20 lira 30 lira oynar da ya 100-150 lira oynamaz. Yani bugün Trump ekonomisine dönmüş her yer.
3: Evet.
4: Bir taraftan kriptoyu patlatıyorlar. Altın bir yerden 5000'e gidiyor. Vatandaş altın alıyor. Vatandaş mağdur oluyor. Vatandaşa diyorlar ki yani altının bu kadar rally yaptığı ortamda vatandaşı altın alın diyorlar. Vatandaşı zarar ediyorlar bazı yorumcular çıkıp.
3: Onları da dinleyenler düşünsün.
4: Tabii bunlara da tedbir alınması lazım. Yani bir şekilde uyarılmaları lazım evet, işteyse.
3: Evet. Şimdi şeyi söylediniz de biraz önce. Şimdi hemen biz kendi hatalarımızı işte yok marketlere şunlara bunlara da yükleme diye bir hastalığımız da var. Ben de bu enflasyonist ortamlarda biraz önce demir çelikte anlattığınız hikayeyi başka yer mesela mahalle bakkalı. Ben hiç sohbet ediyorum. Diyor ki hiçbir malın fiyatı bir hani biz diyor o kadar kısa vadeli mal alıyoruz ki eskiden diyor mesela 10 kutu alırdık. Benim dükkanım küçük diyor. 10 kutu alırdık diyor. Arkada bir depo var, oraya koyardık, bittikçe çıkarırdık. Ama şimdi sadece diyor raflar kadar alabiliyorum. Çünkü sermaye yok. Fakat diyor öyle bir şey var ki sattığımı yerine yenisini koyamıyorum. Yani o rafı dolduramıyorum diyor. Dikkat etti de hatta ben de şaşırdım. Ya dedim dükkanın dolu. Öyle mi dedi. Merdiveni getirdi. Dayadı rafa bu peçeteler. Dedi ki görüntü güzel dedi. Aç dedi peçeteleri çekti, arkaları boş. Bunları hepsini satsam kaç lira eder dedi. Yani dükkanı ucuz ama görüntüyü kurtaracak mallarla doldurmuş. Dedi ki esas fiyatı olan şunlardan kaçar tane var, onlara bak. Ben onları çeksem buralar raf boş kalır. Boş bir rafa gelir misin sen dedi. Yani onun için sorun çok yönlü. Yani gerçekten de makro anlamda çözmezsek işler çok daha tehlikeli gidecek. Şimdi sanayicilerle konuştuğumuzda diyorlar ki ya bu sistemde sanayicilik enayilik kardeşim. Ben fabrikamı satsam şimdi faize yatırsam 2 sene sonra bu fabrikamı faiz parasıyla geri alırım diyenler de var.
4: Evet var.
3: Ne diyorsunuz?
4: Evsit Başkanı Talha Özger'le geçen sene konuşuyoruz. İşte babadan sanayici o da. Dedim nasıl yorumluyorsun gidişatı? Ya dedi vallahi şu an dedi, fabrikayı kapatsak dedi. Fabrikayı yerini kiraya versek kiraya daha rahat geçiririz dedi. En azından dedi başımız ağrımaz dedi. Şimdi hakikaten sanayici bu noktaya gelmiş durumda.
3: Evet.
4: Şimdi bir düşünmek lazım. Niye bu hale geldik?
3: Evet.
4: İkincisi düşünmek lazım nasıl bu halden çıkarız? Üçüncüsü de vatandaşı nasıl rahatlatırız? Çünkü enflasyonun %20'lerin üzerinde kaldığı ortamda seçime gidilmesi, yani seçimlere bu orta böyle bir ortamda gidilmesi, faizin %50'lerde kaldığı ortamda gidilmesi hiçbir hükümet tarafından istenmez diye düşünüyorum. Enflasyonu %20'lerin altına çekecek ki %20'lerde bir katılık oluşacağını çok net biliyoruz. Yani şu anda %30'ları ancak kırabildik. Kıramadık bile tam olarak yani.
3: Kıramadık yani.
4: Ki %20'leri nasıl kıracağız? Orada daha da bir katılık oluşacak. Ancak %20'ler kırılabilirse enflasyonda seçime gidilebilir. Ama şuna da bir mana veremiyorum. Şimdi Merkez Bankası Başkanı'na da bunu sormuştum. Hani süremiz azaldı, hızlıca anlatayım. Sen şimdi diyorsun ki ben enflasyonu 25'e 24'e getireceğim. Ama bu faizi %40 uyguluyorsun. Bankalar %50-55 uyguluyor. Kredi faizleri riskine göre bazen 60'a falan kadar çıkabiliyor. Şimdi burada bir büyük bir gap var, uçurum var. Şimdi sanayici diyor ki kardeşim madem ben enflasyonu değil mi 24'e getirmek istiyorum, 20'lere getir, hatta 20'lerin altına getirmek istiyorum. Benim üretim maliyetlerimde de kullandığım işletme sermayesi anlamında baktığımızda, işletme kredilerine baktığımızda o faizi o maliyetin içerisine katıyorum. O mala yansıtmak zorunda kalıyorum. Yani Cumhurbaşkanı dediği gibi faiz de enflasyonun bir sonucudur.
3: Evet.
4: Yüksek faizin, yüksek enflasyonun olduğu ortamlarda. Belki düşükte çok fazla etki etmiyor ama burada edebiliyor. Şimdi adam o İstanbul Sanayi Odası verilerine bakıyoruz. Ne diyoruz? Sanayicinin karı finansmana gitti. O finansman içerisindeki o faiz maliyeti aynı zamanda vatandaşa da yansıtılıyor ürünler bazında. O zaman demek ki bizim kredi faizlerinde de politika faizinde de daha ılımlı olmamız lazım. Yani öyle dışarıdan sıcak para gelsin diye de bu kadar yüksek faizler ödemememiz lazım. Dünyanın en yüksek faizini ödüyoruz.
3: Hayrı da yok ya. Sıcak paranın Türkiye'ye ne getirdi bugüne kadar?
4: Hayrını da geçtim. Madem bu arkadaşlar bizim müttefikimiz, bu paralar batıdan geliyor. Bize destek olsunlar kardeşim madem.
3: Ay bir de şunu oluyor. Şimdi bu yatarak para kazanma, üretmeden kazanma enflasyonu da arttırıyor. Bakın şurada yan tarafımızda bir alışveriş merkezi var. Geçenlerde oradan gelirken bir kuyumcu var. İşte ekranlardan falan tanıyorlarmış. Çay içmeye davet etti. Ben de merak ettim, oturduk. Dedim ki işler nasıl? Herhalde durgundur diye düşünüyorum. Dediler ki en çok pırlanta türü şeyler satıyoruz. Niye dedim? Yani bu bir tasarruf değil. Çünkü alım satım arasında %30-35 civarında bir düşüş oluyor. Yani %35 kazansam bile yani kar etmen için %50-60'lık bir fiyat oynaması gerekir. Dedi ki yani biraz kemküm etti, biraz sohbet edince durumu anladım. Havadan para kazananlar çok rahat bir şekilde bunları alıyorlar.
4: Yani şey
3: gidip en lüks lokantalarda yemek yiyorlar. Şimdi millet de diyor ki ya işte lüks yerler dolu, nasıl ekonomi kötü? Doğru.
4: Görüntü öyle. İstatistiğim yok ama mesela İstanbul için söyleyelim. İstanbul'da 20 milyon insan var. Toplasan sandalye sayısı 1 milyon yoktur.
3: Evet.
4: Hadi var diyelim. Zaten 20'de bir zengin vardı. Evet. Türkiye'de bence 20 milyon kişi
3: yani %5 ediyor da
4: Avrupa Birliği seviyesinde yaşıyor bence. Evet. Belki daha bile fazla olabilir. Yani 5 milyon aile diyorum ben buna. Avrupa Birliği seviyesinde belki daha

0: bir kesimin bir zenginliği ama var.
1: Şöyle bir şey, mesela turistik tatile çıkacaklar. Yani bunu söylemek de ne kadar doğru bilmiyorum ama giden tüm arkadaşlar, yani yurt dışına giden arkadaşlar, gittikleri yerde çok daha ucuza tatil yaptığını söylemeye başladılar. Yani bu da, bunu dillendirmeyi bile sevmiyorum.
0: Ya bu doğru ama burada da bir ayrı şey açmak lazım. Belki başka bir gün konuşuruz bunda ama kısaca şey yapayım. Şimdi İtalya'nın, Yunanistan'ın, Fransa'nın ünlü tatil yerlerine gittiğiniz zaman Bodrum ayarında fiyatlar. Şimdi bizde tatil deyince Bodrum'a ve Antalya'nın belli yerlerine gitmek akla gelince oralar zaten Türkiye'nin artık şey yerler olmuş. Yani evet. Ben Fethiye'deydim mesela, açık söyleyeyim, Kurban Bayramı'nda bir turla gittik filan. 2000 liralık bir otelde kaldık geceli. Böyle şey, küçük yerdi bizim bütçemiz. Gittik belediyenin bir tane çay bahçesi vardı, orada bir şey yedik ufak bir yerde. Yani normal fiyatlarla döndük. Ama sen şimdi Bodrum'un bilmem neresindeki bilmem ne şeyinde ben şu lahmacun oraya gideceğim diyorsan orada başka bir şey var. Şimdi bizim vatandaşımız da bazı şeylere belli, belli adisyonlar görüyorum. Yani adisyonun içine bakıyorsun, öyle içecek fiyatları var ki onlar zaten lüks. Evet. Ya onları yani 100 tane bilmem ne içmiş falan.
1: Yok şey mesela diyelim ki,
0: ama genel itibariyle pahalılığımız da var. Yani, Ruslar da söylüyor.
1: Daha doğru izlenen zaten turistlerin tercihi Türkiye'den yapma. Mesela Antalya bölgesinde ben baktığımda otellerdeki durumun pek iç açıcı olmadığını gördüm. Yani bakma rakamlar şöyle böyle diyorlar ama ben gördüğüm sahadaki manzara pek öyle gözükmüyor.
0: Belli yerler dolu, belli yerlerde boşluklar var. Ama mesela şimdi Türk vatandaşları da hep her şey dahil konuşuyorduk ya, her şey dahil bitirelim filan. Tam tersi, her şey dahil koruması altına girmeye başladı. En azından ne yiyeceğimizi içeceğimizi biliriz diyorlar.
1: Hayır, bir de dışarı gittiğin zaman o kadar çok şey var ki, bir de çocuklu mocuklu gittin. Çocuk her şeyi ister.
0: Tabii.
1: Yani karşılamaya kalksan yani otelden pahalıya da gelebilir.
0: Bazı yerlerde artık şeyle açıklanamayacak fiyatlamalar var. Onları da biraz sorduğumuz zaman işletmeleri kiraya bağlıyorlar işte. Evet, orada yani. Da işletmeye bir şey diyemem. Kira diyor. Kira şeyim çok yüksek. Evet. Bir de diyor personelimi kaçırmamak için yüksek maaş vermek zorundayım diyor.
1: Orada da gitmiş önemli olsun da söyleyeyim. Turizm bölgelerinde ne yazık ki durumu kurtarmak için yani sıkıntı arttıkça ucuz personele yönelmişler. Ucuz personel de hizmette kaliteyi düşürmüş. Mesela işte diyelim ki konut meselesinde de turizm bölgelerinde bütün inşaatlar birçok yerde yarım kalmış vaziyette. Niye? Tabii. Çünkü belli bir şeye göre yapmışlar. O mesela 1+1 var her tarafta. Genellikle Ruslara yönelik yapılmış. Şu anda Ruslar çekilince onu bizim aile tipine 1+1 biraz tuhaf.
0: Evet.
1: O nedenle birçok konutu müteahhit bitirmiyor. Niye bitirmiyor? Çünkü ben ton masraf edeceğim diyor, satamayacağım. Yani bina bitmişken boş duracağına yarım dursun diyor. O parayı başka yerde kullanırım mantığına gidiyor falan. Neyse. Evet yani sorun çok.
0: Çok.
1: Dert. Her bir dokun bina iş durumu var.
0: Ama temel mantığı söylemiş olduk aslında. Devletin daha müdahaleci, daha planlayıcı ve yol gösterici olması.
1: Evet, devlet ağırlığı, kamuculukla beraber özel sektörün yürümesi lazım.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan Ekonomi Gazetecileri Derneği Genel Sekreteri Recep Erçin, Türkiye ekonomisindeki mevcut sorunları ve bu sorunların üretim, ihracat ve alım gücü üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Recep Erçin, keyfi fiyatlamaların ekonomiyi kim kime ne tutturursa düzenine dönüştürdüğünü belirterek, devletin kritik sektörlerde piyasaya yön vermesi gerektiğini söyledi. Yüksek enflasyon, kur politikası ve jeopolitik tercihlerin ihracatı zayıflattığını belirten Erçin, Türkiye'nin erken sanayisizleşme riskiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Özel röportaj. Radyo Sputnik, özel röportaj. Özel röportaj. Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında.
4: Yayında.
3: Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas

104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Fransa'da ayak bileğinden ameliyat olmak için hastaneye giden genç kızın yanlışlıkla 20'lik dişleri çekildi. Le Bœuf du Nord yerel gazetesinin haberine göre olay 10 Temmuz'da ülkenin kuzeyindeki Saint-Martin-Bologna kentinde bir klinikte yaşandı. Önceden planlanan ayak bileği operasyonu için kliniğe giden 17 yaşındaki genç kıza yanlış işlem uygulandı. Ayak bileğinden ameliyat olmak için bekleyen kızın 20'lik dişleri çekildi. Olay ailenin şikayeti bulunması üzerine basına yansıdı. Genç kızın annesi operasyonu yapan doktorun kendisine "Kusura bakmayın, tıbbi bir hata yaptık, özür dileriz" dediğini söyledi. Yaşanan durum karşısında şok olduklarını belirten anne, böyle bir şeyin yalnızca filmlerde olacağını düşündüğünü belirtti. Fransa'da ayak bileği ameliyatı olmak için hastaneye giden 17 yaşındaki genç kızın 20'lik dişleri çekildi. Ailenin şikayeti sonrası açıklama yapan doktor, tıbbi hata yaptıklarını söyleyerek özür diledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Deniz bazen yüzmek içindir. Bazen de sadece dalga sesini dinlemek için. Kendinize birkaç dakika ayırmayı unutmayın. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Japonya'da bu yaz sıcaklar giderek daha bunaltıcı hale geldi. Japonya'nın başkenti Tokyo'da 15 Temmuz'da 48 kişi sıcak çarpması nedeniyle hastanelere kaldırıldı. Japan Today'in haberine göre soğutma ve otomat üreticisi bir şirket olan STRS, insan dolabı adında bir ürün geliştirdi. İnsan soğutucu buzdolabı otomatlardan esinlenerek tasarlandı. Kabinin içindeki sandalyeye oturan kişinin kafasına, boynuna, omuzlarına ve sırtına doğru 5 dereceye kadar soğutulmuş hava üfleniyor. Şirket 5 dakikada belirgin şekilde serinleme garantisi veriyor. 10 dakika kabinin içinde kalmanın sıcak çarpması belirtilerini hafiflettiği öne sürülüyor. Tarihinin en sıcak yazlarından birini geçiren ve başkent Tokyo'da onlarca kişinin sıcak çarpmasıyla hastaneye kaldırıldığı Japonya'da bulunan bir şirket, insan buzdolabı adlı ürünü piyasaya sundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yurt genelinde çıkan 169 yangından 163'ünün kontrol altına alındığını açıkladı. Suç örgütlerini öven 216 şüpheli yakalandı. En düşük emekli aylığı 23.552 lira oldu. Ayrıntılar bültenimizde. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yurt genelinde çıkan 169 yangından 163'ünün kontrol altına alındığını açıkladı. Mersin, Gülnar ve Muğla Seydikemer'deki yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtildi. Antalya, Alanya ve Muğla Fethiye'deki yangınların enerjisi düşürülürken Aydın, Çine ve Balıkesir, Gömeç'te söndürme çalışmaları sürüyor. Yeni Parti'ye 24 saatte rekor bağış yapıldı. Yeni Parti dayanışma kampanyasının ilk 24 saatinde 31.934 kişinin toplam 113.841.910 lira bağış yaptığını açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yasa dışı bahsi teşvik eden şüphelilere yönelik İstanbul Merkezi operasyon başlatıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahsi özendirdiği belirlenen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü bildirildi. Suç örgütlerini öven 216 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı 52 ilde sosyal medya platformları üzerinden tetikçi ve suç örgütlerine övücü paylaşım yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 216 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen düzenleme resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla icra işlemleri, noterlik, idari yargı, ceza muhakemesi ve hukuk yargımalarında çeşitli değişiklikler yapıldı. Dolandırıcılık suçlarında banka veya ödeme araçlarını kullandıranlara belirli şartlarda ceza indirimi uygulanabilecek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin yeni hükümler getirildi. Yargı süreçlerini hızlandırmak amacıyla duruşma, istinaf, temyiz ve elektronik satış uygulamalarında yeni düzenlemeler hayata geçirildi. Ambarlı'da 2,1 milyar lira değerinde 3 ton uyuşturucu ele geçirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezi yürütülen operasyonlarda yasa dışı bahis reklamı yapan 33 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığını ve Ambarlı limanında piyasa değeri 2,1 milyar lira olan 3 ton uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi. Gazeteci Cem Küçük hakkında halkı yanıltıcı bilgiye alenen yayma ve şantaj suçlamaları kapsamında gözaltı kararı verildi. Kararın akabinde Küçük'ün gözaltına alındığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Barış Kurulu'nun Hamas'ın silahsız alması konusunda tarihi bir anlaşmaya vardığını duyurdu. Trump, söz konusu süreçteki arabulucu rolleri nedeniyle Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür ederek tarihi bir ilerleme kaydettik ve hala yapılacak çok iş var dedi. Fas-İspanya hattında göçmen faciası yaşandı. Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya yüzerek geçmeye çalışan 18 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. Son bir hafta içinde Ceuta'ya Fas'tan çoğu yüzerek olmak üzere 1500 kişinin geçtiği belirtildi. Rus bilim insanları melanom cilt kanserine karşı geliştirilen kişiselleştirilmiş mRNA aşısı NeoCovax'ı yıl sonuna kadar 20 hastaya uygulamayı planlıyor. Aşı her hastanın tümör mutasyonlarına göre özel olarak hazırlanıyor. Gamaleya Merkezi tarafından geliştirilen aşının klinik uygulamasına daha önce ilk melanom hastasıyla başlanmıştı. İtalya futbolunun efsanesi Franco Baresi 66 yaşında hayatını kaybetti. Milan ve İtalya milli takımının unutulmaz savunmasından Franco Baresi 66 yaşında yaşamını yitirdi. Kariyerinin tamamını Milan'da geçiren ve kulübün simge isimlerinden biri olan Baresi geçen yıl akciğerinden ameliyat olmuştu. Pakistan'da çığ düşmesi sonucu 10 dağcı kayboldu. Pakistan'ın Broad Peak Dağı zirvesine çığ düşmesi sonucu Nepal'li ödüllü dağcı Nirmal Puriya liderliğindeki 10 dağcıdan haber alınamıyor.

0: MTV ve gelir vergisi ödemeleri için bugün son gün. Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisi ve 2025'te elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisinin ikinci taksitlerinin ödenme süresi bugün sona erecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre 24 Temmuz itibariyle Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 31 milyon dolar azalarak 62 milyar 396 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri 17 Temmuz'da 65 milyar 427 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Bu dönemde altın rezervleri ise 5 milyar 147 milyon dolar artışla 95 milyar 63 milyon dolardan 100 milyar 210 milyon dolara yükseldi. En düşük emekli aylığı 23.552 lira oldu. Emekli aylığının artırılmasını içeren düzenleme resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.292 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 52 kuruş, euro 54 lira 74 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.223, çeyrek altın 10.161, tam altın 40.462, atı altını ise 41.460 liradan işlem görüyor. Spor. Beşiktaş Danimarka'dan turla döndü. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu maçında Danimarka'nın Midtjylland takımına konuk oldu. Temsilcimiz müsabakadan 2-0'lık galibiyeti ayrılarak adını 3. eleme turuna yazdırdı. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki rakibi de belli oldu. Siyah beyazlılar 3. eleme turunda Tromsø'yu eleyen Çekya ekibi Hradec Králové ile kozlarını paylaşacak. Başakşehir Avrupa defterini kapattı. İstanbul Başakşehir UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda 1-1 berabere kalınan maçın rövanşında dün akşam Inter Turku'yu deplasmanına konuk oldu. Mücadeleden 2-0 yenik ayrılan temsilcimiz Avrupa'ya veda etti. UEFA'dan FIFA organizasyonlarına boykot kararı geldi. UEFA, Perşembe günü düzenlenen çevrim içi toplantının akabinde yaptığı açıklamada, üye federasyonların FIFA'nın turnuvalarını yönetecek bağlı şirketteki hisselerin dış yatırımcılara satılması planını protesto etmek amacıyla Dünya Kupası ve diğer FIFA organizasyonlarını boykot etme kararını oy birliğiyle kabul ettiğini duyurdu. FIFA, salı günü yaptığı açıklamada Dünya Kupası ve diğer organizasyonları yönetmek üzere 20 milyar dolar değerinde bir bağlı şirket kurmayı planladığını ve bu şirketteki hisselerin %20'ye kadar olan bölümünü dış yatırımcılara sunmayı hedeflediğini bildirmişti.
1: Hava durumu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yangınların etkili olduğu Akdeniz'in iç kesimlerinde ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bugün için bazı illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Başkent Ankara'da az bulutlu bir hava hakim, 29 derece. İstanbul ve İzmir rüzgarlı, İstanbul 29, İzmir 36 derece. Antalya açık 39, Trabzon sağanak yağışlı 26, Gaziantep ve Diyarbakır sıcak, Gaziantep 40, Diyarbakır 43 derece, Van parçalı bulutlu 31 derece. Yayınımız Okan Aslan'la Muhabbet Arası programında ünlü isim Aydı İlge ile yapılan keyifli sohbete devam edecek. Bu samimi sohbeti kaçırmayın. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la Muhabbet Arası Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Muhabbet Arası başlıyor.
2: Kendine özgü tarzı, enerjisi ve güçlü yorumuyla müzik dünyasında özel bir yer edinen Aydı İlge, Radyo Sputnik mikrofonunda sanat hayatının farklı yönlerini anlatıyor. Aktif sosyal medya kullanımı, gündeme olan hassasiyeti, müzik yolculuğu ve konserlerde yaşadığı eğlenceli anlarla Aydı İlge, Radyo Sputnik'te Okan Aslan'a keyifli ve samimi bir sohbet verdi. Aydı İlge, kedisinin vesile olduğu ve eşinin kendisine duygularını açmasıyla başlayan aşk hikayesini de dinleyicileriyle paylaştı. Aydı İlge ile gerçekleştirdiğimiz bu keyifli, samimi ve eğlenceli sohbeti gelin birlikte dinleyelim.
3: Hanımlar, beyler, sizlerle birlikteyiz ve benim ve eminim sizlerin de çok ama çok sevdiği, gerçekten çok kıymetli, çok değerli bir isim. Harika enerjisiyle geldi sevgili Aydı İlge. Hoş geldin diyorum.
4: Hoş bulduk, merhabalar. Vallahi ben de çok mutluyum sizlerle bir arada olduğum için. Daha önceden de çünkü çok mutlu hissetmiştim sizinle konuşurken kendimi. O yüzden eminim ki çok keyifli, çok kaliteli bir sohbet olacak.
3: Kesinlikle. Siz varsanız zaten başka şekilde olması ve sonuçlanması mümkün değil. Sizin bence iyileştirme özelliğiniz sadece şarkılarla değil, şarkılar dışında Aydı İlge'nin sosyal medyada üstlendiği aktif bir rol var. O kadar güzel yapıyorsunuz ki insan böyle dinledikçe vallahi süper ya, işte bu ya, işte bu ya falan diye böyle bir gaza geliyoruz. Vallahi öyle.
4: Sağ olun, çok teşekkür ederim. Yani sosyal medyada da yaptığım konuşmalarda da aslında gene de hep acaba böyle de baksak mı hayata? Acaba şöyle şunu şuradan düşünsek mi de diye böyle çok kesin yargılarda bulunmadan ya da kimseyi ötekileştirmeden, hı hı, çok da böyle kimsenin canını yakmadan bunu yumuşak bir dille yapmaya çalışıyorum. Çünkü amacım gerçekten iyi kalpliliği arttırabilmek. Yani benim çok inandığım bir şey var. Yani Aydı İlge diyorum, kötülüğü bitiremezsin. Öyle bir gücüm yok. Hı hı. Ama iyiliği çoğaltabilirsin.
3: Ve güzel.
4: Bunu hepimize söylüyorum. Yani dünyayı değiştiremeyiz ama belki bir insanın dünyasını değiştirebiliriz.
3: Mükemmel.
4: Böyle bakmak durumundayız. Yoksa gerçekten bu kadar kötülük, bu kadar vicdansızlık karşısında akıl sağlığımızı korumamız mümkün olmayacak. O emek verme, aşk için emek verme halini falan insan özlüyor tabii. Şimdi
3: bu emek heyecanlı.
4: Ya çok heyecanlı güzel. Çünkü artık yani insanları hani sosyal medyadan takip edip çıkarır gibi hayatımızdan da çıkarıyoruz.
3: Hı hı. Yani halbuki bazen bu kadar kolay olmamalı değil mi?
4: O kadar kolaylaştı ki ve aslında diyor da işte sosyal medya insanların zaten şu anki halini yansıtıyor diyoruz. Ama sosyal medyada biz tükettikçe, hı hı, biz ona dönüşmeye başlıyoruz. Mesela şöyle anlatayım. Hı hı. Twitter'da ya da X platformunda eskiden derlerdi ki böyle küfür kıyamet koptuğu zaman bu insanlar klavye delikanlısı yüzünüze söyleyemez denirdi. Hı hı, evet. Bence artık insanlar kötülüğü ve bu kadar fütursuzca küfretmeyi sosyal medyada birinci elden yani sanal alemde pratik edip antrenman salonu gibi pratik edip gerçek hayatta da yapmaya başladılar. O yüzden şiddet bir yandan da bu kadar normalleşti ve artıyor. Yani artık o şeyi ben kabul etmiyorum. Hani ya bunlar klavye delikanlısı bir şey yapamazlar. Yüzüne söyleyemezler. Yo söylüyor.
3: Yanmamalı da söylememeli de aslında.
4: Tabii ki.
3: Hiç olmamalı yani.
4: Tabii ki ama bu işte şeyi pekiştiriyor. Normalleştikçe sosyal medyada normalleştikçe fiziksel hayata, real hayata da birebir rahatlıkla yansımaya başladı. Maalesef.
3: Sevgili Aydın Gev, sen sosyal medya deyince aklıma şu geldi. Ben bu örneği daha önce radyoda vermiştim. Kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri, bu tarz konuları senelerdir programlarımda işliyorum. Sivil toplum kuruluşlarıyla, işte senin gibi değerli, bu konulara hassasiyet gören hassasiyetle bakan isimlerle konuşuyorum. Bir kere karşıma sosyal medyada X'te şöyle bir şey çıkmıştı. Kadına yönelik bir durumla ilgili olarak eleştirel mesaj veren birinin, yani bir kadın cinayetini eleştirecek olan kişinin, ki bu bir spor spikeriydi, ekranlarda olan ünlü spor spikerlerinden bir tanesiydi, olayı gerçekleştiren kişinin annesine küfürle bunu yaptığını gördüm.
4: Ve yine cinsiyetçi bir küfürle.
3: Ya, hani bizim hakikaten bu anlamda düzeltmemiz gereken, toparlamamız gereken çok fazla şey var. Çok fazla.
4: Evet, ben dilin çok önemli olduğunu her zaman söylüyorum. Çünkü dil gerçekten bizim dünyamızı yansıtır. Yani Wittgenstein'ın çok güzel bir sözü var. Diyor ki dünyamın sınırları dilimin sınırlarıdır. Hı hı. Çünkü o kullandığımız dil bizim dünyayı nasıl algıladığımızı şekillendiriyor. Nasıl anladığımızı şekillendiriyor. Dolayısıyla bu küfürler mesela cinsiyetçi küfürler, ama ne var canım küfür işte, ya da o mantıkla söylemedik ya da ben onu düşünmedim ki o anda diyor çoğu insan. Ama şöyle söyleyeyim size, ayağınızı masaya vurduğunuzda neden hiç tanımadığınız birinin annesiyle cinsel ilişkiye girme fikri aklınıza gelsin?
3: Evet, evet.
4: Neden?
3: Yani neden?
4: Ve üstüne üstlük bu küfürleri ederken şunu fark etmiyoruz. Burada bir güç dinamiği var. Yani hep erkek taraf şiddeti uygulayan. Çünkü o normal bir cinsel ilişkiden bahsedilmiyor orada, farkındaysanız.
3: Tabii.
4: Orada birinin başka birine uyguladığı cinsel şiddet var.
3: Şiddet.
4: Ve orada erkek güçlü konumda, kadın güçsüz durumda ve şiddet uygulanan konumunda oluyor. Orada amaç cinsel bir küfür değil. Orada amaç şiddet aslında.
3: Evet.
4: Bunun cinsellikle de alakası yok. Ama bunlar aman canım o an niyetle söylemedik de, kadınlar da çok kullanıyor. Hatta böyle AMK olarak kullanılan o küfür artık nokta virgül olarak kullanılıyor. Yani hani her şeyin sonunda ben görüyorum onu.
3: Evet evet, maalesef.
4: Bunlar önemsiz zannediyoruz ama işte bu normalleşme dediğimiz şey böyle başlıyor. Dilin içine sızarak, ondan sonra kodların içine sızarak, böyle böyle normalleşerek. Ve sonunda ne oluyor biliyor musunuz? Ölürken bile kadın suçlu oluyor. Neden böyle bir adamla birlikte olmuş? Neden bu adamın evine gitmiş? Bir de bunun şey versiyonları var. Neden açık giyinmiş?
3: Gecenin o saatinde ne işi varmış gibi.
4: Hep mağdur suçlayıcılık. Bu işte kültürel kodlarla alakalı. İşte ya da şöyle bir şey okudum, onu çok canım sıkıldı. Kız çocuklarınızı uzak yere okumaya göndermeyin. Kadın cinayetlerinin %90'ı tanıdıklar tarafından
3: gerçekleştiriliyor.
4: Evet. Uzağa gittiği için aileden değil. Aile içi şiddet çok yaygın. Akrabalı cinsel tacizler, cinsel şiddetler. Vay boşandı eşi. Vay efendim işte.
3: Ayrılmak istediği ayrılma aşamasında. Aynen, sevgilisi, akrabası, babası, kardeşleri.
4: Tabii, bitmiyor. Dolayısıyla yani uzağa gitti de yanlış birini seçti de seçemediğin bir sürü insan sana zaten bu zulmü uyguluyor.
3: Harika.
4: Burada bu noktada şu denmiş oluyor. Aman kadınlar, siz kendinizi korumak için evlerinize hapsolun. Hayır, kadınlar özgür olacaklar. Değişmesi gereken kadınların bu hakkını gasp edenler.
3: Evet.
4: Yani o kadar yanlış bir yerden bakıyoruz ki. Kesinlikle. Biz değişmeyeceğiz. Biz özgürce yaşamaya devam edeceğiz.
3: Kendi hayatımıza dair kararları vermeye devam edeceğiz.
4: Evet. Sizler önleneceksiniz, sizler engelleneceksiniz, sizler eğitileceksiniz ve yeterli cezaları alacaksınız ki bunlar tekrarlanmayacak.
3: Niye çözemiyoruz? Ya şimdi Aydilge gelmiş, stüdyomuza konuk olmuş. Bu tarz konuların konuşulmayacak olması mümkün değil kıymetli dinleyiciler. Onu da sorayım sevgili Aydınge. Neden çözemiyoruz senelerdir?
4: Tabii
3: ve
4: ki.
3: Maalesef benim üzüldüğüm bir şey daha var. Yani çıkıp yetkililer daha önce oldu bu. Daha önceki İçişleri Bakanı döneminde İçişleri Bakanı çıkıp açıklama yaptığında, çünkü her ay 30, 35, 28 gördüğümüz rakamlar, öldürülen kadınlar
4: de var tabii.
3: Öldürülen kadınlar. Çıkıp yetkililerin bir de kıyaslama yaptığını görmek, bay efendim Almanya'da da öldürülüyor, Almanya'da daha fazla öldürülüyor diyerek böyle bir savunma yapılması da kötü bir şey. Biz niye bunu çözemiyoruz bir türlü?
4: Tabii ki bunun pek çok nedeni var ya. En başta ceza şartlarının yetersiz olması, çünkü çıkıp bir daha da öldürebiliyorlar hatta, yani başka şeyler de yapabiliyorlar. Yok kravat taktı falan gibi indirimler olabiliyor. Onlar zaten büyük bir sorun, ama onun dışında ben kültürel bir sorunumuz olduğunu düşünüyorum. Çünkü Gösteroğlu amcaları pipini diye büyütülen çocukların içinde yaşıyoruz. Ve dolayısıyla bu erkekliğin kadına ya da kadınlara, kendinden zayıf gördükleri varlıklara zulmetmek ya da şiddet uygulamanın normal olduğunu düşünen bir zihniyetle büyüyorlar.
3: Evet.
4: Dolayısıyla tabii ki pek çok şey, yani döverim karımdır, döverim de severim de oluyor. Kadınlar da böyle düşünebiliyor. Çünkü o kültürün içine doğmuş bir kadın.
3: Evet,
4: bunu
3: evet.
4: hak ettiğini, bunun normal olduğunu, yapması gerekenin sadece kocasına kölelik olduğunu düşünen, buna inanan pek çok kadın da var. Yani şunu da söyleyeyim, hani kadınların, yani cinsiyet anında kadın olmaları onların erkek yanlısı, erkek üstünlükçü düşünmeyeceği anlamına gelmez. Pek çok kadın bazen güçlünün yanında olabilmek için, erkeğin gücünden faydalanabilmek için hem cinsini de ezip geçebilir.
3: Evet.
4: Bazen kaynanaların gelinlerini ezmesi gibi. Ya da o saatte onun ne işi varmış orada diyen pek çok kadın olabileceği, yani hem cinsini suçlayabilecek
3: maalesef
4: pek çok kadın olabileceği gibi. Dolayısıyla burada kadın erkek sorunundan ziyade bir zihniyet sorunu yaşıyoruz. Çünkü bazı şeyler bir cinsiyet için normal, diğer için değil olarak kabul ediliyor ve bu da çok büyük eşitsizlik yaratıyor ve dengesizlik yaratıyor. Ama yani bunu vazgeçmeden, hem anlatarak hem kültürel bir değişim için vazgeçmeden, böyle konuşarak, anlatarak, hem de tabii ki yasaların yeterli olmasını sağlayarak elimizden geldiğince bir takım değişiklikler yapacağız. Yani değişiklikler, hani baktığımız zaman çok karanlık gibi görüyoruz bazı şeyleri, ama bir yandan da eskiden düşünsenize kadının oy hakkı yoktu. Yani düşünsenize kadınlar miras hakları yoktu.
3: Ya bugün,
4: yani
3: demek ki bugün ben sevgili Aydınge, sen geliyorsun diye bir ekran görüntüsü aldım. Hatta şöyle, tam bu noktada bir yazar demiş, 2010 yılına kadar kadınların seçilme hakkı yoktu diye bir şey söylemiş.
4: Ne zaman?
3: Oldu.
4: Türkiye'de mi?
3: Türkiye'de.
4: 2010.
3: Yeni Akit yazarı Ali Kara Hasanoğlu'nun söylemiş olduğu söz, 2011 yılına kadar kadınların seçilme hakkı yoktu diyerek bir paylaşımda bulunabiliyor işte insanlar ülkemizde.
4: İşte şey de çok kötü yani. Herkes, yani Mustafa Kemal Atatürk sayesinde Türk kadını dünyadaki örnek ülkelerden biridir. Bu arada ilk veren de Azerbaycan'dır. Bu da çok güzel bir şey, çünkü onlar da Türk biliyorsunuz, yani Azerbaycan Türkiye'den de önce bu hakkı verdi. Ama Türkiye'de gerçekten seçilme hakkı kadına verme konusunda Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün yine son derece eşitlikçi ve idealist yaklaşımıyla biz ilk ülkelerden biriyiz. Amerika'dan mesela çok çok önceyiz. Pek çok Avrupa ülkesinden, yani demokratik, insan haklarına saygılı diye gördüğümüz pek çok ülkeden çok çok önce biz bu haklara sahip olduk. Ama hak sahibi olmak yetmiyor.
3: Evet.
4: Çünkü o hakkın ne ifade ettiğini, neden önemli olduğunu, aynı zamanda kültürel kodlarımıza yerleştirmemiz de gerekiyor. Mesela feminizme karşı çok büyük bir şey var şu anda. Feminazi deniliyor, erkek düşmanlığı deniliyor. Tabii ki erkek düşman olan insanlar da vardır. Yani kadın düşmanı olduğu gibi. Ama mesela feminizm sanki böyleymiş gibi yansıtılması son derece üzücü. Çünkü insanlar ben feministim demeye korkmaya başladılar. Oysa feminizm insan haklarına öncelikle temel alan, dolayısıyla cinsiyete dayalı her türlü ayrımcılığa karşı çıkan bir akımdır. Yani kadınla erkeğin eşit hak sahibi olması gerektiğini, aynı olduklarını değil, kadın ve erkek aynı değildir. Ama eşit hak sahibi, yasalar önünde eşit hak sahibi ve kültürel yaşam anlamında eşit hak sahibi olması gerektiğini savunur. Yani aslında insan haklarını savunur. Hepimizin insan olarak değerli olduğunu savunur. Bunun erkek düşmanlığıyla hiçbir alakası yok. Aksine ben pek çok zaman erkekleri koruyorum. Hı hı. Mesela şöyle koruyorum. Bazen erkeklik kavramı sadece işte mal mülk sahibi olmakla, kadınlara sahip olmakla, otoriteyle, hı hı, sürekli tedarik edici olmakla vesaire özdeşleştiriliyor. Diyorum ki, ya da cinsel olarak skor yapmakla. Hı hı. Diyorum ki erkeklik bu kadar basit, aciz bir kavram değil. Evet. Erkekler bunların çok ötesinde. Evet. Erkek olmak çok daha değerli bir şey. Ben bu kadar zayıf karakterli, işte çocuk gibi ona sahip olacağım, buna sahip olacağım, bu kadar kadınla beraber olacağım falan. Ne kadar komik ve kısır ve aslında ezikleyen, yani erkeği, hı hı, böyle zayıf, ilkel bir varlık olarak gören bir bakış açısı. Yani güçlülük gibi gösteriyorlar. İlkellik aslında. Hı hı hı. Ben de diyorum ki erkekler ilkel varlıklar değil, bunun ötesine geçtiler. Hı hı. Ya tabii ki var öyle erkekler, ama erkeklik kavramını bunun üzerine kurmayalım diyorum. Bunu reddedelim. Pek çok erkek de bana destek oluyor bu konuda. Hı hı hı. Yani ama bana bile hani mesela,
3: tam onu soracağım. Yani sen böyle şeyler düşünüyorsun. Çünkü günümüzde biraz, çünkü sıkıntılı. Yani birçok ismin, iyi isimlerin, iyi müzisyenlerin, iyi sanatçıların sessiz kaldığını görüyorum. Kendi kendine endişeler yaşadığını görüyorum, ama sen de bunu görmüyoruz. Yani sen müziğini yapıyorsun. Çok da güzel işlere imza atıyorsun. Bugüne kadar gerçekten bize çok iyi geldin. Bundan sonra da
4: çok
3: öyle olacak.
4: Çok teşekkür ederim.
3: Ama sadece müzikal tarafla değil, bir müzisyen olarak, bir sanatçı olarak değil, bu yönünle de, yani işte bir karşımızda bir Aydilge var. Kadınlarla ilgili ne kadar önemli şeyler söylüyor. Çocuklarla, hayvanlarla ilgili büyük hassasiyetleri var ve sosyal medyasında, belki gittiği konserlerde orada burada paylaşıyor. Ama işte erkeklerle ilgili de söylediği şeyler var. Peki bu nasıl karşılanıyor? Yani tepki alıyor musun?
4: Tabii ki çok
3: destek
4: tepki
3: çok vardır da.
4: Destek de çok var, ama çok kötü tepkiler de alıyorum. Ve bunları kaldırmak inanın çok zor. Hani meslektaşlarıma kızamıyorum. Hani niye susuyorlar diye. Çünkü bu tepkileri kaldırmak, yani herkes bunu çekmek zorunda değil. Hı-hı. Onları da anlıyorum. Ben bir sanatçı olarak istiyorum ki sadece müzikle değil, hı-hı, fikirlerimle, düşüncelerimle de insanlara yardımcı olabilirsem yardımcı olayım. Eğer ki yani rahatsızlık veriyorsa düşüncelerimi dinlemesinler tabii. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum her zaman için. Yani müzik yapmak sadece, ya da müzisyen olmak, sanatçı olmak, hani gerçekten sadece eser üretip bırakmak gibi gelmiyor bana. Yani dünyaya bunun için geldiysem, eğer içimde böyle bir yetenek varsa, istiyorum ki dokunabildiğim kadar dokunayım birçok insana. Ve bu bana kendimi mesela çok zengin hissettiriyor. Hani işte arabam yok, evim yok falan, ama bu da bana mesela kendimi inanılmaz zengin hissettiriyor ve daha büyük bir değer gibi geliyor. Çünkü ya aslında sadece bana değil, yani psikolojik araştırmalar da aslında bunu gösteriyor. Baktığınız zaman ya bunun senelerce araştırmaları yapılmış gerçekten, ve insanların mutluluk dediğimiz şey, daha uzun süreli olan o hayattan tatmin olma veya hayatta bir anlam bulma ihtiyacı çok yoğun. O ihtiyaç karşılanmadığı zaman hiçbir mal, mülk, para o huzursuzluğu gideremiyor. Dolayısıyla ben sanırım zenginim o anlamda. Bütün yaşadığım sıkıntılara rağmen. Çünkü çok üzülüyorum. Ben hassas bir insanım. Hiç güçlüyüm. Şey,
3: onu çok
4: numarası.
3: Net görüyoruz zaten. Yani,
4: hani hiç umurumda değil ya. Çoluk çocuk saldırıyor falan gibi bakmıyorum.
3: Yapamazsın da böyle bir şey zaten. Yani mümkün değil senin böyle bir şey yapamazsın.
4: Üzülüyorum. Üzülüyorum. Ben o küfrü yedim diye üzülmüyorum. Ben hani böyle bir şey yazabilecek bir ruh haline nasıl büründü bu kişi diye ona üzülüyorum. Ve hani dünyanın bu kadar karanlıklaşmasına üzülüyorum. Dolayısıyla etkilenmiyor asla değilim. Ama bir yandan da bana ne ya deyip geçtiğim zaman kendime saygım kalmıyor. O zaman yaşadığım Aydilge'nin aynada yüzüne baktığım zaman utanıyorum yani.
3: Aydilge, iyi ki varsın ya.
4: Ay, çok teşekkür ederim.
3: Vallahi iyi ki varsın.
4: Sizler de öyle.
3: Gerçekten, yani biz Aydilge'yi zaten müziğiyle tanıyoruz. Çok da seviyoruz. Daha önce telefonda da ben bunu söylemiştim konuştuğumuzda, ama senin böyle bir yanın olması bize, insanlara, eminim milyonlara güç veriyor. Diyorum ya, biz seni izlediğimizde acayip gaza geliyoruz. İşte bu be diyoruz yani. Çok, yani erkeğiyle kadınıyla gerçekten ben kendi adıma da öyle
4: çok
3: düşünüyorum.
4: Çok teşekkür ederim.
1: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor.

0: ama maalesef
1: maalesef
0: yanmasın demişim o zaman da, evet. Yıkmaz. Hala işte yangınlar şeyler. Keşke şöyle konuşsaydık. Hı. Ya 2007'de ben bir şarkı yapmıştım. Ne kadar geride kaldı o günler. Hiç artık böyle şarkılara gerek kalmadı, ne güzel diye şu anda böyle konuşuyor olsaydık.
1: Ama ümidimiz herhalde var değil mi? Yani her zaman ümidimizi diri tutmamız gerekiyor mu? Ne diyorsun?
0: Tabii
1: yani
0: ki.
1: Günün birinde mutlaka o günlere kavuşuruz.
0: Hiç umudum kalmamışken bir güneş parlar bazen.
1: Çok iyi gerçekten. Şunu soracağım. Ben artık sadece şarkı söylemiyorum, bir şey söylüyorum dediğim bir an oluyor mu?
0: Yani aslında her zaman öyle yani. Hep bir şeyler anlatmaya, şarkının ötesinde de bir şeyler, bir duyu. Yani sadece şarkı söylemek kalsam işte belki o dedim ya, kendi aynada yüzüme baktığım zaman bu mu yani Aydilge deyip utanacağım bir nokta olabilir o. Yetmiyor yani.
1: Peki sevgili Aydilge, yazdığın böyle kıyıda köşede duran şarkılar herhalde vardır değil mi, gününü bekleyen?
0: Tabii tabii, yani sürekli ürettiğim için, sürekli yazdığım için onların bazen sırası değişebiliyor. Yani bir anda o ilham geliyor ve ben onları hemen kaydediyorum. Sonrasında da o anki ruh halime göre ya da hangisi tam olarak içime sinmeye başladıysa.
1: Şarkılar için sen de dikkat ediyor musun? Yani şu zaman olsun, bu zaman olsun, bunlara böyle bir hassasiyet gösteriyor musunuz?
0: Yani şöyle
1: Gerçi ülkenin durumu hani bazen rahatsızlık verebiliyor. Konserler, sen yayına girmeden evvel söyledin, iptal oluyor. Buyur, dinliyorum ben seni, neden
0: yani
1: söyleyeceksin?
0: Yani şöyle, tabii ki artık çok da önemli değil hani şarkının ruhuyla mevsimler. O biraz geçti. Eskiden daha çok dikkat ediyormuş müzisyenler. İşte yazın mutlaka hızlı yapalım, kışın slow yapalım gibi. Ama yine de ben mesela Yaşayalım Hemen'i kıştan ziyade yazın çıkarmak istedim. Çünkü yaz enerjisi yani o, o yazın böyle... Ya ama müsaade edilmiyor ki kıpır kıpır olmamıza.
1: Sosyal medyada lütfen, zaten sevgili Aydilge'nin çok fazla takipçisi var ama takip etmeyen dinleyicilerimiz varsa bugünden itibaren takip edin, ama mutlaka oradaki videolara bir kulak verin. Ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Bu da ayrı başlı başına başka bir sıkıntı. Yani son günlerde yaşıyoruz. Biz de az önce sen de biraz ifade ettin. Hem eğitim hem de cezaların yetersiz kalması büyük sıkıntı. Şimdi müzik, sahne, bunları bir kenara bıraktığımızda Aydilge ne yapar? Böyle bir günü nasıl geçer? Boş bir günü neler yapar Aydilge?
0: Çok şanslıyım ki okumayı çok seviyorum. Zaten o yüzden ilk lisansım edebiyat. Hala o bana çok besleyici bir alan. Benim çok besleyici bir alan. Çok şey öğrenebiliyorum okuyarak. İzlerken insan, ya izlediğimiz şeyler de güzel tabii. Ben seviyorum böyle. YouTube'da çok güzel kanallar var. Bir sürü şey öğreniyor insan ama... İzlerken yine de daha hızlı oluyor. Ben yine de okumayı hala tavsiye edenlerdenim. Belki biraz böyle boomer deniyor ya. Ama neden? Yani
1: ya yapay zekayı yazıp özetini bana çıkar diyenler var Allah aşkına.
0: Ya ama bakın, bu bir şey söyleyeceğim. Çok ciddi bir şekilde artık bu beyin dalgalarına bakıyorlar. Ve gerçekten geri zekalılaşmaya doğru gidiyoruz. Çünkü bunu da artık ispatlamışlar bilimsel olarak. Beyin dalgalarını ölçüyorlar ve yapay zekayla konuşurken, yapay zekaya yaptırırken beyin dalgası duruyor. Ve doğal olarak zaten beyin çalışmadığı için.
1: Evet.
0: Diğer türlü okurken, yazarken kendi, yani mesela biz Utku'yla şey kararı aldık, hesap makinesi kullanmamak. Demans oranı inanılmaz artmış durumda.
1: Müthiş ya. Vallahi.
0: Ve bundan sonra daha da artacak. Çünkü yapay zeka iyice her şeye hakim olmaya başladı. Ve çok büyük bir tembelliğe yol açıyor. Ama zekamızı kaybediyoruz. Yani iyi
1: çok
0: bir şey
1: doğru.
0: yapıyormuşuz zannediyoruz.
1: Eskiden
0: ya.
1: Ne güzel giderdik, araştırırdık değil mi? Yani öğrenmek istediğimiz bir bilgiyi araştırır, oturur, okur. Öğrenirdik. Şimdi ne de olsa yapay zeka var, internet var, sorarım öğrenirim düşüncesiyle hiç dönüp bakmadığımız zamanlar bile oluyor.
0: Evet, ve bunu çok tehlikeli buluyorum. O yüzden insan spor yapar gibi, bence artık hani spor yapar gibi, böyle zevk için değil de spor yapar gibi, antrenman yapar gibi mutlaka bir okuma zamanı, yazma zamanı, düşünme zamanı kendine ayırmalı. Çünkü yapay zekayı durduramayacağız. Yapay zekanın çok güzel faydaları var. Yani yapamadığımız şeylerde, yapmamızın mümkün olmadığı şeylerde gerçekten hani bize yardımcı olması ya da ufuk açıcı konuşmalar yapılabiliyor gerçekten. Bazen alıyorum, film analizi yapıyoruz mesela. Hakikaten böyle kendimi eskiden yüksek lisansımdaki sınıfımda hissediyorum. Okuldaki arkadaşlarla yapardık. İşte hocamızın eşliğinde. Şimdi hocamız yok ama sanki böyle o arkadaşımla ya da öğretmenimle ya da işte çok güvendiğim biriyle film analizi yapıyormuşum gibi. Böyle şeyler de çok faydalı bence. Çünkü senin de beynini geliştirmene, sence de öyle mi Aydilge? Mesela bir şey söyle. Sen ne düşünüyorsun bu konuda Aydilge? Falan. bayağı burada konuşuyoruz, atışıyoruz. Ama hani bunu sen yap, şunu sen yap. Bu böyle giderse bizim beynimiz ya kas gibi ya. Hani kas çalışmazsa yaşlandığımızda nasıl her yerimiz sarkıyor ve yürüyememeye, halsizleşmeye başlıyoruz. E beyin de kas. Aynı şey, öyle düşünmek lazım.
1: Böyle unutmadığın bir konser, yaşadığın bir anı, bir hatırası, komik bir şey.
0: Ya çok komik yaşadığım bir anım var.
1: Ne?
0: O ya aslında bir sürü anım var ama ya bir tanesi
1: direkt geldi yani aklına, şaşırdım şimdi
0: evet,
1: ben.
0: Evet yani hani, çünkü o unutulacak
1: belli bayağı
0: gibi yere, değil.
1: Yer etmiş.
0: Ya benim en iyi dostum ve gitaristim. Yıllardır beraber çalıyoruz. Benim Ayna Söyle Ona Yalnızlık Ne Başa Bela diye bir şarkım var, çok sevilen. Yine çalıyoruz o şarkıyı ve yanımda duruyor gene klasik gitarıyla çalıyor falan. Fakat tam böyle şarkının çok doruk noktası var. İşte aşkımız zamansız olacak çünkü hep yarım kalacak dediğim bir nokta var. Ben de böyle orada çok duygulanıp hep deyip böyle şöyle hani çok duygulanırsın evet, ya böyle hani evet. Hep diye böyle yaparken o da benim dibime gelmiş gitarıyla. Artist solo atıyor. Gözüm de kapalı, direkt yumruk suratına ama yani öyle sert vurdum ki çünkü görmüyorum ve bütün o kontrolsüz bir hani güçle ve Cem yuvarlana döne döne sahnede şapkasını uçarak.
1: Bu konser esnasında mı?
0: Konser esnasında ve herkes şok. İnsanların yarısı gidiyor. Yarısı şok halde. Cem hala dönüyor. Yani böyle Cem gülüyor. Ama şarkı çok acıklı bir şarkı falan böyle. Çok komik bir anda gerçekten. Sonra yarım kestik tabii, güldük falan, çok şey yaptık ama burası morardı.
1: Yani seninle hani sahneyi şiddet paylaşırken dikkat etmek lazım
0: hani
1: herhalde.
0: Şiddete çok karşı bir insan olmama rağmen dayak atmışlığım var.
1: İyi ki bunu kullanmamışlar yani. Ya işte sosyal medyada öyle konuşuyor ama sahnede gitaristi dövdüğünde nedir, buyur bakalım.
0: Gitaristime şiddet uygulamıştım, ne yazık ki var maalesef.
1: Ay çok iyi ya, vallahi harika. Yemeklerle aran nasıl? Yemek, spor.
0: Spor.
1: Yemek yapar mısın? Yemeği güzel yer misin?
0: Yemek hiç beceremiyorum yapmayı.
1: Yapmayı.
0: O konuda çok beceriksizim. Eşim çok güzel yemek yapıyor. Utku, ellerine sağlık.
1: Sevgili Utku'ya selamlar. Evet. O da buradaymış. Ben daha görmedim. Içeride. Yayından sonra göreceğim.
0: Yani Utku harika bir keman sanatçısı. Ben onu orkestra şefi aynı zamanda. Çok güzel bir Gençlik Senfoni Orkestrası şefi. Ben onu şef diye aşık oldum. Evlendim. Bir baktım yemekte de şefmiş. İnanılmaz iyi yemekler yapıyor. Bu tabii çok büyük avantaj oldu benim için.
1: Aşık oldum derken sen aşık oldun. Vay vay ne
0: yani,
1: güzel. Nasıl başladı bu aşk?
0: Vallahi ben mucize olarak görüyorum Utku'yu. Hayatımdaki mucize olarak görüyorum.
1: Ay ne güzel. Allah nazarlardan saklasın.
0: Ya ben ilk görüşte zaten aşık oldum.
1: Ama çok
0: Utku'ya
1: yakışıyorsunuz Aydilge ya. Vallahi sosyal medyada görüyorum. En son şarkının klibinde. Bir de orada bir çocuğumuz daha var. Böyle Utku Bey'in böyle sırtında falan mı dolaşıyordu ne? Öyle bir şeydi. Şey doğru mu görüyorum, doğru mu hatırlıyorum ben?
0: Hangisinde?
1: Evde ne var?
0: Ha, Mikomuz.
1: Ha, Mikomu adı.
0: Evet.
1: Ha, o da var.
0: Kedimiz. Evet yani Miko'nun.
1: İsmini bilmedi mi Cici?
0: Miko o kadar komik bir kedi ki yani orada Utku dans ediyor, o da onun boynunda oturuyor. Hani hiçbir şey yokmuş gibi gayet sakin bir şekilde Utku'nun boynunda oturuyor. Yani çok tatlı bir kedimiz var. O da yani inanılmaz şeker. Biz daha ilk tanıştığımız gün Utku bana ben sana aşık olmuş gibi hissediyorum dedi.
1: Ay ne güzel ya.
0: Ve, ama diyor ki bunu söyleyebilmemin nedeni aslında Miko. Çünkü güya Miko ona böyle böyle yapmış. Söyle söyle yapmış.
1: Ciddi mi ya? Utku hadi bak tam zamanı. Tam zamanı
0: gerçekten
1: kaçırma.
0: Gerçekten de şöyle bir şey oldu.
1: Yani Miko'yla Miko kiminle beraber?
0: Benim kedim.
1: Senin kedin de olmalı.
0: Ondan sonra o aslında orkestraya kemancı olarak hani çalışabilir miyiz falan onun görüşmesine gelmiştim. Miko da onun oturduğu çok enteresan yani koltuğun arkasına geçti böyle hakikaten arkasında durdu. Utku'nun destek
1: vay,
0: veriyor yani.
1: Miko'ya bak sen. Yani aha geldi sen. Geldi vallahi geldi artık budur falan diye. Yok geldi derken hani Miko'yu.
0: Aynen yani tamam dedi sanki ona budur budur böyle. Sonra bir pati pati yapıyordu omzuna. Gerçek yani pati yapıyordu. Dedim çok sevdi sizi
1: ama ben
0: falan
1: buna inanıyorum biliyor musun? Yani onların böyle hisleri, enerjileri var ya böyle şeyler
0: evet,
1: ya. Ben inanıyorum
0: ben. Ben de çok inanıyorum. O yüzden şimdi böyle üçümüz minik aile olarak yaşamaya
1: devam ediyoruz.
0: Ama gerçekten
1: Allah nazarlardan saklasın. O kadar tatlılar ki gerçekten Çok mutlusunuz bir kere, çok onu görebiliyoruz. Yani sizin bu mutluluğunuz ülkemize yayılsın, dünyaya i̇nşallah, yayılsın inşallah. Hepimiz öyle olalım
0: i̇nşallah,
1: ya.
0: İnşallah, inşallah. Biz de bunu umut ediyoruz, bunu diliyoruz. Olabildiğince çok da o mutluluğu böyle nispet yapar gibi asla değil ama hı hı. hani insanlara yansıtabilecek, paylaşabileceğimiz şekilde yansıtmaya çalışıyoruz.
1: Çok
0: biraz
1: güzel.
0: Neşe vermeye çalışıyoruz.
1: Yemekleri çok güzel yapıyor sevgili Utku. Sen de çok güzel yiyorsun.
0: Yiyorum. Ay çok güzel yapıyor. Çok
1: en güzel en güzel yaptığı yemek ne mesela?
0: Valla o kadar çeşit var ki.
1: Allah Allah.
0: Pizzaları böyle hamurunu
1: bir dakika,
0: açarak
1: bir dakika,
0: yapabiliyor.
1: Simge, duyamadım.
0: Pizzayı hamurunu kendi eliyle
1: Pizza.
0: Açarak yapıyor.
1: Vay.
0: Tabii ekmeklerini kendi mesela ekmeğini yapıyor. Çok güzel böyle ekmek yapabiliyor. Ondan sonra mesela yurt dışına gittik diyelim. Oradaki tatlıyı göre pastel de nata vardı mesela şeyde. Geliyor
1: soruyor
0: burada
1: mu?
0: Yapıyor.
1: Sorup nasıl
0: öğreniyor. Adamlarla konuşuyor, monuşuyor. Geliyor son burada yapıyor. Annem mesela parmaklarını yedi yani inanamadık.
1: Allah kadın. Allah.
0: Ha, böyle şey işte krem brüleli cheesecake falan böyle abuk sabuk şeyleri de seviyor yani hani alengirli.
1: Böyle değişik şeyler de yapıyor yani.
0: Onları da buluyor, yapıyor. Ondan sonra öyle zaten şeyleri çok güzel yapar. Hani omletler falan onları zaten çok güzel yapıyor. Vallahi her şeyi çok güzel yapıyor. Bilemedim
1: güzel.
0: Yani en
1: vallahi.
0: Sevdiğim her şeyini yani bir mantarlı omleti var mesela. Mantarlı omlete hiç benzemiyor ki böyle yani yemek gibi yapıyor.
1: Vay arkadaş ya.
0: Mercimek çorbası çorba gibi değil yemek gibi falan böyle çok her şeyi de kendinden bir şeyler katıyor.
1: Çok güzel. Şimdi kelimelerimize geçelim mi? Kelime aklına ilk gelen şeyler.
0: Tamam.
1: İsyan.
0: Şimdi Süngür Ses. Niye isim?
1: Bu çok iyiydi ya. Allah rahmet eylesin.
0: Evet.
1: Allah rahmet eylesin. Kırmızı.
0: Redkit.
1: Redkit. Vallahi hiç bu kadar Aydilge baya baya şaşırtıyor yani. En sevdiğin renk ne bu arada?
0: Eşimin gözü mavi.
1: Ay ama biz eririz ya. Nota.
0: Müzik.
1: Ben var ya dünyanın en şanslı adamlarından bir tanesiyim. Sen de öyle Simge. Ay Dilge karşımızda duruyor ya. Vallahi
0: ay,
1: canlı canlı.
0: Teşekkür ederim.
1: Böyle harika. Mesleğimi çok seviyorum o açıdan. Ama ay, iyi ki varsın.
0: Siz de öyle.
1: Yalnızlık.
0: Yalnız değilsin şarkım geldi aklıma.
1: Yalnız değilsin şarkım.
0: Yalnız değilsin. Yalnız değilsin. Yüzüme baksan. Fark edersin.
1: Bravo ya, harikasın. Kadın.
0: Ah, ya çok üzülüyorum ama ilk aklıma ne geldi biliyor musunuz? Yani bunu samimiyetle söyleyeyim. Vallahi cinayet geldi.
1: Hmm.
0: Vallahi yani ne kadar üzücü. Ama o gerçekten o geldi.
1: Aydilge sana bir şey itiraf edeceğim. Ben normalde arkadaşlarımızla beraber bu kelimeleri kendimiz kafamıza göre herhangi bir kelime seçerdik. İlk defa yapay zekaya Aydilge'ye kelime oyunu soracak olsak 10 kelime hangisi olur diye dediğimizde bu kelimeleri yapay zeka işte mesela kadın, yalnızlık, isyan yani bence bunları sormasının bir sebebi var. Sahne.
0: Coşku.
1: Coşku. İlk sahneyi hatırlıyor musun?
0: Ay hatırlamaz mıyım? O zaman Balans diye bir yer vardı. İlk gala konserim orada. Ayaklarımı hissedemiyordum ya.
1: O kadar heyecanlıydı.
0: O kadar yani duramıyordum ayağımın üstünde.
1: Şimdi peki yine konsere çıkmadan evvel
0: hiç heyecan hissetmiyorum. Sadece büyük mutluluk.
1: Ah çok güzel
0: yani
1: bir şey.
0: Acayip bir neşe ve coşku hissediyorum. Sıfır heyecan.
1: Harika. Yaralı.
0: Kuşlar.
1: Kuşlar. Ayna.
0: Yine şarkım geldi aklıma. Haberin yok geldi. Ayna söyle bana diye söylediğim şarkı.
1: Ses.
0: Müzik.
1: Müzik. Özgürlük.
0: Güvercin.
1: Güvercin. Aa ne güzel ya. Vallahi bu çok güzeldi. Radyo.
0: Siz.
1: İşte bu. Direkt ama siz. Mükemmelsin. Vazgeçilmez son kelimemiz her zaman aynıdır. O değişmez. Atatürk.
0: Ah kahramanım.
1: Kahramanım. Çok güzel ya. Harikasın. Yayınımızın sonuna geldik. Muhteşem bir program oldu. Biz çok mutlu olduk.
0: Ben
1: İyi
0: de.
1: Ki varsın. Yayına başlarken de söylediğim gibi yani biz senin müziklerinle bugüne kadar yapmış olduğun müziklerle zaten inanılmaz iyi geliyor bize. Sanat çok güzel bir şey. Sen çok değerli bir sanatçısın. Ve Allah sana ömür versin, sağlık versin, mutluluk versin.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ama diğer yönünle de iyi ki varsın. Söylediklerinle, bilgilendirmelerinle, duyarlılığınla, başkalarının endişe edip tedirgin olduğu olduğu şeylere sen cesurca giriyorsun. Bundan dolayı da iyi ki varsın. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür
1: Senin
0: ediyorum.
1: Senin solanarak söylemek istediğin bir şey varsa dinleyicilerimize, tüm herkese onları alalım, ondan sonra kapatacağız.
0: Valla o kadar mutlu oldum ki benim de böyle kendimi düzgün bir şekilde ifade edebileceğim alan çok sınırlı. Yani o kadar az ki, o kadar azaldı ki bu tarz medya ve yayın organları. Sizler de iyi ki varsınız ki ben de böyle güzel güzel anlatabildim, konuşabildim. Çok teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkürler. Hanımlar, beyler, sevgili Aydilge konuğumuzdu. Sizlere de çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Hoşçakalın.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası sona erdi. Sona erdi. Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te.
3: Yani siz kendi hedeflerinizi %50 arttırıyorsunuz. Asgari ücretliye, memura, işçiye verdiğiniz, emekliye verdiğiniz zamları sabit bırakıyorsunuz. Oh ne güzel. Şimdi buna sapma demek mümkün mü? Yani biz her sene aynı şeyi yaşıyoruz.
4: Bu çökme, bu sapma falan değil, çökme. Ya öğrencin bir tahmin yapsa, ya ödev evet. versem, bu böyle bir sapma yapsa, oğlum bu sömestr gelme artık. Sen bitmişsin, çökmüşsün sen, çökmüşsün sen.
5: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Trafikte yaşanan yol verme kavgası, tehdit ve araçtan inerek saldırma görüntülerine yönelik ağır yaptırımların ardından dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Resmi verilere göre trafikte kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi asayiş olaylarının sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %51,6 azaldı. Karayolları Trafik Kanunu'na yapılan değişiklikle birlikte trafikte saldırgan davranışlara yönelik cezalar önemli ölçüde artırıldı. 27 Şubat 2026'da yürürlüğe giren düzenlemeyle saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden ya da bu amaçla aracından inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanmaya başlandı. Bunun yanı sıra söz konusu araçlar 30 gün süreyle trafikten men edilirken sürücü belgeleri de 60 günlüğüne geri alınıyor. Yasal düzenlemenin ardından denetimler de sıklaştırıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin kamuoyuna yansıyan trafik şiddeti görüntülerinin akabinde konuyu bakanlığın öncelikli başlıkları arasına aldığı ve olaylara hızlı müdahale edilmesi yönünde talimat verdiği öğrenildi. Alınan tedbirler sahaya da yansıdı. Polis sorumluluk bölgesine geçen yıl 27 Şubat-28 Temmuz döneminde kaydedilen kasten yaralama, tehdit ve hakaret olaylarının sayısı 4806 olarak kayıtlara geçmişti. Bu yıl aynı dönemde ise bu sayı 2328'e geriledi. Böylece trafikte yaşanan asayiş olaylarının sayısı bir yılda 2478 azaldı. Yetkililer, sürücülerin ve yolcuların güvenliğini tehlikeye atan saldırgan davranışlara yönelik denetimlerin 81 ilde aralıksız devam edeceğini belirtiyor. Trafikte saldırgan davranışlara yönelik cezaların ağırlaştırılması ve denetimlerin artırılmasının ardından kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi asayiş olayları geçen yılın aynı dönemine göre %51,6 azaldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Yaz sıcağında telefonunuzu şarj etmeyi unutmazsınız. Kendinizi de unutmayın. Bol bol su için. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye Organ Nakli Vakfı heyeti, Sağlık Bakanlığı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın desteğiyle yürüttüğü proje kapsamında Burkina Faso'daki 3. seri böbrek nakli ameliyatlarını gerçekleştirmek üzere Vagadugu'da. Türk Sağlık Heyetine başkanlık eden Vakıf Başkanı Eyüp Kahveci, Burkina Faso Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Organ Nakli Vakfı arasındaki işbirliği protokolü çerçevesindeki ilk seri böbrek nakillerinin Temmuz 2025'te, ikinci serinin ise bu yılın Şubat ayında yapıldığını hatırlatarak kapasite geliştirme programına devam ettiklerini aktardı. Böbrek Nakli Konseyi'nde 3 vakaya nakil yapılmasına karar verildiğini belirten Kahveci, Sağlık Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı koordinasyonuyla TİKA'nın desteğiyle yürütülen çalışmalarla ilgili detayları paylaştı. Kahveci, çalışmalar çerçevesinde organ nakli programının Burkina Faso'da oturması, sistemin olgunlaşması ve sürdürülebilir hale gelmesi için Türk organ nakli ekiplerinin mentorluk ve teknik desteğinin sürdüğünü ve haftayı orada geçireceklerini vurguladı. Vagadugu'ya 14 kişilik multidisipliner bir kadroyla geldiklerini ifade eden Kahveci, organ, doku ve hücre nakillerinin Türk sağlık sisteminin en güçlü yanlarından biri olduğunu dile getirdi. Heyette yer alan Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi İmmünoloji Laboratuvarı Sorumlusu Doçent Doktor Derya Kılıçoğlu da hastaları nakil öncesinde ve sonrasında immünolojik açıdan değerlendirip takip ettiklerini, laboratuvar sonuçlarını analiz ederek nakle uygunluklarını belirlediklerini, gerekli durumlarda ilaç tedavileri planlayıp son değerlendirmeler doğrultusunda ameliyat süreçlerini başlattıklarını ifade etti. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Etlik Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Profesör Doktor Ebru Oruç ise organ naklinin hazırlık ve sonrasındaki aşamalarında enfeksiyon hastalıkları ile ilgili olarak Burkina Faso'lu meslektaşlarına eğitim vereceğini paylaştı. Türkiye Organ Nakli Vakfı, Sağlık Bakanlığı ve TİKA desteğiyle Burkina Faso'da 3. seri böbrek nakli ameliyatlarını gerçekleştiren 14 kişilik multidisipliner Türk sağlık ekibi, bölgedeki sağlık sisteminin sürdürülebilirliği için mentorluk ve eğitim desteği sunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

and the rest of the world with whom I've crossed the

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Üsküdar Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Ahbap Derneği soruşturmasında Eda Ece ve Kerem Bürsin bilirkişi olarak ifade verecekler. Türkiye İstatistik Kurumu bu yılın Nisan-Haziran dönemine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı. Ayrıntılar bültenimizde. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya Kaş, Muğla Seydikemer ve Isparta İğirdir'deki orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Muğla Fethiye, Antalya Alanya ve Mersin Gülnar, Aydıncık yangınlarının ise büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi. Aydın Çine ve Balıkesir Gömeş'teki yangınlarda ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yetkililer, yangın bölgelerinde mücadelenin son alev sönene kadar devam edeceğini belirtti. Üsküdar Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Üsküdar Belediyesi'ne yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak rüşvet ve irtikap suçlarının işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'la birlikte toplam 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin akabinde İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. İstanbul merkezi 8 ilde 0850 numaralar üzerinden vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahis reklamı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. Ahbap Derneği soruşturmasında Eda Ece ve Kerem Bürsin bilirkişi olarak ifade verecekler. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan oyuncular Eda Ece ve Kerem Bürsin ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Soruşturma kapsamında daha önce Berna Laçin, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu da ifadeye çağrılmıştı. Yüzlerce göçmen yüzerek İspanya kıyılarına ulaştı. Fas'taki Castelleros kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı alan Ceuta'ya yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene müdahalede bulunuldu. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez yaptığı açıklamada olay ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynakları seferber ettiğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri göçmen kamyon şoförlerinin yerine gazileri getirme kampanyası başlattı. ABD Ulaştırma Bakanlığı yasa dışı göçmenler yerine gazilerin kamyon şoförü olarak istihdam edilmesini hedefleyen özgürlük taşıyıcıları kampanyasını başlattı. Program kapsamında gazilerin ticari sürücü belge alma süreci hızlandırılacak.
2: Ekonomi.
1: Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan Haziran ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre genel ticaret sistemi kapsamında ihracat Haziran'da geçen yılın aynı ayına kıyasla %21,7 artışla 24 milyar 915 milyon dolara, ithalat %23 artarak 35 milyar 285 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret açığı Haziran'da yıllık bazda %26,2 artarak 8 milyar 218 milyon dolardan 10 milyar 370 milyon dolara çıktı. Resmi gazetede yayınlanan düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 23.552 liraya yükseltildi. Otomobiller için asgari ödeme uygulaması getirilirken Cumhurbaşkanı'na vergi oranlarını belirlemede geniş yetkiler tanındı. İlk kez ehliyet alan sürücüler için de 2 yıllık aday sürücülük döneminde uygulanacak yeni kurallar yürürlüğe girdi. Türkiye İstatistik Kurumu bu yılın Nisan-Haziran dönemine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla %2,6 azalışla 15 milyar 865 milyon 339 bin dolar olarak kaydedildi. Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 15 milyar 655 milyon 868 bin dolar, transfer yolculardan elde edilen turizm geliri ise 209 milyon 471 bin dolar olarak hesaplandı. Turizm gelirinin %15,6'sı ülkeyi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan sağlandı.
2: Spor.
1: Spor. Beşiktaş Danimarka'dan turla döndü. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu maçında Danimarka'nın Midtjylland takımına konuk oldu. Temsilcimiz müsabakadan 2-0'lık galibiyeti ayrılarak adını 3. eleme turuna yazdırdı. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki rakibi de belli oldu. Siyah beyazlılar 3. eleme turunda Tromsø'yü eleyen Çekya ekibi Hrade Králové ile kozlarını paylaşacak. Başakşehir Avrupa defterini kapattı. Temsilcimiz İstanbul Başakşehir UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda 1-1 berabere kalınan maçın rövanşında dün akşam Inter Turku deplasmanına konuk oldu. Mücadeleden 2-0 yenik ayrılan temsilcimiz Avrupa'ya veda etti. UEFA'dan FIFA organizasyonlarına boykot kararı geldi. UEFA, Perşembe günü düzenlenen çevrim içi toplantının akabinde yaptığı açıklamada, üye federasyonların FIFA'nın turnuvalarını yönetecek bağlı şirketteki hisselerin dış yatırımcılara satılması planını protesto etmek amacıyla Dünya Kupası ve diğer FIFA organizasyonlarını boykot etme kararını oy birliğiyle kabul ettiğini duyurdu. FIFA, Salı günü yaptığı açıklamada Dünya Kupası ve diğer organizasyonları yönetmek üzere 20 milyar dolar değerinde bir bağlı şirket kurmayı planladığını ve bu şirketteki hisselerin %20'ye kadar olan bölümünü dış yatırımcılara sunmayı hedeflediğini bildirmişti.
2: Hava durumu.
1: Hava durumuyla bülteni sonlandıralım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yangınların etkili olduğu Akdeniz'in iç kesimlerinde ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Başkent Ankara az bulutlu 29, İstanbul ve İzmir rüzgarlı, İstanbul 29, İzmir 36 derece, Antalya açık 39, Trabzon sağanak yağışlı 26, Gaziantep ve Diyarbakır sıcak, Gaziantep 40, Diyarbakır 43 derece, Van parçalı bulutlu 31 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Vallahi yani ben Avrupa'da, Fransa'da, Londra'da, Amerika'da göstericilere özellikle Filistin'le ilgili protestolarda muazzam şiddetle müdahale edildiğini Almanya'da aynı şekilde görüyorum. Hiç onlarla ilgili böyle dertleri olmuyor Avrupa Parlamentosu'nun. Seçmeci bir anlayış olduğu çok açık. Zıvanadan çıksa acaba onlar da silahları konuştururlar mı diye de bir kere daha sormak gerekiyor elbette. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı Avrupa Parlamentosu'nun bu tepkisinin yasaklama kararına tepki göstermiş durumda. Öte yandan Almanya Başbakanı Friedrich Merz kendisinin pek akıllı olduğunu düşünmüyorum. Gerçi para konularında fena değil. Ama İran'daki rejimin son günlerini yaşadığına inandığını dile getirmiş Abbas Arakçı. Ona da yanıt vermiş. Almanya'nın kimseye insan hakları dersi verecek durumda olmadığını, son ülke olduğunu, çifte standartları, güvenilirliği bulunmadığını, tabii Gazze'de 70 bin Filistinli'nin katledilmesinde İsrail'e tam destek verdiğini, İsrail'in kendilerinin kirli işlerini hallettiğini açıkça söylediğini anımsatmış Abbas Arakçı ve lütfen hepinize bir iyilik yapın, biraz utanmanız olsun diye ifadeler kullanmış.
2: Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.

0: Mutlu günler, saatler 11 onu gösteriyor. Dünyanın haberini aktaracağız sizlere. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Ukrayna'nın ABD Büyükelçisi Trump'ın Zelenski'ye hava savunma füzeleri için taahhüt vermediğini açıkladı. Fas'tan İspanya'ya düzensiz göç girişiminde 18 kişi hayatını kaybetti. Rusya'nın ürettiği kanser aşısı ilk klinik testlerde olumlu sonuç verdi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Ukrayna'nın ABD Büyükelçisi Trump'ın Zelenski'ye hava savunma füzeleri için taahhüt vermediğini açıkladı. Ukrayna'nın ABD Büyükelçisi Olga Stefanisha, Zelenski'nin Washington ziyareti kapsamında ABD Başkanı Trump'la yaptığı görüşmede Kiev'in hava savunma sistemleri için füze tedarikine ilişkin net bir taahhüt elde edemediğini söyledi. Stefanisha, gazetecilerin Trump'ın Ukrayna'ya ek savunma, ek hava savunma imkanları sağlayıp sağlamayacağına ilişkin sorusuna verdiği yanıtta, görüşmede ABD Başkanı Pat Hegseth de hazır bulundu ve genel mühimmat sıkıntısı nedeniyle kesin bir taahhüt verilmedi ifadesini kullandı. Zelenski salı akşamı Beyaz Saray'da basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmenin ardından Trump'ın Ukrayna'ya Patriot füze önleyicileri için üretim lisansları vermeyi kabul ettiğini öne sürmüştü. İran ordusu Kuveyt'teki ABD üssünü hedef aldıklarını duyurdu. İran ordusu Kuveyt'teki El Cebir hava üssünde bulunan ABD ordusuna ait savaş uçağı hangarı, uydu iletişim sistemleri ve mühimmat depolarının kamikaze insansız hava araçları ile hedef alındığını duyurdu. İran ordusundan yapılan açıklamada saldırının dün sabah Keşm adasındaki sivil evin hedef alınmasına misilleme olarak yapıldığı belirtildi. Ahmet El Cebir üssünün ABD hava ve gözetleme operasyonlarında önemli bir rol oynadığı ve ABD ordusu için hayati bir hava desteği merkezi olarak kabul edildiği ifade edildi. Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Keuta'ya geçmeye çalışan 18 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. İspanya İçişleri Bakanlığı son 24 saatte 49 bin göçmenin Keuta'ya geçtiğinin tahmin edildiğini açıkladı. Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Keuta'ya yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene müdahalede bulunulmuştu. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti. İspanya hükümeti Keuta'ya yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine ise güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti. Pakistan'da polis noktasına saldırı gerçekleştirildi. Pakistan'ın Hayber Patunya eyaletindeki bir polis kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 11 polis memuru hayatını kaybetti, 28 polis yaralandı. Saatler süren çatışmada 15 saldırganın öldürüldüğü bildirildi. Avrupa alevlerle mücadele ediyor. Fransa ve İspanya başta olmak üzere Avrupa genelinde yüksek sıcaklıklar dolayısıyla çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor. Fransa, İspanya ve Yunanistan'da etkili olan orman yangınları nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi. Yetkililer salı günü Yunanistan'da 3 itfaiyecinin hayatını kaybettiğini açıklarken Fransa ve İspanya'da itfaiye ekipleri büyük kentlerin yakınına kadar ulaşan dev yangınları gece boyunca kontrol altına almaya çalıştı. Uzmanlar iklim koşullarının yangın riskini arttırdığına dikkat çekerken verilere göre Avrupa genelinde görülen bu yıl görülen sıcaklık, kurak ve rüzgarlı hava koşulları son 20 yılın aynı dönem ortalamasına göre %43 daha şiddetli gerçekleşti. ve Fransa'da da 21 vilayette turuncu alarm verildi. Yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altında olan Fransa'nın 21 vilayetinde alarm seviyesi turuncuya yükseltildi. Tarihin en büyük yangın sezonunda olan Fransa'da bu yıl 116 bin hektar alan yok oldu. Ülkede etkisini sürdüren orman yangınları ünlü oyuncu George Clooney ve ailesini de vurdu. Clooney ve ailesi evlerini tahliye etmek zorunda kaldı. Pakistan'ın güneybatısında bir kömür madeninde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 32 madenci hayatını kaybetti. 10 madenci ise göçük altında kaldı. Göçük altında kalan madencilere ulaşmak için çalışmalar sürüyor. Hindistan'ın Assam eyaletinde etkili olan sellerde bilanço ağırlaşıyor. Afet nedeniyle 1 milyondan fazla kişi etkilenirken hayatını kaybedenlerin sayısı da 78'e yükseldi. Bölgede yaklaşık 1700 yardım merkezi faaliyet gösterirken 8 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Yetkililer yeni yağış uyarısı nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Pakistan'da çığ düşmesi sonucu 10 dağcının kayıp olduğu bildirildi. Pakistan'ın Brad Peak Dağ zirvesinde çığ düşmesi sonucu Nepalli ödüllü dağcı Nirmal Purja liderliğindeki 10 dağcıdan haber alınamıyor. Ödüllü dağcı Purja bu ayın başında Pakistan'daki Gasparium 2 dağ zirvesine yeterli oksijen olmadan tırmanarak 8035 metreye 57. çıkışını gerçekleştirmişti. Rusya'nın ürettiği kanser aşısı ilk klinik testlerde olumlu sonuç verdi. Kanser aşısı geliştirme çalışmalarına devam eden Rus bilim insanları melanom cilt kanserine karşı geliştirilen aşıyı yıl sonuna kadar 20 hastaya uygulamayı planlıyor. Rusya'da kişiselleştirilmiş melanom aşısı uygulanan ilk hastanın sağlık durumunun iyi olduğu ve hastalığa karşı gerekli bağışıklık yanıtının geliştiği bildirildi. UEFA ile FIFA arasındaki kriz tırmanıyor. Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA, FIFA Başkanı Infantino'nun Dünya Kupası'na dahil olmak üzere FIFA organizasyonlarını yönetmek için kurulan bir yan kuruluşun %20'lik hissesini özel yatırımcılara satma planına sert tepki gösterdi. Düzenlenen acil toplantının ardından UEFA'dan yapılan açıklamada, UEFA ve üye federasyonları FIFA organizasyonlarına katılmayacaktır ifadesine yer verildi. Gelişmelerin ardından Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Federasyonu da 41 üyesiyle birlikte teklifi reddettiğini duyurdu. UEFA'nın boykot kararının uygulanması halinde 5 Eylül'de başlayacak olan 20 yaş altı Kadınlar Dünya Kupası ve sonbaharda oynanacak Kadınlar Dünya Kupası playoff karşılaşmaları da dahil olmak üzere birçok organizasyon etkilenecek. Dünyanın haberini aktardık. Yayınımız basın turuyla devam edecek.
1: Dünya haberi.
2: Haber ve programlarımızda anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz.

0: Burası Radyo Sputnik. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te. Basın turu.
1: Yepyeni bir günden, yepyeni bir programdan herkese merhabalar efendim. 31 Temmuz 2026 Cuma'yı gösteriyor takvimler. Yine sizlerle birlikteyiz. En sevdiğimiz gündeyiz. Cuma günündeyiz. Haftanın son iş gününde. Sizler de inşallah keyfiniz yerinizdedir. Basın turuyla başlıyoruz efendim. Ben Selin Yazıcı.
2: Ben Ebru Dönmez.
3: Ben Serkan Baştımar.
1: Efendim gazeteleri aldık. Yuvarlak masa etrafındaki yerimizi de aldık. Bakacağız Türk medyası dünyadan ve Türkiye'den olayları sayfalarına nasıl taşımış, onları sizlere aktaracağız. Bugünün ilk gazetesi Sözcü Gazetesi olacak. Sözcü Gazetesi şöyle bir manşet atmış efendim. 9 milyon 300 bin oy cezaevinde. Nasıl oluyor bu? Hemen aktaralım. Sözcü Gazetesi CHP'li belediyeleri 17 aydır süren operasyonların bir bilançosuna çıkarmış. Tutuklanan veya görevden alınan CHP'li başkanlarla birlikte onları seçen irade de cezalandırıldı diyor ve CHP'ye verilen 18 milyon oyun %53'ü yok sayıldı diyor. Kim ne kadar oy aldığıyla alakalı da işte şu anda operasyon olan bütün belediye başkanlarının aldıkları oy oranları paylaşılmış. Ekrem İmamoğlu %51,14, Beylikdüzü Murat Çalık %52,83 ve bu şekilde giden oy oranlarını paylaşmış ve bunun sonrasında işte diyor ki 9 milyon 300 bin oy cezaevinde diyor Sözcü Gazetesi manşetinde.
2: Milliyet Gazetesi ile devam edelim. Milliyet Gazetesi de diyor ki fındıkta var yılı. Fındık
1: dolu dolu bir yıl.
2: Dolu dolu bir yıl. Evet. Güzel. Bakalım o zaman fındıkta var yılıysa herhalde
1: hiç fiyatlarda. Serkan'a bakıyoruz. Serkan var mı fındık getirecek birileri?
3: Önceden bahçemizde fındık topluyorduk ama artık toplamaya değmez. Maalesef. Çünkü rekorde çok düştü.
2: Şöyle diyor.
3: Bizim bahçemizde demek ki.
2: Son birkaç yıldır zararlı etkisi varmış fındık üzerinde. Ayrıca kuraklık ve don da etkilemiş tabii ki afetlerin ardından. Bu sezonsa Türkiye diyor ki iyi bir üretim artışıyla 704 bin ton rekolte bekliyormuş fındıkta. Dolayısıyla yeni başlamıştı. Ağustos itibariyle başlayacağı duyurulmuştu geçtiğimiz günlerde. Fındık toplama için ve hasat için, fındık için de üreticinin fiyat talebi ise en az 300 lira diyor.
3: Milli Gazete'deyiz. İşsizlik rakamlarına değineceğiz. İşsizlik gerilemiş. TÜİK verilerine göre baktığımızda işsizlik oranı Haziran'da bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak %7,6'ya gerilerken genç işsizlik oranı 1,8 puan azalışla %12,8 oldu. Geniş tanımlı işsizlik olarak bilinen atıl iş gücü oranı ise Haziran'da %28,8 olarak gerçekleşti. Şimdi ekonomiyle ilgilendiren bir haber aslına baktığınızda. Şimdi ceza işlemlere bakacağız. Çünkü İstanbul'da özel sağlık kuruluşlarına rekor cezalar kesiliyor. 6 ayda 473 milyon lira ceza uygulandı. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Abdullah Emre Güner, yılın ilk 6 ayında İstanbul'da özel sağlık kuruluşlarına yaptıkları 4000'i olağan dışı olmak üzere 12 binden fazla denetimde 473 milyon lira idari para cezası uyguladıklarını bildirdi.
1: Efendim akşam gazetesiyle devam edeceğiz. Bizim bültenlerde de sıklıkla verdiğimiz bir haber, bunu paylaşmak istiyorum. Özellikle şu anda bizi araçlarında dinleyen dinleyicilerimiz iyice bir kulak kabartın. Efendim İstanbul'a 128 yeni radar geliyor. Eyvahlar olsun.
3: İnsanlar zaten bu
1: gelsin de.
3: Çok fazla.
1: Çok ceza ödedim. Evet. Ebru, çok yani hızlı kullanmak değil yani.
2: Sen kullanmıyorsun biliyorum ama.
1: Yavaşla ben de. Neyse dur şimdi bir anlatayım önce haberim. Efendim hız tespiti için yeni kurulacak EDS noktalarını aktaralım sizlere. Avrasya ile birlikte 4 tinel ve ilçe meydanlarında büyük caddeler varmış. Hemen detaylarına bakalım. 128 nokta az değil efendim. Avrasya tüneli, Beykoz'daki Halit Ulukurt Tüneli, Üsküdar'daki Libadiye Camii Tüneli, Çamlıca Bağlantı Tüneli'nin çift yönlü olarak giriş ve çıkışlarına ortalama hız tespiti için EDS cihazı kurulacak. Ayrıca bazı işlek caddelerde de kırmızı ışık ihlal tespiti için yeni EDS cihazları yerleştirilmesine karar verilmiş. Yeni cihazlar, yeni cezalar, yeni paralar, eyvah eyvah.
3: Zor günler bizi bekliyor gibi.
1: O zaman. Yani tabii ki bir şehirdeki bir hız kanunu neyse buna uymak gerekiyor. Tabii ki biz de uyuyoruz ama
3: bir şey söyleyemiyoruz.
1: Trafik kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım.
2: Evet. Cezalardan bahsetmişken o zaman bir başka yine trafik cezalarından devam edelim. Trafikte kavgaya ceza işe yaramış. Veriler onu gösteriyor.
1: Bak onlara çok doğru bir şey.
2: Hani yok. Aracın içinden çıkıp da tartışırsan, fiziksel müdahalede bulunursan ona bir ceza kesiliyor. 180 bin liraya kadar idari para cezası kesiliyor. Az buz da değil. Dolayısıyla bu ceza işe yaramış. Diyor ki bayağı bir düşüş var. Ayrıca 180 bin liranın yanı sıra araçların 30 gün süreyle trafikten men edilmesi de var. Çok ve güzel, sürücü güzel belgeleri de 60 gün süreyle çok geri alınıyor bu durumda. Bu yasağı ihlal edenlere karşı ve denetimlerde göstermiş ki kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi asayiş olaylarında geçen yılın aynı dönemine göre %51,6 azalma kaydedilmiş. Bu trafik bölgesindeki yapılan denetimlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla diyor ki trafikte kavgaya ceza işe yaradı. Aman kavga etmeyelim, sinirlerimize hakim olalım. Çünkü gerçekten istenmeyen olaylar yaşanabiliyor.
3: Evet, Bir Gün gazetesindeyiz. Orman yangınlarını söndürmeye yönelik çalışmalar son hız devam ediyor ama Bir Gün gazetesi bu çalışmalara ne taraftan bakıyor? Hemen onları derleyelim sizler için. Dört bir tarafta yükselen alevler ormanları kül etti. Söndürme çalışmaları şu anda yetersiz. Ülke yanıyor diyor Bir Gün gazetesi. Muğla, Balıkesir, Antalya ve Çanakkale başta olmak üzere birçok şehirde çıkan orman yangınları rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine sıçradı. Büyük bir ekosistem alevlere teslim olurken evler tahliye edildi. Bütün doğa yok oldu. Tarım etkisi de var. Bir Gün'e konuşan orman personeli her yıl olduğu gibi ekiplerin yine yetersiz olduğunu ve vardiyasız çalıştığını ifade etti. Tarımın terk edilmesiyle boşalan yerleri saran otların yangının yayılmasını hızlandırdığına dikkat çekti. Demek ki çalışmalar Bir Gün gazetesinden geçememiş.
1: Vallahi çok yoğun bir çalışmanın olduğunu normalde görüyoruz gerçekten.
3: Izlerken, evet,
1: çok
3: bakıyoruz.
1: Büyük bir çalışma var. Çok canhıraş bir şekilde çalışılıyor ama coğrafyanın da çok büyük olduğunu, yangının da alanının çok büyük olduğunu, hava şartlarından dolayı, ayrıca hani oranın coğrafi konumundan dolayı zor bir şekilde müdahale edildiği de göz ardı edilmemesi gerektiği
3: düşünüyorum. Bakarsanız kendi yangınlarımızı bırakalım, Avrupa'ya bile uçak gönderdik. Fransa'ya, İspanya'ya şu an iki tane yangın söndürme uçakları getirdik. Onlar da müzdarip şu anda yangınlarda.
1: Avrupa'da yanıyor gerçekten. Alev alev maalesef. Peki Sabah gazetesiyle devam edelim. Sabah gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'la görüşmesini sayfalarına taşımış. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz diyor. İsrail insanlık suçu işliyor. İsrail saldırılarında 4300 Lübnanlı kardeşimiz öldürüldü dedi. Bu açıklamaları da işte Sabah gazetesinin yine manşetinde yer alıyor. Ve hemen ardından da diğer haberlere baktığımızda işte Ahbap'la ilgili 2.3 milyarlık vurgun itirafı, Ahbap soruşturmasının kilit isimlerinden Hüseyin Başaran iş insanı biliyorsunuz savcılıktaki ifadesine yer verilmiş. 2.3 milyar liralık gayrimenkul vurgununun detayları şöyle çıkmış. Haluk Başaran diyor ki Hüseyin Başaran diyor ki Haluk Levent uçak kazasında ölen kızımı olan hassasiyetimi kullandı diyor Sabah gazetesi.
2: Cumhuriyet gazetesiyle devam edelim. Cumhuriyet gazetesi de utanç veren ekonomi başlığıyla tablonun gittikçe ağırlaştığından bahsediyor. Ekonomik tablodan bahsediyor. Yeni açıklandı, dün açıklandı Türk İş'in araştırma yoksulluk, açlık ve yoksulluk raporu. Buna göre açlık sınırı 36.939 lira oldu. Yoksulluk sınırı da 120.325 TL'ye yükseldi. 4 kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı bu. Dolayısıyla bu tabloyu utanç veren ekonomi olarak değerlendirmiş Cumhuriyet gazetesi. diyor ki meyve sebze grubundaki zamlar dar gelirlinin mutfak bütçesini zora soktu. Sadece mutfak olsa her konuda böyle eğitim, ulaşım, barınma bunlar gerçekten çok zorluyor insanları. Bir güzel haber serpiştirmek istiyorum ama yani tablo bu kadar kötüyken böyle bir nefes olsun diye İstanbulluları daha çok ilgilendiriyor. Aslında İstanbul dışından insanlar da vatandaşlar da gelebilir. İstanbul Festivali başlıyor. 16 Ağustos'a kadar devam edecek. 1-16 Ağustos tarihleri arasında Festival Park Yenikapı'da Türkiye'nin en önemli sanatçıları ve yabancı yıldızlar da olacak bu festivalde. 16 gün boyunca da İstanbullularla buluşacak yerli ve yabancı birçok sanatçı Yenikapı'da olacak.
4: Müzeye doğacağız.
2: Evet.
3: Evet, tam anlamıyla. Takvim gazetesindeyiz.
4: Büyük biz yine gitmiyoruz.
2: Her duyuruyoruz ama gitmiyoruz.
3: En azından haberci olarak duyuruyoruz. İnsanlar da gidip o organizasyonlardan haberdar oluyor. O da güzel bir şey aslında. Şimdi Takvim gazetesindeyiz. 700 bin gençle dev bir buluşma var. Baktığımızda TÜBİTAK'ın yaz boyunca Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirdiği yaz okulu faaliyetlerinin final programı bugün Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park'ta düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek etkinlikte yaz dönemi boyunca üstün başarı göstererek Türkiye derecesi elde eden öğrencilere ödülleri verilecek ve buradaki güzergahlarda da belirtelim saat 17'de büyük bir bazı yollar trafiğe kapatılacak. Trafik yoğunluğunun gitgide artış göstermesi bekleniyor ki yine 17 bülteninde yol durumunda da bunu vereceğiz gelişmeleri. Bir diğer haberimize baktığımızda soykırımcı İsrail 2276 Filistinli aileyi yok etti. İsrail'in Gazze soykırımı rakamlarla tescillendi. Saldırılar sonunda 2276 aile nüfus kayıtlarından tamamen silindi. 60.737 çocuk yetim veya öksüz kaldı.
4: Yeni Şafak gazetesiyle devam edelim. Senin bu aktardığın haberin devamı niteliğinde bu nasıl ateşkes? İsrail ordusu 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkese rağmen Gazze'yi vurmaya devam ediyor. İşte Yeni Şafak gazetesi de maalesef o kadar kötü bir görüntü ki bir bebeğin görüntüsünü bu savaştan etkilenen, yaralanan, bilemiyorum fotoğrafa göre belki de hayatını kaybetmiş bir bebeğin görüntüsünü sayfasına taşımış. Dün efendim Şati kampıyla El Ehli Hastanesi çevresindeki çok sayıda konut vuruldu. İsrail güçleri tarafından 6 Filistinli hayatını kaybetti ve işte o kampta yaşayan sakinlerin de açıklamaları Yeni Şafak gazetesinde yer almış. Sahadaki durumun ateşkes açıklamalarıyla örtüşmediğini söylüyor. Ne ateşkes var ne de güvenlik var diyor Gazze'de yaşamaya çalışan halk.
2: Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Hürriyet gazetesi de yine araç sahiplerini ilgilendiren bir haberi aktaralım. Buradan Türkiye'nin araç muayene altyapısını 20 yıl boyunca şekillendirecek yeni dönem başladı diyor. Yeni şirket Turka 15 Ağustos 2027'de araç muayenesine başlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı duyurdu bunu. Özelleştirmeyen İdaresi Başkanlığı'yla ortak bir girişim kurduğunu duyurdu ve yeni dönemde Turka 81 ilde 249 sabit 103 mobil araç muayene istasyonunu ve 900 muayene hattını kuracak. 3 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediliyor. Yeni nesil araç muayene altyapısı için işletme hakkı bedeli olan 1,72 milyar dolar da hazineye peşin ödenmiş. Bir de arkadaşlar biz hep bahsediyoruz bu kuver ücretinden. Hürriyet gazetesinden Sefer Levent'in haberine göre diyor ki kuver kılık değiştirdi diyor. Yani bu ücreti
3: başka bir şey adı altında mı alıyorlar?
2: Adı altında alıyorlar. Biz de bundan korkuyorduk zaten. O yüzden bu fatura
4: bekliyorduk.
2: Fişlerin adisyonların böyle titizlikle incelenmesi gerekiyor. Çünkü bunu yapmışlar. Bir restoranda yemek yemişler ve masada ekmek ve su ücreti gözlerine çarpıyor. Ekmek yenilmediği halde ve su yerine de meşrubat içildiği halde ekmek ve su ücreti adı altında 400 TL'lik bir fatura.
4: Fırını mı yediniz siz de? Fırını mı yediniz? Evet. Ekmek ve suya 400
2: lira. Evet, 400 TL'lik bir burada bir rakam gözlerine çarpmış. Tabii
3: herhangi
2: ki diyor ki
3: cezai işlem uygulanmış mı?
2: Tabii şikayet üzerine uygulanacaktır diye düşünüyorum. Ticaret Bakanlığı'na şikayet kanalları açık çünkü. Diyor ki menüde başka, hesapta başka fiyat. Dolayısıyla böyle restoran hinliklerinde yeni perde başlığıyla vermiş bu haberi Sefer Levent Hürriyet gazetesinde. Tabii vatandaşların da buna dikkat etmesi gerekiyor. Adisyonlarını incelemeleri lazım.
3: Türkiye gazetesindeyiz. Orta Doğu'daki ateş çemberiyle devam edeceğiz. Şimdi ABD, İran, İsrail denklemi vardı ama bir ülke daha ekleniyor. Kuveyt'e de saldırmaya hazırlanıyor şu anda İran. Savaşı yayma peşinde olduklarını düşünüyorlar. Irak'ta bulunan İran destekli Şii Haçlı Şabi birliklerinin Kuveyt'e saldırı hazırlığı yaptığı belirtiliyor. 80 bin kişilik bir kuvvetten bahsediliyor. Orta Doğu'da savaş sürüyor. İran, Ürdün ve Kuveyt'teki ABD üslerini vurdu. İran destekli 80 bin Haçlı Şabi militanının Kuveyt'e karadan saldırmaya hazırlandığı öğrenildi. Musul'da da konuşulu üst düzey bir örgüt yöneticisi sayılarının 230 bini aştığını belirterek Kuveyt üzerinden bütün Körfez ülkeleri İsrail ve ABD'ye ders vereceğiz mesajında bulundu. Orta Doğu'daki tansiyon şu anda yükselmeye devam ediyor.
4: Dünya Gazetesi'yle devam edeceğiz. Dünya Gazetesi'nin manşetinde Rusya'dan teklif var diyor. Efendim Mısır'a serbest bölge kurmaya çalışan Rusya'nın ekonomik stratejilerini geliştiren Kristal Büyüme Vakfı Başkanı ve Rusya'nın eski Kalkınma Başkanı Kalkınma Bakanı Alexander Galushka efendim Dünya Gazetesi'ne konuşmuş. Neler söylemiş hemen bakalım. Rusya Mısır hükümetiyle yapılan görüşmeler sonucunda söz konusu ülkede bir serbest bölge kurma kararı aldı. Afrika'ya açılan önemli bir ticaret kapısı olan Mısır, Türk iş dünyasının da radarında bir ülke biliyorsunuz. Dünya Gazetesi'nin sorularını yanıtlamış Rusya'nın ekonomik stratejilerini geliştiren Kristal Büyüme Vakfı Başkanı ve Rusya eski Rusya Kalkınma Bakanı Alexander Galushka. Rus-Mısır serbest bölgesinin kurulması için Mısır hükümetiyle yapılan anlaşma hakkında bilgi vermiş ve ilk aşamada makine, tarım, tekstil ve ilaç sanayinde imalat yapan firmaları eşleştireceğiz ve bağımsız fabrikalar kurmaları için yönlendireceğiz diyor. Ve biraz daha böyle haberin detaylarına baktığımızda iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirip üretimini sağlayacağız. Rusya ve Türkiye'de olmak üzere iki serbest bölge kurabiliriz. Benzer bir modeli geliştirip uygulayabiliriz ve bu da Türk ve Rus işverenler için bir köprü olabilir, oluşturabilir demiş Dünya Gazetesi'nde okuyabilirsiniz.
2: Evet, Nefes Gazetesi de manşetini ikiye ayırmış, bir sanatçıya bak demiş, bir de bürokrata bak demiş. Sanatçı dediği Haluk Levent, bürokrat dediği de bu eski vali Tuncay Sonel. Sanatçı dediği Haluk Levent, ahbap soruşturmasında tutuklanan iş insanı Hüseyin Başarı'nın ifadesine göre Birleşmiş Milletler yöneticileriyle fotoğraflarını gösterip para istedi demiş. İş insanı Hüseyin Başaran, Haluk Levent'in burada da 2024'te Birleşmiş Milletler Sosyal Yardım Yöneticisi Maher Nasser'le çekilmiş bir fotoğrafı var Haluk Levent'in. Bunu göstermiş yardım isterken güven kazanmak adına diyor ve ayrıca işte vefat eden kızı için Hüseyin Başarı'nın 2018'de uçak kazasında vefat eden kızı için de bağış alırken de işte bir okul yaptırırız buraya da kızının adını verirsin abi diyerek onun hassasiyetini kullandığını, böylelikle güveni kazandığını, ben de bunları görünce onu ciddiye aldım diyerek bağışta bulunduğunu söylemiş. Hüseyin Başaran ifadesinde dolandırıcılığın birçok yöntemi var tabii ki. Önce güven kazanmak tabii böyle bir ifadesi var. Burada da bürokrata bak deyip bu Tuncay Sonel'in 52 gayrimenkulünün ortaya çıkmış. Karun kadar zengin diyor. Bu Gülistan 9 soruşturmasında tutuklanan Tuncay Sonel'le ilgili böyle haberlere yer vermiş Nefes Gazetesi.
3: O halde fotomaçla noktalayalım sporla. Şimdi düne gideceğiz. Dün temsilcimiz Beşiktaş güzel bir sonuç aldı. Avrupa biletini kaptı. Şu anda devam ediyor. 2-0'lık bir mücadeleden bahsediyoruz. Midland'i 2-0 yendiler.
2: Tebrik
3: yoluna
2: ediyoruz.
3: Son sürat devam ediyorlar. Sıradaki ekipte Çekya ekibi Kralove değil mi? Bu maçta 6 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak ama tek temsilcimiz Beşiktaşlıydı. Fotomaç gazetesi daha önce de aynı şeyi yapmıştı. Başakşehir'in maçlarına hiç yer vermiyor ilk sayfalarında. Halbuki
2: yine bir yer vermiş.
3: O da UEFA'da, yani bizim
4: maalesef
3: temsilcimiz
4: sonuçta
3: elendi ama sonuçta bunu da yazması gerektiğini düşünüyorum. Ve diğer taraftan da aslında Leao ısrarı sürmekte. Leao sesleri hala yükseliyor. Bakalım bunun sonucunda da nasıl olacak? Görüşmeler herhalde şu anda hala devam ediyor. Transferde ısrar sürüyor. Milan'a 5 milyon euroluk kiralama ücreti ve 45 milyon euroda zorunlu satın alma opsiyonu teklif eden Sarı Kırmızılar, 27 yaşındaki Portekizli Yıldız'a senelik 10 milyon euro önerdi. Fener'de de bir forvet harekatı var. Alexander Sorloth'un fotoğrafını görüyorum. Her sene çıkan fotoğraflardan bakalım bu sene bu transfer gerçekleşecek.
4: Göreceğiz bakalım. Efendim bize ayrılan sürenin sonuna geldik efendim böylelikle. Az önce sen söyledin tam o yarım kaldı. Başakşehir maalesef Inter Turku deplasmanında ilk maçta 1-1 berabere kalmıştı. Bu maçta da 2-0 yenik ayrılınca Avrupa defterini kapattı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'la Avrupa'ya devam edeceğiz. Galatasaray'ın maçları henüz başlamadı. Ve sonrasında inşallah 3 takımımızla gümbür gümbür temsilcilerimizle şahane harika sonuçlar alacağız. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Haftaya ben olmayacağım ama arkadaşlarım sizlerle birlikte olacaklar. Basın turu kaldığı yerden devam edecek. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
3: Hoşçakalın.
0: Basın turu. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te. Haber ve programlarımızda anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz.

0: Burası Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Paranın hareketi.
1: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Turizm gelirleri ikinci çeyrekte geriledi. Motorlu taşıtlar ve gelir vergisi ödemeleri için bugün son gün. Dış ticaret açığı Haziran'da 10,4 milyar dolara yükseldi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize borsa verileriyle başlıyoruz. Borsa güne yükselişle başladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,13 yükselişle 13.310 puandan başladı. Bankacılık endeksi %0,43, holding endeksi %0,23 değer kazandı. Sektör endeksi arasında en fazla kazandıran %0,83 ile tekstil deri, en çok gerileyen ise %4,30 ile bilişim oldu. Serbest piyasada dolar 47,52 liradan güne başladı, euro ise 54,79 lirayı gördü. Küresel piyasalara bakacak olursak, küresel piyasalarda teknoloji şirketlerindeki sert yükselişlerle pozitif bir seyir izleniyor. Teknoloji hisselerindeki rally, yapay zeka ile bağlantılı varlıklardaki son satış dalgasının sona ermek üzere olduğuna dair umutları artırdı. Şirketlerin yapay zeka alanındaki büyük harcamalarının karlara dönüşeceğine dair iyimserlikle hisselerinde sert yükselişler görülürken, çip üreten şirketlerin hisseleri de son dönemde yaşadıkları keskin düşüşlerin bir kısmını telafi etti. Öte yandan ABD'de dün açıklanan makroekonomik veriler de piyasaların odağında yer aldı. ABD ekonomisi ikinci çeyrekte %1,5'la beklentilerin altında büyüdü. Ülkede ekonomik büyüme birinci çeyreğe göre yavaşladı. Avrupa borsaları da İngiltere hariç pozitif seyretti. Şirketlerin açıkladığı bilançoların genel olarak beklentilerden iyi gelmesi Avrupa piyasalarını desteklemeye devam ediyor. Bölgede değerli metallerdeki yükselişin etkisiyle madencilik hisselerindeki kazançlar öne çıktı. Dün İngiltere Merkez Bankası politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda %3,75'te sabit tuttu. Açıklamada Orta Doğu'daki savaş sonrası yaşanan enerji krizinin İngiltere ekonomisine etkilerinin belirsizliğini koruduğuna dikkat çekildi. Asya borsaları da Hong Kong hariç pozitif seyrediyor. New York borsasındaki teknoloji hisselerinde görülen sert yükselişler Asya piyasalarına da taşınırken Güney Kore borsasındaki sert yükseliş dikkati çekti. Asya piyasalarında bugün Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı piyasaların odağında bulunuyor. Japonya Merkez Bankası politika faizini beklentiler dahilinde %1'de sabit tuttu. Emtia piyasalarıyla devam edelim. Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6.240 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10.206 liradan, Cumhuriyet altını 40.668 liradan satılıyor. Altının onsu ise %0,4 azalışla 4.086 dolarda seyrediyor. Brent petrolün varil fiyatı da bugün %2,32 azalışla 84,86 dolar oldu. Batı Teksas Dürham petrolün Eylül vadeli varil fiyatı da 81,62 dolar olarak belirlendi. Petrol fiyatlarındaki düşüşte Babil Mendeb Boğazı'nda güvenliğin artırılmasına yönelik diplomatik ve askeri girişimlerin yanı sıra Husilerin uluslararası ticari gemilere yeni bir kısıtlama getirmeyeceğine yönelik mesajlarıyla arz endişelerinin hafiflemesi etkili oluyor. Motorlu taşıtlar vergisi ve gelir vergisi ödemeleri için bugün son gün. Ödemeler PTT, vergi daireleri, dijital vergi dairesi ve GİP mobil uygulaması üzerinden kredi ve banka kartları veya banka hesabından yapılabiliyor. Yurt içi verilerle devam edelim. Turizm gelirleri ikinci çeyrekte geriledi. Turizm geliri Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında

0: eden yurt dışı ikametli vatandaşlar oluşturdu. Bu çeyrekte ziyaretçiler tarafından yapılan harcamaların 10 milyar 933 milyon 868 bin dolarını kişisel harcamalar, 4 milyar 722 milyon dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Dış ticaret açığı Haziran'da 10,4 milyar dolara yükseldi. TÜİK verilerine göre dış ticaret açığı Haziran'da bir önceki yılın aynı ayına göre %26,2 artarak 10,4 milyar dolara yükseldi. Haziran ayında ihracat %21,7, ithalat ise %23 arttı. Genel ticaret sistemine göre ihracat 2026 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,5 artarak 135 milyar 980 milyon dolar, ithalatta %4,6 artarak 189 milyar 120 milyon dolar olarak gerçekleşti. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat 2026 Haziran ayında %23,2 artarak 18 milyar 907 milyon dolardan 23 milyar 302 milyon dolara yükseldi. En düşük emekli aylığı 23.552 lira oldu. Emekli aylığının artırılmasını içeren düzenleme resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle birlikte en düşük emekli aylığında 3.552 liralık bir artış yapıldı. Yeni düzenleme yaklaşık 5 milyon emekliyi ilgilendiriyor. Artış oranı yaklaşık %17,76 olarak hesaplandı. Yasal düzenlemeye göre artış 2026 yılı Temmuz ödeme döneminden itibaren uygulanacak. Maaş farkı ödemeleri SGK tarafından belirlenen ödeme takvimi doğrultusunda hesaplara yatırılacak. Motorin yeniden 80 liranın üzerinde. Motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 3,69 TL zam gerçekleştirildi. Son zamla birlikte İstanbul Avrupa yakasında motorinin litre fiyatı 80,94 TL oldu. Böylelikle Nisan ayından bu yana ilk kez motorinin litre fiyatı 80 liranın üzerine çıktı. Benzin fiyatları ise değişmedi. Sabiha Gökçen Havalimanı Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı oldu. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi Avrupa tarafından yayımlanan 2026 yılının ilk yarısına ilişkin hava trafiği raporunda Major Airports kategorisinde Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı oldu. Paranın hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Paranın hareketi.
2: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş.
3: Ben de hiçbir deprem yakınıza, biz bu acılara rağmen asla yıkılmayız onların yaptıkları binalar gibi. Çünkü biz vicdandan, merhametten ve ahlaktan oluşuyoruz. Bu kadar uğraşıyorum ya, bu kadar şeye rağmen, ne olacağını bilmememe rağmen. İnanın başka insanlar, Allah korusun, bir daha böyle bir şey yaşanırsa, göçük altında kalırsa Allah korusun, ya da ne bileyim başka bir yakını ölürse bizim kadar uğraşmasın diye. Zaten emsal kararlar olsun diye. Bir daha ben yine aynı binayı yaparım diyemesinler diye, ne olur gelsinler bizim yanımıza, tanıklık etsinler. Yeşil nasıl olsa orada zaten savunmalar yapıp demesinler, ben de yoruluyorum.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Enerjinin seyri. Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Baştımar. Önce özetler. Türkiye ilk yarıda enerjiye 34,3 milyar dolar ödedi. Genel aydınlatma giderlerinin finansmanına ilişkin düzenlemede değişikliğe gidildi. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü Haziran sonu itibarıyla 126.113 megawatt'a ulaştı. Ayrıntılar bültenimizde.
4: Türkiye'nin enerji ithalatı faturası Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık %28 artarken yılın ilk yarısında %6'nın üzerinde artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre enerji olarak kabul edilen ve en büyük ithalat kalemlerinden olan mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler

0: temelli maddeler, mineral mumlar ithalatı tutarı 2026 yılı Haziran ayında 5 milyar 916 milyon 832 bin dolar oldu. 2025 yılının aynı ayında ithalat faturası 4 milyar 593 milyon 350 bin dolar seviyesindeydi. Böylece Haziran ayında enerjiye ödenen miktar bir önceki yıla göre %28 oranında artış gösterdi. Yılın ilk 6 ayında ise enerji ithalatı tutarı %6,2 artışla 34 milyar 259 milyon 564 bin dolara çıktı. Verilere göre Haziran'da Türkiye'nin toplam ithalatı ise geçen yılın aynı ayına kıyasla %23 artarak 35 milyar 285 milyon dolar olarak belirlendi. Genel aydınlatma giderlerinin finansmanına ilişkin düzenlemede değişikliğe gidildi. Elektrik piyasası kanununun geçici 6. maddesinde yer alan uygulama süresi 31 Aralık 2025'ten 31 Aralık 2030'a kadar 5 yıl uzatıldı. Sokak, cadde, meydan, park ve benzeri kamuya açık alanların aydınlatma giderleri bugüne kadar büyük ölçüde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanıyor. Kalan kısım belediyelerle il özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirleri payından kesinti yapılarak tahsil ediliyordu. Değişiklikle maddenin 3. cümlesinde yer alan %10 oranı %30'a, %5 oranı ise %15'e yükseltildi. 4. cümledeki %10 oranı da aynı şekilde %30'a çıkarıldı. Böylece belediyelerin ve il özel idarelerinin genel aydınlatma giderlerine katılım payı 3 kat artmış oldu. Düzenleme 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe girdi. Mısır Başbakanı Mustafa Mebduli, Dimyat Limanı'nda iki gazlaştırma ve depolama gemisini hedef alan İHA saldırısının ülkenin enerji sistemini etkilemediğini açıkladı. Saldırının akabinde İHA'ya ait enkazın bulunduğu belirtilen Mebduli, olayın sorumlusunun henüz belirlenmediğini söyledi. Mebduli, enerji arzının kesintisiz sürmesi için alternatif tedarik sözünlerinin devreye alındığını ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını bildirdi. Tekrar iç gündeme dönelim. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü Haziran sonu itibarıyla 126.113 megawatt'a ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre elektrik kurulu gücünde güneşin payı da 27.210 megawattla %21,6'ya çıktı. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü Haziran'da yükselişine devam etti ve 126.113 megawatt'a yükseldi. Toplam elektrik kurulu gücünün %62,7'sine karşılık gelen 79.062 megawattlık kısmını yenilenebilir enerji oluşturdu. Brent petroldeki işlemlerle enerjinin seyrini noktalayalım. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda şu sıralarda 84,86 dolardan işlem görüyor. Dün 89,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün ekim vadeli varil fiyatı günü 86,88 dolardan tamamlamıştı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 11:50 itibariyle kapanışa göre %2,32 azalışla 84,86 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas Urahan petrolün varili 81,62 dolar olarak belirlendi. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Enerjinin seyri.
2: Haber ve programlarımızda anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. 7 bölge, 24 şehirde yayındayız. Burası Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
2: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Muğla Fethiye yangını tamamen, Gömeç, Alanya ve Gülnar Aydıncık yangınları büyük ölçüde kontrol altına alındı. Suç örgütlerini öven 216 şüpheli yakalandı. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'la birlikte 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından orman yangınlarındaki son duruma ilişkin bilgi paylaştı. Yumaklı'nın aktardığı bilgilere göre Muğla Fethiye yangını tamamen, Balıkesir Gömeç, Antalya Alanya ve Mersin Gülnar Aydıncık yangınları büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yeşil Vatan savunmasının aralıksız devam ettiğini belirten Yumaklı, Aydın Çin'de devam eden yangına ilişkinde tamamen kontrol altına alınıncaya kadar ekiplerimizin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız devam edecek dedi. Suç örgütlerini öven 216 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre sosyal medya platformları üzerinden tetikçi ve suç örgütlerini övücü paylaşım yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 52 ilde düzenlenen operasyonlarda 216 şüpheli yakalandı. Üsküdar Belediyesi'ne yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak rüşvet ve irtikap suçlarının işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'la birlikte toplam 6 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. İstanbul merkezli 8 ilde 0850 numaralar üzerinden vatandaşlara toplu mesajlar göndererek yasa dışı bahis reklamı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. Rusya'nın ürettiği kanser aşısı ilk klinik testlerde olumlu sonuç verdi. Rusya'da kişiselleştirilmiş melanom aşısı uygulanan ilk hastanın sağlık durumunun iyi olduğu ve hastalığa karşı gerekli bağışıklık yanıtının geliştiği bildirildi. Kanser aşısı geliştirme çalışmalarına devam eden Rus bilim insanları, melanom cilt kanserine karşı geliştirilen aşıyı yıl sonuna kadar 20 hastaya uygulamayı planlıyor. Spor. Beşiktaş Danimarka'dan turla döndü. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu maçında Danimarka'nın Midtjylland takımına konuk oldu. Temsilcimiz müsabakadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak adını 3. eleme turuna yazdırdı. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki rakibi de belli oldu. Siyah beyazlar Tromsø'yi eleyen Çekya ekibi Kralove ile karşılaşacak. Başakşehir ise Avrupa defterini kapattı. İstanbul Başakşehir UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda 1-1 berabere kalınan maçın rövanşında dün akşam Inter Turku deplasmanına konuk oldu. Mücadeleden 2-0 yenik ayrılan temsilcimiz Avrupa'ya veda etti. UEFA ile FIFA arasındaki kriz tırmanıyor. Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA, FIFA Başkanı Infantino'nun Dünya Kupası'na dahil olmak üzere FIFA organizasyonlarına yönetmek için kurulan bir yan kuruluşun %20'lik hissesini özel yatırımcılara satma planına sert tepki gösterdi. Düzenlenen acil toplantının ardından UEFA'dan yapılan açıklamada UEFA ve üye federasyonları FIFA organizasyonlarına katılmayacaktır ifadesine yer verildi. Gelişmelerin ardından Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Federasyonu da 41 üyesiyle birlikte teklifi reddettiğini duyurdu. UEFA'nın boykot kararının uygulanması halinde 5 Eylül'de başlayacak olan 20 yaş altı Kadınlar Dünya Kupası ve sonbaharda oynanacak Kadınlar Dünya Kupası playoff karşılaşmaları da dahil olmak üzere birçok organizasyon etkilenecek.
0: Ekonomi.

0: Ekonomi haberlerine geçmeden önce bir sıcak gelişmeyi aktarmak istiyorum. Gömeç yangınında iki tutuklama var sevgili dinleyiciler. Valilikten yapılan açıklamaya göre kaynak kıvılcımıyla yangın çıkaran iki kişi tutuklandı. Balıkesir'in Gömeç ilçesinde biliyorsunuz yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bilgisini sizlerle paylaşmıştık. Son dakika olarak da valilikten yapılan açıklamada kaynak kıvılcımıyla yangın çıkaran iki kişinin tutuklandığı bildirildi. Bu haberi de aktardıktan sonra ekonomiye devam edelim. En düşük emekli maaşı 23.552 liraya yükseldi ve bu söz konusu düzenleme resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. En düşük aylık uygulamasındaki artış kök aylığı 23.552 liranın altında kalan emeklilerin ödemelerine yansıyacak. Düzenlemeyle birlikte en düşük emekli aylığında 3.552 liralık artış yapılmış olacak. Maaş farkı ödemeleri SGK tarafından belirlenen ödeme takvimi doğrultusunda hesaplara yatırılacak. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.290 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 52 kuruş, euro 54 lira 73 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.187 lira, çeyrek altın 10.101, tam altın 40.215, ata altını ise 41.205 lira. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. Canlı yayındasınız. Vallahi canlı yayın. Bant falan değil. Sabah gelirken kendimi dinliyorum ya. Çok güzel oluyor. Temmuz ayında böyle bir şey var. Yani radyo programcılarının, yani bazı radyo programcıları tabii kayıt yaptıkları için, sürekli yayınlar kayıt olduğu için falan, onları biliyorum ben kimler olduklarını da. Ondan sonra biliyorum ben kimler olduğunu biliyorum da buradan söylemem. Onlar kayıt yapıyorlar, gönderiyorlar, sonra onlar mixleniyor, yayına geçiyor falan filan. Canlı canlı dinliyormuşsunuz gibi. Ama bizimki tamamen canlı. Fakat sabah gelirken, yani radyoya gelirken, bu Temmuz ayı içerisinde şey var. Hangi kameradayım Simge? Bunda mıyım? Ha tamam, güzel. Bu tarafa döneyim dedim de, neyse, iki numaradayız. Beni en güzel alan kamera buymuş. Merak edenler varsa Twitter'dan bakabilirler. Ondan sonra Telegram'dan da bak. İki yerden de gidiyor muyuz? X'ten de Telegram'dan da gidiyoruz değil mi? Tamam. Görmek isteyenler varsa gül yüzümü. Çok şımarık adamım ya. Vallahi. Ama insan biraz şımarmalı be. Vallahi. Acıcık da şımaralım. Hepimizin. Mesela en sonki şımarıklığınız. En son şımarıklık yaptığınızda kendine ne yaptınız? Kendinizi nasıl ödüllendirdiniz mesela? Böyle bir şey. İnsanın bazen o şımarıklık anlarında kendini ödüllendirmesi var. Yemeğe gidersin, bir şey alırsın kendine, kıyafet alırsın. Bizim mesela Simge şımarığın önde gideni, o anlamda bakarsak. Öyle böyle bir şımarık değil. Kargodan geçilmiyor yani. Ya, radyoya gelirken böyle kargo kutularına çarparak geliyoruz falan. Simge, her tarafımız Simge kutularıyla dolu değerli dinleyiciler. Şimdi ne diyoruz? Ha, gelirken bugün mesela Aydın Gey ile daha önce yaptığımız yayının tekrarı vardı. Tabii bu noktada sevgili Simge bunları ayarlamasını yapıyor. Mixliyor. Ankara İrem'de mi var? Kıyamam. Ay canım benim. Biz onu özledik hiç. Sesi soluğu da çıkmıyor. Vallahi billahi. Dinliyor mudur? Yok. Ben zannetmiyorum. İşi gücü vardır. Zannetmiyorum yani. İşi gücü vardır. Dinlemiyor olabilir yani. Ankara'da bir de bizim bir İrem'imiz var değerli dinleyiciler. Oradan bizi takip ediyor sağ olsun kendisi. Ondan sonra ona da sevgilerimizi gönderelim. Ankara'daki İrem'e de sevgilerimizi gönderelim. O da bu tekrar yayınlarının nedir o? Yayınlanmasında pay sahibi değil mi Simge ile beraber? Canım benim ya. Sevgili İremciğimize sevgiler selamlar gönderelim. Ankara'nın o bize göre kasvetli, bize göre basık, bize göre Ankara bana hep sıkıcı gelmiştir ama işte orada yaşayan insanlara sormak lazım. İrem'le bir gün bunu bir konuşalım. İrem, Ankara nasıl, iyi mi, can sıkıcı mı, keyifli mi, mutlu musun, huzurlu musun, değil mi? Kızcağıza bir sormak lazım şimdi. O da bizim ekibimizin önemli parçalarından bir tanesi. Hanımlar beyler, ona da Ankara semalarına da sevgilerimizi gönderelim, sevgili İrem'imize. Şimdi ne yapıyoruz? WhatsApp numarasını hatırlatacağız. 24 şeyde karasal yayındayız. Onu koyduk kenara. Sputnik Türkiye web sitemiz. Oradan bizi canlı olarak dinleyebilirsiniz. Başka ne var? Başka aynı zamanda X var. X hesabında, eski Twitter'da canlı yayındayız. Canlı yayınımız görüntülü ve sesli akıyor. Telegram'da yine canlı yayındayız. Görüntülü ve sesli aynı zamanda hanımlar beyler. Bir de WhatsApp numaramız var. Belki olur ya, en son kendinizi ne için şımarttınız, ne yaptınız, kendinize ne aldınız, ne hediye aldınız, yemeğe mi gittiniz, ondan sonra tatile mi çıktınız, kıyafet mi aldınız, gözlük mü aldınız, araba mı aldınız, motosiklet mi aldınız, özel jet mi aldınız, yat mı aldınız, katlar mı aldınız, sondakiler. Evet, yani bu son saydıklarım yat alanlar, kat alanlar, ondan sonra böyle güzel yatlar alanlar. Değerli dinleyiciler, araba alanlar, bu grup özellikle bize mesajlarını gönderirlerse her türlü hitap edebilirsiniz bize. Canım kardeşim diyebilirsiniz, bir tanemizsiniz diyebilirsiniz, iyi ki varsınız diyebilirsiniz, size sarılmak istiyoruz diyebilirsiniz, çok severiz değerli dinleyiciler. O zaman WhatsApp numaramız sevgili Simge'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Konuğumuz sevgili Nurten Sırma.
2: Limon küflendi. Köfrü tarafı attım. Kalanını kullanırım. Yanlış. Su oranı yüksek olan gıdalar risklidir. Mesela salçadaki küf tehlikelidir. Meyve suyundaki küf tehlikelidir. Yoğurdun küflenmesi tehlikelidir. Eski kaşar küflü peynir kategorisine değildir. Ancak tüketilebilir. O kabuk kısmını, küflü kısmını aldıktan sonra kalan kısma tüketilebilir. O da doğası gereği küflü peynirler kategorisine ucundan kıyısın. Baharatın yaygın kullanıldığı ülkelerde gözle görülmeyen küfler oluşuyor. Mesela pul biberde çok ciddi küf toksini vardır.
0: Pul biberde?
2: Evet. Hikaye biberden dolayı değil. Bibere musallat olan aflatoksini, yani küf toksininin yarattığı hasardan dolayı. Güvenilir yerlerden baharat almak önemlidir. İşte açıkta satılan çuvallarla efendim kepçeyi daldırdım, bana yarım kilo oradan verdi. Ama şimdi içinde ne kadar üredi bu, biz bilmiyoruz ki. Senin gözün de görmüyor.
3: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de

Hanımlar beyler, yayından evvel dedim ki Simge bugün baya baya bir coşalım dedim. Sağ olsun bakalım bizi coşturmaya başladı. Dur bakalım daha ne gördün ki diyor. Hafta sonuna giderken böyle biraz mutlu gidelim, keyifli gidelim, enerjik gidelim istiyorum. Öznur'umuz önümüzdeki hafta tatilde olacak değerli dinleyiciler. Denize girecek, ondan sonra yüzecek, kulaç atacak, kumsalda oturacak, kitap okuyacak. Biz ararsak açmayacak, mesaj yazarsak dönmeyecek. Bana ne, umurumda bile değilsiniz diyecek. Ne kadar sevdiği insan varsa tatil süresi boyunca hepsini unutacak. Ondan sonra. Sonra tatil bitecek ve dönecek. Ve niye döndüm ki diyecek. Dönmemeliydim diyecek. İlk bir iki gün değerli dinleyiciler Öznur çekilmez olacak. Kimseyi görmek istemeyecek. Sürekli çalışacak. Oflayacak, puflayacak, bol bol kahve içecek. Efendim? Ne? Ha, çay içecek. Aa, Öznur çay mı seviyor? Ay canım benim ya. Benim. Vay halk insanı güzel. Çaycı hadi bakalım. Niye? Kahve içenleri ne yapıyoruz? Dışlıyor musun yani? Onlar bırak şimdi Allah'ını seversen ya. Ya Simge sevgili dinleyiciler her zamanki gibi. Yeme dudağını. Böyle uyarıyorum arada bir gözümle falan. Neyse yani Öznur'umuzu alkışlayalım. Alkışlasın oğlum. Özgür. Evet, Öznur'umuzu alkışlıyoruz. Şimdiden iyi tatiller diliyoruz kendisine. Nereye gidiyordun Öznur? Söylemişti bana. Foça'ya gidiyor. Evet. İzmir Foça'ya gidecek değerli dinleyiciler. Orada mis gibi bir tatil yaşayacak, yapacak. Çok çalıştı ama gerçekten ciddi emek verdi. Çok yoruldu. Bu tatil hepimizin ihtiyacı var. Kıymetli dinleyiciler. Şimdi gündemdeki başlıklarla devam edelim dilerseniz. Kıymetli dinleyiciler 0505 171 66 56 WhatsApp numaramız. Orman yangınları ile ilgili olarak değerli dinleyiciler Murat Kurum'un açıklamaları vardı. Hasar gören yapı sayısından bahsetti. Murat Kurum Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı. Antalya Kumluca, Muğla Seydikemer ve Balıkesir Gömeç'te meydana gelen orman yangınları nedeniyle 65 bağımsız bölümün ağır hasar aldığını veya yıkık olduğunu duyurdu Sayın Bakan. Kıymetli dinleyiciler. Üsküdar Belediye soruşturmasında Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edildi. İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevki gerçekleşti. 29 Temmuz'da 11 farklı adrese düzenlenen operasyon vardı. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü, Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu ve Mimar Burçin Çevik ile iş takipçisi Adem Altıntaş ve müteahhit Bülent Orhan toz koparan gözaltına alınmışlardı. Emniyetteki işlemleri, orada sorgu işlemleri, sağlık kontrolleri ve daha sonrasında da İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevkleri gerçekleşti. Başsavcılık Koordinesi'nde ve Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında belediyedeki yapı ve iskan ruhsatı süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı, rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme iddialarına dayanıyor değerli dinleyiciler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu, bir gözaltı kararı vardı. Cem Küçük değerli dinleyiciler. TGRT'den de galiba iş akdine son verilmişti kendisinin. Cem Küçük İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamalarıyla gözaltına alındı. Soruşturmanın iş insanlarından şantajla menfaat temin etme ve İBB sürecindeki beyanatlar nedeniyle yürütüldüğü bilgisi var. Cem Küçük hakkında değerli dinleyiciler, başsavcılığın şikayetler üzerine başlattığı soruşturmada Cem Küçük'ün bazı iş insanlarından maddi menfaat sağlamak karşılığında sosyal medya paylaşımları yaptığı iddiası var. Değerli dinleyiciler, soruşturma sürecinde medyada yer alan ve bazı beyanat ve açıklamalarında soruşturma kapsamında olduğu bilgisi karşımızda kıymetli dinleyiciler. Ahbap soruşturması bir taraftan devam ediyor. Orada da
Ünlü isimleri görmeye devam ediyoruz. Eda Ece, Kerem Bürsin yine Ahbap dosyasında ifade veren isimler, değerli dinleyiciler. Çağlayan'daki İstanbul Adliye Sarayı'na gittiler. Eda Ece ifadesini vermesinin ardından Çağlayan'dan ayrıldı. Bir de Eda Ece'yi bir yakından çekmişler. Gerçekten yani hani ben daha sonra mesela böyle herhangi bir yerde bir görüntünüz çekilse de böyle bir görseniz etseniz falan rahatsız olur insan ya. Eda Ece kim biliyor musunuz? Şöyle Yasak Elma. Yasak Elma dizisindeki Yıldız karakteriydi galiba. Yıldız'dı. Evet. İzliyordum canım. Allah Allah, ne saklayacağım yani. Bir süre sonra takip edemiyoruz zaten. Yani o ilk zamanları ne oyuncular gelmiş gitmiş oradan. Zeynep Bastık bile oynadı ya. Yıldız'ın kardeşi rolündeydi hatta. Nasıl hakimim ya. Allah Allah. Ben mesela sorayım. Evet. Arkadaşlarıma soruyorum. Hafızanız nasıldır? Birini görseniz anında tanır mısınız? Ben de mesela bu müthiş. Ben bakıyorum, acaba diyorum bu değil mi diyorum. Mesela bazı isimleri direkt tanıyorum da. Ondan sonra hani bazı ünlü isimleri falan gördüğümde acaba o muydu değil miydi falan filan. Evet, ben de doğru çıkıyor. Sizde mesela güçlü olan ne? Ses mesela. Ne? Simge, senden başlayalım. İsim hafızan yok ama görünce hatırlıyorsun. Sende Öznur? Görsel hafıza iyi. İsim sende de çok fazla yok. Özgür? Hafıza neyi? Ciddi misin sen? Bak, Özgür diyor ki benim diyor hafıza öyle böyle değil. İlkokul, ortaokul, lise arkadaşlarımın. İyi de ben arkadaşlarıma da öyle sormadım ama. Şimdi Simge'ye sorsam hatırlıyor musun desem. Bak, onlar da hatırlıyor. Ben ünlü isimlerden bahsettim özellikle. Ünlüleri tanımıyorum ki, merak etmiyorum ki. Kemal, sende nasıl kardeşim? Heh. Evet. Bak. Aslında var ya, bak, soruyu sorarken gelecek cevap, soru ağzımdan çıktığı anda, çünkü kime gidiyor soru, ona bakmak lazım. Kemal dedi ki kulak. Radyocuların, şimdi Kemal tabi yıllardır radyolarda, İstanbul'da birçok radyoda görev yaptı ve Kemal'in müzikal bir tarafı var, prodüksiyon tarafı var özellikle. Kulak çok iyidir. Radyocularda mesela kulak hakikaten çok iyidir. Onu söyledi. Yani kulak iyidir. Biz mesela sevgili Fethi Yılmaz'la bir şeye gittik. Organizasyona gittik. Bir belediyenin organizasyonuna gittik. Simge Öznur orada ne yaptılar biliyor musunuz? Yarışma şuydu. Radyocuların geldiği bir şeydi, katılım. İki radyocuyu alıyorlar sahneye ve bir müzik veriyorlar. Müziğin daha ilk saniyesinde tak butona basıyorsun ya da ikinci saniyede. Hani başlangıcından müziğin ne olduğunu anlıyorsun. Sende değil mi? Sende de mi iyi? Ne? Yani nece konuştum ben anlayamadım onu. Orada bir dil kullandın ama o bizim şu an bilemediğimiz bir dil oldu. Ben onu şey yapamadım. Çözemedim yani. Biz buraya nereden geldik ya? Vallahi biz bu konuya nereden geldik Allah aşkına ya? Hem Yıldız'dan geldik, hatırlıyorum'dan geldik. Evet, yani hep oralardan, buralardan bu noktalara geldik değerli dinleyiciler. Şey oluyor mu peki? Kıymetli dinleyiciler, sizde oluyor mu? Böyle biriyle karşılaşıyorsunuz ama ismini bilmiyorsunuz ya. Hatırlayamıyorsunuz ya, içten içe çıldırıyorsunuz. Abi direkt sor. Ya kusura bakma, ben senin simanı hatırlıyorum ama ismini çıkaramadım. Yani hatırlayamadım ya. Olabilir, bu gayet insani bir durum. Ben de daha beter bir şey oldu. Bir gün bir yerde bir arkadaşı gördüm. Gittim Simge. 5-6 dakika muhabbet ettim. Dedim ki ne yapıyorsun, nasılsın, iyi misin, sarıldık. O da bana gayet sarıldı etti falan filan, şu bu falan. İsmini söyledim. Ne yapıyorsun dedim, devam mı dedim seslendirme işleri falan. Türkiye'nin çünkü önemli seslendirme işlerini yapan bir isim. Dedi ki yok, ben hiç seslendirme yapmadım ki dedi. 6-7 dakika baya baya onunla Kadir diye konuştum ben. Ondan sonra acıma yok dedi, ben değilim o. Ondan Allah Allah, nasıl olur dedim ya. Hakikaten benim hafızayla ilgili bir sıkıntı olmuş. Bazen de göçebiliyor demek. Görüntü çok benziyor çünkü ona. Neyse, devam ediyoruz kıymetli dinleyiciler. Bir başka hikaye daha var, o daha da beter. Yani bir radyocu arkadaşımı yıllarca aynı radyoda beraber çalıştım diye zannedip kendi yanına gittim.
Dedi ki biz seninle aynı radyoda hiç çalışmadık dedi. Şok oldum. Hanımlar beyler, öğrenci affı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yüksek öğretim kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair teklif kabul edildi. Orada görüşülüyordu zaten. 15. madde. Nedir o? Öğrencilere yüksek öğretimlerine devam etme hakkı tanıyan, çeşitli nedenlerle kayıt yaptıramayan öğrencilere 15. madde, o hakkı tanıyan madde kabul edildi sevgili dinleyiciler. Üniversitelerde öğrenim görürken herhangi bir nedenle ilişiği kesilenler ya da işte kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptıramayan öğrencilere yüksek öğretimlere devam etme hakkı tanındı. Daha önce farklı bir öğrenim düzeyinde ön lisans, işte lisans, yüksek lisans veya doktora aftan yararlanmış olmak başka bir öğrenim düzeyinde yeniden aftan yararlanmaya engel teşkil etmeyecek değerli dinleyiciler. Meclis görüşmeleri gerçekleşti. Orada bu konuyla ilgili falan böyle şeyler vardı. Eleştiriler falan da oldu, olmadı değil. Meclis görüşmelerinde biliyorsunuz böyle şey olur. Tartışmalar olur, eleştiriler olur. Bunları hep birlikte görüyoruz kıymetli dinleyiciler. Yeni Parti'nin bağış kampanyası, az önce bir başlık gördüm. Yeni Parti'nin bağış kampanyası dudak uçuklattı diye. Özür dilerim. 113.814.910 lira. Bu dudak uçuklatacak bir rakam mı? Yok. Yani biz artık öyle büyük rakamlar duymaya alıştık ki, ne bileyim hani kaç milyarlar, milyar dolarlar, değil mi? Yeni Parti 24 saat içinde bağış kampanyası başlattı. Hanımlar beyler, yapılan bağış miktarı açıklandı. 24 saatte 31.934 kişi. Tabii bu biz anonsu yaparken bu saatlere kadar daha da arttı. Ama 113.814.910 lira ilk 24 saat içerisinde gelen bağışlar hanımlar beyler. Şöyle bir bakalım. Hafta içi bir çılgınlık yapıp hiç ihtiyacım yokken sırf hoşuma gitti diye iki çorap birden aldım. Yat için uçan ekonominin piste inmesini bekliyorum, iyi yayınlar demiş. Eşref Akbal göndermiş. İki çorap. Çorap nasıl hissettiriyor? Çamak şımarık değil mi? Evet ya, kıyafette çorabın ayrı bir yeri var. Nasıl insanı mutlu ediyor? Çorap ve iç çamaşırı alınca çok şımartılmış hissediyor. Ya özellikle çorap hakikaten öyle. Bir de yani hangi ara alıyoruz onu da pek hatırlamıyoruz ya çorabı. Yani alıyoruz. Hepimizde de birçok çorap vardır. Delik deşik olanlar da var böyle. Bazen hatta aynı renk, yani aynı çorabın böyle başka tonlarını alırsın. Lacivertini alırsın, siyahını alırsın. İlk aldığında böyle bir durur o bir süre. Sonra onları kullanırsın. Bir süre sonra da o çekmeceden çıkartıp birini yanlış giydiğini fark edersin. Birine siyah, birine lacivert giydiğini fark edersin. Enteresan şeylerimiz var. Misafirliğe gidersin, çorabın deliktir. Ondan sonra saklamaya çalışırsın falan böyle. Kalitesi önemlidir tabii. Burada sevgili Eşref Akbal ne kadar verdi bilmiyorum ama yani bir çılgınlık yapıp ihtiyacım yokken, ha bir de bak, ihtiyaç yokken alınabilen bir şeydir çorap. Değil mi? İhtiyaç yokken. Vallahi. Ama bak onun bile şeyi, kalitelisi önemli yani. Çabuk yıprananları var falan. Güzel, vallahi güzel yapmışsın. Merhaba. Cem Küçük'ün alınması halkın gözünde tamamen herkese dokunuyoruz, bakın demek için yapıldı gibi görünüyor. Ya da af çıkacak, bunları içeri atıp aftan yararlandıracaklar. Ya da Bilal Erdoğancılar, Hakan Fidancılar ya da Berat Albayrakçılar birbirine girdi demiş dinleyicimiz. İsminizi göremiyorum efendim ben sizin. Ondan sonra bakayım şöyle yukarılara doğru, göremedim Simge. Ben göremedim. Sonu 96 ile biten numara. Hadi bakalım devam edelim kıymetli dinleyiciler. Şimdi az önce Üsküdar Belediye Başkanı dahil adliyeye sevk edilen isimlerden bahsettik. Üsküdar'da Üsküdarlılar başkanları için yürüyüş yapmışlar. Değerli dinleyiciler, 19'da Üsküdar sahil Marmaray çıkışında toplanmış orada insanlar.
Sahilde bir araya gelen kalabalık Sinem Dedetaş yalnız değildir sloganları atarak Üsküdar Belediye binasına doğru yürüyüş gerçekleştirdiler. Ben senin hangi kelimeyi kaptığını, hangi kelimeyi arkadaşlara nasıl söylediğini biliyorum. Not mu alıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Ney? Ney? Ha, başka birinin Üsküdar'dan sözü vardı. Anladım, tamam, peki, özür diliyorum, benden bahsetmiyormuş canım benim simgecimiz. Kendim kaşındım sevgili dinleyiciler. Devam ediyoruz. Dışişleri Bakanlığı özel İtalyan Lisesi müdürünü istenmeyen kişi ilan etti değerli dinleyiciler. Milli Eğitim Bakanlığı'nın talebi üzerine Dışişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Özel İtalyan Lisesi müdürü hakkında böyle bir karar verildi. Gelen karar sevgili dinleyiciler, açıklama yapıldı sendika tarafından. Gelişme okul öğretmenlerinin örgütlü olduğu Teskobiş sendikası tarafından kamuoyuna duyuruldu değerli dinleyiciler. Bunu da aktarmış olalım sizlere. Ahbap Derneği soruşturmasında 7 kişinin tutuklandığını aktaralım. 13 kişi adliyeye sevk edilmişti. Sevk edilenlerden 7'si tutuklandı değerli dinleyiciler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş. Yasa çalışmaları ile ilgili olarak bu genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır dedi. Yasa çalışmalarında sona gelindiğini söyledi. Bu yasayla asla Türkiye'de bir genel af anlayışı ortaya konulmayacak ifadelerini kullandı. Hazırlanan yasal düzenlemeye dair çalışmaların hemen hemen sonuna gelinmiştir. Ortaya konulacak yasa asla bir genel af veya kişisel af mahiyetinde değildir. Bu yasayla asla Türkiye'de bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır dedi. Düzenlemenin niteliğine değindi. Kurtulmuş yasanın örgütün silah bırakması ve kendisini feshetmesinin tespiti, tescili ile birlikte yürürlüğe girip uygulanacağını söylediğini görüyoruz. Bu arada bugün tüketici masası, orada da konuğumuz olacak değerli dinleyiciler. Özür dilerim, yayınımızın ikinci bölümünde. Yasanın kabulüyle toplumsal ayrışmaların geride bırakılacağını söyledi Kurtulmuş. Yeni dönemde silaha, kavgaya ve ayrıştırıcı söylemlere yer olmadığını ifade ediyor. Yepyeni bir kardeşlik döneminin kapılarının aralanacağından bahsediyor meclis başkanı kıymetli dinleyiciler. Şimdi UKOME Temmuz ayı toplantısının ardından bazı kararlar aldı. Alınan karar doğrultusunda kentte belirlenen noktalara hız ve kırmızı ışık ihlal tespit EDS cihazı kurulması kararlaştırılmış. Toplantıda Kadıköy Meydanı yayalaştırma projesi kapsamında 13 otobüs hattının son durağının Kadıköy sahili yerine Uzunçayır istasyonuna kadar olması, yolcuların bundan sonra Uzunçayır Kadıköy'ü otobüsle sahile ulaştırılması hedefleri var. Bu kırmızı ışık ve özellikle bazı lokasyonlarda, bazı yerlerde, ben bunu hep yayınlarımda söylüyorum, böyle insanların haklarına giriyorlar ediyorlar falan, aralara kaynak yapıyorlar falan, çok sinir oluyorum. O bölgelere de keşke bu şeyleri koysalar. Kamera tespit, yapay zeka destekli o kamera kameraları bir koysalar. Bu arada e-scooter düzenlemeleri, bunu düzene sokmak, yaya güvenliğini sağlamak, uygunsuz İşte parklanmaların önüne geçmek adına e-scooter operasyon bölgeleriyle hız ve park sınırlandırmalarına yönelik yeni düzenlemeler yine UKOME'de kabul edildi kıymetli dinleyiciler. Şimdi bakalım. Arkadaşla yolda giderken birine rastladım. Sohbet muhabbet, ayrıldık. Arkadaşım kim bu dedi. Tanımıyorum dedim. Herhalde akrabam demiş Levent Bey göndermiş. Selamlar sevgiler gönderiyorum. Herhalde akrabam. Vallahi ya çok tuhaf. Diyorum ya ben mesela bir arkadaşımı yıllarca işte ta 94'lerde falan çalıştığım radyoda beraber çalıştığım arkadaşım zannettim. Hep öyle biliyordum. En son ne olduysa onu biriyle tanıştırırken dedim ki benim arkadaşım işte Cenk. Yıllarca beraber çalıştık kendisiyle, radyoda falan programlar yaptık şöyle. Hatta dedim şiir programları yapardı, şöyle iyiydi böyle iyiydi. Bir de adama program formatı oturttum bir anda.
onun nasıl bir programcı olduğundan falan bahsettim. Okan dedi, ben dedi seninle hiç çalışmadım. Ben dedi hiç şiir programı da yapmadım. Ben dedi senin o radyoda, senin dediğin radyoda da hiç çalışmadım dedi. Ben dedi hayatım boyunca iki tane radyoda çalıştım dedi. Onlar da büyük radyolar falan böyle. Hani ismini bildiğiniz radyolar falan. Allah Allah dedim ya. İnsan yaş aldıkça. Ne oldu Simge, bir şey mi diyeceksin? Heyecanlandı yine. Selin'in, bizim Selin yazını mı? Neyle ilgili? Unutmayla ilgili mi? Karıştırmayla ilgili. Hadi ya. Biliyor musun sen? Hızlıca söyle. Heh. Ali Veli diye bir tanıdı var. Ali Veli, Ali Veli tek kişi mi, ayrı kişi mi? Bir Ali bir Veli mi? Ha. Ha, ikizmiş bunlar. Biri Ali, biri Veli. Evet. Ha, Selin bu, Selin bunları Ali Veli şeklinde tek kişi zannediyormuş. Allah'ım ya Rabbi. Ali Veli ne haber? Çok iyi ya. Vallahi çok iyi. Hadi Simge, beni biraz soluklandır, sonra yolumuza devam edelim.

Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya gönderin, yayınlansın.

Hanımlar beyler devam ediyoruz. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programında. Ya bu Galatasaray resmi bir açıklama yapmış. Musiala. Neydi? Musiala mı onun adı? Musiala. Musiala. Tabii tabii doğru. Mustera'ya bir ara gitti kafam ya. Ona yönelik iddialar gerçek dışıdır diye. Ya bu transfer sezonu geldiği zaman var ya of. Bu iddiaların olduğu futbolcuları almaya kalksa şey takımlar futbol kulüpleri almaya kalksalar var ya baya baya böyle bir tribün dolar yani. Hani o futbolcularla böyle baya bir tribün dolar. Değerli dinleyiciler adamlar açıklama yapmışlar. Devam edelim kıymetli dinleyiciler. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programında geldik nereye? Geldik Türk İş'in açıklamasına, raporuna. Niye olmadı? Ha, ben de diyor operasyon tutuklama falan zannettim diyor. Onlardan başta bahsettik. Ama merak etme, hep duyuyoruz zaten. Ya o konuda bizi sağ olsunlar şey bırakmıyorlar. Yani hani o konuya olan ilgiyi bildikleri için o haberleri sürekli gündeme getiriyorlar yani. Haber durumunu gündeme getiriyorlar daha doğrusu. O hali, öyle söyleyelim. Şimdi hanımlar beyler Temmuz 2026 itibariyle baktığımızda açlık sınırı ne kadar biliyor musunuz? 36.940 lira açlık sınırı. Peki yoksulluk sınırı ne kadar? 120.325 lira olarak hesaplanmış Türk İş yapmış olduğu açıklama. 4 kişilik bir ailenin olmazsa olmaz sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için alması gereken gıda miktarı ve onun karşılığı 36.940 lira değerli dinleyiciler. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 36.940 TL'lere kadar gelmiş. Yoksulluk sınırı 120 bin liranın üzerine çıkmış değerli dinleyiciler. Bekar bir çalışanın yaşam maliyetine baktığımızda 47.800 lira civarında bir para kıymetli dinleyiciler. Yok. Bekar bir çalışanın yaşam maliyeti tek başına bekar aylık yaşam maliyeti yok var. Var tabii var. 47 bin lira. Şimdi açlık ve yoksulluk sınırı. Yoksulluk sınırına hepsini dahil ediyorsun. Açlık sınırında sadece sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için rakamları dahil ediyorsun. Mesela bak mutfak enflasyonu var. Biz Özgür'le beraber mutfak enflasyonuna bakıyoruz. Ayın 31'i yarın bir haftaya yarın bir iki pazartesi günü üçü pazartesi günü yapmamız lazım Özgür. Tamam pazartesi günü mutfak enflasyonunu yapacağız. Değerli dinleyiciler Simge'nin babasının doğum gününün olduğu günde. Nasıl araya yedirdim ama. Ya var ya. Neyse ne diyorduk? Açlık ve yoksulluk sınırı değerli dinleyiciler. Şimdi 4 kişilik bir ailenin gıda harcamalarındaki artış oranı Temmuz ayında bir önceki aya göre %3.30 olmuş. Yıllık ve dönemsel artışlara baktığımızda mutfak enflasyonu son 2 ayda %39.85. Yıllık ortalama bazda %40.60. 2026'nın ilk 7 ayında toplam 22.54 olarak gerçekleşmiş. Mevsim koşullarına rağmen sebze ve meyve fiyatlarında beklenen düşüşün yaşanmadığını, özellikle patates ve soğan fiyatlarındaki artışla çay fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin değerli dinleyiciler mutfak bütçesini zorlamaya devam ettiğini görüyoruz. Dedim ya şimdi Özgür'le biz 2024 Aralık'tan bu yana, Özgür daha doğrusu bakıyor arkadaşım mutfak enflasyonuna. Asgari ücreti orada ne yapıyoruz kullanıyoruz. Sonra karşımıza çıkan bu. Değerli dinleyiciler rakamlar önümüzde. Baktığımız zaman 4 kişilik bir ailenin sadece karnını doyurabilmesi için sağlıklı bir yetişkin gibi temel gıdaya erişebilmesi için gerekli olan rakam 36.940 lira. Peki ülkemizde milyonların evine giren net asgari ücret ne kadar? 28.075 TL. Tablo ne diyor biliyor musunuz?
Bir ailede sadece tek bir kişi asgari ücretle çalışıyorsa ve o evde gıda harcaması dahi tam karşılanamıyor demek. Tablo bu. Asgari ücret daha ayın başında daha kirayı, faturayı, işte ne bileyim ulaşım parasını, açlık sınırının tam 8.864 TL altında kaldığını görüyoruz asgari ücretin. Asgari ücret açlık sınırının değerli dinleyiciler 8.864 lira altında yer alıyor. Şaşırıyor muyuz? Şaşırmıyoruz. Yoksulluk sınırı 120 bin barajını aşmış durumda. 120 bin TL orta sınıf diye bir şey artık kalmadığını görüyoruz sevgili dinleyiciler. İşin daha da çarpıcı olan tarafına baktığımızda 120.325 gibi bir rakam var. O da açıklanan yoksulluk sınırı. Evi geçindiren iki kişinin de asgari ücretle ya da ona yakın bir maaşla çalıştığını düşünelim. Eve giren toplam para en fazla 55-60 bin lira yapıyor değerli dinleyiciler. Yoksulluk sınırı 120 bin liranın üzerine çıkmış durumda. Yani bu ne demek oluyor? Türkiye'de karı koca birlikte çalıştığı halde hali vakti yerinde diyebildiğimiz beyaz yakalı aileler dahi bu veriler ışığında yoksulluk sınırının altında ne yapıyorlar? Yer alıyorlar. Yani direkt yoksulum ben abi. Öyle diyor. Yoksulum ben diyor. Türkiye'de orta sınıf tamamen erimiş bitmiş durumda. Toplum tek bir noktada eşitlenmeye sürüklenmiş. O da ne? Geçim mücadelesi. Yaz aylarında olmamıza rağmen hanımlar beyler, İşte patates, soğan gibi temel sebze meyve fiyatlarında beklenen düşüşün pek yaşanmadığını görüyoruz. Ha bazılarında var. Onun da yine rakamlarını bir iki tane rakamı Özgür bize anlatır der. Yani şu rakam düştü bir iki tane örnek verir. Çok uzatmıyoruz orada biliyorsunuz. Asıl öğrendiğimiz aldığımız bölüm başka tabii. Ama baktığımız zaman mutfak enflasyonu aylık %3.30, yıllık %40. O duruma yaklaşılmış vaziyette. Pazar tezgahındaki bu yangının söndürülmeden sabit gelirlinin alım gücünün korunmadan işte açıklanan hiçbir ekonomik hedef aslında sahada değerli dinleyiciler karşılık bulmuyor. Yani açlık sınırının asgari ücretliyi sollayıp ücreti sollayıp bir yerde işte en büyük öncelik sokaktaki vatandaşın alım gücünün ne pahasına olursa olsun

0: Yani işsizlik fonu diye bir şey var. İşsizler için fon var, işveren faydalanıyor. Çok enteresan. 5.1 milyon kişi çalışmak istemesine rağmen iş bulamıyor. İş bulmaktan vazgeçmiş. Bir de böyle bir kriter var ha. İş bulmaktan vazgeçen, aramaktan vazgeçen kişi, o zaman sen memnunsun, ben o zaman seni işsiz olarak saymıyorum diyor sevgili dinleyiciler. Rakamları ayarlayanlar. Biliyorsunuz bizim böyle efsane hakikaten müthiş güvenilir rakamları hiçbir zaman şaşmayan çok sevgili kurumlarımız var. Değerli dinleyiciler, raporda dar ve geniş tanımlı işsizlik oranları arasındaki farkın giderek açıldığını görüyoruz. Ocak 2022'de yaklaşık 11 puan olan farkın Haziran 2026 itibariyle 21.2 puana yükseldiğini görüyoruz. DİSKAR son 2 yılda dar tanımlı işsizlik oranının 1.6 puan azaldığını, buna karşın geniş tanımlı işsizlik oranının 0.1 puan arttığını söylüyor kıymetli dinleyiciler.
1: Bakalım.
0: Merhabalar, kolay gelsin. Ali Bey ile ilgili herhangi bir gelişme olup olmadığını ve selamlarını gönderiyor kıymetli dinleyicimiz Kerem Gökay Yıldız. Oradaki durum aynı ama bildiğim kadarıyla belki önümüzdeki günlerde güçlü Özgan bir görüşme gerçekleştirirse sizlerin selamlarını iletecek. Hiç merak etmeyin sevgili dinleyiciler. Okan Bey merhaba. Madem neşeli bir hafta sonu geçirelim demiştiniz. Bob Marley. Bu çalan Bob Marley değil mi? Ya acayip mutlu olurum demiş Zafer Bey. Ama ben şimdi burada konuştum. Arada yedik. Acıcık şarkıyı dinletelim ya Simge. Hadi bakalım.

Evet kıymetli dinleyiciler, devam ediyoruz. Okan Aslan'la gün ortası radyo programında sizlerle birlikteyiz. İstanbul'da 128 noktaya EDS kurulacak. Avrasya Tüneli, Beykoz'da Haliç Ulukurt Tüneli, Libadiye Çamlıca Tüneli, Çamlıca Bağlantı Tüneli. Orada kırmızı ışık ihlali tespiti yapılacak noktalar var. Beşiktaş, Bağcılar, Bahçelievler, Ümraniye, Esenyurt, değerli dinleyiciler, 7/24, 128 nokta. Kural ihlalleri dijital olarak takip edilecekmiş. 12. yargı paketi sevgili dinleyiciler yürürlüğe girdi. Neler var? Hemen söylüyorum. Vaktimiz daraldı, acele edelim. Şimdik. Şimdik diyorum ama yani şimdi onu espri olsun diye söylüyorum. Bazen çünkü bazı dinleyicilerimiz haklı olarak tabii tepki gösterebiliyor, gösterebiliyorlar. Seviyorum sizleri. Şimdi miras taşınmaz satışlarında ilk açık artırmanın sadece mirasçılara yapılması bir defaya mahsus belirlendi. BİM usul hatalarında dosyayı kararı veren mahkemeye geri gönderebilir. Keşif ve duruşma eksikliğini kendi gidererek karar verebilir. Tek hakimle bakılacak idari davalarda para üst sınır 486 bin TL olarak belirlendi. Bölge İdare Mahkemesi kararlarına karşı Danıştay'a temyiz başvurusu 30 gün olarak belirlendi. Danıştay Kanunu geçici maddesinde bulunan süre 10 yıldan 14 yıla çıkarıldı. İstisnai uygulama tarihi 23/7/2030 olarak belirlendi. Adli Tıp İhtisas Kurul Başkanı ve üyelerinin görev süresi 4 yıl olarak belirlendi. Sözlü sınavlarda 4 değerlendirme kriterinin her biri 25 puan üzerinden hesaplanacak şekilde belirlendi. Mazereti olan hakim

Savcı yardımcılarının durumu bildirme süresi mazeretin bitiminden itibaren 5 gün içi 5 iş günü belirlendi. Başka banka ve kart bilgilerini dolandırıcılık amacıyla verenlere verilecek ceza yarı oranında %50 indirimli belirlendi. Beden muayenesi ve genetik verilerin sistemde saklanma süresi en fazla 20 yıl olarak belirlendi. Ondan sonra Yargıtay Başsavcısının ceza genel kuruluna itiraz süresi dosya tesliminden itibaren 3 ay olarak belirlendi. Sevgili dinleyiciler, bu maddeler var. Başka ne var? Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Ambarlı Limanı'nda düzenlediği bir operasyon vardı. Bu operasyonda yeşil reçeteli ilaç yapımında kullanılan 3 ton madde ele geçirildi. Piyasa değeri de yaklaşık 2 milyar 100 milyon TL olarak tespit edilmiş hanımlar, beyler. Okan Aslan'la Ali Veli devam ediyor. Radyonuz Radyo Sputnik'te. Değil mi, biliyor musun isimleri? Ben de öyle dedim. Selin'i görünce anladım. Hanımlar beyler devam ediyor. Senin Ali Veli hikayesini anlattım da radyoda. Anlatılmayanları anlatmam lazım Selin. Ne yapayım? Elime seninle ilgili bir hikaye verdi. Onu anlattım bugün de. Tek yumurta ikizine gerçekten tek diye davranmışsın. Yıllarca bir kişi diye davranmışsın. Seviyoruz seni ya biz. İyi ki varsın. Hanımlar beyler devam ediyoruz. 2026 yılı güncel piyasa verilerine göre İstanbul'un ortalama konut fiyatı en yüksek 20 mahallesi. En yüksek 20 mahalle. Başlıyorum. Hazır mıyız? Bebek, Beşiktaş, Kireçburnu Sarıyer, Etiler, Arnavutköy, Ulus, bunlar Beşiktaş'ta. Rumelihisarı, Sarıyer, Yeniköy, Emirgan, bunlar Sarıyer. Sonra Levent var, Akatlar var, yine Beşiktaş'ta. Ortaköy, Nişantaşı, Şişli, Kadıköy'de Moda, buralar çok yüksekmiş fiyatlar. Suadiye, Caddebostan, Fenerbahçe, Kadıköy, çok şey olan, nedir, pahalı olan yerler. Beykoz, Çubuklu, Acarkent, Vaniköy, Üsküdar, sevgili dinleyiciler. Şimdi YÖK 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk kez öğrenci alacağını açıkladığı 16 yeni bölüm var. Mesela 4 yıllık lisans, tarih ve yapay zeka, felsefe ve yapay zeka, işletme ve yapay zeka, işletme ve yapay zeka, finansal teknoloji, biyoteknoloji ve genetik, paramedik, balıkçılık teknolojisi. Bir de 2 yıllık olan var, ön lisans, yapay zeka destekli web tasarımı ve kodlama, yapay zeka destekli tasarım ve animasyon, dijital oyun teknolojileri, ya mobil güvenlik teknolojileri, ondan sonra patlayıcı ve enerjetik malzemeler teknikerliği, hayvancılık teknolojileri ve işletmeciliği, laboratuvar hayvanları, balıkçılık teknolojisi. Bu balıkçılık teknolojisi hem 4 hem 2 yıl. Ne gülüyorsunuz be? Allah Allah. Hanımlar beyler devam ediyoruz. Bak. Hani bu gelin kaynana ilişkileri vardır ya. Ne olmuş biliyor musunuz? İstanbul'da SB isimli bir hanımefendi balayına gidiyor. Evleniyor. Balayına gidiyor değerli dinleyiciler. Balayına giderken de altınlarını kime emanet ediyor? Kayınvalidesine emanet ediyor. Döndükten sonra da kayınvalidesi verdiği altınları geri vermemiş. İade etmemiş. Kayınvalidesinin aldığı altınlar ne peki? 22 ayar 100 gram gerdanlık seti almış. 22 ayar 15'er gramlık 3 tane bilezik almış. Bir de bilezik ve küpeler varmış. Emanet olmaz. Mahkemelik olmuşlar, dava açmış. Şimdi resmi gazetede değerli dinleyiciler, vaktimiz daraldı, hemen şu haberi de verelim. Resmi gazetede yayınlanan yeni düzenlemelere göre en düşük emekli maaşı 23.552 lira. Nükleer yatırımlarda KDV teşvik süresi 31.12.2045 olarak belirlendi. Aday sürücüler için alkol sınırı 0.20 promil olarak belirlendi.
Aday sürücülükte ehliyet iptaline yol açan ceza puanı sınırı 75 olarak belirlendi. Sivil havacılıkta tüzel kişilere kesilecek idari para cezaları 5 katı olarak belirlendi. Motorlu araçlarda asgari maktu ÖTV alt sınırı L sınıfı için 300 bin TL, 30 bin TL, diğerleri için de 100 bin TL olarak belirlendi. ÖTV matrahı ve maktu vergi tutarlarını artırma yetkisi 10 katına kadar Cumhurbaşkanı'na verildi. Kısa çalışma ve işsizlik teşviki uygulaması 31.12.2028 tarihine kadar uzatıldı. Turizm konaklama tesislerinde günlük 116,67 TL sigorta primi desteği sağlanacak. Milletler arası okullardaki kural ihlallerinde verilecek ceza brüt asgari ücretin 20 katı olarak belirlendi. Özel eğitim kurumlarındaki ihlallerde değerli dinleyiciler, tekerrüre esas zaman aşımı süresi 4 veya 5 yıl olarak belirlendi. İnternet ihlallerinde verilecek idari para cezaları 20 bin ile 100 bin arasında belirlendi. Sayıştay savcısı olabilmek için gereken kamu hizmeti şartı için en az 10 yıl olmak gerekiyor. 10 yıl olarak belirlendi. PTT çalışanlarının idari hizmet sözleşmesine geçiş oranı kadronun %50'si ile sınırlandırıldı. PTT'den nakledilecek personelin atama süresi 90 gün olarak belirlendi. Başka, tehlikeli madde taşımacılığı cezaları karayolunda 50 bin TL ile 1 milyon TL, demir yollarında 500 bin ile 10 milyon TL olarak belirlendi. Gemi adamlarına alkol sınırı 0.5 olarak belirlendi. Yeşil liman şartına uymayan tesislere saat başına 5 bin TL, yıllık en fazla 10 milyon lira ceza belirlendi. Saat başına gidiyoruz, sonra tekrar buradayız. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

Hanımlar beyler, Okan Aslan'la gün ortası radyo programı Radyonuz Radyo Sputnik'te devam ediyor. Bu haftanın son yayınıyla karşınızdayız. Özleyeceksiniz beni. Hafta sonu. Var ya, Simge'ye bizi bir canlandır dedim, var ya, bir şarkılar seçmiş. İnsan program yapmak istemiyor, düşün yani. Bu arada Tugay Toydemir, bugün Tugay Toydemir, Tüketici Konfederasyonu, değerli dinleyiciler, turizm uzmanı, birazdan canlı yayında konuğum olacak. Kendisiyle güzel başlıklarımız var, konuşacağız kıymetli dinleyiciler. Saat 13.10'dan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nden iki ismin AK Parti'ye geçeceği iddiaları var. Bu aslında bir süre önce de dile getirdiğimiz konulardan, benim burada söylediğim konulardan bir tanesiydi. İddia olarak söyledik ama. Çünkü siyasette son dönemlerde bu geçişleri görüyoruz. Özellikle iktidar partisine geçişleri görüyoruz. Tabii muhalefete sorduğunuzda muhalefet bu geçişleri farklı bir şekilde söylüyor. Yani orada bu geçişleri yapanlara işte bir takım şeyler söylendiği vesaire. Ama bu kulis bilgileri, iddiaları, mesela dün hatırlarsanız Nevşin Mengü ile başka bir gazetecinin, daha dün müydü, önceki gün müydü, söylemiştim. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili olarak da söyledikleri var. Yani yıllar sonrasında İzmir Büyükşehir Belediyesi acaba AK Parti'ye mi geçecek? Ha, böyle bir şeyi duyarsak şaşırır mıyız? Dediğim gibi çok şaşırmayız yani, burası Türkiye. Türkiye'de siyasette, değerli dinleyiciler, olmazsa olmaz diyeceğimiz şeyler, yok artık diyeceğimiz şeyler oldu çünkü. İstanbul'da iki belediye başkanının partilerinden istifa ederek AK Parti'ye geçeceğine dair iddialar. Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'de Tuzla Belediye Başkanı Ali Eren Bingöl'ün isimleri kulislerde öne çıkıyor. Değerli dinleyiciler, bakalım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenleneceğine dair iddialar var. Diğer taraftan Şile Belediye Başkan Vekili Eyüp Sultan ve İzmir Belediye Başkanlarının da AK Parti'ye katılacağına dair, dediğim gibi, iddialar var. O zaman da dengeler değişiyor. Yani dengeler değişiyor. Ya bana sorsanız, sor bana Simge, bir de böyle insanlar var, sor diyenler var. Abi sormama gerek yok yani, bir sor. Sormadan da, ya karşındaki soruyu da sormadan cevabı da vermiyor ha. Böyle de bir şey var. Bir sor bana ya. Ya bir sorsana bana falan diye. Gerek yok. Söyle canım. Söyle. Söyle Simgeciğim. Bunu önlemek için ne diyebiliriz? Ha. Bana soracak olursan, çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Çok kıvranıyordum burada. Bu bilgiden dolayı, bu önemli detayı benimle paylaştığın için çok teşekkür ederim. Sağ ol. Daha önce biz bunu söyledik zaten. Yani burada bu mikrofondan, benim birçok arkadaşım da buna katılıyor. Kardeşim, ben diyorum ki belediye başkanı, bir belediye başkanı partisinden mi istifa ediyor? Partisinden ayrılıyor mu? Belediye başkanlığı düşsün. Bir milletvekili, herhangi bir partiden milletvekili, o partinin, gerçi artık seçmen direkt seçmiyor. Yani adayları da seçmiyor zaten. Adaylar belirleniyor ve toplumun önünde, topluma benim adayım, benim partimin adayı bu diyor. Eğer bana oy verirsen o başkan olacak diyor. O seçiyor. İşte milletvekili mesela. Milletvekili bir partiden istifa ediyorsa, kendi partisinden istifa ediyorsa şayet, bence milletvekilliği de düşsün. Değil mi? Yani düşsün. Milletvekili düşsün, gitsin. Bağımsız da milletvekili olmasın yani. Bağımsız da milletvekili olmasın. Bence. Çünkü ondan sonra çok can sıkıcı durumlarla karşılaşılıyor. Tatsız şeylerle karşılaşılıyor. Zaten ben bir türlü anlayamıyorum. Yani geçmişte bir insan o kadar çok şey söylediği, o kadar çok yüklendiği, aşırı sert eleştiriler yaptığı bir yere gitmesi. Bunu o parti bu parti diye söylemiyorum. Çünkü genelde öyle oluyor. İktidar muhalefeti, muhalefet iktidarı sürekli eleştirir, sert eleştirir. Ama bu geçişlerde hayretler içerisinde kalıyoruz. Bana biraz tuhaf geliyor değerli dinleyiciler. Tüm bunların dışında neye ihtiyacımız var? Ülke olarak gerçekten huzura ihtiyacımız var.
güvenliğe ihtiyacımız var. En ama en önemlisi, birileri kabul etse de etmese de kardeşim, paraya ihtiyacımız var. İyi bir ekonomiye ihtiyacımız var. Para. Mutlu olmaya ihtiyacımız var. Para da o mutluluğu getiriyor. Yapmak istediğiniz şeyleri yapıyorsunuz. Çünkü parasızlık mutsuzluk aynı zamanda. Yani bakıyorsun, insanlar geçinmeye çalışıyor. Bak az önce açlık sınırı dedik, yoksulluk sınırı dedik. Yani bu rakamları her ay düzenli olarak döküyorlar önümüze. E bir de kendi şartlarımız var. Kendi hayatımız var. Dengelemeye çalışıyoruz. İstediğimiz her şeyi alamıyoruz. İstediğimiz her şeye sahip olamıyoruz. Mutsuzluklarımızın giderilmeye ihtiyacı var. E bunu da kim yapacak? Bu göreve talip olanlar, ben yaparım diyenler yapacak. Yani ben o kadar söylüyorum. Daha fazla şey söylemiyorum zaten. Hanımlar, beyler. Şimdi Simge bana işaret ediyor. Değerli dinleyiciler, tüketici masası bölümüne gideceğiz. Tüketici masası bölümünde de yine bugün turizmle ilgili olarak konuşacağımız, değerli dinleyiciler, turizmdeki, Türkiye turizmindeki fiyatları konuşacağız. Fahiş fiyatları konuşacağız, artışları konuşacağız. Turizmin bir durumunu bir soracağız bu sene itibarıyla. Deneyimli bir isimle, tecrübeli bir isimle konuşacağız kıymetli dinleyiciler. O zaman tüketici masası birazdan geliyoruz.

0: tüketici olarak haklarımızı ne kadar biliyoruz?
1: Tüketicinin güven algısını yerle bir eden bir sorundur.
0: Yanlış, eksik bildiklerimiz ya da hiç bilmediklerimiz neler?
2: Güzergahı bilmiyor, güzergah dışına çıkıyor diye bir ifade var.
0: Doğrusu nedir diye merak ediyor musunuz?
3: Geleneksel gıda ne diye söylememiz lazım.
0: O halde bu program tam size göre.
4: İbrahim Tezcan, Emekliler Derneği Antalya Şube Başkanı.
5: Profesör Doktor Fikret Nafi Çoksöy.
4: Emlak Federasyonu Başkanı sevgili Necla Aykaç'la konuşacağız.
0: Tüketici Konfederasyonu'nun alanında uzman isimleriyle ve Okan Aslan'ın moderatörlüğünde tüketiciyi ilgilendiren tüm konular Radyo Sputnik'te masaya yatırılıyor.
6: Yönetici bir vekil hakkıyla bütün maliklere karşı sorumludur.
7: Trafik polisi öncelikle bizim cebimizden para çıkmasını engelleyen bir sorumluluk polisi.
0: Okan Aslan'la Tüketici Masası her çarşamba saat 13'te Radyo Sputnik'te.

0: Hanımlar beyler devam ediyoruz. Süt tüketici masası bölümündeyiz ve konuğumuz sevgili Tugay Toydemir, Tüketici Konfederasyonu turizm uzmanı. Sayın Toydemir hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Okan Bey, nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Siz nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, çok mersi.
0: Çok sevindim. Ya şimdi öncelikle turizmi size bir sorabilir miyim? Ne noktadayız? Bu 2026 yılı için konuşuyorum. Zira Ağustos ayı geldi. Bunu şöyle iki başlıkta da bir değerlendirebiliriz. Kısaca özelinden geçerseniz mutlu olurum. Beklenti neydi şu ana kadar? Ne tür bir şeyle karşılaştık? Yani o beklentilerin ne kadarı gerçekleşti? Turizm alanında soruyorum. Kalan süreçle ilgili olarak sizin öngörüleriniz nelerdir? İsterseniz buradan minik bir başlayalım. Ne dersiniz?
1: Tabii ki şöyle söyleyeyim, 2025'e göre çok daha iyi bir sezon beklentisi vardı. Hı hı. Lakin savaş ve ekonomik gerekçeler bu beklentiyi biraz geriye doğru itti. Beklenti yüksek olmasına rağmen son anda meydana gelen savaş kaynaklı iptaller, bir de fiyat politikalarımızdaki dengesizlik, ülkelerde gıda enflasyonu düşmesine rağmen Türkiye'de %36 civarında bir artış olması, hı hı, ve paralelinde kurun yükselmemesi, yabancı döviz kurlarının aynı paralelde yükselmemesi Türkiye'yi bir anda daha pahalı bir destinasyon haline getirdi. Gerçi Eurostat istatistiklerine göre biz hala hazırda Portekiz'den sonra Avrupa'nın en uygun tatil yapılabilen 100 avroya mal ve hizmet sepetinde alım yapıldığında %56 ile hala hazırda en düşük maliyetin olduğu bir ülke olarak geçsek de, hı hı, maalesef arka arkaya çok fazla olumsuz faktör etkili oldu. Netice itibariyle turist tabii ki fiyatlara bakar, tabii ki hizmet kalitesine bakar. Ama en önemli konu da güvene bakar. Hı hı hı. O bölgemizde bu kadar kuzeyimizde karışıklık varken, sivil taşıma gemileri vuruluyor iken, tepemizin hemen batımızda, doğumuzda balistik füzeler Körfez ülkelerini vuruyor iken, orada ciddi bir savaş hali söz konusu iken, tabii insanların tercihleri farklı oluyor. Tercihleri farklılık beraberinde Doğu Akdeniz'de İsrail kaynaklı sıkıntılar da sürekli gündeme taşınınca bu yılı biraz olumsuz etkiledi. Doluluklar özellikle Temmuz ay, Ağustos aylarında normal döneminde %99'lara, %100'lere varır iken şu an hala hazırda %67, %70 bandında doluluklar devam ediyor.
0: Bir de
1: bu küresel etkiler.
0: Anladığım kadarıyla bir de sene sonuna kadar da, yani 2026'nın sonuna kadar da herhalde bu durumun çok da değişeceğini zannetmiyoruz galiba. Onu mu buradan anlamak, evet, lazım? Siz çok güzel özetlediniz bu arada. Buyurunuz, dinliyorum ben sizi.
1: Evet. Maalesef sene sonuna kadar da bu şekilde devam edecek gibi. Çünkü hakikaten dünya bir tragediye sahne oluyor. Hmm. Adeta real bir savaş hali değil de daha ziyade Homeros'un İlyadası'nda bahsettiği o grotesk rollerin kesildiği amfiteyatrolarda sergilenen bir trajedi oyununa sahne oluyor. Yani bir yandan ordular hedefleri vuruyor, öte yandan sivil yöneticiler, başta Trump ve benzeri olmak üzere, sözde barış görüşmeleri yapıyor. Yani bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu.
0: Evet.
1: Bu tarz istikrarsız eylemler, istikrarsız durumlar tüm ekonomilerde ve dolayısıyla doğrudan turizmimize çok büyük olumsuz etkide bulunuyor. Yani iç faktörleri de tabii sıralamak gerekiyor.
0: Şimdi tam
1: burada
0: onu,
1: da biz
0: şimdi
1: tek
0: tam
1: başına hatalı değiliz
0: tam
1: yani.
0: Tam onu soracaktım size. Yani bu bahsettikleriniz küresel faktörler ama bir de dönüp içeriye de bir bakmak lazım herhalde. O noktada da karşımıza, evet, bir sürü başlık çıkıyor ama bunların hangisi ne kadar etkili, onlara da bir bakmak lazım. Yani işte Türkiye'de bir kahvenin fiyatının paylaşılıyor olması ya da Türkiye'de herhangi bir işletmeyle ilgili bir haberin, bir adisyonun, bir fişin paylaşılıyor olması koca ülkenin turizmini gerçekten çok ciddi etkiliyor mu, yoksa başka şeyleri mi sıralamak lazım? Can kulağıyla sizi dinliyorum.
1: Ya tabii eskiden ne derdik? Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Şimdi bu kadar güçlü bir sembol bu kadar fahiş fiyatlara satılınca ister istemez bir güven endeksi ortaya çıkart. Yani Hollandalıların o 18. yüzyılda bizlerin hediye olarak yolladığı soğanları ya bu ne biçim bir şey yenmiyor tadı leş gibi deyip toprağa savurup ertesi sene lale çıktığını görünce çıldırması ve lale borsası adı altında Hollanda borsasının isimlendirmesi gibi kahve de artık turizmde bir kahve borsası olarak yani turizm kahve borsası haline döndü. Maalesef aslında bir parça hakikat var. Çünkü her ne kadar bizim için kahve bir sohbette tüketilen malzeme olsa da Batı ülkelerinde kahve kahvaltı ve kruvasan yani bu ikisi bizdeki o zengin kahvaltı kültürü olmadığı için önemli bir endeks. Yani sabah kalkıp bir kruvasan bir kahve almak. Şimdi kruvasanın 450 liraya kahvenin 280 liraya satıldı. Yani bir kruvasan kahve toplamına 15 euro civarında bir paranın verildiği ülke pahalı bir ülkedir. Lakin asıl mesele pahalı ya da ucuz olmak değil. Tabii ki kahve çok sembolik bir şey. İnsanlar çünkü artık toplam tatil bütçesine bakıyor. Otel fiyatları, uçak fiyatları, ulaştırma fiyatları önem arz etse de günün sonunda sokağa çıktığında yediği, içtiği su, kahve, yediği ekmek, kebap, efendime söyleyeyim gittiği müze fiyatlarını da pekala irdeleyip toplam bir bütçe yapıyor. Şimdi 4 kişilik bir British, bir İngiliz ailenin malumunuz ve takdiriniz. Akşam yemeğinde artık ülkemizde eğer böyle bir steak yerse 300-500 gramlık bir steak, birazcık içecekler, bir salata, meze olduğu takdirde 10 bin lira. Şimdi 10 bin lira dediğiniz rakam ortalama 180 pound yapıyor. Ve bu deluxe bir mekandan bahsetmiyorum. Yani ortalama harcayan bir yerden bahsediyorum. İnanın Londra'da Covent Garden'a gittiğinizde çok iyi bir steakhouse'a oturduğunuzda 750 gram T-bone steak için 4 kişilik bir aile herkes aynısını sipariş vermesi koşuluyor ve yanında içecekler dahil olmak üzere harcayacağı miktar maksimum 80 pound.
0: Bakar mısınız?
1: Hadi diyelim 100 pound. Şimdi bir İngiliz'e siz Londra'da bu kadar pahalı, bu kadar gözde bir muhitte bu kadar rakama yemek yerken bunun iki katına Fethiye'de ortalama ve vasat ve hatta vasat altı diyebileceğim. Çünkü şöyle söyleyeyim, bulunduğum yerlerde özellikle Hisar önünde kendilerine steakhouse diyen işletmelerin çoğunda bulundum. Onların tamamı bir steakhouse'da staja gitmesi gerekiyor. Yani biri bilgisizlik, kültürsüzlük had safhada. Yani bunlar da çok ciddi handikaplar. Çünkü turist önce güven satın alır. Turist kazıklandığı bir yerde kaliteli hizmet almadığı bir noktada neden bu ücretleri ödesin? Yoksa pahalı Türkiye'yi ucuzlatalım, ucuza satalım diye bir felsefemiz asla olmamalı. Böyle bir şey yok. Ucuzlaştırmak, bayağılaştırmaktır. Biz ülkemiz o kadar kalitesiz bir ülke değil, o kadar niteliksiz bir ülke değil. Ama baktığınız vakit Monaco, Dubai, Mykonos gibi fiyatların ya da Ibiza gibi fiyatların uçtuğu noktalarda biz fiyatlarımızla gündeme geliyorsak burada dönüp sorgulamamız lazım. Bizde eksik ne? Bizde eksik kalite. Biz kalitesizliğin kurbanı oluyoruz.
0: İnanılmaz,
1: Çünkü
0: inanılmaz bir bakış
1: karşımız
0: açısı. İnanılmaz bir bakış açısı. Yani şu anda hayretle dinliyorum sizi. Yani hani fiyatlar evet yüksek belki ama o yüksek fiyatların karşısındaki kalitesizlik bugüne kadar belki de birçok kişi tarafından da görülmüyor aslında. Buyurun lütfen devam edin, dinliyoruz sizi.
1: yani sürekli 3 top dondurmaya 500 lira 1000 lira verdiğim konusu. Zaten verilen dondurma ne? İçindeki salep miktarı mahlep miktarı ne kadar? Gerçek süt ne kadar? Gerçek meyve ne kadar? Bir top dondurmadaki gramaj nedir? Yani bir top dondurma. Ya çay kaşığıyla da ben size top yaparım. Kepçeyle de top yaparım. Şimdi burada da bir gariplikler var. Yani standartizasyonumuzda sıkıntı var. Çalışanlarımızın kalitesinde sıkıntı var. Eğitiminde sıkıntı var. Hamletle omleti birbirine karıştıran garsonlar var. Homeros'u Homeroid zannedip basur musunuz diye soran kişiler var.
0: İnanılır gibi değil.
1: Yani öyle ama yani Madame Cola, Madame Are You Disco, bu maalesef karşımıza çıkan, şu anki hizmet sektöründe karşımıza özellikle güney sahillerinde çıkan profil bu.
0: Peki ne var mı?
1: Böyle bir ortamda, çok özür dilerim,
0: Buyurun.
1: böyle bir ortamda bir ailenin yanındaki 16 yaşındaki kıza laf atıldığında siz bir Türk anne baba olaraktan o kişiyi ne yaparsınız?
0: Evet.
1: İnsanların siz ailelerine bu şekilde tacizde bulunduğunuzda o kişiler sadece tatil psikolojisinde ve sizin cehaletinizi, oradaki o insanın cehaletini mazur görüp tatiline devam etmek istediği için tepki koymuyor. Ama ikinci tercihlerini etkiliyor, olumsuz etkiliyor. Bir daha Türkiye'ye tatile gitmem diyor. Bakın havayolu şirketle low cost, yani ucuza uçuş yapan havayolu şirketlerin en önemlisi Türkiye uçuşlarını durdurdu.
0: Hı.
1: Yani bu en az 58 bin İngiliz turistin daha az gelecek olması. Bugün Körfez ülkelerinde maalesef yaşanan savaş ortamı nedeniyle Körfez ülkelerinden turist ağırlayamıyoruz. Çok zor. Çıldırmış durumda uçak bilet fiyatları. Çünkü o kadar fazla iptal gerçekleşiyor ki uçuşlarda. Bekleyen sıra nedeniyle sürekli fiyat yükseli çıkıyor. Malum arz talep dengesinde eğer bu denge bozulursa artar dele, talep azalırsa fiyat çan eğrisi aşağı iner. Arz azalır, talep yükselirse fiyat çan eğrisi yukarı çıkar. Bu serbest piyasanın en temel kurallarından birisidir.
0: Evet.
1: Ağırlayamıyoruz. Rus turist diyorduk, artık onlar bir nevi mülteci oldular, yerli oldular.
0: Evet.
1: Yani kendi mahallelerini, kendi pazarlarını artık Antalya'da oluşturuyorlar. Yani toptan bir şekilde ülkemizdeki kamusundan tutun da yereline, yönetimine, vatandaşına kadar bir silkinip kendimize gelmemiz gerekiyor.
0: Evet.
1: Türkiye çok güçlü bir ülke. Turist almaya devam eder. Çok ciddi asetleri var. Ama bu güvensizlik ortamı, gelecek olan turiste önümüzdeki sene getirebilir miyiz? İşte bunu yıpratmaya başladık
0: Evet.
1: biz.
0: Tugay Bey, vaktimiz dar olduğu için sonuna geldik ama çok keyifli, çok güzel bir sohbetiniz var. Yani saatlerce sizi dinleyebiliriz. Sizden
1: Sağ olun.
0: söz alalım. Biz bu sohbeti devam ettirelim. Farklı bir günde, sizin de müsait olduğunuz bir günde devamını bir tık daha uzun bir zaman diliminde devam edelim isterim. Ve yayına katıldığınız
1: Ne
0: için de
1: zaman
0: çok
1: arzu
0: teşekkür ediyorum.
1: edersiniz?
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Estağfurullah. Ben teşekkür ediyorum fırsat verdiğiniz. Sağ olun, var olun.
0: Görüşmek üzere. Tugay Toydemir, Tüketici Konfederasyonu turizm uzmanı. Değerli dinleyiciler, gerçekten çok önemli detaylar vardı. Ben doyamadım ama bu yayını daha uzun bir zaman dilimine yayacağız. Vaktimizin sonuna geldik. Teknik Masa'da sevgili kardeşim Özgür Simge'ye teşekkür ediyorum. Sevgili editörüm Öznur'a teşekkür ediyorum ve iyi tatiller diliyorum. Bir hafta beni yalnız bırakacak, ne yapacağım ben bilmiyorum Öznur olmadan. Sevgili dinleyiciler, sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Pazartesi günü görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Tüketici olarak haklarımızı ne kadar biliyoruz?
3: Tüketicinin güven algısını yerle bir eden bir sorundur.
2: Yanlış, eksik bildiklerimiz ya da hiç bilmediklerimiz neler?
4: Güzergahı bilmiyor, güzergah dışına çıkıyor diye bir ifade var.
2: Doğrusu nedir diye merak ediyor musunuz?
5: Geleneksel gıda ne diye söylememiz lazım.
2: O halde bu program tam size göre.
6: İbrahim Tezcan, Emekliler Derneği Antalya Şube Başkanı.
7: Profesör Doktor Fikret Nafi Çoksöy.
8: Emlak Federasyonu Başkanı sevgili Necla Aykaç'la konuşacağız.
2: Tüketici Konfederasyonu'nun alanında uzman isimleriyle ve Okan Aslan'ın moderatörlüğünde tüketiciyi ilgilendiren tüm konular Radyo Sputnik'te masaya yatırılıyor.
9: Yönetici bir vekil hakkıyla bütün maliklere karşı sorumludur.
10: Trafik polisi öncelikle bizim cebimizden para çıkmasını engelleyen bir sorumluluk polisi.
2: Okan Aslan'la Tüketici Masası her çarşamba saat 13'te Radyo Sputnik'te.
11: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13.30. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başlımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Balıkesir'in Gömeç ilçesine başlayıp Ayvalık'a sıçrayan orman yangınına ilişkin 2 kişi tutuklandı. Uluslararası seviyede aranan 526 kişi Türkiye'ye getirildi. Dış ticaret açığı Haziran'da 10,4 milyar dolara yükseldi. Ayrıntılar bültenimizde. Balıkesir'in Gömeç ilçesine başlayıp Ayvalık'a sıçrayan orman yangınına ilişkin 2 kişi tutuklandı. Açıklama Balıkesir Valiliği'nden geldi. Yangının kaynak sırasında çıkan kıvılcımdan başladığı tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yurt genelinde çıkan 169 yangından 163'ünün kontrol altına alındığını açıkladı. Mersin, Gülnar ve Muğla Seydikemer'deki yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtildi. Alanya ve Muğla Fethiye'deki yangınların enerjisi düşürülürken Aydın, Çine ve Balıkesir Gömeç'te söndürme çalışmaları sürüyor. Cem Küçük gözaltına alındı. Gazeteci Cem Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tahşiş yapılan gıdalara ilişkin kamuoyuyla paylaştığı listeyi güncelledi. Güncellenen listede 34 yeni ürün yer alırken bunların 12'si sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar arasında bulundu. 9 üründe tek tırnaklı hayvan eti, 1 yoğurt ürününde jelatin tespit edildi. Uşak Belediyesi şirketlerinde usulsüz şekilde sigortalı gösterildikleri iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 15'i adliye sevk edildi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüphelinin ise arandığı öğrenildi. Uluslararası seviyede aranan 526 kişi Türkiye'ye getirildi. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla kırmızı bültende arananlar dahil uluslararası seviyede takip edilen 526 kişinin 2026'nın 7 aylık döneminde Türkiye'ye iadesi sağlandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yasa dışı bahsi teşvik eden şüphelilere yönelik İstanbul Merkezi operasyon başlatıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahsi özendirdiği belirlenen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sürdürüldüğü bildirildi. Üsküdar Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak rüşvet ve irtikap suçlarının işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'la birlikte toplam 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin akabinde İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Hamas yetkilisi Gazi Hamad, grubun silahlandırılması kurulması planlanan Filistin Ulusal Komitesi'ne devredeceğini açıkladı. Hamad, silahsızlanmanın İsrail askerlerinin Gazi'den tamamen çekilmesine bağlı olduğunu vurguladı. Diplomatik temaslar sürerken Gazi'de İsrail saldırılarının devam ettiği ve çok sayıda Filistinlinin yaralandığı bildirildi. Batı şeridi ise İsrail'i yerleşimciler ve İsrail askerlerinin baskınında en az 10 Filistinlinin yaralandığı, yaralılar arasında 4 çocuğun bulunduğu açıklandı. Fas'tan denize girerek İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Ceuta kentine ulaşan yaklaşık 49 bin göçmen bölgede göç krizini yeniden alevlendirdi. En az 15 kişinin yaşamını yitirdiği olayların akabinde Madrid yönetimi bölgeye asker gönderme kararı aldı. Pakistan'ın Karakorum dağlarındaki 8047 metre yüksekliğindeki Broad Peak'te meydana gelen çığın ardından 10 dağcı kayboldu. Dağcılardan 4'ünün cansız bedenine ulaşılırken kötü hava koşullarına rağmen kayıp 6 dağcıyı arama çalışmaları sürüyor. Ekonomi. Dış ticaret açığı Haziran'da 10,4 milyar dolara yükseldi. TÜİK verilerine göre dış ticaret açığı Haziran'da bir önceki yılın aynı ayına göre %26,2 artarak 10,4 milyar dolara yükseldi. Haziran ayında ihracat %21,7, ithalat ise %23 arttı. Genel ticaret sistemine göre ihracat 2026'lı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,5 artarak 135 milyar 980 milyon dolar, ithalat %4,6 artarak 189 milyar 120 milyon dolar olarak gerçekleşti. Motorin yeniden 80 liranın üzerinde. Motorin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 3 lira 69 kuruş zam gerçekleştirildi. Son zamla birlikte İstanbul Avrupa yakasında motorin litre fiyatı 80 lira 94 kuruş oldu. Böylelikle Nisan ayından bu yana ilk kez motorin litre fiyatı 80 liranın üzerine çıktı. Benzin fiyatları ise değişmedi. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.275 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 52 kuruş, euro 54 lira 75 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.176, çeyrek altın 10.084, tam altın 40.152, ata altını ise 41.138 liradan işlem görüyor. Spor. Temsilcilerimiz Avrupa Kupalarında kritik rövanş karşılaşmalarına çıktı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta 1-0 yendiği Górnik Zabrze ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve adını 3. eleme turuna yazdırdı. Beşiktaş Midland deplasmanında aldığı 2-0'lık galibiyetle UEFA Avrupa Ligi'nde 3. tura yükselirken Başakşehir ise Inter Turku karşısına aldığı yenilginin ardından Avrupa defterini kapattı. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Araştırma 3'e ayırıyor narsistleri. Fail narsistler deniyor. Kendilerini başkalarından büyük veya üstün hisseden ve hayranlık isteyen kişiler. Bir grup daha var, düşman narsistler. Başkalarını rakip gören, istismarcı ve empatiden yoksun olanlar. Ve son olarak nevrotik narsistlerden bahsediliyor. Utanmaya eğilimli, güvensiz ve eleştiriye karşı aşırı duyarlı olan narsistler varmış efendim. Bir narsiste olduğunuzu nasıl anlarsınız? 1. Sürekli dram yaratıyorsa, kendisine ihtiyaç duyulmasına ihtiyaç duyar. Kaos ve çatışma arar. Samimiyetle özür dilemez. Hiçbir zaman kendi davranışlarının tam sorumluluğunu üstlenmezler. Sürekli olarak karşısındakini suçlarlar. Yani kendi bencil çıkarları için başkalarını manipüle ederler ve onları sömürmekten kaçınmazlar. Ve en son not, narsizmin belirli bir yaşta birdenbire iyileşmesini beklemeyin. Öyle olmuyor. Bu inanış uzun süredir acı çeken ve eşinin yakında iyileşmesini bekleyenler için sorun yaratabilir. Narsistlerden uzak durun. Gerçekten enerjinizi alıp götürüyorlar.
3: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

Yazın bir telaşı yoktur. Dalgalar acele etmez. Gün batımı geç kalmaz. Rüzgar yetişmeye çalışmaz. Belki bugün siz de biraz yavaşlamayı deneyebilirsiniz. Biraz yavaşlamayı deneyebilirsiniz. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Binek otomobillerin vergilendirme sisteminde önemli bir değişiklik yürürlüğe girdi. Resmi gazetede yayımlanan yeni düzenlemeyle binek otomobiller için asgari makdü özel tüketim vergisi uygulaması getirildi. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı düzenlemenin mevcut araç fiyatlarında ya da bugün uygulanan vergi yükünde doğrudan bir artışa neden olmayacağını vurguluyor. Bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında yapılan düzenlemeyle binek otomobiller ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtların ÖTV sistemine yeni bir alt sınır eklendi. Mevcut sistemde otomobiller motor silindir hacmi, motor gücü, emisyon değeri, elektrikli araçlarda menzil ve matrah gibi kriterlere göre belirlenen oranlar üzerinden vergilendiriliyor. Yeni uygulamayla birlikte ise hesaplanan ÖTV tutarı belirlenen asgari makdu verginin altında kalırsa araç için bu alt sınır esas alınacak. Eğer oran üzerinden hesaplanan vergi daha yüksek çıkarsa mevcut uygulamada olduğu gibi yine bu tutar tahsil edilecek. Düzenleme kapsamında binek otomobiller için asgari makdu vergi tutarı 100 bin lira olarak belirlendi. Elektrikli 3 ve 4 tekerlekli bazı motorlu araçları kapsayan L sınıfı taşıtlarda ise yalnızca elektrik motor gücü 4 kW ve üzerinde olan modeller uygulama kapsamına alındı. Bu araçlarda asgari makdu vergi tutarı 30 bin lira olacak. Buna karşılık iki tekerlekli motosikletler, içten yanmalı motora sahip L sınıfı araçlar, elektrik motor gücü 4 kW'ın altında kalan modellerle tarım ve ormancılıkta kullanılan traktörler yeni düzenlemenin dışında bırakıldı. Yani ticari araçlar ve motosikletlerin vergilendirme sisteminde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre bugün piyasada satılan otomobillerde hesaplanan ÖTV tutarları zaten belirlenen asgari sınırların üzerinde bulunuyor. Bu nedenle düzenlemenin mevcut araç fiyatlarında ya da ödenecek vergilerde doğrudan bir artış yaratması beklenmiyor. Kanunla birlikte Cumhurbaşkanı'na da önemli bir yetki verildi. Buna göre Cumhurbaşkanı belirlenen asgari makdu vergi tutarlarını ya da yeniden değerleme oranıyla artırılmış tutarları yasal sınırlar içinde 10 katına kadar artırabilecek, sıfıra kadar da indirebilecek. Uygulama, düzenlemenin gerekçe hükümlerine göre cari dönemde vergi artışı oluşturmak amacıyla değil, ilerleyen süreçte yaşanabilecek sektörel ve ticari değişimlere karşı idari kararların hızlı alınabilmesi için tasarlandı. Binek otomobillerin vergilendirme sistemine asgari makdu vergi standardı getirildi. Yeni uygulamayla vergi için alt sınır belirlenirken mevcut araç fiyatlarının ve ÖTV tutarlarının doğrudan etkilenmesi beklenmiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Yurdun dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Gülistan Doku soruşturması kapsamında 5 şüpheli daha tutuklandı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Yurdun dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla Fethiye yangınının tamamen, Balıkesir, Gömeç, Antalya, Alanya ve Mersin, Gülnar, Aydıncık yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi. Aydın'ın Çine ilçesinde dün başlayan yangında ise alevlerle mücadele sürüyor. Balıkesir'in Gömeç ilçesinde başlayıp Ayvalık'a sıçrayan orman yangınına ilişkinse 2 kişi tutuklandı. Yangının kaynak sırasında çıkan kıvılcımdan başladığı tespit edildi. Ankara'da ormanlara giriş yasakları ve diğer önleyici tedbirlerin süresi 15 Ekim'e kadar uzatıldı. Ormanların çevresinde ateş yakılmasına ve ateş almaya sebep olabilecek faaliyetlere yasak getirildi. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük iddiaları kapsamında gözaltına alınmıştı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan oyuncular İrem Helvacıoğlu, Eda Ece ve Kerem Bürsin Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. İfadesi ardından adliyeden ayrılan Eda Ece, Ahbap'a hiç bağış yapmadım dedi. Uluslararası seviyede aranan 526 kişi Türkiye'ye getirildi. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 27 kişinin daha 28 Temmuz'da ülkeye getirilmesiyle 7 aylık dönemdeki sayı 526'ya ulaştı. İstanbul merkezli 8 ilde 0850'li numaralar üzerinden yasa dışı bahis reklamı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. Milli Savaş Uçağı Kağan'ın P1 olarak nitelendirilen yeni prototipi piste çıktı. TUSAŞ tarafından geliştirme çalışmaları sürdürülen Kağan P1 prototipi taksi testini başarıyla geçti. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturma kapsamında 5 şüpheli daha tutuklanırken biri adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer 5 şüphelinin adliyedeki işlemleri ise sürüyor. İstanbul'da 6 metro hattının sefer saatleri uzatıldı. Metro İstanbul 1-16 Ağustos tarihleri arasında Yenikapı'da gerçekleşecek 5. İstanbul Festivali'ne ilişkin metro hatlarında sefer saatlerinin 00.30'a kadar uzatıldığını bildirdi. Pakistan'ın Karakorum Dağları'nda bulunan Broad Peak'te meydana gelen çığın ardından kaybolan 10 dağcıdan 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı. Diğer 6 dağcıyı bulmak için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Orman yangınları ve yüksek sıcaklıklarla mücadele veren Fransa'nın doğusundaki 10 vilayette şiddetli fırtına ve dolu nedeniyle turuncu alarm verildi. Tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşayan Fransa'da yılbaşından bu yana 116 bin hektar yandı. İspanya Fas'tan denizi aşarak Kuzey Afrika'daki Sebte kentine ulaşan binlerce düzensiz göçmenin ardından güvenliği artırmak amacıyla bölgeye asker gönderme kararı aldı. Sınırı geçen göçmenlerin sayısının 49 bini bulduğu açıklandı. Fransa'da düzensiz göçmen akışının olduğu İspanya ile sınır kontrolünü güçlendirecek. Fransa İçişleri Bakanı Nunes, Sebte bölgesinde gelişen durum karşısında dün gece acilen İspanya sınırında kontrollerin güçlendirilmesi talimatı verdiğini duyurdu. İstanbul'da bugün Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yollar saat 12'den itibaren trafiğe kapatıldı. Sürücüler bu yöndeki ulaşımlar için alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.280 puanda, serbest piyasada dolar 47.52, euro 54.70 liradan satılıyor. Kapalı Çarşı'da gram altın 6178, çeyrek altın 10084, tam altın 40152, at altın ise 41138 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden, sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey Haftanın Keyfi'nde olacak. Haftanın Keyfi her cuma saat 14'te. Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi başlıyor.
2: Haftanın Keyfinden herkese merhabalar efendim. Ben Serhat Ayan. Yine her haftanın kapanışında olduğu gibi keyifli bir konuda sizlerle beraberiz. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Bunları söyledikten sonra bugünün konusuna girelim. Bugün alışılmadık bir konu var. Radyolarda çok da fazla duymaya alışmadığınız bir konu var efendim. İnsanlığın en bastırılmış sesi üzerine müzikli bir radyo programı yapacağız sizlerle. Nedir o ses? Yellenmenin kısa medeniyet tarihini anlatacağım size efendim. Evet, enteresan gelebilir. Ama yani bu böyle filan gibi bir program değil. Bayağı bildiğiniz derinlemesine işin sosyolojisinden kültür sanatına, popüler kültürüne kadar gireceğimiz bir konu olacak. Evet, haydi başlayalım o zaman. Şimdi insanlık tarihini nasıl anlatırız? İnsanlık tarihini genellikle büyük olaylar üzerinden anlatırız. Savaşlar, krallar, dinler, devrimler, icatlar, yıkılan devletler, kurulan şehirler, yazılan kitaplar. İnsanlığın nereden gelip nereye gittiğini anlamaya çalışırken gözümüzü hep yukarılara çeviririz. Tahtlara bakarız, kürsülere, gökyüzüne, fikirlere, büyük adamlara bakarız. Oysa medeniyet tarihi yalnızca insanın ne düşündüğünün tarihi değildir. Aynı zamanda bedenini nasıl sakladığının da tarihidir. Hangi seslerin ayıp sayıldığının, hangi kokuları inkar ettiğinin, hangi bedensel hareketleri özel alana kapattığının ve herkesin yaşadığı bazı olayları sanki hiç kimsenin başına gelmiyormuş gibi davranarak yönetmeyi nasıl öğrendiğinin tarihidir. Bu programda insanlığın en evrensel, en sıradan, en muhtemel, en fazla inkar edilen bedensel işlevlerinden birini konuşacağız efendim. Yellenmeyi konuşacağız. Evet, bu kelimeyi duyunca gülmek serbest, hatta doğal. Fakat konunun kendisi sandığımızdan biraz daha ciddi. Çünkü yellenmek biyolojik açıdan son derece sıradan bir gaz tahliyesi aslında. Kültürel açısından baktığımızda ise küçük çaplı bir skandal. Herkes yellenir. Fakat pek az insan doğru zamanda elini kaldırıp evet bendim demeye gönüllü olur. Bir kral yellenir, bir filozof yellenir, bir general, bir öğretmen, bir cerrah, bir aşık, bir başbakan yellenir. Dünyanın en büyük şirketinin yönetim kurulu başkanı da yellenir. Fakat toplantı tutanağına bu konuda herhangi bir madde girilmez, başkanımız yellendi şu anda diye. Çünkü insan kendisi hakkında büyük bir hikaye anlatır. Akıllı bir varlık olduğunu söyler, kontrollü olduğunu söyler, iradeli olduğunu söyler, bedenine hakim olduğunu söyler. Medeniyet kurduğunu, doğayı dizginlediğini, uzaya araç gönderdiğini, atomu parçaladığını söyler. Bağırsaksa bunları sessizce dinler, sonra en uygunsuz anda kendi açıklamasını yapar. İnsan kontrollüyüm der, beden o kadar da değil diye cevap verir. Önce meselenin biyolojik kısmını açıklığa kavuşturalım. Yellenmek dediğimiz şey sindirim sisteminde biriken gazın vücuttan dışarı atılması. Tıbbi adıyla flatulans deniyor buna. Çok alengirli bir Fransızca adı var. Bedenin fazla gazı boşaltma yollarından biri. Bu gazın iki temel kaynağı vardır. Birincisi farkında olmadan yuttuğumuz havadır. Nerede? Yani yemek yerken, hızlı yer içerken, konuşurken, sakız çiğnerken, işte ne bileyim gazlı içecekler tüketirken, bazen yalnızca gereğinden hızlı nefes alıp verirken hava yutarız. Bu havanın bir bölümü yukarıdan geri çıkar, geri kalanı sindirim sisteminde yolculuğuna devam eder. Gazın ikinci ve daha ilginç kaynağı ise bağırsaklarımızda yaşayan o mikroorganizmalardır. İnsan bedeni tek başına yaşayan bağımsız bir cumhuriyet değildir. İçimizde trilyonlarca mikroorganizma vardır. Bunların önemli bir bölümü bağırsaklarımızda yaşar. Yediklerimizin işlenmesine katılır ve bizim tek başımıza parçalayamadığımız besinleri parçalar. Biz bir tabak kuru fasulye yeriz. Onlar gece vardiyasına başlar. Biz sofradan kalkarız. Onlar üretime devam eder. Onlar için ziyafet olan şey bizim açımızdan birkaç saat sonra sosyal bir riske dönüşür. İnsan bağırsağı bu bakımdan küçük bir kimya fabrikası gibidir. İçeriye yiyecek girer, besinler parçalanır, yararlı maddeler emilir, atıklar ayrılır, bakteriler çalışır ve sistemin doğal sonucu olarak gaz ortaya çıkar. Bu gazın içinde çoğunlukla azot, oksijen, karbondioksit, hidrojen ve bazı insanlarda metan bulunur. Burada çok önemli, belki de şaşırtıcı bir bilgi var. Bağırsaktan çıkan gazın aslında büyük bir bölümü kokusuzdur. Evet evet, yanlış duymadınız. Bütün o toplumsal itibar kaybının büyük bölümü o gazın ana maddesinden değil, içinde çok küçük miktarlarda bulunan bazı kimyasal bileşiklerden kaynaklanıyor. Özellikle kükürt içeren bileşikler meselenin burunla ilgili bölümünden sorumlu oluyor. Hidrojen sülfürün o çürük yumurtayı hatırlatan kokusu bunlardan biri. Demek ki bazen büyük bir toplumsal krize yol açan şey çok büyük miktarda gaz değildir. Mikroskopik miktardaki birkaç moleküldür. Medeniyetin itibarı zaman zaman çok küçük ayrıntılara bağlıdır efendim. Ses ve koku, onlar da aynı şeyler değil. Bir yellenmenin sesli olması mutlaka daha ağır kokacağı anlamına gelmez. Ses, gazın çıkış hızıyla, basınçla, kasların konumuyla ve bedenin o andaki fiziksel duruşuyla ilgilidir. Kokuysa kimyasal bileşimle ilgilidir. Yani doğanın bu konuda iki ayrı departmanı vardır. Ses departmanı ayrı, koku departmanı ayrıdır. İkisi bazen birlikte çalışır, bazen birbirinden tamamen bağımsız hareket eder. Bu nedenle yüksek sesli bir olay koku bakımından son derece masum olabilir. Sessiz bir olaysa toplumsal sonuçları bakımından çok daha ağır olabilir. Halkın sessiz ama etkili diye tarif ettiği durum yalnızca mizah kalıbı değildir. Arkasında gerçek bir biyokimya vardır. Şimdi insanlık farkında olmadan bilimsel bir sınıflandırma geliştirmiştir. Gerisinin terminolojisi biraz sokak ağzıdır. Yani her insan aynı miktarda gaz üretmez mesela. Çünkü her insanın bağırsak mikrobiyomu aynı değildir. Aynı yemeği yiyen iki kişiden biri akşamı büyük bir huzur içinde geçirirken diğeri kendi içinde bir enerji krizi yaşayabilir. Beslenme düzeni tabii önemlidir. Yeme hızı önemlidir. Mesela süt şekerine ya da bazı meyve şekerlerine duyarlılık, o entoleranslar önemlidir. Stres, bağırsak hareketleri içinde hava yutma alışkanlığı önemlidir. Dolayısıyla yalnızca ne yedin diye sorarak sorunu çözemeyiz. Bazen asıl soru şudur: İçeride kimler çalışıyor? Çünkü hepimiz bağırsaklarında farklı bir ekip vardır. Bazılarının ekibi sakin ve ölçülüdür. Bazılarının üretim hedeflerini sürekli aşar. Biyolojik açıdan çıkardığımız ilk sonuç son derece açık. Yellenmek bir arıza değildir. Sindirimin doğal yan ürünlerinden biridir. Bazen besini işler, mikroorganizmalar da kendi görevlerini yaparlar. Gaz oluşur, basınç yükselir, sistemde bu basıncı boşaltır. Bunun kültürel açıdan ayıp sayılması biyolojik açıdan yanlış olduğu anlamına gelmez. Bağırsakların sizin de tahmin edeceğiniz gibi görgü kurallarından haberi yoktur. Toplantı protokolünü bilmezler. İlk buluşmanın önemini kavrayamazlar. Aile büyüklerinin salonda olduğunu dikkate almazlar. Bir insanın hayatında ilk kez kayınpederiyle yemek yediği bilgisini sindirim sistemine önceden göndermek mümkün değildir. Bağırsak toplumsal bağlamdan bağımsız çalışan eski ve başarılı bir kurumdur. Demokrasiyle yönetilmez, talimat kabul etmez, kamuoyu araştırması hiç yapmaz. Gerektiğine karar verdiği anda kendine o gündemi uygular. İnsanlık binlerce yıldır bu kuruma bir iletişim politikası yazmaya çalışıyor ama pek de başarılı olduğumuz söylenemez orada. Elbet her gaz şikayetini gülerek geciktirmek de doğru değildir. Yani ani başlayan şiddetli ağrıya, belirgin sindirim bozukluklarına, kilo kaybına ya da başka ciddi belirtilere eşlik eden durumları tıbbi olarak değerlendirmek gerekir. Yani çünkü beden bazen yalnızca gündelik işleyişini sürdürür. Bazen de bir sorun olduğunda haber verir. O mizahla ihmal arasındaki çizgiyi korumak lazım efendim. Ama olağan koşullarda yellenmek dediğimiz şey bedenin bozulduğunu değil, çalıştığını gösterir. İnsan yalnızca düşünen bir varlık değildir. İnsan aynı zamanda yiyen, sindiren, fermante olan ve içinde oluşan basıncı dışarı atmakla zorunlu olan bir varlıktır. Descartes, düşünüyorum öyleyse varım demişti. Bağırsak da ona cevaben şöyle diyor: sindiriyorum öyleyse basınç var. Fakat işte mesele esas burada başlıyor. Çünkü biyoloji burada sona eriyor. Gaz bedenden çıkıyor. Bundan sonra devreye toplum giriyor. Kimin yanında oldu? Nerede oldu? Ses duyuldu mu? Koku fark edildi mi? Kim suçlandı? Kim sustu? Kim güldü? Ve en önemlisi tabii bunu yapan kişinin toplumdaki yeri neydi? Ya çünkü gazın kimyası insanlar arasında pek değişmez. Ama hüküm failin kim olduğuna göre değişir. Bir çocuk yerlenirse sınıftakiler güler. Bir patron yerlenirse toplantı odası sessizce havalandırılır. Bir stajyer yerlenirse insan kaynakları departmanı onun kişisel gelişim alanlarını yeniden değerlendirir. Demek ki yerlenmek biyolojik olarak içindir. Toplumsa bu eşitliği kabul etmek istemez. Birazdan bu ilerleyen dakikalarda bedenin doğal hareketini nasıl ayıba, görgü kurallarına, sınıf göstergelerine, küçük bir toplumsal soruşturmaya dönüştüğünü konuşacağız. Ama önce insanlığın bütün bu büyük ciddiyetinin arkasına küçük bir müzik molası verelim efendim. Çünkü bazen medeniyeti anlamanın en iyi yolu onun ne kadar ciddi görünmeye çalıştığını bir süreliğine unutmaktır. Haydi o zaman The Pipkins'ten gelsin 1970 yılının o en acayip şarkısı Give Me That Thing. Ardından tekrar birlikte olacağız. That's right, I'm sad and blue, cause I can't do the boogaloo. I'm lost, can't do my thing, and that's why I

0: Evet efendim, yerlenmeyi konuşuyoruz. Biraz önce yerlenmenin biyolojik tarafını konuştuk. Şimdi beden besini işler, bağırsaklardaki mikroorganizmalar çalışır, gaz oluşur, basınç yükselir, beden kendi iç düzenini korumak için bu basıncı dışarı atar, tamam. Biyoloji açısından mesele çok basit. Fakat gaz bedenden çıktığı anda bilim geri çekilip toplum sahneye girer. Artık sorular değişmiştir. Ne kadar gaz olduğu değil, nereden çıkarıldığı önemlidir. Kimyasal bileşimi değil, kimin yanında gerçekleştiği konuşulur. Bedenin sağlıklı çalışıp çalışmadığı değil, insanın terbiyeli olup olmadığı tartışılır. Yani fizyolojik bir olay birkaç saniye içinde ahlaki bir meseleye dönüşür. Şimdi burada çok temel bir soruyla karşı karşıyayız. Herkesin yaptığı bir şey nasıl ayıp olur? Daha doğrusu herkesin yaptığı bir şey nasıl oluyor da herkes yapmıyormuş gibi davrandığı bir olaya dönüşür. Şimdi insan toplumun içinde yalnız yaşamıyor. Yalnızca da yaşamıyor. Kendisini sunuyor. Nasıl oturduğunu, nasıl kalktığını, ne kadar yüksek sesle konuştuğunu, hangi kelimeleri kullandığını, nasıl yemek yediğini, ne zaman güldüğünü ve ne zaman sustuğunu ayarlar. Bütün bunlar çerçevesinde şu mesajı vermeye çalışır. Ben kendimi kontrol ediyorum. Medeniyetin büyük bölümü bu cümle üzerine kuruludur. İnsan yalnızca davranışlarını değil, bedenini de kontrol edebildiğini göstermek ister. Acıkır ama sofraya saldırmaz. Kaşınır ama herkesin önünde istediği yerini kaşıyamaz. Sıkışır ama bir uygun bir yer buluncaya kadar bekler. Öfkelenir ama her zaman bağırmaz. Gülmek ister ama mesela ne bileyim kötü ortamlarda kendini tutar. Şimdi bedenin bütün hareketleri zamanla toplumsal bir programa bağlanır. İşte yellenme bu programın zaman zaman çalışan en zayıf noktasıdır. İnsan bütün davranışlarını düzenlemiş olabilir. Ceketi iliklenmiş, yüzü ciddileşmiş, konuşmasını hazırlamış. Fakat beden toplantı gündemine sonradan bir madde ekleyebilir. Yellenmeyle. Alman sosyolog Norbert Elias. Avrupa'da görgü kurallarının tarihsel gelişimini incelemiş ve bunu incelerken çok önemli bir noktaya parmak basmış. Medenileşme dediğimiz süreç yalnızca daha iyi sanat eserleri üretmek, daha karmaşık devletler kurmak veya daha gelişmiş teknolojiler kullanmak değildir diyor. Aynı zamanda beden işlevlerini kamusal alandan uzaklaştırma sürecidir diyor. İnsanlar zamanla tükürmelerini, tuvalet alışkanlıklarını, beden kokularını, yeme biçimlerini ve başka bedensel işlevlerini daha fazla gizlemeye başlamışlar. Daha önce başkalarının önünde yapılan şeyler yavaş yavaş özel alanın içine taşınmış. Kapılar kapanmış, odalar ayrılmış, masaya yeni kurallar gelmiş. Şimdi çatalın, bıçağın, peçetenin ve mendilin yanında görünmez bir araç daha gelişmiş, kendini tutma becerisi. Medeniyet biraz da bu bedenin sahneden çekilmesi anlamına geliyor. Fakat beden tamamen kaybolmuyor. Yalnızca kulislere gönderiliyor. Ve bazen temsil ederken sahneye geri dönüyor. Bunu en açık şekilde saraylarda gördük efendim. Saray insan bedeninin en fazla terbiye edilmek zorunda kaldığı yer. Çünkü sarayda insan yalnızca kendini temsil etmez. Bir makamı, hanedanı, devleti, iktidarı temsil eder. Kralın yürüyüşü sıradan bir yürüyüş değildir. Gülüşü bile bir şeylere yorumlanabilir. Öksürüğü bir şeyin habercisi olabilir. Yüzünün solgunluğu sarayda siyasi hesapları yeniden harekete geçirir. İşte böyle bir yerde bedenin kontrolünü kaybetmesi sıradan bir kaza değil, iktidar görüntüsünde küçük bir çatlak haline gelir. Saraydaki o temel ilke nedir? Şudur, yüksek statü bedensiz görünme sanatıdır. Kral acıkmaz, kral terlemez, kral kaşınmaz, kral sıkışmaz, kral yellenmez. Tabii ki bunların hepsini yapar, o da bir insan. Fakat iktidarın tiyatrosu bunların hiçbiri olmuyormuş gibi görünmesini gerektirir. Kral bedeni ne kadar kutsallaştırılırsa bedenin sıradanlığı o kadar tehlikeli hale gelir. Kral çıplak demek yalnızca üzerinde siyasi ya yani giysi olmadığını söylemek değildir. Kralın da herkes gibi bir bedene sahip olduğunu söylemektir aslında. Bu nedenle saray mensubu yellenirse olayın adı değişir, bir rahatsızlık olur, bir sindirim problemi olur. Salondaki hava ağırlaşmış olabilir, perdeler açılır, perdeler hafifçe hareket eder. Fakat kimse doğrudan failin gözlerine bakamaz. Çünkü yüksek statü bazen herkesin bildiği bir gerçeği toplumca görmezden gelme ayrıcalığıdır. Bir işçi aynı şeyi yaptığında kabalık sayılabilir ama bir hükümdar yaptığında tarihçi şöyle yazar. Salonda kısa süreli bir sessizlik yaşandı. İnsanların eşitliği üzerine çok şey söylenmiştir. Kanun önünde eşitlik, siyasi eşitlik, fırsat eşitliği. Yellenme bunların hepsinden daha eski bir eşitlik biçimidir. Beden sınıf farkı tanımaz. Fakat toplum tanır. Gazın kimyası aynıdır, yorumu değişir. Zengin insanın yaşadığı olay bir sindirim hassasiyeti olabilir. Yoksul insanın yaşadığı bir kötü terbiyeye dönüşebilir. Patronun bulunduğu odada pencereler açılır, stajyerin bulunduğu odada kişilik değerlendirmesi yapılır. Çocuk yaparsa gülünür. Yeni damat yaparsa iki ailenin gelecek ilişkileri yeniden gözden geçirilir. Demek ki ayıp eylemin kendisine yapışık değildir. Ayıp eylemle statü arasındaki ilişkiden üretilir. Bu durum en iyi sofrada görülür aslında. Sofra hem biyolojik hem toplumsal bir mekandır. İnsan yemek yer, mide çalışır. Kokular birbirine karışır. İnsanlar yakın oturur. Aile büyükleri, çocuklar, misafirler ve hiyerarşi aynı masa etrafında toplanır. Üst tarafta tabaklar, çatallar, bıçaklar, sohbet vardır. Alt tarafta kimya çalışmaya devam eder. Bu yüzden sofra yerlenme görgüsünün anayasa mahkemesidir. Gazı başka yerde oluşturur. Hüküm masada verilir. 16. yüzyılın en büyük humanistlerinden birine gidelim. Erasmus'a gidelim. Çocuklar için yazdığı görgü kitabında bedenin bu tür hareketlerinden de söz eder. Yaklaşımı son derece gerçekçidir Erasmus'un. Erasmus der ki insan bunu hiçbir zaman yapmamalıdır diye davranmaz. Çünkü bunun her zaman mümkün olmadığını bilir. Mümkünse kişinin ortamdan uzaklaşmasını önerir. Uzaklaşmak mümkün değilse ortaya çıkabilecek sesi bir öksürükle örtme fikrini verir. Bu son derece rafine bir tavsiyedir. Bedenin çalışmasını yasaklamaz, olayın dramatürjisini düzenler. İnsanlık yüzyıllar boyunca bu konuda yeni teknolojiler gelişmiştir. Ben bir su alayım cümlesi bunların en başarılarından biridir. Bu cümle gerçekten susayan insanlar tarafından da kullanılır fakat bazen insanlık tarihinin en zarif bağırsak diplomasisi aracı haline gelir. Kişi yerinden kalkar, mutfağa doğru gider, kısa bir süre kaybolur, sonra elinde su bardağıyla geri döner, kimse de sormaz hayırdır abi ne oldu diye. Medeniyet kurtulmuştur efendim böyle yaparak. İşte elbette insan her zaman zamanında kalkamaz. Bazen olay meydanda oluşur. Bu durumda görgü kuralları ikinci savunma hattına geçer. Birinci kural paniğe kapılma. Çünkü ani hareketler, tedirgin bakışlar ve aşırı ciddi bir yüz ifadesi soruşturmayı doğrudan sizin üstünüze çeker. İkinci kural olayı büyütme. Çünkü özür dilemek gereken bir durum varsa kısa bir özür yeterdir. Abi ben ne yaptım ya? Ya öyle olmaz tabii. Üçüncü kural ne? Sandalyeyi suçlama. Daha doğrusu suçlayacaksanız iyi düşünün. Sandalye ses çıkardı savunması insanlığın en eski ama en zayıf savunmalarından biridir. Çünkü sandalye sesi açıklayabilir, kokuyu açıklayamaz. Dördüncü kural, konuyu değiştirecek bir insanın kıymetini bilin. Tam o anda birinin elektrik faturaları da bu aralar ne kadar yüksek geliyor filan diye sorması aileyi dağılmaktan kurtarabilir. İyi bir konuşmacı yalnızca sohbeti canlı tutmaz, bazen toplumsal düzeni de korur. Şimdi misafir sofrasında durum daha hassastır çünkü orada yalnızca kişi değil yetiştiği aile de temsil edilir. İnsan kendi evinde küçük bir hata yapabilir, misafirlikte yapılan hata ise aile terbiyesine direkt yazar. Yeni gelin yerlenirse yalnızca kendisi değerlendirilmez, annesi babası yetiştiği ev, çocukluk eğitimi falan bir sürü bir şey devreye girer. Yeni damat yerlenirse akşamın ilerleyen saatlerde şu cümle kurdu. Çocuk iyi aslında ama ya biraz fazla mı rahat ya? İşte buradaki biraz fazla rahat ifadesi Türk aile sosyolojisinin en ağır iddianamelerinden biridir. Efendim okuldaysa mesele bambaşka bir biçim alır. Sınıf öğretmenin kurduğu bir düzen alanıdır biliyorsunuz. Herkes sıralarda oturur, konuşmak izne bağlıdır. Bedenler aynı yöne çevrilmiştir, sessizlik beklenir. Öğretmen anlatır, öğrenciler dinler, sonra o sırada bir ses duyulur. O anda sınıftaki herkes üç ayrı role bürünür. Bir, dedektif, iki, sanık, üç, seyirci. İlk soru belirdir. Kim yaptı? Bu çocuk dünyasının en eski ceza soruşturmalarından biridir. Kimse delil toplamayı belirler. Şüpheliler hızla belirlenir. Bir öğrenci başka bir öğrenciyi işaret eder. İşaret edilen öğrenci üçüncü bir kişiyi gösterir. İnsan haklarının temel ilkeleri henüz o sınıfa ulaşmadığı için masumiyet karinesi yoktur. Tanık koruma programı yoktur. Adil yargılama hakkı yoktur. Yalnızca kahkaha, suçlama ve öğretmenin giderek sertleşen bakışları vardır. Öğretmenin asıl sorunu gaz değildir. Asıl sorun onun ardından yükselen toplu kahkahadır. Çünkü tek bir beden sesi sınıf düzenini yıkmaz, fakat herkesin aynı anda gülmeye başlaması öğretmenin otoritesini birkaç dakikalığına askıya alır. En çalışkan öğrenci de güler, en uslu öğrenci de güler, öğretmen bile bazen güler. Kurum ciddiyetini korumak zorundadır. Çünkü eğitim sistemi şu gerçeği kabul etmez. Bazen bütün pedagojik düzeni tek bir bağırsak sesi bozar. İşte çocuklar yan açısından bu bedenle yerlenme mizahı yalnızca aptalca bir şaka değildir. Yetişkin otoritesini delmenin en ucuz yoludur. Pankart gerekmez, manifesto yazılmaz, örgüt kurulmaz. Bir ses duyulur ve sınıf birkaç dakikalığına çocuk cumhuriyetine dönüşür. Bu çocuğun ilk anarşi derslerinden biridir. İşte efendim, yani yerlenme evlilikte üç anlama gelebilir. Birincisi samimiyet işareti. Romantik maske gevşer. İnsan karşısındakinin bir melek olmadığını, onun da gerçek bir bedene sahip olduğunu kabul eder. İkincisi saygısızlık işareti olabilir. Çünkü kendin olmakla kendini tamamen bırakmak aynı şey değildir. Bilerek göstere göstere karşı tarafı rahatsız edecek bir davranışın içine girmek artık seni önemsemiyorum şeklinde okunabilir. Ama üçüncüsü ilişkinin ortak mizah sözleşmesinin bir parçası oluyor. Bazen çiftler buna güler, bazı çiftler bu konuyu hiç konuşmaz. Bazı çiftler arasında ise görünmez bir silahlanma yarışı başlar. En önemli fark şudur: kaçan yerlenme başka, ilan edilen yerlenme bambaşka. Birincisi insanlık halidir, ikincisi karakter beyanıdır. İşte ilk yerlenme bu nedenle ilişki tarihinde tuhaf bir dönüm noktasıdır. Seni seviyorum kadar romantik değildir ama ilişkinin geleceği hakkında en az onun kadar bilgi verir. Karşı taraf gülecek mi, rahatsız olacak mı, duymazdan mı gelecek? Bir daha hiç açılmamak üzere zihinsel bir dosyaya kapatılacak mı bunlar? İşte bütün bunlar ilişkinin mizah kapasitesini, sınırlarını bedenle kurduğu ilişkiyi gösterir. Çocuk doğduktan sonra zaten bu düzen büyük ölçüde değişiyor. Bebek gazı, bez, mama, kusma, uykusuzluk, gece nöbetleri falan. Orada vücutlar bir sindirim laboratuvarına dönüşüyor. Bedenin gerçekliği evin içine dönüşüyor. İşte bütün bu örneklerden yerlenme görgüsünün 5 büyük yasasını çıkartabiliriz. Bu yasanın maddelerini sayalım size. Birincisi statü yasası. Statü yükseldikçe olay daha fazla gizlenir ve daha kibar isim alır. Krallar yerlenmez, rahatsızdadır. Patron yerlenmez, o da havalandırılır. Çocuk yerlenir, herkes güler. Damat yerlenir, aile toplantısı yapılır. İkincisi yakınlık yasası. İnsanlar birbirine yaklaştıkça daha affedilebilir hale gelir. Yabancının yanında skandal olabilir, arkadaşın yanında şakaya dönüşebilir. Eşin yanında ilişki sınavıdır. Üçüncüsü mekan yasası. Açık alan affeder. Kapalı alan cezalandırır. Tarlada çıkan havaya, doğaya karışır. Arabada çıkan bütün yolcuları rehin alır. Asansörde meydana gelirse toplumun, yaşamın en ağır sınavlarından biri haline dönüşür. Dördüncüsü niyet yasası. Kazara gerçekleşen bir olay affedilebilir. Bilerek yapılan olay mesajdır. İnsanlık haliyle meydan okuma arasındaki o ince çizgi. Beşincisi inkar yasası. İnkar kokudan daha hızlı yayılırsa şüphe artar. Daha kimse bir şey sormadan yüksek sesle ben yapmadım diyen kişi soruşturmanın doğal şüphelisi haline gelir. Bazen en iyi strateji sakin kalmaktır. İşte biyoloji bizi eşit yaratır. Kültür bu eşitliğin üzerinde makamlar, kurallar, utançlar ve istisnalar yaratır. İşte yerlenme herkes için aynı bedensel işlevdir aslında ama aynı olay bir çocukta komedi, çalışanda terbiyesizlik, hükümdarda sağlık problemi falan olunca işte demek ki medeniyet bedenin doğal hareketlerini tamamen ortadan kaldırmaz, onlara anlam verir. Kimin yapabileceğini belirler. Nerede yapılabileceğini belirler. Nasıl inkar edileceğini gösterir. Ve gerektiğinde herkesin bildiği bir gerçeği toplumca görmezden gelmenin inceliklerini geliştiririz. Gaz bedenden çıkar, ayıbı toplum üretir. Haydi o zaman yeni şarkımıza gidelim. Bernard Cribbins'e gidelim efendim. Right Set Fred diyelim. Ardından tekrar birlikte olacağız.
1: Right Set Fred, both of us together, one each end and steady as we go. Tried to shift it, couldn't even lift it. We was getting nowhere. And so we had a cup of tea, and right said Fred, give a shout for Charlie. Up comes Charlie from the floor below.

Efendim, biraz önce toplumun gündelik hayatta gizlemeye çalıştığı bedenin sahnede nasıl gösteriye dönüştüğünü konuştuk. Şimdi gösteriden biraz edebiyata geçelim. Çünkü büyük yazarlar yerlenmeyi yalnızca seyirciyi güldürmek için kullanmadılar. Onunla filozofları sınadılar, imparatorları küçülttüler, dini kurumların açgözlülüğünü gösterdiler. Romantik aşkın üzerine çekilmiş zarif örtüyü kaldırdılar. Kamu görevini kullananları, kötüye kullananları cehennemde cezalandırılırken şeytanların resmi işaretini bile bedenin alt katından verdiler. Yerlenme edebiyatta küçük bir ayrıntı gibi görünür fakat doğru yere yerleştirildiğinde eserin bütün yüksekliğini değiştiren bir kaldıraç haline gelir. Yazar göğe doğru yükselen büyük bir fikrin altına bedeni yerleştirir, bize şu soruyu sorar. Bu düşünce insanın gerçek bedeniyle karşılaştığında hala ayakta kalıyor mu? Hadi o zaman yazarlara geçelim. Aristofanes. Aristofanes antik Yunan komedisinin günümüze ulaşan en büyük isimlerinden biri. Milattan önce 5. yüzyılda yaşadı. Atina demokrasisini savaşların, siyasetçilerin, mahkemelerin, filozofların ve yeni düşünce akımlarının içinde yazdı. Onun komedileri yalnızca eğlenceli oyunlar değildi. Yaşadığı toplumun siyasal ve entelektüel hayatına sert müdahaleler yaptı. Aristofanes'in hedef aldığı kişiler arasında böyle generaller vardı, demagoglar, şairler ve düşünürler vardı. Üstelik onları çoğu zaman fikirlerini ağır ağır çürüterek değil, gülünç bir bedene dönüştürerek etkisiz hale getirdi. Bunun en ünlü örneklerinden biri, muhtemelen duymuşsunuzdur, hatta Türkiye'de oynadı, seyretmişsinizdir, Bulutlar Oyunu efendim. Bulutlar, Sokrates'i ve dönemin yeni eğitim anlayışını hicveden bir komedi. Buradaki Sokrates, tarih kitaplarında okuduğumuz gerçek Sokrates'in doğru ve tarafsız portresi değil. Aristofanes onu havada asılı duran, gökyüzünü inceleyen, tuhaf deneyler yapan ve gündelik insanın anlayamayacağı sözler söyleyen komik entelektüel bir tip olarak sahneye çıkarır. Çünkü oyunun kahramanı Strepsiades borç içindedir. Oğlu at yarışlarında ve pahalı zevklere meraklıdır. Strepsiades borçlarını ödememek için mahkemelerde haksız olanı haklı gösterecek konuşma yöntemlerini öğrenmek ister. Bu amaçla Sokrates'in okuluna gider. Yani oyun yalnızca Sokrates'te değil, parayla gerçeğin yönünü değiştirebileceğini düşünen toplumla da alay eder. Sokrates ve öğrencileri gök olaylarını açıklamaya çalışırlar. Gök gürültüsünün tanrılardan gelmediğini, bulutların içinde oluşan hareketlerden kaynaklandığını söylerler. Buraya kadar modern bir insan için şaşırtıcı bir şey yok. Fakat Aristofanes açıklamayı bir anda beden seviyesine indirir. Strepsiades kendi karnının içindeki hareketleri hatırlar. Yemekten sonra içinde dolaşan havayla gök gürültüsü arasında bağlantılar kurar. Küçük bir bedenin içinden böyle sesler çıkıyorsa büyük gökyüzü neden çıkartmasın der. İşte kozmolojiyle bağırsak arasındaki açıklama düzeninin içine girer. İşte Aristofanes burada bilime karşı basit bir cehaleti savunmuyor aslında. Daha karmaşık bir şey yapıyor. Yani düşüncenin kendisini fazla yücelten dilini aşağı çekiyor. Filozof gökyüzünü açıklamak için yukarı bakıyor, komedi yazarı ise onu aşağı tarafına hatırlatıyor. Yüksek düşünce ile düşük beden arasında aynı sahnede gidip geliyor. Aristofanes'in yöntemi şu: bir düşünce kendisini ne kadar yüksek, saf ve soyut gösterirse onu o kadar maddi bir gerçeklikte sınamak gerekir. Bu nedenle yerlenme bulutlarda rastgele yerleştirilmiş bir çocuk şakası değildir. Entelektüel kibrin karşısına çıkarılmış biyolojik bir itirazdır. Filozof evreni açıklayabilir, tamam. Fakat açıklamaya çalışan kişi hala yiyen, sindiren ve içinde hava dolaştıran bir insandır. İşte Aristofanes'in aynı yöntemi Barış adlı oyununda siyasetle kahramanlık üzerine de uygular. Barış, Atina ile Isparta arasında Pelopones Savaşı sırasında yazılmıştır. Yıllardır süren savaş sıradan insanları yormuş, köylüleri tarlalarından etmiş, şehirleri tüketmişti. Oyunun kahramanı Tirgeus, savaştan bıkmış bir Atinalı köylüdür. Tanrıların neden insanları bu felakete terk ettiğini öğrenmek ister, bunun için gökyüzüne çıkmaya karar verir. Burada normal bir destan yazarı olsaydı kahramanın altına muhteşem o kanatlı Pegasus'u verirdi, onunla çıkardı. Aristofanes ona bir bok böceği verir efendim. Tirageus göğe dışkıyla beslenen dev bir böceğin sırtında çıkar. Yolculuğu sırasında aşağıdaki insanlara seslenir, bir süre bedenlerini kontrol etmelerini ister. Çünkü yükseldiği böcek aşağıdan gelen kokuların etkisiyle yön değiştirirse kahraman gökten düşebilir. Düşünün.
insanlığın barışı kurtarma girişimi aşağıdaki seyircilerin sindirimlerinin disiplinine bağlı. İşte bu sahne o kahramanlık destanını paramparça ediyor. Göğe yükselen kişi soylu bir savaşçı değil, bir köylü. Altındaki hayvan görkemli bir Pegasus değil, bok böceği. Yolculuğun kaderi tanrısal kehanetlere değil, insanların birkaç dakika kendilerini tutabilmelerine bağlı. İşte Aristofanes burada barış fikrini küçültmüyor aslında. Savaşa yüklenen o şişirilmiş kahramanlığı küçültüyor. Savaş kürsülerde anlatıldığı kadar yüce bir şey değil. Onun yükünü taşıyan, tarlaları yanan, aç kalan ve yorulan sıradan bedenler. Barış da gökten gelen temiz bir ideal değil. İnsanın kirli ve maddi hayatının içinden kurtarılması gereken bir şey. İşte Aristofanes'in o siyasal hicillerinden biri olan şövalyelerde ise Atinalı siyasetçi Kleon'la ilişkilendirilen Paflagonyalı bir karakter var. Paflagonyalı, gürültülü, saldırgan, açgözlü, halkı kolayca yönlendiren bir demagog. Aristofanes onu yalnızca kötü fikirleri olan bir siyasetçi olarak göstermez, onu gürültülü, taşkın ve rahatsız edici bir bedene dönüştürür. Uyurken çıkardığı seslerden, horlamasından ve bedeninin kontrolsüzlüğünden söz eder. Bunun politik anlamı açık. Aristofanes siyasetçinin kürsüde kurduğu büyük görüntüyü söküyor alıyor, altında sıradan kaba ve kontrolsüz beden çıkartıyor. Yani kötü siyaset yalnızca sadece yanlış konuşmaz, ortamın havasını da bozar diyor. İşte efendim, bunların hepsini düşünmemiz lazım. Petronius'a gidelim. Petronius paranın satın alamadığı şeyi anlatıyor. Roma toplumunun tuhaf, parçalı ve yer yer karanlık bir aynası. Eserin tamamı günümüze ulaşmamış ama elimizde kalan bölümler iki genç adamın dolaştıkları şehirlerde karşılaştıkları cinsellik, para, dolandırıcılık, açlık, şiddet ve gösteriş dünyasını anlatıyor. O kitabın en önemli kısmı Trimalcio'nun şöleni diye bilinen uzun bir ziyafet sahnesi. Trimalcio eski bir köle, daha sonra özgürlüğünü kazanmış ve büyük bir servet edinmiş, artık çok zengin. Fakat Roma'nın köklü aristokrat ailelerinden gelmiyor. Bu nedenle sofrası aynı anda hem zenginliğin hem de güvensizliğin göstergesi. Ne kadar güçlü ve önemli olduğunu herkese kanıtlamaya çalışıyor. Yemekleri olağanüstü biçimde sunuyor. Masaya gelen her tabak tiyatro gösterisine dönüşüyor. Köleler emir bekliyor. Misafirler herkesi şaşkınlık içinde izliyor. Trimalcio servetini, mülklerini, mezarını ve ölümünden sonra nasıl hatırlanmak istediğini anlatıyor onlara. Fakat bu görkemli sofranın içinde beden sürekli görünür hale geliyor. Trimalcio'nun bağırsaklarından, hazmından ve rahatlamanın gerekliliğinden söz ediyor. Konuklarının kendilerini tutmamaları gerektiğini anlatıyor. Kendisini doktorların tavsiyesine uyarak rahat davrandığını belirliyor. Ziyafetin yüksekliği o sindirim sisteminin gündelik gerçekliğiyle sürekli kesiliyor. Petronius'un yaptığı şey ya yeni zengin adam görgüsüzdür demek değil. Bize sınıfın beden üzerinden nasıl kurulduğunu gösteriyor. Trimalcio çok pahalı yemekler satın alabiliyor, büyük bir ev kurabiliyor, köleler çalıştırabiliyor, masasını heykellerle ve gösterilerle doldurabiliyor. Ama aristokratların yüzlerce yılda oluşturduğu beden disiplinini bir gecede satın alamıyor. Serveti var, kendini saklama alışkanlığı yok. Trimalcio parasının sergilediği kadar bedenini de sergiliyor. Ve Trimalcio sürekli şunu söylemek istiyor: ben artık önemli biriyim. Beden araya girip şunu söylüyor: hayır, sen yine de insansın. İşte efendim. Chaucer'a gidelim. Geoffrey Chaucer, aşkın ve dinin altını üstüne getiren bir adamdan bahsediyoruz. İngiliz edebiyatının kurucu isimlerinden biri. 14. yüzyılda yaşamış. Canterbury hikayelerini biliyorsunuzdur muhtemelen. Eserin çerçevesi son derece basit. İngiltere'de farklı kesimlerden bir grup insan Canterbury'deki Aziz Thomas Becket türbesine hac yolculuğuna çıkıyorlar. Yolda vakit geçirmek için birbirlerine hikayeler anlatıyorlar. İşte yolcular arasında şövalye var, rahip var, değirmenci var, tüccar var, aşçı var, hukukçu var, öğrenci var. Yani toplumun her kesiminden insanlar var. Dolayısıyla Canterbury hikayeleri aslında yalnızca bir hikaye kitabı değil, Orta Çağ İngiltere'sinin hareket halindeki küçük bir toplum modeli. Herkes aynı yolda ilerliyor fakat herkes dünyayı kendi sınıfı, mesleği, arzuları ve ön yargıları üzerinden anlatıyor. İşte bu hikayelerden biri değirmencinin hikayesi. Değirmenci dediğimiz adam sarhoş, kaba ve gürültülü bir adam. Anlattığı hikaye de onun karakterine uygun aslında. Hikayenin merkezinde yaşlı marangoz John, onun genç karısı Alison, evde kiracı olarak kalan öğrenci Nicholas, Alison'a aşık olan Absalom var. Nicholas Alison'la birlikte olmak istiyor. Bunun için yaşlı marangozu dünyanın yeni bir tufanla yok olacağına inandırıyor.
John tavana büyük tekneler asıyor ve felaket gecesinde onların içinde uyumaya hazırlanıyor. Nicholas'la Alison bu sırada yalnız kalmayı planlıyorlar. Yani hikayede kutsal tufan anlatısı bile aşk kaçamağının aracına dönüşüyor. Neyse, Alison'a aşık olan Absalom bambaşka bir tip. Kendisini zarif, romantik ve bakımlı bir aşık olarak görüyor. Gece pencerenin altına geliyor, şarkılar söylüyor, tatlı sözlerle Alison'dan öpücük istiyor. Bu sahne ortaçağ aşk anlatılarının tam bir pencere altı buluşması. Romeo Juliet gibi düşünün. Normal bir saray aşkı hikayesinde sevgili karanlıkta pencereye yaklaşınca aşık küçük bir öpücük verir ya. Hani aşk oyunları falan. Chaucer bu sahneyi tamamıyla tersine çeviriyor. Alison karanlıkta yüzünü değil arka tarafını pencereye uzatıyor. Absalom bunu anlamadan öpüyor. İşte romantik bir ideal bu anda bedenin aşağı tarafıyla karşılaşıyor. Böyle bir şeyler var. Yani hareketler her şey bambaşka efendim. Haydi bir diğer müzik arasına gidelim, ardından Dante'ye uzanacağız.

Efendim gelelim Dante, Dante Alighieri, ilahi komedya tabii ki, dünya edebiyatının en büyük eserlerinden biri. Dante eserde kendisini öteki dünyaya yapılan bir yolculuğun kahramanı olarak anlatıyor. Önce cehennemden geçiyor, Araf'a çıkıyor, oradan cennete ulaşıyor. Ve bu sadece bir dini yolculuk olarak görmek de yanlış bunu. Dante kendi döneminin siyasetçilerini, papalarını, askerlerini, düşünürlerini, kişisel düşmanlarını da öteki dünyanın farklı bölümlerine yerleştiriyor. Yani ilahi komedya aynı zamanda Floransa ve İtalya siyasetinin en büyük hesaplaşması. Şimdi cehennem bölümünde günahkarlar var. Yaptıkları günaha uygun cezalar görüyorlar onlar. İşte bu anlayışa kontrapasso deniyormuş efendim. Yani ceza günahın ahlaki biçimini yansıtıyor. Hayatında başkalarını aldatan kişi ölümden sonra kendisini aldatıcı bir ortamın içinde görüyor. Toplumu kirleten kişi kirli bir maddeyle cezalandırılıyor. İşte Dante ile rehberi Vergilius'un o cehennemin 8. dairesinde 5. hendeye geldiklerinde kamu görevini kötüye kullanan insanlarla karşılaşıyorlar. Bunlar rüşvet alan, makamını kişisel kazanç için kullanan ve kamusal işleri gizli pazarlıklara dönüştüren kişiler. Günahkarlar kaynar ziftin içine batırılmış. Zift çok anlamlı bir ceza bu arada. Yapışkan, kirli. İçinde ne olduğunu gizliyor. Tıpkı o yolsuzluk gibi. O kamu görevinin üstü temiz görülebilir ama altında karanlık ve yapışkan ilişkiler bulunabilir diyor Dante burada bize. İşte bu bölgedeki günahları Malebranche adı verilen şeytanlar gözetiyor. Ellerinde kancalar var. Ziftin içinden başını çıkaran günahkarları yakalayıp parçalarla yeniden aşağı itiyorlar. Ve bu sahneler hem korkutucu hem de kaba komediyle dolu. Şeytanlar disiplinli bir kutsal ordu gibi davranmıyor. Gürültülüler, saldırganlar, alaycı bir çete gibiler. İşte Dante ile Vergilius yollarına devam ederken şeytanların lideri Malaco da grubuna hareket emri veriyor. Normal bir orduda bu boruyla, trompetle ve davulla veriliyor. Dante burada unutulmaz bir dizeyle bunu yapıyor. Ve o arka tarafını trompete çevirmişti diyor. İşte yerlenmeyi Dante'nin şeyinde böyle görüyoruz. Ve bunu kimlere yapıyor? İşte devletten para çalan, zimmetine para geçiren kötü politikacılara yapıyor. Onlara karşı harekete geçirilmesini yerlenmeyle seslendiriyor. İşte Dante son derece ciddi bir şair. Niye eserinde bunu yapıyor? Çünkü ona göre cehennemi tek tonda değil, trajedi var orada, korku var, ahlaki öfke var, siyasi hesaplaşmalar var, grotesk bir tarafı var ama bu kaba ses rastgele bir günah bölgesine yerleştirilmemiş. Rüşvetçilere

eğitimi almış, tıp okumuş, hekimlik yapmış, antik Yunan ve Latin edebiyatını yakından tanımış, çok inanılmaz bir Rönesans aydını adam. Fakat yazdığı romanlar ağır başlı bir bilginin elinden çıkmış gibi görünmüyor. Gargantua ve Pantagruel var mesela. Devlerin dev yemeklerinin, dev iştahlarının, savaşların, manastırların, hukuk tartışmalarının, eğitim fikirlerinin, içkinin, dışkılamanın ve bütün beden taşkınlıklarının iç içe geçtiği büyük bir karnaval yazıyor. Rable dünyasında insanlar temiz kıyafetler içinde duran, yalnızca aklıyla yaşayan kusursuz varlıklar değiller. Yiyorlar, içiyorlar, şişiyorlar, doğuruyorlar, hastalanıyorlar, boşaltım yapıyorlar, büyüyorlar, çürüyorlar, yeniden çoğalıyorlar. Yani insan bedeni dünyaya kapalı değil. Dünya sürekli bedenin içine giriyor, beden de sürekli dünyaya bir şeyleri geri veriyor. İşte Rable'nin devlerinden Pantagruel, sıradan insan ölçülerinin çok ötesinde bir bedene sahip. Onun açlığı, susuzluğu, gücü, bedensel hareketleri acayip büyütülmüş durumda. O romanın 27. bölümünde Pantagruel öyle güçlü bir biçimde yerleniyor ki çevresindeki toprak 9 fersah boyunca sarsılıyor. Ardından anlatıcı bu havadan 53 binden fazla küçük erkeğin meydana geldiğini söylüyor. Özgün metindeki cümleyi Türkçe'ye çevirmek çok mümkün değil ama yani şöyle diyelim, çıkardığı havayla toprak 9 fersah titredi ve 53 binden fazla küçük adam doğdu. Hemen ardından işte başka bir bedensel hareketle aynı sayıda küçük kadının yaratıldığı anlatılıyor. Şimdi bu sahne ilk bakışta ölçüsüz bir abartı gibi görülebilir ama Rable çok temel bir kültürel anlatıyı oynuyor aslında. İnsanın yaratılışını oynuyor. Dini ve mitolojik anlatılarda insanın ortaya çıkışı çoğunlukla yüce bir olay ya. Tanrı toprağa biçim verir, insan nefesi üflenir falan. O yerlenmeye bağlıyor bunu. Yerlenmeye. Cervantes'e gidelim. Don Quixote'a. Don Quixote çok fazla roman okuduğu için, şövalye romanı okuduğu için biliyorsunuz hayatı acayip gören bir şey. Sancho Panza yanındaki böyle bir köylü ve bir gece bunlar işte şey yapıyorlar. Ürkütücü sesler duyuyorlar gece uyurken. 23. bölümünde ondan not almışım. Su sesi var. Düzenli ve ağır darbeler duyuluyor. Karanlıkta neyin bulunduğunu göremiyorlar. Don Quixote karşılarında büyük ve tehlikeli macera olduğunu inanıyor. Belki devler vardır, korkunç yaratıklar vardır. Belki kahramanlığını kanıtlayacağı büyük bir savaş başlamaktadır. Sancho ise korkmuyor. Efendisinin bilinmeyen tehlikeye doğru gitmesini engellemeye çalışıyor sadece. Onu gece boyunca bulunduğu yerde tutmak için Rosinante'nin ayaklarını gizlice bağlıyor. Don Quixote atının ilahi bir güç tarafından hareketsiz bırakıldığını falan düşünüyor. Bir noktada işte gece böyle bir korkunç bir ses duyuyorlar. Don Quixote sesin ne olduğunu soruyor. Sancho hemen bir açıklama buluyor. Diyor ki büyük maceralar hiçbir zaman tek başına gelmez diyor. Bedenin gündelik sesini şövalye diline çeviriyor. Aslında orada Sancho yelleniyor efendim. Ama bunu o şövalyelerin şeyine bağlıyor. İşte Cervantes de bunu böyle kullanıyor. Yani özünde Shakespeare ve Mark Twain'den yapacağımız alıntılar var bayağı dolu dolu bir şekilde. Yani mesela Binbir Gece masallarında geçiyor biliyor musunuz? Abu Hasan var. Abu Hasan'ın yerlenmesi diye bir hikaye var. Burada hikayeyi ben size kısaca özetleyeyim. Binbir Gece masallarında bir gün Abu Hasan şey yapıyor, bir yerleniyor ve çok utanıyor. Ve bütün şehri terk ediyor, oradan uzaklaşıyor. Aradan yıllar geçiyor, yıllar köye, o şehre bir daha gelemiyor. Sonra tekrar geliyor, dönüyor artık herkes her şeyi unutmuştur diye. Ve diyor ki işte sen nesin, kimsin biriyle konuşurken. Ya diyor işte ben diyor ne zaman doğdun diye soruyor Ebu Hasan ona. Diyor ki ben Ebu Hasan'ın düğününde yerlendiği geceden birkaç gün sonra doğdum diyor. Yani aslında unutulmadığını söylüyor. İnanılmaz bir şey. James Joyce'da var mesela. 20. yüzyıla geldiğimizde yerlenmenin edebi görevini değiştiriyor. Yani James Joyce yerlenmeden bahsediyor sürekli. Samuel Beckett var. Bunu bedenin matematiği olarak alıyor. Karşımıza bu şekilde çıkıyor. Yani özetleyecek olursak efendim, bütün şeyleri totalde bakacak olursak şöyle bir şey. Yani yerlenmenin, edebiyatın yerlenmeyi nasıl kullandığını gördük. Filozofu yere indirdi, imparatorluğu tanrılık iddiasından çıkarttı, zenginin görgüsünü aldı, başka bir yere götürdü, romantik aşkı bedenle karşılaştırdı, dini kurumların açgözlülüğünü cezalandırıldı, modern şehrin seslerine karıştı vesaire vesaire. Ama yani sonuçta biz diyoruz mesela bir iddia çöktü ne diyoruz? Havası söndü diyoruz. Ya da mesela bir kişi kendisi olduğundan büyük gösterdi ne diyoruz? Havalara girdi diyoruz. Bir kişi mesela gücünü kaybetti ne diyoruz? Gazı kaçtı diyoruz. Bir kurum çürüdüğünde ne diyoruz? Ortalık çok koktu diyoruz. Mesela bir skandal hakkında bunun yakında kokusu çıkar diyoruz. İnsanların gazını almak diyoruz. Topluma gaz vermek diyoruz.
Hayatımızın içinde bu var aslında.

0: Yani falan diye gülsek de bazı şeylere, insan yani bu toplumumuzun, hayatımızın çok sıradan ve olağan bir parçası. İşte bir şeye bakalım, siyasete baktığımızda siyasette karşımıza şu çıkıyor. Siyaset çözüm üretemediği zaman heyecan üretmeye başlıyor. İşsizlik varsa düşman gösteriyor, yoksulluk varsa gurur hikayesi anlatıyor. Kurumlar çalışmıyorsa büyük hedeflerden söz ediyor. Bugünün sorularına cevap veremiyorsa 100 yıl sonrasının hayalini bize anlatıyor. Böylece toplum kendisi ilerliyor zannediyor. Oysa yalnızca şişiyor toplum. Şişmiş bir toplumda yüksek ses çıkarır. Bunu vücudumuzdan biliyoruz. Deminden beri anlatıyorum size. Kendini büyük hisseder, eleştiriye tahammül edemez. Kendisini sorgulayan herkesi düşman sayar. Fakat içindeki basınca gerçek güç değil. En küçük delikte bu hava tekrar dışarı çıkıyor. Bu nedenle propaganda ile politika arasındaki farkı çok basit bir cümleyle anlatmak mümkün. Politika çözüm üretir, propaganda gaz üretir. Bunu size söyleyeyim efendim. Propagandayı da böylece bir gömmüş olalım izninizle yani. Efendim, yani şunu söyleyeyim ben size. Beden bize eşit olduğumuzu hatırlatır. Edebiyat fazla havalanmamamız gerektiğini söyler. Mizah iktidarla aramızdaki mesafeyi küçültür. Demokrasi pencereyi açık tutar. İşte bu programın sonuna bir tek cümlem kalsın size. Bu ülkede demokrasi pencere gibidir. Kapatırsanız içerideki havayı kimin bozduğuna bakılmaksızın herkes aynı havayı solur. Pencereyi açık tutun. İşte dinlediğiniz program efendim, yerlenmenin kısa medeniyet tarihiydi. İnsanlığın en bastırılmış sesi üzerinden bedenin, kültürün, edebiyatın ve siyasete kısa bir yolculuk yaptık. Bu programın da sonuna geldik. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismine ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın. Introducing Liberace clarinet with Garner Ted Armstrong on vocals. Lord Snooty and his pals tap dancing. In the groove with Harold Wilson violin. And Franklin McCormack on harmonica. Over there, Eric Clapton ukulele. Hi, Eric. On my left, Sir Kenneth Clark, bass sax. Great honor, sir. Especially flown in for us, a Sessions Gorilla on Vox Humana. Nice to see Incredible Shrinking Man on euphonium. Drop out with Peter Scott on Duck Call. Hearing from you later, Casanova on horn. Yeah. Digging General de Gaulle on accordion. Really wild, General. Thank you, sir. Roy Rogers on trigger. Tune in Wild Man of Borneo on bongos. Count Basie Orchestra on triangle. Thank you. Great to hear the Rawlinsons on trombone. Back from his recent operation, Dan Drop, hot. And representing the flower people, Quasimodo on bells. Wonderful to hear Brainiac on banjo. We welcome Baldunicum as himself. Very appealing, Max Jaffa. That's nice, Max. What a team, Zebra Kit and Horace Batchelor on percussion. A great favorite and a wonderful performer, all of us here, J. Arthur Rank on gong.
1: Serhat Ayan'la haftanın keyfi sona erdi.
0: Ben size böyle sadece yazıyla ta ta ta ta yazsam. Bu şarkı aklınıza gelmez mi? Gerçekten de insanlık tarihine bu kadar etki eden, insanların kulaklarında bu kadar yer eden bir açılış mümkün mü ya? Bence çok da mümkün değil yani. Üç kısa bir uzun ta ta ta ta şeklinde. Muhteşem bir şey. 1808'de yazdığı 5. senfoni. Biz tabii onu en çok 1. bölümüyle tanıyoruz. O Allegro con brio ile Kader Senfonisi olarak biliniyormuş. Ve özellikle o duyma engeliyle sağırlıkla mücadele ettiği dönemde yazıldığı sıkça dile getiriliyor. Mücadele ve zafer ve işte onun müzikal karşılığı işte budur deniyor. İkinci Dünya Savaşı'nda bu şarkı bir simge olmuş.
2: o başlangıcı. Niye biliyor musunuz? İkinci Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz İngilizlerin özellikle elleriyle yaptığı victory, zafer işareti var. V işareti var. Zafer için V, V for victory işareti var. Ve Morse alfabesinde o V nasıl anlatılıyormuş? Üç kısa bir uzun vuruşla anlatılıyormuş. V ta ta ta ta deyince V işareti, V harfi anlaşılıyor. O yüzden de bu İngilizler için bir İkinci Dünya Savaşı sembol şarkılarından biri olmuş. Muhteşem. Yani insanın karanlıkla savaşı, direnci, sonunda kazandığı zafer ve hepsi bir araya gelince böyle bir muhteşem yapı çıkıyor ortaya.
1: Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi her cuma saat 14'te. Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 15. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başlımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Gülistan 9 soruşturmasında yeni bir gelişme var. İstanbul merkezi yasa dışı bahise yönelik operasyon düzenlendi. Ebola salgını kontrolden çıkıyor. Ayrıntılar bültenimizde. Gülistan 9 soruşturmasında yeni bir gelişme var. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan 9 ile ilgili soruşturma kapsamında adliye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. İstanbul merkezi yasa dışı bahise yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezi 8 ilde yasa dışı bahis oynanmasını teşvik edenlere yönelik düzenlenen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. Ankara'da ormanlara giriş yasakları ve diğer önleyici tedbirlerin süresi 15 Ekim'e uzatıldı. Ormanların çevresinde ateş yakılmasına ve ateş almaya sebep olabilecek faaliyetlere yasak getirildi. Eda Ece ve Kerem Bürsin adliyede ifade verdi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan oyuncular Eda Ece, Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu adliyeye gelerek ifade verdi. Adliye çıkışında açıklama yapan Eda Ece, "Haluk Levent'i tanımıyorum ve Ahbap'a hiç bağış yapmadım," dedi. Dış gündemle devam edelim. Rusya'nın ürettiği kanser aşısı ilk klinik testlerde olumlu sonuç verdi. Kanser aşısı geliştirme çalışmalarına devam eden Rus bilim insanları, melanom cilt kanserine karşı geliştirilen aşıyı yıl sonuna kadar 20 hastaya uygulamayı planlıyor. Rusya'da kişiselleştirilmiş melanom aşısı uygulanan ilk hastanın sağlık durumunun iyi olduğu ve hastalığa karşı gerekli bağışıklık yanıtının geliştiği bildirildi. İran ordusu Kuveyt'teki Ahmet El Jabir hava üssünde bulunan ABD hedeflerine İHA saldırısı düzenlediğini açıkladı. Saldırıda savaş uçağı hangarı, uydu iletişim sistemleri ve mühimmat depolarının hedef alındığı bildirildi. İran, saldırının Keşim adasında sivil bir evin hedef alınmasına misilleme olduğunu belirtti. Ahmet El Jabir üssünün ABD'nin bölgedeki hava ve gözetleme operasyonlarında önemli rol oynadığı ifade edildi. Ukrayna'nın ABD Büyükelçisi Olga Stefanishna, Trump'ın Kiev'e hava savunma füzeleri konusunda net bir taahhütte bulunmadığını açıkladı. Stefanishna, görüşmede genel mühimmat sıkıntısı nedeniyle kesin bir söz verilmediğini söyledi. Zelenski ise görüşmenin akabinde Trump'ın Patriot füzeleri için üretim lisansı vermeyi kabul ettiğini öne sürmüştü. Pakistan'da polis noktasına saldırı gerçekleştirildi. Pakistan'ın Hayber Pahtunya eyaletindeki bir polis kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 11 polis memuru hayatını kaybetti, 28 polis yaralandı. Saatler süren çatışmada 15 saldırganın öldürüldüğü bildirildi. Farklı bir rota izleyerek Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan iki gemi vuruldu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan iki geminin vurularak durdurulduğunu açıkladı. Açıklamada, Hürmüz Boğazı üzerinde İran'ın tam kontrolünün devam ettiği, bu nedenle ABD'nin açıklamalarına kulak verilmemesi gerektiği vurgulandı. Ebola salgını kontrolden çıkıyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen Ebola salgını 3360 vakayla Ebola virüsü tarihinin en hızlı yayılan salgını haline geldi. Salgında 1487 kişi hayatını kaybederken sağlık ekipleri çatışmalar nedeniyle hastalığı kontrol altına almakta zorlanıyor.
2: Ekonomi.
1: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Bulgaristan karasularında petrol ve doğalgaz arayacak. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Bulgaristan'ın Karadeniz'deki Kantervel sahasındaki petrol ve doğalgaz arama ruhsatına %33 payla ortak oldu. Bakan Kurum orman yangınlarındaki hasarlı yapı sayısını açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya Kumluca, Muğla Seydikemer ve Balıkesir Gömeç'te meydana gelen orman yangınları nedeniyle 65 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu açıkladı. Borsa İstanbul'daki işlemlerle bülteni sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.280 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 50 kuruş, euro 53 lira 10 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.172, çeyrek altın 10.077, tam altın 40.122, atı altın ise 41.022 liradan işlem görüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Merhabalar, ben Melis Elmen. Prim gün sayısı gözetmeden bizde uluslararası sendika konfederasyonu bana gene dalga geçecekler değil mi? İlgili birimlerine ya da iş kur ben bugün okuyamıyorum. Sanırım bitiriyorum değil mi? Bitirmiyormuşum. Bana son dakika demişlerdi, ben de dakikamı son zannettim. Kamu işçisi için anlaşma sağlanmış. Beni bugün hiç almasalarmış yayına. Sağlandı. Ben size daha da komik söyleyeyim. Rejissörün ilk numaramcığım bilir. Ben bayramda kalktım. Giyindim, süslendim. Metroya iniyorum. İlk numaramcığıma da konuları attım. Melis Hanım kimse yok ofiste. Ne yapacaksınız orada? Ben size kavuşmak için ne bayram dinledim, ne tatil dinledim. Geliyordum yani.
4: Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın başlıyor.
3: Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yine birlikteyiz. Vallahi ne diyeyim şimdi, çok fazla konum var. Ama o konularıma girmeden önce tabii ki her hafta yaptığım gibi standart bir şekilde WhatsApp hattımın numarasını vereceğim. Neden? Bir, sorularınız var ise sorularınızı almak istiyorum. İki, en kötü selamınızı bekliyorum. Kafamdakini de yerleştiremedim. Ne bu mikrofon değil, neydi bunun adı ya? Kulaklık. Dur, yerleştirdim, kafam çok küçük de kusura bakmayın. Şimdi numarayı veriyorum. 0505 171 66 56 0505 171 66 56 no'lu numaralardan ister sorularınızı sorabilir, ister selam verebilirsiniz ama haddime değil ama saygı çerçevesinde be. Vallahi çünkü birkaç sorun geçenlerde yaşadık yani, sorun oluyor ya hani. Gerek yok, ben işimi anlatmaya çalışıyorum ve sizleri çok seviyorum mesleki olarak. Şimdi aslında şu an gündemdeki iPad devrildi. Şimdi normalde bu emekli aylıkları ile ilgili bir sürü sıkıntı oluştu biliyorsunuz ve bunların haberleri oluyor ama ondan önce şuna gireceğim, bunu da koyamadım. Valla işte biliyorsunuz ben bu kadarım, yapamıyorum arkadaş, istediğiniz kadar eleştirin. Olmadı. Düştü. Neyse. Şimdi emekli aylığı farkları ne zaman yatacak? Bu konuda çok fazla bir soru tekrar alıyoruz ama bu konuda ufak bir detay geçmek istiyorum diğer konulara girmeden önce. Şimdi emeklilerin uzun süredir beklediği maaş farkı diyeceğim. Çünkü neden? Temmuz'un başından beri bunu bekliyorlar. Herkes şey diyor işte, ay benim maaşım işte aynı yatmadı. Bana kesin eksik yatırdılar. Bana şunu yaptılar. Arkadaşım yani şöyle bir sıkıntı var. Çok özür dilerim ama 5 senedir emekli aylığı alan biri bile her 6 ayda bir zaten zam alıyor. Ve her 6 ayda bir aldığı bu zam zaten hemen yatmıyor ya. Hadi yeni alanlara bir şey demiyorum da. Ya abarttınız diyeceğim valla. Kusuruma bakacaksınız, bakmayacaksınız. Bir şey demiyorum ama. Bir, emekli aylığı zammı belirlendikten sonra yani son 6 aylık enflasyon farkı belirlendikten sonra, örneğin bu yıl gibi 17-76 diyelim, hemen yatmıyor arkadaşım. Kanun çıkıyor, yasa çıkıyor, resmi gazete. Ondan sonra bunu biliyorsunuz da neyse, hadi ben gene anlatacağım. Şimdi özellikle en düşük emekli aylığının artırılması ardından akıllardaki soru tabii ki bu. Hala en düşük emekli aylığının sadece enflasyona bağlı olduğunu lütfen ve lütfen yalvarıyorum. Her 6 ayda bir bunu konuşuyoruz. En düşük emekli aylığı konuşulur, görüşülür. Cumhurbaşkanı onayı ile yükseltilir. Enflasyona bağlı değildir. Cumhurbaşkanı onaylar, imzalar, kabul edilir ve resmi gazetede yayınlanır, kanunlanır. Ondan sonra yatar. Yani zamlı maaşımı alamadım. Görünen o ki bana vermediler. Bu tamamen safsafadır. Safsata. Kusura bakmayın, biliyorsunuz kelimelerde sıkıntı yaşayabiliyorum bazen. Komşunuz. Yandaki dükkandaki 35 senelik bakkalımız. Üst komşu yöneticimiz. Onların değil, sosyal güvenlik uzmanlarının ve de sosyal güvenlik kurumunun açıkladığı bilgiler üzerine konuştuğumuz için Temmuz ayında yapılan bu düzenleme ile birlikte hem en düşük emekli aylığı hem de zam artışları, yani daha doğrusu enflasyon farkı diyelim, SSK ve Bağkur emekli aylığındaki en düşükler 20'den 23.552'ye yükseltildi. Kanuni düzenleme sonunda takvime göre ödenecek bu rakamlar. İşte ödenmesi için planı ben size şimdi anlatacağım. Yani hop oldu, şimdi oldu, hemen yattı, maalesef olmuyor. Net olmasa da tabii ki Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yapacağı açıklamaya bağlı olarak, ama gene de bizim aldığımız kulis bilgilerine göre bu farkların hem en düşük emekli aylığı maaşı farkı hem de 17 bin küsürün %17.76'nın farklarının Ağustos'un ilk haftasında hesaplara yatırılması bekleniyor. Ancak burada özellikle altını çizelim ne fark eder. Şu ana kadar SGK tarafından açıklanmış kesin bir ödeme takvimi yok. Resmi takvim açıklandığında tarihler belli olacak ama bizim duyumlarımız üzerine size anlatıyorum. Neden kızdığımı da ve kızacaksınız da bana, ne kadar bu kadar sert konuşuyorsun diye, ama o kadar bu konuda fazla dönüş alıyorum ki, benim maaşım eksik yattı kesin. Devletin niye size kas diye bir şey olsun ki? Yani bilmem kaç tane milyon emekli var. Aradan Ayşe teyzeyi, Fatih amcayı, Ahmet dayıyı mı seçecek? Yani yapmayın, alanınızı severseniz. Yani bunun bir takvim var. Şimdi emeklilerin çok alışık olduğu bir süreç, bilenlerin en azından. Mecliste yasalaşıyor. Resmi gazetede yayınlanıyor, yürürlüğe giriyor, ondan sonra takvime göre de yatıyor. Şimdi eski maaşlar, yeni maaşlar diye bir fark yok. Yani burada bir zam alınıyor ise, hak kazanılmış önceden ya da yeni de olsa, bu belli bir düzene göre ilerler. Bu ülke bir hukuk ülkesidir, adalettir, kanundur, mekanizmalar vardır, resmi gazetesi vardır. Artık bağıracağım bu konuda. Yapmayın, kurban olduklarım. Yani yeni bir şey değil ki bu. Şimdi peki, daha çok hani herkese bağırılıyor. Herkes 3550 lira fark alacak falan diye bir bağırtılar var. Çünkü o kadar fazla dönüş alıyorum ki bunlardan. Şimdi benim maaşım şu kadar, ben dolaylı alıyorum %50, benimki de 3000 küsur olacakmış. Şimdi yani ben bu maaşı 12 senedir falan alan bir insandan bahsediyorum. Yani hiç mi bakmıyorsunuz arkadaşım? Tamam, hepimiz eksiyiz, hepimiz fakiriz, anladık da, hepimizin KMYAŞ'ı eksi de, hiç mi bilmezsin ne girdi KMYAŞ'ına, ne çıktı KMYAŞ'ın faizine, ne kadar emekli aylığın girdi? Yani bu tutar en düşük emekli aylığı alanlar için geçerlidir. Yani 3552 TL fark en düşük emekli aylığını, yani 20 bin lira daha önce alanlar için geçerli. Dolayısıyla bu aylık farkını sadece bunlar alacak, ama kök maaşı daha yüksek olanlar, emekli aylığı daha yüksek olanlar, örneğin işte 20 bin, hatta bak çok uzatmıyorum, 20.500 diyelim. 20.500 alan biri kök aylıktan çıkmış oluyor ya, o %17.76'yı alacak. Eğer 23.552'nin altında kalır ise ancak buraya tamamlanacak. Yani bu fark zaten yıllardır olan bir şey. Bayağı da oldu ya. Herhalde bir 4-5 senedir. Neyse. Bir diğer önemli konu, bu fark için ayrıca bir başvuru yapmanıza gerek yok. Bunu tekrar söylüyorum, herhangi bir yere, CİMER'e, oraya buraya lütfen yazmayın. Bir üstadımla devlet kurum nezli, SGK nezli diyelim ve CİMER konusunda da ilgilenen bir müdürüm diyelim, isim de vermek istemiyorum. Artık o kadar yorulmuşlar ki, bana yatmadı, bana vermediniz, benim hakkımı çaldınız, size dava açacağım gibi CİMER mesajları geliyor. tekrar söylemek istiyorum. Gelen enflasyon farkı ve en düşük maaş artışı önce belirlenir. Görüşüldükten sonra herhangi bir sorun var mı diye mecliste onaylanır. Sonra Cumhurbaşkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız imzalar ve resmi gazetede yayınlandıktan sonra bizim hesaplarımıza yatacak bir bakiyedir. Lütfen boş yere meşgul etmeyelim. Valla kızdım, istediğinizi de söyleyebilirsiniz. Şimdi ödemenin bu takvimine göre, dediğim gibi şu anda aldığımız bilgiye göre Ağustos'un ilk haftası, belki bir tık daha kayarama zannetmiyorum, ödenecek. Ve bu normalde emekli maaşınızı aldığınız hesaba yatacak. PTT'den alanlar da PTT'den otomatik alacak. Tahsis numaranıza göre farklı günlerde ödeme yapılabiliyor. Bu nedenle resmi bir açıklama bekliyoruz. Henüz SGK'dan resmi bir açıklama gelmedi. Sadece ben aktarıyorum size. Şunu söylemekte de fayda var. Son günlerde sosyal medyada döleşen, biliyorsunuz en sevdiğim yer full. 1 Ağustos'ta yatacak diyen var, 5 Ağustos'ta yatacak diyen var, yarın yatacak diyen var, eve getirecekler diyen var. Lütfen bu paylaşımlara güvenmeyin. Biz sosyal güvenlik uzmanlarına da güvenmeyin. Yani ama sosyal güvenlik kurumuna güvenmek zorundasınız. Bir devlet kuruluşudur. O açıklamalara bakmanız gerekiyor. Özetle, eğer en düşük emekli aile alan SSK, Bağkur emeklisiyseniz ve Temmuz ayında maaşınız eski tutar üzerinden aldıysanız, ki aldınız, hepimiz aldık. Ya anam aldı, anam. Ya artık daha ben seni anlatayım. Yani bu konuda bir sorun olsa, yani ya vallahi kızmayın bana ya. Bu konuda bir sorun olsa anama yatana ben müdahale ederim, değil mi? Yani anamdır da, yani öyle düşünün. Hayır, bu fark dediğim gibi SGK'nın açıklamasına tabii ki bağlı olarak, ama Ağustos'un ilk haftasında yatacağını düşünüyoruz. Yani şimdi kızgınlıkla başladım. Sizi üzecek haberlerim ortada olduğu için. Lütfen, çok rica ediyorum, şaka bir yana. Ben biraz böyleyim, biliyorsunuz, beni takip edenler bilir. Ama lütfen ve lütfen bu konuda hiçbir şekilde bilgisi olmayıp sadece gündem olduğu için ve izlendiği için video çeken, bu konuda güya bilgi verdiğini iddia edip bir resmi gazetenin tek sayfasını bile okumayan bireylere lütfen dönmeyin. Bakın ben de değilim ya. Melis Elmen'i de boş verin ya. Boş verin. Ahmet'i de boş verin, Mehmet'i de boş verin, bütün üstadlarımı. Ya SGK'nın bir açıklama sistemi ve duyuru sistemi var. Sadece buraya bakmanız bile yeterli. Ama benim amacım bu şey gibi, hani geçen de beni aradılar, bilmem ne işte karakalından arıyoruz, kimliğinizi mi kaybettiniz? Kimliğimi mi kaybetmişim dedim. Kaybettiniz mi dedi. Kaybetmiş miyim dedim. Kaybettiniz mi dedi. Sonra küfürle telefon kapatıldı. Yani bu tamamen biraz artık şeye giriyor. Yani hiçbir mevzuattan ve hukuktan haberi olmayanların, haberi olmayanları kandırmaya çalışmasıyla ve yanlış bilgi vermesiyle alakalı. Özetle, sosyal güvenlik bir kısır günü değildir. Sizin hayatınızın tamamıdır. Çok rica ediyorum, dikkat ediyoruz. Şumduk. Ben bu yeni konularımız var ya, emekli maaşlarının tamamen düşmesi artık yeni emeklilerle alakalı ve 2006'da 2026'da mı 27'de mi emekli olalım, ne olacak kısmına girmeden bir sorularıma bakmak istiyorum. Ha, çok bayıldım, çok güzel yazmışsınız, bir saniye. Sayın Emrah Sünnetçi Bey, Melis abla, senin dükkanın tabelalarını sökmüşler yazmış. Çok tatlısınız. Çok sevgi ve saygılar diliyorum. Sanıyorum kızınız fotoğraftaki bahtı güzel açık olsun. Yani iyi insanlarla karşılaşsın. Arkadaşlar, bildiğiniz üzere dinleyenlerim, dostlarım, üstadlarım ve sayın danışanlarım şeklinde gideceğim. Çünkü bazen hani dostane kelimelerden hoşlanmayanlar da olabilir. Bakırköy'deydi benim ofisim yaklaşık 16 senedir. Ben kendim de, ki hep bunu bahsediyorum, Yeşiköylüyüm. Kentsel dönüşüm diye bir mevzu var bildiğiniz üzere ve 2026 sonu itibariyle yarısı bizden, devletin verdiği yarısı bizden kampanyası kalkacağı için apartmanı kensele girebilecek olan her ev sahibi hızlı davranıyorlar. Bu sebeple benim de ofisim kensele girmiş durumda olduğu için tabelamı sökmediler. Ellerimle söktüm. İnanın ellerimle söktüm çünkü 15 senelik emeğimi kimseye söktürmem. Tabelamın inmesi hiçbir şey fark etmiyor. Mesleğim aynı şekilde devam ediyor. İki ayrı ofise bölünmüş şekildeyim. Çünkü genelde bu pandemiden beri biliyorsunuz ki online görüşmeler çok hızlı bir şekilde. Ben zaten çok ofiste danışan görmüyordum. Yani böyle ayda bir ya da iki bile zor oluyordu. Genelde online'ım. Tabelalarım ve ofis sistemim aynı şekilde devam etmekte. Mecidiyeköy ve gene Yeşilköy tarafında ofisim devam etmekte. Tabelamı çalmayın. Onun üstüne ben bir şey yapıştıracağım. Bak demircilere dikkat edin. Şaka bir yana Emrah Beyciğim, çok teşekkür ederim. Çok tatlısınız. Sökmediler. Söktüm. Aldım elime. Olabilir, hayattır bu. Bina yıkılacak, ne yapayım yani? İnşaatçılarla aynı tabelanın altında mangal mı yakayım şimdi baktığınız zaman? Çok tatlısınız, çok selamlar. Sayın Orhan Aslan Bey, Kayseri'de muhasebe görevlisimiz anladığım kadarıyla. Selam Melis Elmen demiş. Çok teşekkür ederim Sayın Orhan Aslan. Keyifle dinliyorum sizi ve ilk defa yazıyorum. Aa, çok sevindim. Bayılırım ben böyle ilk defa yazanlara. Ben çok seviyorum böyle yazılması. Ya konu biliyorsunuz özellikle muhasebeciler ve mali müşavirler ve insan kaynakları ve bizim gibi sadece mevzuatla ilgilenenler konunun sıkıcılığının farkında olduğu için değerlendirmeye çalışıyoruz. Çok çok sevimlisiniz. Cadı tadında demiş. Program sunuyorsunuz. Sesinizi duyunca kendimize geldik. Bizim cadının programı başladı diyorum demiş. Gururla kalbime kabul ederim. Çok teşekkür ederim. Gaflarınız ve kelimenizi söylemeniz güzel, sempatik. Konunuza hakimsiniz. Tebrik ederim. Sizi, ekibinizi ve radyonuzu selamlarım. Hepimiz sizi ayrıca sevgi ve gönülden selamlıyoruz. İnsan olduğu kadardır. Hatamız varsa affola. Ama hatam da farkında oluyorum. Olmayıp da onun üstüne bir de kapatanlar var, biliyorsunuz. Çok şevelsiniz. Çok teşekkür ederim. Çok tatlısınız. Cem Bey yazmış. Son 20 yıllık sosyal güvenlik mevzuatı eğilimlerini incelediğimizde 1 yıllık gelecekte, 5 yıllık gelecekte neyi ne şekilde dönüştürme eğilimi görülmekte yazmış. Bakın bu çok önemli Cem Bey'in yazdığı. Şimdi ben bu konuya zaten şimdi değineceğim. Biraz sorulardan önce gitmek istedim. Cem Bey, eğer vaktiniz varsa dinlerseniz tam bu mevzuya değineceğim. Yani neydik, ne olduk ve ne bekliyoruz, buna değineceğim. Bugünkü hazırladığım ana program aslında bu şekilde. Levent Bey, beş kardeş oğlamış, çok teşekkür ederim. Bununla ilgilenirler Berhan Bey. Bursa'daki Karasal yayınla şu an ilgileniyorlar bir sıkıntıyla alakalı. Olabilir. Teknoloji bu ya. O yüzden ben evrak insanıyım ya. Her şeyi yazarım. Yani programı hani ne anlatacağımı bilsem bile illa yazıyorum, biliyorsunuz. Biliyorsunuz mu? Yani ben teknoloji çok şey değilim ya. Ya iPad'i mi kapanırsa, ya internet gidilse ne yapacak? Yani gibi düşünebilirsiniz. Ay, Zafer Işık Bey, çok teşekkür ederim. Selamlar. Geleceğim de konuya gelemedim. Sabri Fidan Bey İzmir'den hepimize çok tatlı selamlar vermiş. Şimdi birazdan bana birileri kızacak. Bu çok uzattı, bu çok lak lak yapıyor diye. O yüzden hop, konuma dönüyorum, hem de Cem Bey'in bahsettiği. Şimdi bu ara en çok gündemde olan şey ne? Emekli maaşlarımız neden düşüyor? Gelecekte bizi ne bekliyor? Ve 2026 ile 2027 arasındaki emeklilik farklarımız ne olacak? Hazırsanız buna girmek istiyorum. Hazır mısınız? Hazırız. Keşke öyle bir şey olsa, böyle alkış yaparlar ya şeylerde, programlarda, böyle şak şak şak şak diye. Hazırız diye keşke böyle komple bir ses çıksa. Neyse, başlıyorum. Şimdi bugünlerde özellikle daha çok ağır basmaya başladı bu emekli farkları vesaire sebebiyle. Çok merak edilen bir konu bu artık. Ben emekli olursam ne kadar maaş alacağım? Neden eski emekliler benden fazla maaş alıyorlar? Ve en önemlisi, 2026 mı 2027 mi? Şimdi gelin bu herkesin, yani biliyorsunuz ben bu şekilde konuşuyorum. Bazı bu şekilde konuşur, bazı şu şekilde konuşur. Kimse kimsenin konuşmasına karışamaz. Ben kendi tarzımda size anlatmak istiyorum. Türkiye'de emekli maaşı tek bir formül ile hesaplanmıyor. Ve bu hali hazırda bile böyle. Üç ayrı döneme bölüyoruz. Ve üç ayrı dönemin bağlama oranları ve bunların oranlamaları şeklinde geliyor. Bu ne? Birincisi 1999'a kadar olan çalışmalar. Buradaki kazançlar. İkincisi ne? 2000 ile 2008 Ekim arası çalışmalar. Ve üçüncüsü de 2008 sonrası yatırılan primler. Hala bu sistem devam ediyor. Yani sizin 99 öncesi priminiz olup olmaması ya da 2008 Ekim öncesi olup olmaması çok da sistemin değişikliğine sebep veremiyor. Çünkü oralardan aldığınız bağlama oranı sıfır kalıp 2008 sonrasındakiyle doğru orantılı bir bağlama aldığınız için maaş dişiği, yani oradan atıyorum eskiden 70 alıyordunuz, sonra arada işte 55 aldınız, en sonunda aldığınız 34, öbür günlerde bir şey olmadığı için 34'ten bağlandığı için de bu özetiydi. Şimdi tekrar dönüyorum. Sosyal güvenlik sistemi birkaç, yani bir zaman içinde sürekli değişti. Emekli aylığının hesaplama yöntemi de tabii doğal olarak farklılaştı. Örneğin 1999 öncesinde aylık bağlama oranları daha yüksekti. Yani o yıllarda ödenen primler bugünkü sisteme göre daha maaşa güçlü ve değerli yansıyordu baktığımız zaman. 2000 yılına geldiğimizde bir değişiklik oldu. Daha sonra 2008 yılında ise ikinci büyük bir reform yapıldı ve böylece aylık bağlama oranlarında güncelleme yeniden düzenlendi. İşte büyüme oranları vesaire birçok şey katıldı. İşte bu yüzden aynı prim gününe sahip iki kişi birden aynı maaşı alamıyor. Alamadığı için de her zaman bana en yoğun gelen sorulardan biri bu. Ahmet abim de 7000 günde emekli oldu. Ben de 7000 günde emekli oldum. Ahmet 25 alıyor, ben 20 alıyorum. Neden? Bakın diyorum, anlatıyorum ama önemli değil. Benim her zaman kullandığım tek bir kelime vardır. Maaş hesabı bireyseldir. Kişiye göre değişir. Öyle belli bir stabilite yoktur. Aynı tarihte girdim, aynı tarihte çıktım yoktur. Aradaki birçok nüans maaşı değiştirir. O yüzden zaten biz maaş hesabı yaparak nasıl söyleyeyim? Ben bu işten para kazanıyorum, öyle söyleyeyim. Yani ben eğer bu işi standart bir sistem olan ve her yerden öğrenebileceğiniz bir bilgi olsaydı sizce 15-16 yıldır ailemi dahil kendimi geçindirecek parayı nasıl kazanırdım? Ya mantıklı düşünelim arkadaşım. Yani ben artık bunu bu şekilde anlatmak zorundayım. Kusuruma bakmayın. Yani bunu profesyonel anlatılacak bir yanı da kalmadı. Anlattık. Profesyonel kısmını anlattık. Özel kısmını anlattık. Neden değiştiğini. Yok, anlaşılmıyor. O zaman ben de net bunu söylüyorum. Basit. Arkadaşım bir işten para mı kazanıyorsun? Kazanıyorsan demek ki burada bir sorun var ki sen o kişiden hizmet almak zorundasın ve para kazanmak zorunda. Bu kadar basit. O yüzden maaş hesaplarını lütfen bu şekilde hesaplamayın. Hangi yıllarda çalıştığınız, hangi yıllarda kaç gününüz olduğu, hangi dönemlere ne kadar fazla ödendiği, bağlama oranlarının ne oranda nereye kaydığı, yoğunluğumuz 2000 öncesinde bir gün bile olsa bazen fark edebiliyor. Bir sürü değişken var bu konuda. Ki keza maaş hesabını kurum otomatik sistemden alır. Elle yapabilen çok ukalacı olacak belki ama vallahi söyleyeceğim. Birkaç üstadım vardır. Biz bunu elle de yapabiliyoruz. Yani sisteme ihtiyacımız olmayan bir şey. Elle değiştirebilir, elle organize edebiliriz vesaire vesaire. Ama kendimi çok övdüm be. Hadi devam ediyorum. Peki emekli maaşları neden yıllar içinde bu kadar düşmeye başladı? Aslında bunun tek bir sebebi yok. Biraz önce de bahsettiğim ve çok uzattığım gibi biliyorsunuz ben dostane anlatmaya çalışıyorum ama bazı sayın dinleyenlerim daha profesyonel cevaplar aradığı için de bunu anlatmak istiyorum. Şimdi birinci sebebimiz şu. Yıllar içindeki emekli maaşı düşme sebeplerinden biri 2008 sonrası sistemde aylık bağlama oranlarının düşürülmesi. Bu birincisi. Eskiden uzun süre çalışanların maaşı daha hızlı yükselirken yeni sistemde aynı prim gününe rağmen maaş artışı daha sınırlı kalıyor. Bağlama oranları düştüğü için. İkinci sebep, prime esas kazanç dediğimiz, yani sizin brüt ücretleriniz diyelim SGK'ya belirtilen. Birçok çalışanın yıllarca asgari ücret üzerinden aslında bildirildi. Yani mesela bunu konuştuğumuz zaman ama şimdi o zaman dava açayım diyor. Olmuş emekli olalı 10 sene. Aynı iş yerinden ayrıldıktan sonra 5 sene içinde dava açabiliyorsunuz. Yani kazanmışsınız 100 bin lira ayda brüt diyelim. Asgari brüt gösterilmiş. Bu da bir skaladır. Siz ne kadar yüksek maaş alırsanız alın. Dediğim gibi SGK'ya bildirilen önemlidir ve bunu hiçbir zaman denetlemeyip sonra gelip de ama ben öyle almadım şimdi dava açacağım. Açamazsınız, zaman aşım var. Ben bunu söyleyince sanki ben hatalıymışım. Akışım zaman aşımı ben koymuyorum ya, bu ülkede hukuk, adalet var. Hani o yüzden şu anda hali hazırda geçmişi hani espri olarak konuşuyoruz. Hali hazırda çalışanların bunları kontrol etmesi gerekiyor. Üçüncü bir sebebimiz enflasyon. Bugün emeklilik maaşı için söylüyorum. Maaşım arttı deyip markete gittiğiniz zaman aynı şeyi hissetmiyorsunuz. Aslında belki aldığınız rakam kurulan sistem zamanına göre çok yüksek bir rakam. Yani işte 1960'lar diyelim, hadi 2008 diyelim ya, değişen reformu diyeceğim bak. 2008'deki 20 bin lirayla şu anın 20 bin lirası aynı değil. Şimdi sistem ama oradaki 2008'deki 20 bin liraya göre ayarlı. Ama siz markete gidince o 20 bin liranın karşılığını göremeyince maaşınız tabii ki doğal olarak nominal olarak düşük geliyor ve hızlı artmıyor. Bir başka neden güncelleme kat sayılarındaki problemler. Emekli maaşları hesaplanırken yalnızca tabii enflasyon dikkate alınmıyor. 2008 sonrası özellikle hesaplamalarda ekonominin büyüme hızına bağlı olarak, ülkenin büyümesine bağlı olarak belli bölümler hesaba katılıyor. Şimdi dolayısıyla ekonomi büyüse bile büyümenin tamamı emekli maaşına bir kısım yansıyor. Neden? Uzun zamanlarda zaten tartıştığımız konu bu. Büyüme işte %70 diyelim, büyümenin %3'ü yansıyor. Yani mesele burada zam oranı değil, maaşı oluşturan sistemdeki sıkıntı, ki keza zaten sayın hükümetimiz bununla ilgili çalışma yapacağını zaten belirtmişti. Ama maaşların bu kadar hızlı düşmesi ve aradaki farkların oluşması, ki keza bunu da vaktim kalırsa anlatacağım. 2019'da aramızdaki şu anki fark 19 kat falan, böyle garip bir rakam, yani en düşük emekli aileyle normal bir maaş arasındaki fark. Yani sistem buna bağlı. Kimse size özellikle ya da gıcıklığına bir şey yapmıyor. Yani sistemin 2008'deki en son güncellemeyle birlikte hala düzenlenmemesinden kaynaklı ve düzenlenebilmesi için belli ekonomik sebeplerin olmasından kaynaklı gelen bir süreç. Şimdi bir başka yanlış bilinen bir konuya da değinmek istiyorum. Şimdi vatandaş diyor ki, danışan, vatandaş, artık sokakta kim görürsen, ben son 3,5 yıl çok yüksek maaş yatırdım. Demek ki ben yüksek maaş alacağım. Ya sabır ya Muhammed'e geliyorsunuz. Çünkü neden? Son 3,5 yılın neden fark etmediğini, kimin anlatmasının hiçbir önemi kalmıyor. Son 3 yıl önemli değil. Genel bir ortalama var. Siz son 3 yılda gidip de tavandan yatırsanız ne olur? Bu benim her zaman kendi danışanlarım, belki dinleyen varsa bilir. 3 tane kasemiz var bizim. İşte 99 öncesi, 99'da Ekim 2008, Ekim 2008 sonrası. Bunları 3 kase diye düşünün ve bunlara kuru yemiş koyacağız. Tamam mı? 3'üne de leblebi koyduk diyelim. En sonuncu kaseye 50 gramdan az kaju koyduğunuz zaman bütün kuru yemişiniz lüks kuru yemiş olur mu? Bir siz düşünün. Olmaz, değil mi? O yüzden bunun da çok bir mantığı var. Mantığı yok. Yani SGK sadece son maaşınıza, son 3 yılınıza bakmıyor. İlk işe girdiğiniz tarihten bugüne kadar bildirilen tüm kazançlarınız, ödenen prim günleri, hangi zamana ne ödenmiş, hangi aya ne ödenmiş, bunların çok çok önemi var. Yani son yıllarda maaşımız yükselmiş, İşte son 3 yıl ben yatırmışım 200 bin brütten. Ama bugüne kadar hep asgariden yatırmışım. Çünkü bir ben akıllıyım. Leblebileri yarım gram kajıyla lüks kuru yemiş yapacağım. Hayır. Lütfen çok rica edeceğim. Bu bir düzendir ve şöyle düşünün, bakın gene mantığa vuracağım. Bakın konuyu tamamen mantığa vuracağım. Eğer bu sistem böyle olsaydı, ömrümüz boyunca biz asgari ödeyip son 3,5 yıl tavandan ödeyip en yüksek maaşı alabiliyor olsaydık, şu zavallı kızınız, 38 yaşına gelmiş bu zavallı kızınız 15 senedir bu mesleği nasıl yapardı? Ya hiçbir mantığı yok. Yani hiçbir yere gelmiyor bu konu. Bu basit bir mantık olsaydı, yani ne bileyim, kartı bankamatiğe sok, çekeceğin tutarı yaz, parayı al, kartı al gibi bir sistem olsaydı bu mesleği ben ve üstadlarım dahil yapamazdık. Ki yaparım, bilirsiniz. Şaka bir yana, şimdi bu konuda netleştiğimize inanıyorum. O yüzden hani son 3,5 senenin tek önemli konusu kurum belirlemektir. Maaş bunu ilgilendirmez. Maaş ortalamaya göre alınır. Sadece Bağkur'dan mı, SSK'dan mı, emekli sandığından mı emekli olacağımızı son 3,5 yıl ya da son 7 yıl içindeki ağırlık belirler. Şimdi en son şunu da söyleyeceğim. Soruları şarkıdan sonra söyleyeceğim ama şu 2026 ve 27 meselesini konuşacağım. Kafanızı çok böyle yordum, farkındayım. Konu çünkü şöyle oldu. Acaba benim de orada bir hata mı oldu gibiye döndüğünü çok eminim. Sizi bir dinlenmeye vermeden önce 2026-27 meselesinde konuşup size böyle tatlı bir musiki armağan edeceğim. Şimdi 2026'da mı emekli olsam, 2027'de mi? Şu anda bile bu konu başladı. Konuya başlamadan önce şunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Bu aslında Aralık'ta falan belli olacak bir konu. Hadi Kasım'da tahminlerimiz böyle %70'e kadar yaklaşıyor ama şu anda da tabii ki doğal olarak merak edenler olduğu için konuşacağım bu konuda. Şimdi mevzuata göre emeklilik şartlarını yerine getirmiş ve dilekçe verme tarihini seçebilen kişiler açısından söylüyorum. Yani 2026'nın sonu mu? 2027'nin başı mı? Vesaire vesaire. 2026 yılı içinde emeklilik dilekçesi vermek birçok kişi için şu anda, bakın şu anda sadece avantajlı görünüyor. Bunun nedeni 2026 yılı içinde yapılan Ocak ve Temmuz zamlarının bağlanacak aylığa yansıma sistemi sebebiyle. 2027 yılında dilekçe verenler ise maaş 2026 yılı enflasyonu ve büyüme verilerinden oluşan güncelleme kasayılarını alamayacağı için şu an biz 2026 avantajlı diyoruz. Ama bunun yanında tabii şunlar da gene bir değişkendir. İlk işe girişiniz, biraz önce bahsettiğim prim günlerinin hangi zaman aralığında yoğun olduğu, çalışmaya devam etmeyi düşünüp düşünmediğiniz, ne kadar brüt ücret aldığınız vesaire gibi unsurlar bunu çok değiştiriyor. Örneğin 2027'de çalışmaya devam edip çok yüksek, yani mesela tavandan kazanç bildiren biri bu hesaba uymaya da biliyor. Yani 2026 avantajı varken 2027 daha da avantajlı aslında olabiliyor. Dediğim gibi hep bireysel. Ama ben yuvarlak kısmını konuşuyorum. Burada tek cümlelik bir cevap vermek çok doğru olmadığı için konudan konuya dağıtıyorum. Ama mevcut hesaplama sistemi ve bugünkü verileri dikkate aldığımız zaman 2026 şu an daha avantajlı görünüyor. Ancak burada çok önemli bir ayrıntımız var. Eğer yıl sonuna kadar enflasyon beklentinin üzerine çıkar ve büyüme tahminleri daha yüksek gerçekleşir ise hesaplar değişir. Böyle bir senaryoda 2027 yılı da daha avantajlı olabilir. Yani Şu an kesin konuşamıyoruz. Dediğim gibi bir sürü skala var. Sadece 2026-27'nin büyümesiydi vesaireye bakmak yetmiyor. Sizin kendi kazançlarınız, kendi yarattığınız dünya, kendi 20 senelik çalışmanız bu enflasyon verilerine yansıyor. Yani şunu da unutmamak gerekiyor ki emeklilik sadece ne zaman maaş alırımla başlamıyor artık. Bu ay aynı zamanda hayatınız boyunca alacağınız binlerce kararın temeli. Ne zaman başlayayım emekliye gibi. Bir ay erken, bir ay geç dilekçe verdim. Bazen 1000 liralık, bazen 1 TL'lik fark oluşturabiliyor. Bu nedenle emeklilik planlaması yapılması için yaş ve prim gününe bakmak sadece yetmiyor. Yetmediği için biz buradayız ve bu kadar yıldır üstadlarımla birlikte buradayız ve bu programı yapabiliyorum. Ya öyle düşünün ya, çok mantık çerçevesinde değil mi? Özetle emekli maaşını belirleyen sadece ne kadar çalıştığınız değil, hangi dönem çalıştığınız, ne zaman emekli olacağınız, hangi kazanç üzerinde yattığı, dilekçelerin verildiği tarih. Bu nedenle emekli kararını aceleyle değil, hesap hesap, kitap kitap ve size tabii ki tablo çıkarabilecek bireylerden destek ister alarak ya da Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan tabii ki destek alarak yolunuzu çizmenizi tavsiye ediyorum. Çok bu konuda uzattım. O yüzden size ufacık bir musiki arası, sonra sorularınıza cevap, sonra yeni gelişmeleri tekrar anlatacağım.

0: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım devam ediyor.
1: Evet, tekrar benimlesiniz maalesef. Sosyal güvenlik uzmanı ben Melis Elmen. Şimdi tekrar, çünkü sorular gelince böyle çok hoşuma gidiyor. Çok dertlisiniz. Telefon numaramı tekrar vermek istiyorum. Biliyorsunuz ben ciddiyim ama ciddiyetten de acık ucundayım. 0-505-171-66-56 0-505-171-66-56 nolu telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca şöyle bir şey rica etmek istiyorum. Genel olarak konuyla alakası olmayan mesajlar atmamanızı ve neyse. Şimdi hemen bakıyorum Asiye Hanım'a, emekli dijital kart ile emeklerimize Türkiye Sigorta'nın çeşitli, ona değineceğim ya, o doğru, evet. Hatta şöyle bir şey oldu Asiye Hanım, bir sigortacı arkadaşımla da bu konuyu konuştum, çok yakın ve çok düzgün olan, onlara gelen genelgeyi tam görüşüyorduk. Aslında bu konuda konum var, yetişirse anlatacağım, yetişmezse de haftaya anlatacağım, çünkü net bir şey çıksın istiyorum. Ama emekliler için, evet, dediğiniz gibi tamamlayıcı sigorta ve kasko gibi şeylerde bir şey çıkıyor, o doğru. İki, bakıyorum sayın, ay basamadım, ha, Sabri Bey, Melisa değil Melis desek çok memnun olurum ya, bu uyuzluk gibi olacak ama. Şimdi mesela bir çiçek, biliyorsunuz, Melis bal arısı demek, ikisinin anlamı farklı ya. Ay şimdi ben de yani bir çiçekten ziyade, hani yani anladınız siz onu bu kadar kademeli emeklilik çıkar mı? Bu tamamen, dediğim gibi, daha önce de konuştum gibi, bu çok başka bir konu ve şu an olması mümkün olmayan bir konu. Bu tip konular bazı siyasi durumların değişikliğine bağlı olduğu için şu an bu konuda çok fazla bilgi vermek istemiyorum. Sayın Halit İzgi Bey, 5 sene evvel emekli olup 3,5 sene evvel teklif alarak bir yerde işe başladım. Güzel. Sonuçta sigorta prim yeni aldığım maaş üzerinden devlet ödeniyor. İşten ayrıldığımda yeni brüte göre mi emekliliğime ek kazanacak vesaire vesaire. Halit Bey ve diğer emekli olup çalışanlar. Bir kişi emekli oldu ise ödenen primin ismi SGDP'dir. Yani sosyal destek primiyle çalışırsınız ve bu prim sadece emekli olduğunuz sağlığa destektir ve iş kazası, işte iş göremezlik gibi, iş göremezlik de pek olmuyor ama iş kazası gibi şeylere destek olur. Emekliliğinizle hiçbir alakası yoktur. Yani bu brüt öyle olacak böyle olacak yoktur. Emekli oldunuz, o mevzu kapandı. Emekliliği durdurup farklı şekilde çalışırsanız o başka bir konudur. O da danışmanlığıma girer isterseniz tabii ki. Yardımcı olurum. Sayın Suat Ergüler, Melis Hanım merhaba, bu salgın zamanında eksik ödenen sigortalarımızı satın aldığımızda günlük tutar var mıdır, yani belli bir meblağ ile mi çarpılıyor? Şimdi pandemi zamanının başvuru süreci geçti, bunu iş yerleri başvuruyordu, şu an bu konuda cevap vermenin çok da bir mantığı maalesef olmuyor. Ayrıca dediğim gibi lütfen konu dışı konularda yazmamızı çok rica edeceğim. Özellikle artık buradan bunu da rica ettirdiniz. Yani tövbe tövbe. Vallahi neyse. Onu da ben halledeceğim. Halit İzgi Bey, anladınız sanıyorum. Sayın Aytaç Dişli, Melis Hanım merhaba, ben 2019 Nisan ayında emekliye hak ettim ve emekli oldum ama 2019 yılı sonuna kadar yaklaşık 500 gün askerlik borçlanması yapıp, bir saniye uzun, ben size hepsini okumayayım, çektim falan filan, olacaktı ondan önce kas sayım düştü dolun. Şimdi Aytaç Bey, bu konuyu ben size buradan çok uzun uzun anlatamam ama borçlanmalar için tekrar aynı şeyi söylüyorum. Bizim burada olmamızın bir sebebi var. Bazen askerlik borçlanması, yurt dışı borçlanma, doğum borçlanması avantaj, bazen dezavantaj olabiliyor dönemlerinden kaynaklı. Çünkü sizin borçlanmayı yaptığınız ve ödediğiniz dönem var ya, atıyorum 2020 diyelim. O yılın katsayısına göre para ödüyorsunuz ama

gece tartışmalarından biri aslında maaşların ne kadar arttığı değil, maaşlar arasındaki farkın giderek kapandığı. Yani en düşük emekli aylığıyla normal bir aylık arasındaki fark kapandı. Adam ödemiş iki katından hadi asgarinin diyelim. Ama asgari ücretten ödeyenle aynı maaş alıyor. Şimdi buradaki son düzenlemeyle birlikte en düşük emekli aylığı 23.552 liraya yükseldi. İlk bakışta bu olumlu bir gelişme gibi görünüyor. Çünkü en düşük maaşı alan emeklilerin gelirinde ciddi bir artışa tabii ki sebebiyet veriyor. Ancak işin perde arkasına baktığımızda farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Şimdi gelin bu rakamları size anlatayım. Şimdi 2019 yılındaki verilere baktığımız zaman en düşük emekli aylığı yaklaşık normal bir aylığın %90 üzerindeydi. Yani aradaki farkı düşünebiliyor musunuz? Ne kadar fark ettiğinde. Şimdi aslında buradaki ilginç durum şu şekilde ilerliyor. Nasıl açıklayayım size? Son yıllardaki bu düzenlemeler yüzünden işte kök maaşı yüksek olan milyonlarca emekli maaşı aynı hızda artmadığı için enflasyon vesaire derken 2019'dan bugüne kadar en düşük emekli aylığı 24 kat artarken ortalama emekli aylığı ise yaklaşık 14 kat artıyor. Yani en düşük maaş daha çok hızlı yükselmiş oluyor. Şimdi soruyu şurada sormak gerekiyor. Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Aslında bunun tek bir cevabı yok. Bir taraftan bakıldığında düşük maaş emeklilerin koruması sosyal devlet anlayışının bir gerçeği olarak değerlendirilebilir. Çünkü çok düşük gelirle geçinmeye çalışan milyonlarca emekli bulunuyor ve onların gelirlerinin belli bir seviyede çıkarılması amaçlanıyor. Ama diğer taraftan uzun yıllardır yüksek prim ödeyen vatandaşlar var. Değil mi? Yani ben daha fazla prim ödedim, daha uzun süre çalıştım, daha yüksek kazanç bildirdim ama bugün benim maaşımla en düşük emekli maaşı arasındaki fark giderek kapanıyor. O zaman yüksek prim ödemenin avantajı nerede kaldı? İşte son dönemlerde en çok tartışılan konu da tam olarak bu. Sosyal güvenlik sisteminin temel mantığında ödenen prim ile alınacak emekli aylığı arasında bir denge olması bekleniyor. Ancak en düşük emekli aylığına yapılan ilave artışlar nedeniyle bu denge zaman zaman maalesef bozulabiliyor. Şimdi biz uzmanlar sık sık şunu tabii dile getiriyoruz. Kök maaş sisteminin yeniden gözden geçirilmesi, prim ile maaş arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi ve emekli sisteminin daha sürdürülebilir hale gelmesini hani rica ediyoruz. Bu veriler üzerinden baktığımız zaman yani tartışılan tüm konu emekli maaşlarının artıp artmaması değil, emekli sistemindeki denge aslında. Bir taraftan yani bakıyorsunuz yani yüksek maaş yüksek prim ödemiş adam 30 yıl alıyor 30 bin lira. Adam asgariden ödemiş tam olabilir mesleğidir. O da alıyor 23 bin küsür. Şimdi ya gerçi bununla ilgili bir çalışmalar yapılacağını zaten sayın devletimiz, hükümetimiz, bakanlarımız belirledi. Belli de etti, söyledi. İnşallah en yakın zamanda net bir sonuca varacağımızı düşünüyorum. Ne? Kaç dakikam var benim? Ne kadar diyeyim? Yarına kadar. Vallahi işim yok, gücüm yok, ne yapayım? Halit Bey, şimdi sizin sorunuza tekrar cevap vereceğim. Demiş ki emekliliği durdurup başka türlü çalışmak ne demek? Maaşımı arttırabilecekse vesaire vesaire. Şimdi Halit Bey buradan bedava danışmanlık almak için elinden geleni yapıyor. Emekli maaşını durdurmak her konuda mantıklı değildir. Bunun çalışma sistemleri ve bir sürü değişikliği vardır. O sebeple Halit Beyciğim, eğer gönlünüzden uygunluk gelirse bir danışmanlık almanızı rica ederim. Telefonlarım zaten hesabımda var. Kendinize çok iyi bakın. Şimdi sizin konunuza hemen geleceğim. Pardon, gelemeyeceğim ona. Aytaç Dişli Bey'inkine, o ayrı uzun bir konuydu. Ona gelemedim. Bakayım. Bak yakala. Bir saniye dur. Aman tamam, neyse, uğraşamayacağım. Şu özel sağlık sigortasını da anlatayım. Bu tam kanunlaşmadı ama onu da söyleyeyim. Şimdi bunu bilen biliyordur ama mesela emeklisiniz.
Özel sağlık sigortası yaptıramıyorsunuz. Neden? Belli bir yaşa, hani önceden yaptığınızı farz

isterim. Atıyorum belli bir yaştaysanız size çıkarıyor özel sağlık sigortası 100 bin lira değil mi? Ya artık yani değil mi? Ama emekli olduğunuz için aynı şartlardan ama bazı hastaneler hariç ki çoğumuz o hastanelere zaten çay almaya bile gidemiyoruz. Şimdi söylemeyeceğim isimleri tabii. Tamamlayıcı emeklilik yaptırabiliyoruz. Bu tamamlayıcı emeklilikte bir indirimle ilgili yeni bir mevzuat çıkacak. Şimdi ben buna girmek istiyorum ama dakikamı bilmiyorum. Çok biraz uzuyor. İşte öyle diyorsunuz da konunuz ya. Neyse şöyle hemen kısaca özetleyeyim. 1-2 dakikam var çünkü. Eğer siz bir emekliyseniz size sağlanacak yeni haklar şu şekilde görüşülen ve onaylanan henüz kanunlaşmasa da bir sigorta yaptıracak bir emekli. %15 hoş geldin indirimi var. Bu tamamlayıcı emeklilik sistemi için. 2. Konut sigortasında %30'a, kaskoda %10'a ve zorunlu sigortalarda %5'e kadar indirim sağlanacak. Ve artı normalde mesela 9 olan genelde 9'dur. Taksitler 12'ye kadar yükseltilebilecek. Ayrıca yaş sınırı 64'tü. Ve birçok kişi için tabii poliçe düzenlenemiyordu. Yeni düzenleme birlikte 70 yaşına kadar tamamlayıcı emeklilik için yol açıldı. Annem yaşadı. Ben de yaşadım. Yani bu şekilde bunun ben detaylarını size anlatacağım. Çünkü tam kanunu çıkmadığı için. O yüzden bana ayrılan sürenin maalesef sonuna geldik. Haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Yeni gelişmelerle sizinle olacağım.

Melih Elmen'le çalışma hayatım sona erdi. Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir? Tazminat hakkım var mı? Kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanıza takılan tüm sorular ve daha fazlası. Artık yanıtı Radyo Sputnik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler.

0: Mersin Aydıncık'taki orman yangını kontrol altına alındı. CHP'den 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçeceği öne sürüldü. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Deretaş savcılık sorgusuna alındı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde olacak. Mersin'in Aydıncık ilçesinde dün çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle ikinci gününde kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya Kumluca, Muğla Seydikemer ve Balıkesir Gömeç'teki orman yangınlarının ardından hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Kurum ilk tespitlere göre toplam 65 bağımsız bölümün ağır hasar aldığı veya yıkıldığını belirtti. Uşak Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan tutuklu Özkan Yalım'a ait iş yerlerinde çalıştıkları ve belediye şirketlerinde sigortalı gösterildikleri iddia edilen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 15'i adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheli ise jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. CHP'den 4 belediye başkanının daha AK Parti'ye geçeceği öne sürüldü. Kartal, Tuzla, Bingöl ve Çekmeköy belediye başkanlarıyla Şile belediye başkan vekilinin 14 Ağustos'ta AK Parti'ye geçeceği iddia edildi. Üsküdar Belediyesi'ne ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan belediye başkanı Sinem Dedetaş ve beraberindeki 6 kişi adliyeye sevk edildi. Dedetaş savcılık sorgusuna alındı. 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 96 kişiye mezar olan Hasan Alpargün Apartmanı davasında gerekçeli karar açıklandı. Kararda herhangi bir delil bulunmamasından dolayı olası kastın uygulanma koşullarının oluşmadığı ifadeleri yer aldı. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, Ceuta'ya yönelik kitlesel düzensiz göç girişiminin İspanya'nın toprak egemenliğinin ihlali olduğunu söyledi. Sánchez, göçmenlerin sınır dışı edilme sürecinin hızlandırıldığını açıkladı. Finlandiya İçişleri Bakanı Rantanen'de İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da yaşanan düzensiz göçmen krizinin ardından Schengen grubuna çağrıda bulundu. Rantanen, İspanya ile Schengen hakkının geçici olarak askıya alınmasını önerdi. Ebola salgını kontrolden çıkıyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen Ebola salgını 3360 vakayla Ebola virüsü tarihinin en hızlı yayılan salgını haline geldi. Salgında 1487 kişi hayatını kaybetti.
1: Hava durumu.
0: Hava sıcaklıkları ülke genelinde etkisini artıracak. Ağustos ayının ilk haftasında Türkiye genelinde yaz sıcakları etkisini artırarak hissettirmeye devam edecek. Hafta boyunca yurdun büyük bölümünde güneşli bir gökyüzü hakim olurken bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. Hafta genelinde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri ise şöyle. İstanbul'da nemli ve az bulutlu 30-32 derece, Ankara'da açık ve az bulutlu 34, İzmir'de güneşli 34-35, Antalya ve Adana'da yüksek nem oranıyla birlikte 33-36, Diyarbakır'da 41-42, Erzurum'da yer yer yağışlı 32-33 derece civarında seyredecek.
1: Ekonomi.
0: Motorlu taşıt vergisi ve gelir vergisi ödemeleri için bugün son gün. Ödemeler PTT vergi daireleri, dijital vergi dairesi ve GİP mobil uygulaması üzerinden kredi ve banka kartları veya banka hesabından yapılabiliyor. Turizm gelirleri ikinci çeyrekte geriledi. Turizm geliri Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,6 azalarak 15 milyar 865 milyon 339 bin dolar oldu. Aldatıcı reklam ve uygulamalara yönelik düzenleme 1 Ağustos'ta yürürlüğe giriyor. Düzenleme influencer reklamlarından yapay zeka destekli içeriklere, tüketici yorumlarından indirim kampanyalarına kadar birçok alanı kapsıyor. Motorin yeniden 80 liranın üzerinde. Motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 3,69 TL zam gerçekleştirildi. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.275 puan seviyesinde serbest piyasada dolar 47 lira 52 kuruş, euro 54 lira 75 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6176, çeyrek altın 10084, tam altın 40152, at altını ise 41138 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Ceyda Karan'la Eksen yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
2: Şirketler bundan sonra her çıkarttıkları ürünü önce Beyaz Saray'a sunacaklar, icazet alacaklar, ondan sonra piyasaya sunacaklar. Belki de orada şöyle bir şey olacak. Mesela ben ChatGPT 18.3'ü çıkarttım mesela. Götüreceğim bunu, diyeceğim ki Beyaz Saray'a, ben bunu çıkartıyorum. Dur ya, bunu Çinliler görürse çok şey olur. Sen bunu çıkartma. Deme hakkı var mı Beyaz Saray'ın? Var. Hani inovasyon, yenilikçilik, özgürlük. Ya da hani bunları böyle çıkartmayalım da şöyle yapalım falan derlerse, buna karşı bir şey söyleyebilecek mi mesela Sam Altman ya da genç irisi Mark Zuckerberg? Bence diyemeyecek. Bakmayın siz Batı'nın böyle hüttüre hüttüre yaptığına. Yani o kadar basit değil hiçbir şey.
3: Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Almanya'da devlete duyulan güven şimdiye kadarki en düşük seviyeye geriledi. Yeni bir kamuoyu araştırmasına göre vatandaşların yalnızca %17'si devletin görevlerini yerine getirebildiğine inanıyor. Alman Memurlar Sendikası'nın yaptırdığı ve Forse Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen ankete göre devlete güven oranı bu yıl ilk kez %17'ye düştü. Önceki yıllarda bu oran sırasıyla %23, %25 ve %27 seviyelerindeydi. Araştırmaya katılanların yaklaşık %79'u ise devletin üstlendiği görevler ve karşı karşıya olduğu sorunlar karşısında yetersiz kaldığını düşünüyor. Kamu görevlileriyle koalisyon hükümetini oluşturan CDU, CSU ve Sosyal Demokrat Parti destekçileri hükümetin sorunları çözme kapasitesini diğer gruplara göre daha fazla güven duyuyor. Muhalefetteki Yeşiller Partisi seçmenlerinde de güven oranı görece daha yüksek. Buna karşın aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi destekçileri hükümete en az güven duyan kesim olarak öne çıkıyor. Sonuçları değerlendiren Alman Memurlar Sendikası Başkanı Volker Geer tabloyu bir felaket ve bir uyarı sözleriyle değerlendirdi. Geer, vatandaşların günlük yaşamına doğrudan katkı sağlayacak, ekonomik büyümeyi destekleyecek ve sosyal refah sistemini güçlendirecek reformların hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Öte yandan Almanya Başbakanı Friedrich Merz de önemli bölgesel seçimler öncesinde üst düzey görevlerde değişikliğe gitti. Yaklaşık 15 ay önce göreve gelen Merz, uzun süredir durgun seyreden Alman ekonomisini yeniden canlandırma sözü vermişti. Almanya'da yapılan kamuoyu araştırması, devlete duyulan güvenin tüm zamanların en düşük seviyesine indiğini ortaya koydu. Vatandaşların yalnızca %17'si devletin görevlerini yerine getirebildiğine inanırken yaklaşık %79'u hükümeti sorunlar karşısında yetersiz buluyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik canlı yayın.
1: Sevgili dinleyenler, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı şu anda yangınlara ilişkin son durum aktarıyor, dinliyoruz.
2: Arkadaşlarımız kısa süreli bir müdahaleye başladılar ancak rüzgar özellikle çok ciddi engel diğer yerlerde olduğu gibi. Dün ifade etmiştim açıklamamda, bugün de tekrar ifade edeyim bunu. Rüzgar riski, rüzgarın etki ettiği orman yangınları başta olmak üzere risk önümüzdeki haftaya sarkacak gibi duruyor. Dolayısıyla buradan Türkiye'deki bütün noktalarda ilgili kurumlara ve özellikle de vatandaşlarımıza mutlaka ama mutlaka ihtimam gösterilmesi, dikkat edilmesi konularını tekrar hatırlatmak istiyorum. Yine altını çizelim, elbette konusu olmayan ya da bu konuda uzmanlığı olmayan kişilerin yangın alanlarının içerisinde kısmi tütmeleri sanki yangın yeniden başlamış gibi vermeleri söz konusu olabilir. Buradan bu bilgiyi düzeltelim. Tedbiri elden bırakmıyor arkadaşlarımız. Hiçbir gevşekliğe tabiri caizse meydan vermeden son ana kadar, artık hiçbir problem kalmayıncaya kadar alandan ayrılmayacaklar. Özellikle bugün hava sıcaklığı ve rüzgar hızının yüksek değerlere ulaşması konusu da yine uyarılarımızın arasında devam edecek. Tabii bu yıl ilk kez yaptık bunu, belki de devam ettirmemiz gerekiyor. İlgili illerde SMS'le bilgilendirmelere başladık. O illerde baz istasyonlarından sinyal alan bütün telefonlara riskli durumu bakanlık olarak ifade ettik. Buradan Ulaştırma Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, orman yangınlarıyla mücadeledeki başarının aslında orman yangınının çıkmaması olduğunu, bunun için mücadele ettiğimizi ve etmeye devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum. Ancak böyle bir hadise gerçekleştiğinde asıl önemli husus en kısa sürede müdahale etmektir. Dolayısıyla başlangıç aşamasında gerçekleştirilen hızlı müdahaleler, biraz önce söylemiş olduğum gibi 200'ün üzerindeki yangının gündemimize gelmemesini sağlamış oldu birkaç büyüğü hariç. Bu nedenle yangın riski taşıyan bölgelerde özellikle stratejik bölgelere, stratejik noktalara konuşlandırılmış olan ilgili ekiplerimiz bu ilk müdahaleyi hızlıca sağlamak yolunda çok önemli bir görev icra ediyorlar ve 7/24 görevlerinin başındalar. İlk müdahale ekip binaları sadece yangınlarda değil elbette daha sonraki dönemler için mutlaka bir koordinasyon merkezi görevini görecek ve sadece yangınlarda değil yine ifade edeyim ağaçlandırma projeleri başta olmak üzere birçok konuda da görevini icra edecek. Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından Türkiye sathında 1600 ilk müdahale noktaları var. Burada arkadaşlarımız konuşlandırılmış vaziyette. Yine ayrıca yangın riski taşıyan bölgelerde toplam 882 adette orman ilk müdahale ekip binası bulunuyor. Tabii bu kadar yaygın bir ağ elbette bizim bütün dünya tarafından kabul edilmiş olan artık başarılarımız için önemli bir etken. Yangına müdahale etme süresini tekrar edeyim ben. O 11 dakikayı 10 dakikaya indirme konusunda da son derece etkili. Bugün burada hizmete alacağımız binanın biraz farklı bir yönü var. Belki bu manada hakikaten kendisine biçilmiş olan görevin bile üzerinde bir görev icra edebilecek özelliklere ve kabiliyetlere kavuşturulmuş bir bina. Ben Eskişehir'in önemli sanayi kuruluşu Eti Gıda'nın Orman Genel Müdürlüğümüzle bu binanın ve bu binanın sahip olduğu özelliklerin gerçekleştirilmesinde bu manada işbirlikleri için teşekkür ediyorum. Tabii sadece bina değil, içerisindeki arazöz ve ilk müdahale aracı da son derece önemli. Firuzan Bey biraz önce söyledi. Ayrıca buna bir de su tankeri ilave etmiş olacaklar. Eskişehir ile Kütahya arasında çok kritik bir nokta. İhtiyaç olması halinde Bilecik'te dahil olmak üzere 3 ile birden hizmet verebilecek konumda. Özel sektör tarafından böyle bir düşüncenin, böyle bir projenin gündeme getirilmesi son derece kıymetli.
0: Radyo Sputnik canlı yayın.
1: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çıkan yangınlara ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu. Sıcaklık ve rüzgar tabii büyük bir etken yangının yayılımında ve son 3 günde 218 yangından 213'ünün söndürüldüğünü belirtti. Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı ve devam eden 5 yangının olduğunu söyledi. Gömeç, Alanya ve Gürnar'da büyük ölçüde kontrolün sağlandığını ifade etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın konuşmalarının detaylarını Radyo Sputnik'te saat başı haber bültenlerine vermeye devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Ceyda Karan'la Eksen yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
3: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Ceyda Karan'la Eksen yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uluslararası Boks Federasyonu Rus boksörlerin uluslararası turnuvalara bayrak ve milli marşla katılmasına onay verdi. Rusya Spor Bakanı ve Rusya Olimpiyat Komitesi Başkanı Mihail Degyarev kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Degyarev paylaşımında şu ifadelere yer verdi. Rus boksu dünya arenasına geri dönüyor. World Boxing tüm yaş kategorilerinde yer alan sporcularımızı tüm uluslararası müsabakalara ulusal bayrak ve marşımıza katılmak üzere kabul etti. Rusya Boks Federasyonu 2026 yılının başında World Boxing'e üye olarak alındı. Normal spor ilişkilerinin yeniden tesis edilmesini World Boxing Başkanı ve Kazakistan Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanı Gennady Golovkin'le 2026 Ocak ayında Taşkent'te yaptığımız görüşmede ele almıştık. Rus Bakan Uluslararası Federasyon'un kararının olimpik açıdan önemli olduğuna da vurgu yaptı ve şöyle konuştu. Bu karar özellikle büyük önem taşıyor çünkü olimpiyat boks turnuvasını düzenleme yetkisi Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından World Boxing'e verilmiş durumda. Rusya Boks Federasyonu'nun World Boxing'de tam üye statüsüne kavuşması, Rus boksörlere olimpik döngüde dahil olmak üzere uluslararası takvime tam anlamıyla dönüş yolunu açıyor. Rus sporunu dünya spor ailesine kararlı biçimde geri döndürmeye devam ediyoruz değerlendirmesinde bulundu. World Boxing İcra Kurulu 2026 Mart ayında Rus Boks Federasyonu'nun üyelik başvurusunu onaylamış, Nisan ayında da Rus ve Belaruslu sporculara tarafsız statüde müsabakalara katılım hakkı tanımıştı. World Boxing 2023 yılında başkanlığını Rus spor yöneticisi Umar Kremlev'in yürüttüğü Uluslararası Boks Birliği'ne alternatif yapı olarak kurulmuştu. 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyat Oyunları'nda boks müsabakalarının da World Boxing çatısı altında düzenlenmesine karar verilmişti. Uluslararası Boks Federasyonu World Boxing, Rusya Boks Federasyonu tam üye olarak kabul etmesinin ardından Rus boksörlerin tüm uluslararası turnuvalara Rus bayrağı ve milli marşıyla katılmasına onay verdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kanser aşısı üzerindeki çalışmalarını sürdüren Rus bilim insanları, melanom cilt kanserine yönelik geliştirdikleri aşıyı yıl sonuna kadar 20 hastalara kullanmayı hedefliyor. Gamaleya Ulusal Epidemioloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen NeoCOVAX adlı yeni mRNA aşısı, klinik kullanımına sunulurken konuya ilişkin açıklamada bulunan Gamaleya Merkezi Bilimsel Direktörü ve Rusya Bilimler Akademisi Akademisyeni Alexander Ginzburg, sene sonuna dek 20 hastaya kişiselleştirilmiş kanser aşısının uygulanmasının planlandığını duyurdu. Her hastanın kendi tümör mutasyonlarına özel olarak üretilen bu aşı, ilk kez Nisan ayında Rusya Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ulusal Tıbbi Radyoloji Araştırma Merkezi'nde bir cilt melanoma hastası üzerinde klinik olarak uygulanmıştı. Söz konusu aşı projesi, Rusya Sağlık Bakanlığı Ulusal Tıbbi Radyoloji Araştırma Merkezi ile Gamaleya Ulusal Epidemioloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi'nin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar sonucunda hayata geçirildi. Rus bilim insanları tarafından melanom cilt kanserine karşı her hastanın tümör mutasyonuna özel geliştirilen kişiselleştirilmiş mRNA aşısı NeoCOVAX klinik kullanıma sunuldu. Aşının yıl sonuna kadar 20 hastaya uygulanması planlanıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Ceyda Karan'la Eksen yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: 2025-2026 tarım sezonunda Türkiye'de yağışların artması hem su kaynaklarına hem de tarımsal üretime olumlu yansıdı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Haziran ayı verilerine göre sulama amaçlı barajlarda doluluk oranı %79,1'e ulaşırken ülke genelinde yaygın kuraklık riski bulunmadığı bildirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan iklim, fenolojik durum ve sulama izleme istatistikleri 2025-2026 tarım sezonuna ilişkin olumlu tabloyu ortaya koydu. 1 Ekim 2025'te 30 Haziran 2026 dönemini kapsayan su yılında Türkiye genelinde ortalama 674,6 milimetre yağış kaydedildi. Bu dönemde yağışlar mevsim normallerinin %30, geçen yılın aynı döneminin ise %76 üzerinde gerçekleşti. Böylece su yılı yağışları son 66 yılın en yüksek 9 aylık seviyesine ulaştı. Yağışların tüm bölgelerde normallerin üzerinde gerçekleştiği görüldü. En fazla artış %47 ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde kaydedildi. Akdeniz, Doğu Anadolu, İç Anadolu, Ege ve Karadeniz bölgelerinde de son yılların en yüksek yağış seviyeleri ölçüldü. Haziran ayında da yağışlar güçlü seyrini sürdürdü. Geçen yılın aynı ayına göre %76, mevsim normallerine göre ise %30 daha fazla yağış düştü. Artan yağışlar su kaynaklarına da olumlu yansıdı. Sulama amaçlı barajlarda doluluk oranı 1 Temmuz itibarıyla %79,1'e yükseldi. Böylece sulama suyu rezervlerinin geçen yıla göre oldukça güçlü seviyede olduğu tespit edildi. Yağışlarla birlikte toprak nemi artarken tarımsal üretim açısından da olumlu bir tablo oluştu. Hububat başta olmak üzere tarla bitkilerinde gelişim tüm bölgelerde genel olarak normal ve sağlıklı seyretti. Marmara ve Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ürün gelişimi genel olarak olumlu olup yüksek verim potansiyelini korudu. Bakanlığın değerlendirmesine göre mevcut meteorolojik koşulların devam etmesi halinde hububat ve diğer tarımsal ürünlerde verim ve üretim miktarının beklentileri karşılaması öngörülüyor. Haziran ayı itibariyle Türkiye genelinde tarımsal üretim açısından olumlu, dengeli ve verim potansiyeli yüksek bir dönem yaşanırken, ülke genelinde yaygın kuraklık riskinin bulunmadığı belirtildi. Türkiye'de 2025-2026 tarım sezonunda yağışların son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasıyla sulama amaçlı barajların doluluk oranı %79,1'e yükseldi. Bakanlık verilerine göre yaygın kuraklık riski bulunmazken tarımsal üretimde yüksek verim beklentisi korunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası'na dahil olmak üzere FIFA organizasyonlarını yönetmek için kurulan yan kuruluşun %20'lik hissesini özel yatırımcılara satma planıyla başlayan UEFA FIFA krizi tırmanıyor. Acil toplantı sonrası açıklama yapan UEFA, üye ve federasyonlarının FIFA'nın organizasyonlarına katılmayacağını bildirdi. Teklife Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Federasyonu'nda 41 üyesiyle karşı çıkarken FIFA'nın sunduğu finansman anlaşmasını kabul etmek ve öngörülen ödemeyi almak için belirlenen son tarih 19 Eylül olarak açıklandı. UEFA Başkan Yardımcısı Laura McAllister, futbolcuların ve ülkelerin mağdur olmasını istemediklerini ancak FIFA'nın politikaları nedeniyle bu noktaya sürüklendiklerini belirtirken, İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Debbie Hewitt ve FIFA Finans Komitesi Başkanı Mike Mulroney'in de aralarında bulunduğu yetkililer Infantino'yu diyalog eksikliği ve istişaresiz karar almakla eleştirdi. Boykot kararının uygulanması durumunda 5 Eylül'de Polonya'da başlayacak 20 yaş altı Kadınlar Dünya Kupası ve sonbahardaki Kadınlar Dünya Kupası playoff maçları gibi birçok turnuva olumsuz etkilenecek. Gelecek yıl Mart ayında 4. dönem için tek aday olarak seçime girmesi beklenen 56 yaşındaki Infantino'ya karşı muhalefet arayışları başlarken ismi geçen Paris Saint-Germain Başkanı ve Avrupa Futbol Kulüpleri Lideri Nasser El Khelaifi'nin göreve talip olmadığı bildirildi. Eski İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı David Bernstein, nihai kararı ulusal federasyonların desteğinin belirleyeceğini söylerken, eski UEFA üst yöneticisi Lars Christer Olsson ise Infantino'nun yetkilerini aştığını savundu. FIFA cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. UEFA'nın FIFA'dan tamamen kopması teorik olarak tartışılsa da Avrupa ülkelerinin yokluğunun ticari değeri düşüreceği, Infantino'nun vaat ettiği 40 milyar dolarlık gelir hedefini imkansız kılacağı ve iki tarafın birbirine bağımlı olduğu vurgulanıyor. Bu nedenle analistler 19 Eylül'e kadar sürecek müzakerelerde

0: FIFA'nın projeyi geri çekmesini veya revizyona gitmesini en güçlü olasılık olarak görüyor. FIFA Başkanı Infantino'nun organizasyon hisse satış planına UEFA ve CONCACAF'ın boykot kararıyla tepki göstermesi futbol dünyasına büyük kriz yarattı. 19 Eylül'e kadar sürecek müzakereler Infantino'nun koltuğunu ve küresel turnuvaların geleceğini tehdit ediyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 17. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 3 günde 218 yangına müdahale edildiğini açıkladı. Marmara'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle peş peşe denize girilmemesi konusunda uyarı yapıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Ayrıntılar bültenimizde. Yangınlara ilişkin son durumu paylaşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 3 günde 218 yangına müdahale edildiğini açıkladı. Bakan Yumaklı devam eden 5 yangın olduğunu söyledi.
2: 29 Temmuz'da başladı şiddetli rüzgarlar. O tarihten bu yana kadar son 3 günde ülkemiz genelinde 138'i orman dışında olmak üzere 218 yangına müdahale edildi. Bu yangınların 213'ü tamamen kontrol altına alındı. Mevcutta devam eden 5 yangın var. Balıkesir, Gömeç, Antalya, Alanya, Mersin, Gülnar. Bu alanlarda yangınlarda büyük ölçüde kontrol sağlandı.
1: Hukuk mesleklerine giriş sınavı 27 Eylül'de yapılacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hukuk mesleklerine giriş sınavı 2 ile idari yargı ön sınavının 27 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirileceğini, başvuruların ise 11-19 Ağustos tarihlerinde alınacağını bildirdi. Gazeteci Cem Küçük, halkı yanıltıcı bilgiye alenen yayma ve şantaj suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Küçük, sevk öncesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Küçük'ün İstanbul Adliyesi'ndeki işlemleri sürüyor. Marmara'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle peş peşe denize girilmemesi konusunda uyarı yapıldı. Tekirdağ'da Süleymanpaşa, Marmara Ereğlisi ve Saray, Sakarya'nın Karasu, Kocaeli ve Kaynarca ilçeleriyle Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ve Vize ilçelerinin yanı sıra Kocaeli'nin Kandıra ilçesiyle Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize girmek yasaklandı. Dış günlerle devam edelim. ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de Hamas'ın silah bırakmasına ilişkin tarihi anlaşma açıklamasının ardından Hamas'tan yanıt geldi. Hamas, Gazze'de kapsamlı ateşkes anlaşmasını kabul ettiğini açıkladı. Anlaşma, İsrail'in Gazze'den çekilmesi, bölgenin yeniden imarı ve uluslararası bir gücün konuşlandırılmasını öngörüyor.
3: Ekonomi.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar 114 milyon kişinin seyahat ettiğini açıkladı. YT seferleri 2009'da Ankara-Eskişehir hattıyla hizmete başlamıştı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre 24 Temmuz itibariyle Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 31 milyon dolar azalarak 62 milyar 396 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri 17 Temmuz'da 65 milyar 427 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Resmi gazetede yayınlanan düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 23.552 liraya yükseltildi. Otomobiller için asgari ÖTV uygulaması getirilirken Cumhurbaşkanı'na vergi oranlarını belirlemede geniş yetkiler tanındı. İlk kez ehliyet alan sürücüler için de 2 yıllık aday sürücülük döneminde uygulanacak yeni kurallar yürürlüğe girdi. Motorin yeniden 80 liranın üzerinde. Motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 3 lira 69 kuruş zam gerçekleştirildi. Son zamla birlikte İstanbul Avrupa yakasına motorinin litre fiyatı 80 lira 94 kuruş oldu. Böylelikle Nisan ayından bu yana ilk kez motorinin litre fiyatı 80 liranın üzerine çıkmış oldu. Benzin fiyatları ise değişmedi. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.390 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 52 kuruş, euro 54 lira 47 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.155, çeyrek altın 10.052, tam altın 40.024, ata altını ise 41.010 liradan işlem görüyor.
3: Spor.
1: Spor. Infantino'nun danışmanı istifa etti. FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun kıdemli danışmanı Carlos Cordeiro, FIFA'nın Dünya Kupası'ndaki hisselerinin özel yatırımcılara satılmasına yönelik planlarına karşı çıkarak görevinden istifa etti. UEFA'nın açıklamasına göre 5 Ağustos Çarşamba günü Çobanistan'daki ilk maçı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarına aynı ülkeden Ian Houston ve Neville Device üstlenecek. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Robert Jones olacak. Müsabakada VAR'da Stuart Atwell, AVAR'da ise Peter Banks görev yapacak. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Ceyda Karan'la Eksen yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
4: Türkiye ekonomisinin ve ekonomi tarihinin hafıza binalarından bir tanesinin Hazine Müsteşarlığı binasının yıkımıyla başladık programımıza. Ve Nini Rosso'nun Il Silencio, Sessizlik adlı ünlü trompet üstadının bu şarkısıyla da bir anlamda hazinenin bir süre sonra artık yerinde olmayacak binasına selamlarımızı göndermiş olduk.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyonuz Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Binek otomobillerin vergilendirme sisteminde önemli bir değişiklik yürürlüğe girdi. Resmi gazetede yayımlanan yeni düzenlemeyle binek otomobiller için asgari makdü özel tüketim vergisi uygulaması getirildi. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı düzenlemenin mevcut araç fiyatlarında ya da bugün uygulanan vergi yükünde doğrudan bir artışa neden olmayacağını vurguluyor. Bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında yapılan düzenlemeyle binek otomobiller ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtların ÖTV sistemine yeni bir alt sınır eklendi. Mevcut sistemde otomobiller motor silindir hacmi, motor gücü, emisyon değeri, elektrikli araçlarda menzil ve matrah gibi kriterlere göre belirlenen oranlar üzerinden vergilendiriliyor. Yeni uygulamayla birlikte ise hesaplanan ÖTV tutarı belirlenen asgari makdu verginin altında kalırsa araç için bu alt sınır esas alınacak. Eğer oran üzerinden hesaplanan vergi daha yüksek çıkarsa mevcut uygulamada olduğu gibi yine bu tutar tahsil edilecek. Düzenleme kapsamında binek otomobiller için asgari makdu vergi tutarı 100 bin lira olarak belirlendi. Elektrikli 3 ve 4 tekerlekli bazı motorlu araçları kapsayan L sınıfı taşıtlarda ise yalnızca elektrik motor gücü 4 kW ve üzerinde olan modeller uygulama kapsamına alındı. Bu araçlarda asgari makdu vergi tutarı 30 bin lira olacak. Buna karşılık iki tekerlekli motosikletler, içten yanmalı motora sahip L sınıfı araçlar, elektrik motor gücü 4 kW'ın altında kalan modellerle tarım ve ormancılıkta kullanılan traktörler yeni düzenlemenin dışında bırakıldı. Yani ticari araçlar ve motosikletlerin vergilendirme sisteminde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre bugün piyasada satılan otomobillerde hesaplanan ÖTV tutarları zaten belirlenen asgari sınırların üzerinde bulunuyor. Bu nedenle düzenlemenin mevcut araç fiyatlarında ya da ödenecek vergilerde doğrudan bir artış yaratması beklenmiyor. Kanunla birlikte Cumhurbaşkanı'na da önemli bir yetki verildi. Buna göre Cumhurbaşkanı belirlenen asgari makdu vergi tutarlarını ya da yeniden değerleme oranıyla artırılmış tutarları yasal sınırlar içinde 10 katına kadar artırabilecek, sıfıra kadar da indirebilecek. Uygulama, düzenlemenin gerekçe hükümlerine göre cari dönemde vergi artışı oluşturmak amacıyla değil, ilerleyen süreçte yaşanabilecek sektörel ve ticari değişimlere karşı idari kararların hızlı alınabilmesi için tasarlandı. Binek otomobillerin vergilendirme sistemine asgari makdu vergi standardı getirildi. Yeni uygulamayla vergi için alt sınır belirlenirken mevcut araç fiyatlarının ve ÖTV tutarlarının doğrudan etkilenmesi beklenmiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Bazı gün batımları fotoğraf çekmek için değil, sadece izlemek içindir. İzleyin ve dinleyin. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'de sıcak hava dalgalarının şiddeti son yıllarda belirgin şekilde arttı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin çalışmasına göre 2023 ve 2025 yazları son 75 yılın en güçlü sıcak hava dalgalarının yaşandığı yıllar oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Barış Önoğlu, meteoroloji mühendisi Tolga Karakaya'nın Avrupa Yer Bilimleri Birliği konferansında sunduğu çalışmada 1950-2025 dönemindeki sıcak hava dalgalarının değişimi incelendi. Günlük maksimum sıcak verilerine dayanan ve sıcak hava dalgası büyüklük indeksinin kullanıldığı analizde sıcak hava dalgalarının hem yıllık en şiddetli değeri hem de yıllık toplam büyüklüğü değerlendirildi. Sonuçlara göre Türkiye genelinde sıcak hava dalgalarının büyüklüğünde güçlü bir artış eğilimi bulunuyor. 1970-1990 döneminde yaz aylarında ortalama sıcaklıklar 22-23 derece arasında seyrederken 2000'li yıllardan itibaren hızlanan ısınma ile birlikte bu değerler 24-25 dereceye yükseldi. 2024 yılında ortalama yaz sıcaklığı ise 26,1 derece ile rekor kırdı. Bununla birlikte en dikkat çekici artış aşırı sıcak hava olaylarının şiddetinde görüldü. 2000 yılı öncesine düşük seviyelerde kalan sıcak hava dalgaları 2010 sonrasında belirgin şekilde güçlendi. Yıllık toplam sıcak hava dalgası şiddeti referans dönemin yaklaşık 3 katına ulaştı. 2023 ve 2025 yazları ise son 75 yılın en güçlü sıcak hava dalgalarının yaşandığı dönemler olarak kayıtlara geçti. 2023 yılında sıcak hava dalgalarının büyüklüğü referans döneme göre 7 kattan fazla artarken 2025 yılında yaklaşık 11 katına çıktı. Ortalama yaz sıcaklığının rekor kırdığı 2024'te ise sıcak hava dalgalarının şiddeti 2023 ve 2025 kadar yüksek olmadı. Bu durum yaz mevsimi ortalama sıcaklıklarının rekor düzeyde yüksek gerçekleşmesinin her zaman en şiddetli sıcak hava dalgalarıyla örtüşmediğini gösterdi. Bilim insanları sıcak hava dalgalarının atmosferik blokajlar, sıcak hava taşınımı, yüksek deniz yüzeyi sıcaklıkları, kuraklık ve toprak nemi gibi birçok etkinin birlikte etkisiyle oluştuğunu belirtiyor. Elde edilen bulguların Türkiye ve Doğu Akdeniz'de iklim rejimindeki değişime işaret ettiğini vurgulayan araştırmacılar, aşırı sıcaklara karşı tahmin kapasitesinin ve uyum stratejilerinin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Bilim insanlarının gelecek senaryolarını ele aldığı başka bir çalışmaya göre ise sıcak hava dalgalarının etkili olduğu gün sayısının da artması bekleniyor. 2021-2050 döneminde İstanbul, Ankara ve Konya'da bu sürenin yaklaşık 16 güne, Antalya'da 18 güne, İzmir'de ise 23 güne çıkabileceği öngörülüyor. Yüzyılın ikinci yarısında ise bu sürenin bazı şehirlerde 40 ila 53 güne kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor. İstanbul Teknik Üniversitesi araştırmacılarının 1950-2025 dönemini kapsayan çalışması, Türkiye'de sıcak hava dalgalarının son yıllarda belirgin şekilde şiddetlendiğini ortaya koydu. Çalışmaya göre 2023 ve 2025 yazları son 75 yılın en güçlü sıcak hava dalgalarının yaşandığı dönemler olarak kayıtlara geçti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Ceyda Karan'la Eksen yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
0: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 17.30'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı orman yangınlarında son durumu açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Kıbrıs özel temsilcisi Rafaela Fito ile görüştü. Üniversiteli genç kadınların sesinden İstanbul araştırmasının sonuçları açıklandı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ülke genelinde 3 günde 218 yangına müdahale edildiğini açıkladı. Son duruma ilişkin açıklama yapan Bakan Yumaklı devam eden 5 yangın olduğunu söyledi.
2: 29 Temmuz'da başladı şiddetli rüzgarlar. O tarihten bu yana kadar son 3 günde ülkemiz genelinde 138'i orman dışında olmak üzere 218 yangına müdahale edildi. Bu yangınların 213'ü tamamen kontrol altına alındı. Mevcutta devam eden 5 yangın var. Balıkesir, Gömeç, Antalya, Alanya, Mersin, Gümler. Bu alanlarda yangınlarda büyük ölçüde kontrol sağlandı.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Başkan Yardımcısı ve Kıbrıs Özel Temsilcisi Rafaela Fito ile Cumhurbaşkanlığı ofisinde görüştü. Erhürman Fito'ya, Kıbrıs Türk halkının Avrupa Birliği kurumlarına tarafkir tutumlarından dolayı güveninin sarsıldığını, olası müzakere masasında taraf olarak yer almalarının mümkün olmadığını ilettiğini belirtti. DEM Parti Sözcüsü Ayşe Güldoğan, terör örgütü PKK'nın fesih sürecine ilişkin hazırlanan yasal düzenlemeye dair istişarelerin sürdüğünü belirterek, sürecin hukuki güvencelerle kurumsallaştırılmasının kritik önem taşıdığını söyledi. Doğan, yasa çalışmalarında farklı yaklaşımların değerlendirildiğini belirtti. İstanbul Vakfı'nın üniversiteli genç kadınların sesinden İstanbul araştırmasının sonuçları açıklandı. Katılımcıların %70'i gece saatlerinde kentte rahat hareket edemediğini belirtirken en büyük sorunlarının güvenlik olduğunu belirten genç kadınlar hem gelecek kaygısı taşıyor hem de siyasi süreçlerde seslerinin duyulmadığını düşünüyor. Hukuk mesleklerine giriş sınavı 27 Eylül'de yapılacak. Başvurularsa 11-19 Ağustos tarihlerinde alınacak. Mersin'de düğün konvoyunda yolu kapatarak trafiği tehlikeye sokan 7 araç sürücüsüne toplam 695.862 lira ceza kesildi. Ayrıca sürücülerin ehliyetlerine 2 ay süreyle el konulurken araçlarda 60 gün süreyle trafikten men edildi. Oscar yolculuğunda ülkemizi temsil edecek film belli oldu. Yönetmenliğini Tunç Davut'un üstlendiği Kesilmiş Bir Ağaç gibi 99. Akademi Ödülleri'nde en iyi uluslararası film kategorisinde Türkiye'nin resmi adayı olarak belirlendi. Fas'tan İspanya'ya bağlı Ceuta'ya kitlesel göç sürüyor. 60 bin kişinin sınıra ulaştığı, 1500 kişinin ise özerk alana girdiği belirtilirken İspanya askerinin müdahalesiyle 34 kişi hayatını kaybetti. İtalya ve Fransa'da İspanya ile sınır denetimlerinin sıkılaştırılacağını açıkladı. 76 köprülü dev havalimanı için tarih verildi. Portekiz'in başkenti Lisbon yakınlarına inşa edilecek 8,9 milyar euroluk 56 milyon yolcu kapasiteli Luis de Camões Havalimanı'nın 2034 yılı gibi faaliyete geçebileceği belirtildi.
0: Ekonomi.
1: Binek otomobillerde ÖTV için 100 bin liralık asgari makdu vergi alt sınırı getirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı düzenlemenin mevcut araç fiyatlarıyla vergilerde artışa yol açmayacağını açıkladı. LPG'ye yeni zam bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre otogazın depo çıkış fiyatına 2 lira 50 kuruş zam yapılması ve artışın pazartesi gece yarısı tabelalara yansıması tahmin ediliyor. Aldatıcı reklam ve uygulamalara yönelik düzenleme 1 Ağustos'ta yürürlüğe giriyor. Düzenleme, influencer reklamlarından yapay zeka destekli içeriklere, tüketici yorumlarından indirim kampanyalarına kadar birçok alanı kapsıyor. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.376 puanda serbest piyasada dolar 47 lira 52 kuruş, euro 54 lira 58 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.177, çeyrek altın 10.083, tam altın 40.154, ata altını ise 41.139 lira.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %65'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'nun oldukça yoğun diye seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Nurtepe, Hastal ve Maslak'ta yoğunluk gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlere baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafiğin akıcı olduğunu görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Ataşehir'de yoğunluk var. Haberleri sunduk. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek. Yaz akşamlarının bir özelliği vardır. Acele etmezler. Siz de etmeyin. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu. Dünyanın en iyi 3000 üniversitesi sıralamasında Türkiye'den 13 üniversite ilk 1000'e girdi. Hacettepe listenin 585. sırasına yerleşerek Türkiye'den en iyi derece yapan üniversite oldu. Dünyanın ilk 3000 üniversitesinin sıralanması için makale sayısı, atıf sayısı, toplam bilimsel doküman sayısı, toplam yayın etkisi, toplam atıf etkisi ve uluslararası işbirliği olmak üzere 6 gösterge yer aldı. Buna göre göstergelerde en yüksek puanı elde ederek ilk 3000 üniversite arasında yer alan Türk üniversiteleri belli oldu. Türkiye'den 500 bin arasına 13 üniversite girme başarısı gösterdi. Bu doğrultuda Hacettepe Üniversitesi 585. olarak ülkenin en iyi derece yapan üniversitesi oldu. Dünya sıralamalarında Hacettepe Üniversitesi'ni takip eden üniversiteler şöyle: İstanbul Teknik Üniversitesi 710. Ankara Üniversitesi 748. Gazi Üniversitesi 824. Koç Üniversitesi 832. İstanbul Üniversitesi 890. Ege Üniversitesi 891. Atatürk Üniversitesi 894. ODTÜ 936. Sağlık Bilimleri Üniversitesi 958. Yakın Doğu Üniversitesi 971. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 977. Yıldız Teknik Üniversitesi 981. Ayrıca URAP Dünya sıralamasında ilk 3000 üniversite arasında Türkiye'den toplam 128 yükseköğretim kurumu yer aldı. ODTÜ URAP'ın sıralamasında birinci olan üniversite ABD'den Harvard Üniversitesi oldu. Çin'den Zhejiang Üniversitesi ikinci, aynı ülkeden Shanghai Jiaotong Üniversitesi üçüncü, Tsinghua Üniversitesi dördüncü, İngiltere'den College London Üniversitesi beşinci, Kanada'dan Toronto Üniversitesi altıncı, İngiltere'den Oxford Üniversitesi yedinci, Çin'den Peking Üniversitesi sekizinci, ABD'den Stanford Üniversitesi dokuzuncu, Çin'den Sun Yat-sen Üniversitesi 10. olarak sıralamaya girdi. Böylelikle Çin ilk 10'da 5 üniversitesinin yer almasıyla sıralamada en çok üniversitesi bulunan ülke oldu. Çin'i ikişer üniversiteyle ABD ve İngiltere, bir üniversiteyle Kanada izledi. Dünyada yükseköğretim kuruluşlarının sıralamalarını yapan yetkili 11 kuruluştan biri olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi ODTÜ URAP, 2025-2026 dünya sıralaması listesini duyurdu. Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında ilk 1000'e Türkiye'den 13 üniversite girdi. Hacettepe Üniversitesi 585. olarak ülkenin en iyi derece yapan üniversitesi oldu. Onu sırasıyla İTÜ, Ankara, Gazi, Koç, İstanbul Üniversitesi, Ege, Atatürk Üniversitesi, ODTÜ, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Yakın Doğu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa ve Yıldız Teknik takip etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Düzenlemeleri bu kez terörsüz Türkiye süreci kapsamında yeniden gündemde. Sürecin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlamasının ardından PKK'nın silah bırakması ve fesih sürecine ilişkin tartışmaların yanı sıra kapsamı henüz netleşmeyen geçici bir çerçeve yasa ve olası teknik düzenleme de kamuoyunun gündemine geldi.
1: Cumhuriyetin kuruluş yıllarından askeri darbelere, siyasi krizlerden cezaevlerindeki yoğunluğa kadar pek çok farklı gerekçeyle genel aflar, kısmi aflar ve kamuoyunda örtülü af olarak nitelendirilen infaz düzenlemeleri hayata geçirildi. Peki Cumhuriyet tarihi boyunca hangi af ve infaz düzenlemeleri yapıldı, hangi dönemlerde, hangi gerekçelerle kapsamlı tahliyelerin önü açıldı? İşte 1921'den günümüze Türkiye'nin af ve infaz düzenlemeleri.
0: Cumhuriyetin kuruluş sürecinde ve ilk yıllarında savaşın ve yeni devletin kuruluşunun yarattığı siyasi ve toplumsal koşullar nedeniyle çok sayıda af düzenlemesi hayata geçirildi. 1921 ile 1946 yılları arasında milli mücadele dönemindeki suçlar, işgalden kurtarılan bölgelerde yaşanan olaylar, Lozan Antlaşması sonrasındaki gelişmeler, Cumhuriyetin kuruluş süreci ve toplumsal bütünleşme gibi gerekçelerle çeşitli kapsam ve nitelikte aflar çıkarıldı.
1: 1921 ile 1946 yılları arasında çok sayıda af düzenlemesi hayata geçirildi. Bunlar arasında 1922'de çıkarılan geniş kapsamlı ilk genel af, milli mücadelenin ardından ulusal birlik ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyordu. 1923 ve 1924 yıllarındaki düzenlemeler ise Cumhuriyet'in ilanı ve Lozan Anlaşması sonrasındaki yeni siyasi ve hukuki koşullarla bağlantılıydı.
0: 1933'te Cumhuriyet'in 10. yılı dolayısıyla çıkarılan genel af, dönemin en kapsamlı aflarından biri oldu ve cezaevlerinde önemli ölçüde tahliye sağladı. 1946'da çıkarılan basın affı ise çok partili siyasi hayata geçiş sürecinde gazeteci ve yazarların fikir suçları nedeniyle aldıkları cezaların kaldırılmasını öngörüyordu.
1: 14 Temmuz 1950'de Demokrat Parti'nin iktidara gelmesinin ardından cezaevlerinde geniş kapsamlı tahliyeler sağlayan kısmi bir genel af çıkarıldı. 1954, 1958 ve 1973 yıllarında Orman Kanunu'na muhalefet nedeniyle ceza alan vatandaşlara yönelik af düzenlemeleri yapıldı. 1957, 1960 ve 1980 yıllarında ise ruhsatsız veya yasa dışı silah bulunduranların silahlarını teslim etmeleri şartıyla cezalandırmalarını önleyen silah afları çıkarıldı.
0: 1960 yılında 27 Mayıs darbesi öncesinde askeri yönetime karşı hürriyet mücadelesi sırasında suç işleyen kişilerin beraatını sağlayan geçici bir yasa yürürlüğe girdi. Aynı yıl ve 1963'te savaş ve kriz dönemlerindeki ekonomi kanunlarına muhalefet eden esnaf ve tüccarlara yönelik milli korunma afları çıkarıldı. 18 Kasım 1960'ta ise 27 Mayıs sonrasında çıkarılan genel affın uygulama alanını netleştiren ve genişleten ek bir düzenleme yapıldı.
1: 1962'de Albay Talat Aydemir'in liderliğindeki askeri darbe girişimine katılan ordu mensuplarının tavsiyesi ve affına ilişkin yasa çıkarıldı. 1962 ve 1965 yıllarında yassa da yargılamaları sonucunda cezaevine gönderilen eski Demokrat Parti yöneticilerinin cezalarını kademeli olarak hafifleten düzenlemeler yapıldı.
0: 1963'te Talat Aydemir'in yeni bir başarısız darbe girişimine dahil olan rütbeliler ve siviller için de af çıkarıldı. 1966'da ceza sürelerinde toplu indirimler ve bazı suçlarda tamamen salıverilme sağlayan kapsamlı bir af yasası yürürlüğe girdi. 1967'de ise bu yasanın eksik maddelerini tamamlayan ek düzenleme yapıldı.
1: 15 Mayıs 1974'te Cumhuriyet'in 50. yılı kapsamında çıkarılan genel af hem sağ ve sol siyasi mahkumları hem de adli suçluları kapsadı. Dönemin en çok tartışılan kitlesel aflarından biri olan bu düzenlemenin kapsamı 1978'de genişletildi ve daha önce kapsam dışında kalan bazı mahkumlar için tahliye yolu açıldı.
0: 1976'da minibüs, taksi ve otobüs şoförlerinden 1974 affından yararlananların ticari ehliyetlerini geri almalarını sağlayan bir düzenleme yapıldı. 1977'de ise uluslararası baskılar nedeniyle yasaklanan haşhaş ekimini sürdürdükleri için ceza alan çiftçilere yönelik af çıkarıldı.

0: 1985 ve 1992 yıllarında devlet memurlarının sicillerindeki uyarı ve kınama gibi idari ve disiplin cezalarını temizleyen düzenlemeler yapıldı. 1988'de cezaevlerindeki aşırı doluluğu azaltmak amacıyla hükümlerin infaz sürelerinde doğrudan indirime getirildi. 1991'de terörle mücadele kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte adli mahkumların şartlı tahliye sürelerini önemli ölçüde kısaltan bir düzenleme yapıldı. Bu uygulama kamuoyunda gizli ya da örtülü af olarak nitelendirildi.
1: 1993, 1995 ve 1999 yıllarında devamsızlık veya disiplin suçları nedeniyle üniversitelerle ilişiği kesilen öğrencilere geri dönüş hakkı tanıyan öğrenci afları çıkarıldı. 1994'te Türk parasının kıymetini koruma mevzuatına aykırı hareket edenlerin cezai yükümlülüklerini kaldıran mali af düzenlemesi yapıldı. 1999'da gazetecilerin yazı ve haberleri nedeniyle aldıkları cezaların infazını belirli şartlarla erteleyen bir düzenleme yürürlüğe girdi.
0: 22 Aralık 2000'de kamuoyuna dönemin Başbakan Yardımcısı Raşan Ecevit'in adıyla anılan Raşan Affı yürürlüğe girdi. Resmi adı şartla salıverme ve erteleme kanunu olan düzenleme, ceza sürelerinde 10 yıla kadar doğrudan indirim sağlayarak binlerce adli mahkumun tahliye edilmesinin önünü açtı.
1: Türkiye'de resmi olarak af kanunu adı taşımayan ancak infaz oranlarını ve denetimli serbestlik sürelerini değiştirerek örtülü veya dolaylı af işlevi gördüğü değerlendirilen düzenlemeler de hayata geçirildi. 17 Ağustos 2016'da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından cezaevlerinde yer açmak amacıyla bir infaz düzenlemesi yapıldı. 1 Temmuz 2016'dan önce işlenen suçlarda denetimli serbestlik süresi 1 yıldan 2 yıla çıkarıldı. Koşullu salıverilme oranı da 3'te 2'den yarıya düşürüldü. Düzenleme kapsamında yaklaşık 38 bin kişi tahliye edildi.
0: 14 Nisan 2020'de COVID-19 salgınının koşullara gerekçe gösterilerek kapsamlı bir infaz düzenlemesi yapıldı. Terör, cinayet, cinsel suçlar ve uyuşturucu suçları kapsam dışında bırakılırken genel koşullu salıverilme oranı kalıcı olarak 3'te 2'den yarıya indirildi. Açık cezaevlerinde bulunan yüz binlerce mahkum da izinli olarak cezaevlerinden ayrıldı.
1: 14 Temmuz 2023'te yapılan ve kamuoyunda 31 Temmuz infaz yasası olarak anılan düzenlemeyle COVID-19 izninde bulunan açık cezaevi hükümlerinin büyük bölümünün cezaevine dönmesinin önüne geçildi. Ayrıca denetimli serbestliğe ayrılma süresi 3 yıl öne çekildi. Düzenleme kamuoyunda örtülü af olarak nitelendirildi.
0: Son olarak 30 Temmuz 2026'da yeni bir öğrenci affı düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Terör suçları hariç olmak üzere geçmiş dönemlerde çıkarılan öğrenci aflarından yararlanmış ancak eğitimini yine de tamamlayamamış olanlar da dahil çok sayıda kişiye üniversitelere geri dönüş imkanı sağlanmış oldu.
1: Türkiye'de af ve infaz düzenlemeleri Cumhuriyet'in ilk yıllarından bugüne farklı dönemlerin siyasi, toplumsal ve hukuki koşullarına göre yeniden gündeme geldi.
0: Şimdi ise terörsüz Türkiye süreci kapsamında tartışılan geçici çerçeve yasa ve olası af düzenlemesi bu uzun tarihsel geçmişi yeniden gündeme taşıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız.
1: Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
2: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 18, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Suç örgütlerini öven 216 şüpheli yakalandı. Ankara'da ormanlara giriş yasakları ve diğer önleyici tedbirlerin süresi 15 Ekim'e uzatıldı. Ayrıntılar bültenimizde. Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınlara ilişkin son durumu paylaşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 günde 218 yangına müdahale edildiğini açıkladı. Bakan Yumaklı, devam eden 5 yangın olduğunu söyledi.
2: 29 Temmuz'da başladı şiddetli rüzgarlar. O tarihten bu yana kadar son 3 günde ülkemiz genelinde 138'i orman dışında olmak üzere 218 yangına müdahale edildi. Bu yangınların 213'ü tamamen kontrol altına alındı. Mevcutta devam eden 5 yangın var. Balıkesir, Gömeç, Antalya, Alanya, Mersin, Gürnar. Bu alanlarda yangınlarda büyük ölçüde kontrol sağlandı.
1: Yeni Parti'ye 24 saatte rekor bağış yapıldı. Yeni Parti, dayanışma kampanyasının ilk 24 saatinde 31.934 kişinin toplam 113.841.910 lira bağış yaptığını açıkladı. Suç örgütlerine öven 216 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı tarafından 52 ilde sosyal medya platformları üzerinden tetikçi ve suç örgütlerine övücü paylaşımı yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 216 şüpheli yakalandı. Kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen düzenleme resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla icra işlemleri, noterlik, idari yargı, ceza muhakemesi ve hukuk yargılamalarında çeşitli değişiklikler yapıldı. Dolandırıcılık suçlarında banka veya ödeme araçlarını kullandıranlara belirli şartlarda ceza indirimi uygulanabilecek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin yeni hükümler getirildi. Yargı süreçlerini hızlandırmak amacıyla duruşma, istinaf, temyiz ve elektronik satış uygulamalarında yeni düzenlemeler hayata geçirildi. İstanbul merkezi 8 ilde 0850'li numaralar üzerinden vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahis reklamı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. Eda Ece ve Kerem Bürsin adliyede ifade verdi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan oyuncular Eda Ece, Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu adliyeye gelerek ifade verdi. Adliye çıkışında açıklama yapan Eda Ece, "Haluk Levent'i tanımıyorum ve Ahbap'a hiç bağış yapmadım," dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tahşiş yapılan gıdalara ilişkin kamuoyuyla paylaştığı listeyi güncelledi. Güncellenen listede 34 yeni ürün yer alırken bunların 12'si sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar arasında bulundu. 9 üründe tek tırnaklı hayvan eti, bir yoğurt ürününde jelatin tespit edildi. Uluslararası seviyede aranan 526 kişi Türkiye'ye getirildi. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda kırmızı bültenle arananlar dahil uluslararası seviyede takip edilen 526 kişinin 2026'nın 7 aylık döneminde Türkiye'ye iadesi sağlandı. Ankara'da ormanlara giriş yasakları ve diğer önleyici tedbirlerin süresi 15 Ekim'e uzatıldı. Ormanların çevresine ateş yakılmasına ve ateş almaya sebep olabilecek faaliyetlere yasak getirildi. İş gündemle devam edelim. Ukrayna ordusu bir yolcu otobüsüne saldırdı. Krasnodar Donetsk seferini yapan bir yolcu otobüsü Ukrayna güçlerinin saldırısına uğradı. Saldırıda en az 8 kişi yaralanırken yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Peru, eski devlet başkanı Humala'ya verilen 15 yıllık hapis cezasını iptal etti. Peru Anayasa Mahkemesi, eski devlet başkanı Kalinka Humala'nın kara para aklama suçundan aldığı 15 yıllık hapis cezasını ve davaya ilişkin tüm yargı sürecini geçersiz saydı. Kararın akabinde Humala'nın tahliye edilmesi bekleniyor. Hamas yetkilisi Gazi Hamad, grubun silahlarını kurulması planlanan Filistin Ulusal Komitesi'ne devredeceğini açıkladı. Hamad, silahsızlanmanın İsrail askerlerinin Gazi'den tamamen çekilmesine bağlı olduğunu vurguladı. Diplomatik temaslar sürerken Gazi'de İsrail saldırılarının devam ettiği ve çok sayıda Filistinlinin yaralandığı bildirildi. Batı Şeria'da ise İsrail yerleşimciler ve İsrail askerlerinin baskınında en az 10 Filistinlinin yaralandığı, yaralılar arasında 4 çocuğun bulunduğu açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri göçmen kamyon şoförlerinin yerine gazileri getirme kampanyası başlattı. ABD Ulaştırma Bakanlığı yasa dışı göçmenler yerine gazilerin kamyon şoförü olarak istihdam edilmesini hedefleyen özgürlük taşıyıcıları kampanyasını başlattı. Program kapsamında gazilerin ticari sürücü belge alma süreci hızlandırılacak. Ebola salgını kontrolden çıkıyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen Ebola salgını 3360 vakayla Ebola virüsü tarihinin en hızlı yayılan salgını haline geldi. Salgında 1487 kişi hayatını kaybederken sağlık ekipleri çatışmalar nedeniyle hastalığı kontrol altına almakta zorlanıyor. Ekonomi. Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan Haziran ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre genel ticaret sistemi kapsamında ihracat Haziran'da geçen yılın aynı ayına kıyasla %21,7 artışla 24 milyar 915 milyon dolara, ithalatsa %23 artarak 35 milyar 285 milyon dolara yükseldi. Dış ticaret açığı Haziran'da yıllık bazda %26,2 artarak 8 milyar 218 milyon dolardan 10 milyar 370 milyon dolara çıktı. Resmi gazetede yayınlanan düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 23.552 liraya yükseltildi. Otomobiller için asgari ÖTV uygulaması getirilirken Cumhurbaşkanı'na vergi oranlarını belirlemede geniş yetkiler tanındı. İlk kez ehliyet alan sürücüler için de 2 yıllık aday sürücülük döneminde uygulanacak yeni kurallar yürürlüğe girdi. Türkiye İstatistik Kurumu bu yılın Nisan-Haziran dönemine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla %2,6 azalışla 15 milyar 865 milyon 339 bin dolar olarak kaydedildi. Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 15 milyar 655 milyon 868 bin dolar, transfer yolculardan elde edilen turizm geliri ise 209 milyon 471 bin dolar olarak hesaplandı. Turizm gelirinin %15,6 ülkeyi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan sağlandı. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Sonrasında yol durumunu aktaracağız. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.392 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 52 kuruş, euro 54 lira 64 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.181, çeyrek altın 10.091, tam altın 40.175, atı altın ise 41.165 liradan işlem görüyor.
3: Yol durumu.
1: Yol durumuyla bülteni sonlandıralım. İstanbul genelinde özellikle haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu gitgide artış göstermekte. %65'lik bir yoğunluk var. İstanbul'da yaka olarak ayrıştırdığımızda Avrupa yakasında %71, Anadolu yakasında %58'lik bir trafik yoğunluğu mevcut. Köprülerle başladığımızda trafik yoğunluğunu aktarmaya 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelmeden Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu tamamen kilit durumda. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelmeden Nurtepe, Hassa, Seyrantepe, Maslak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlamış olduğu trafik yoğunluk haritasına göre kırmızı ile işaretlenmiş durumda. Diğer taraftan trafiğe etkisi yüksek olan yerlerle devam ettiğimizde şu uyarıyı yapmakta fayda var. Bugün saat 17'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Rans Park'ta yapılan etkinlik nedeniyle alınan önlemler kapsamında stat çevresindeki bazı yollar trafiğe kapatıldı. D100 Maltepe'den Küçükyalı yönüne doğru da sağ şeritte bir bakım onarım çalışması var. Bu şerit trafiğe kapatıldı. Bölgede yoğun trafik yaşanmakta. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
4: Haber ve programlarımızda anlatılmayanları anlatıyoruz. Sing women, sing for the year, sing for the year. dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. Yedi bölge, 24 şehirde yayındayız. Burası Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Asgari ücret bir işçiye normal bir çalışma günü karşılığında ödenebilecek yasal en düşük ücret olarak tanımlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın asgari ücret yönetmeliğindeki tanıma göre bu ücret işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılamaya yetecek ücret anlamına geliyor. Ancak bugün gerçekler öyle değil. Özellikle büyük şehirlerde kiralar asgari ücreti çoktan aşmış durumda. Bugünün asgari ücreti 33.030 lira, işverene toplam maliyeti ise 40.874 lira.
2: 4857 sayılı İş Kanunu'nun 39. maddesine göre asgari ücret, işçilerin ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi amacıyla asgari ücret tespit komisyonu aracılığıyla belirleniyor. Komisyon, ücretin asgari sınırını belirlerken asgari ücret yönetmeliğinde yer alan ilke ve esasları esas alıyor. Bugün Türkiye genelinde tek bir asgari ücret uygulanıyor. Ancak bu sistem her zaman böyle değildi. Türkiye'de asgari ücretin ilk uygulandığı dönemde ücretler bölge ve iş koluna göre farklılaştırılarak belirleniyordu.
1: Türkiye'de asgari ücret kavramı ilk kez 1936 tarihli 3008 sayılı İş Kanunu ile mevzuata girdi. Ancak fiili uygulama 1951'de başladı. 1951-1967 arasında asgari ücret merkezi olarak değil, mahalli komisyonlar tarafından iş kolu ve bölge il bazında belirleniyordu. İlk tespitler 1951'de Adana, Hatay ve Mersin'de 5 farklı iş kolunda yapıldı. İstanbul'da ilk asgari ücret tespiti 1954'te, Ankara'da 1956'da, İzmir'de ise 1952'de gerçekleşti.
2: 1967'de mali komisyonların yerine Merkezi Asgari Ücret Tespit Komisyonu getirildi. Ancak bölgesel farklılık tamamen hemen ortadan kalkmadı. 1969, 1972 ve 1973'te bölgesel asgari ücret tespitleri yapıldı. Asıl kırılma 1974'te yaşandı. O tarihten itibaren asgari ücret ulusal düzeyde belirlenmeye başladı. Tarım ve sanayi için ayrı ücret uygulaması devam etti. 1989'da tarım sanayi ayrımı da kaldırılarak tek asgari ücret sistemine geçildi.
1: Bölgesel asgari ücret tartışmaları yıllar içerisinde zaman zaman gündeme geldi. 2023 yılı Aralık ayında bölgesel ücretin düşük gelişmişlik düzeyindeki bölgeleri düşük ücret döngüsüne hapsedebileceği ve bölgeler arası eşitsizliği kalıcılaştırabileceği savunuldu. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, asgari ücretin bölgesel olarak uygulanabileceğini söyledi ve İstanbul'la 6. bölge teşvikleri kapsamındaki illerde asgari ücretin aynı olmaması gerektiğini vurguladı.
2: Son dönemde bölgesel asgari ücret tartışmaları yeniden alevlendi. İddiaların ve taleplerin gündeme oturmasıyla birlikte işçi temsilcileri bölgesel asgari ücret aleyhinde peş peşe açıklamalar yaptı. Türk İş, bölgesel asgari ücret önerilerinin iyi niyetli olmadığını, daha fazla kazanma hırsından kaynaklandığını ve asıl konuşulması gerekenin asgari ücretin geçim ücretine dönüştürülmesi olduğunu açıkladı. Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, bölgesel asgari ücret uygulamasına kesinlikle karşı olduklarını söyledi. Arslan, farklı iller için daha düşük ücret belirlenmesinin işverenler tarafından istismar edilebileceğini savundu. DİSK ise bölgesel asgari ücret uygulamasının anayasadaki eşitlik ilkesi bakımından sorun oluşturabileceğini belirtti. Aynı işi yapan çalışanlara yaşadıkları veya çalıştıkları bölgeye göre farklı taban ücret uygulanmasının kabul edilemeyeceğini ifade etti.
1: Peki bölgesel asgari ücret ne kadar uygulanabilir, göçü nasıl etkiler, iş gücünün taşınmasına yol açar mı? Konuyla ilgili Radyo Sputnik editörü İknur Karadeniz'e konuşan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, bölgesel asgari ücretin bugün uygulanabilir olmadığını söyledi. Kaya şöyle konuştu.
3: Türkiye'de bir asgari ücretle, yani Diyarbakır'da da olsa, İstanbul'da da olsa aynı şekilde geçinebilme olasılığı oldukça zayıf. Şimdi geçmişte bölgeyle ilgili, bölgesel kalkınmayla ilgili, bölgenin ekonomisinin gelişmesiyle ilgili yapılan tüm çalışmalara baktığımızda, gerek teşvik uygulamaları, gerekse de işte sanayi altyapı yatırımlarına baktığımız zaman, yapılan tüm çalışmaların ısrarla yanlış yapıldığı ve bölgeden özellikle genç nüfusun, yani insan kaynağının gücünü yaratan politikalar olduğunu görüyoruz. Şimdi çok masum olduğuna da inanmıyoruz. Yani ısrarla mesela bir teşvik politikasına bakıyorsunuz. Normalde bölgeler arası kalkınmışlık farkını gidermek için çıkarılan olan teşvik politikası, yararlanım oranına baktığımızda İstanbul'un yararlanımı bölge 6. bölge illerinin yararlanımının tek başına 8 katı neredeyse. Ha demek ki burada ne oluyor aynı zamanda böyle bir yararlanım? Bir göç sağlıyor. Şimdi bunun da içeriğine baktığımızda, yani bir bölgesel bir tarafta aynı işi yapan bir çalışana İstanbul'da ayrı bir ücret, Diyarbakır'da ayrı bir ücret verdiğiniz zaman bir şey, işin psikolojisi olarak o işi yapanın İstanbul'a veya işte Batı illerine göçünü tetiklemiş oluyorsunuz. Hı hı. Geçmiş deneyimlerde de bunları gördük. Yani aynı işi yapan insanlardaki fark hem hukuksal anlamda, anayasal anlamda bu yanlış. Ama anayasa, bu, onun dışında da tam da söylediğim, ifade ettiğim bölgesel göçü tetikleyen, kayıt dışı istihdamı tetikleyen bir uygulama olduğunu görebiliyoruz ve istenilen faydanın da elde edilmediğini görüyoruz. Şimdi ayrıca bu uygulama yapıldığı takdirde bunun dışında özellikle bölgemizde, yani bölgesel asgari ücret uygulanıp asgari ücretin düşük olma ihtimali olan bizim bölgemizde böyle bir şeye gidildiği zaman ister istemez insanların öncelikle yoğun bir şekilde eğitimden kopmalarına sebep olacak.
2: Bölgesel asgari ücreti göç dalgasını tetikleyecek yeni bir çalışma olarak değerlendiren Kaya sözlerini şöyle noktaladı.
3: Bence uygulanabilirliği yok. Bunu zaten batıdaki sanayiciler de bu şekilde olamayacağını ifade ediyorlar. Şu an zaten 6. bölge teşviğinde maliyette önemli bir fark var. Yani 1. bölgede çalışan bir işçinin vergi yükü ile 6. bölgede çalışan bir işçinin vergi yükü arasında fark olmasına rağmen dönüp baktığınızda taşınmayla ilgili hiçbir adım atılmadığını, işte bugün Diyarbakır'a dönüp baktığımızda yatırımcıların %99'a yakını tamamen bölge insanı ve bölgede kendileri yatırım yapmış insanlara. Batıdan gelen bir fabrika yok denecek kadar az. Şimdi bunun üzerine bunu koyduğunuzda ne değişecek? Zaten şu an aradaki fark olmasına rağmen taşınma gerçekleşmiyor. Siz bunu yaptığınız noktada bölgenin dezavantajlı durumları var. Bunları giderebilecek misiniz? Yani şimdi bölgenin limana uzaklığı yaklaşık 600 kilometre mesafede liman uzaklığı var. Bunun ihracat ayağını güçlendirebilecek misiniz? İşte bölgenin sanayi altyapısı, enerji altyapısı anlamında ve beyaz yaka diye ifade ettiğimiz nitelikli eleman anlamında bir çalışmanız yok. İnsanları nasıl taşıyacaksınız oraya? Yani bunu yaparken aslında batıdaki, işte bugün depremle ilgili bir deprem illerindeki sanayilerin Anadolu'ya taşınması diye bir çalışma yapıldı, biliyorsunuz, takip etmişsinizdir.
4: Hı hı, evet.
3: İşte Karadeniz'den Akdeniz'e doğru bir kuşak oluşturularak taşınmasıyla ilgili bir destek çıkarıldı. Şimdi dönüp baktığımız zaman bu çalışmanın bile sonuç almayacağı, ya oradaki genç nüfusun yetersizliği, altyapının yetersizliğiyle yol alınamayacağı görüldü. Burada hükümetin yapması gereken, evet, bir Anadolu'ya yönelik bir bazı sanayilerin taşınmasını, hangi nedenle olursa olsun, depremle ilgili olsun veya genç nüfusun yetersizliği, göçü engellemek anlamında olsun, hangi nedenle yapılırsa yapılsın, öncelikle taşınacak olan sanayiciye sorulması gerekiyor bunun. Hakikaten siz taşınmak için neler, nasıl bir teşvik istersiniz, nasıl bir teşvik, hangi destekleri istersiniz? İşte bugün dönüp 1. bölge ile 6. bölge arasında teşvik konusunda çok önemli farklılıklar var, ama dönüp baktığımızda yine de 1. bölgeye daha çok fabrikalar ve 2. bölgeye daha çok fabrikaların yapıldığını görüyoruz. Demek ki burada sistemde bir yanlış var. Benim doğrusu bireysel inancım bu, kesinlikle Batı illerinden sanayicilerin taşınmasına yönelik kesinlikle bir çözüm olmayacağı gibi, yani Cumhuriyet'in kuruluşundan beri bölgeden yoğun bir şekilde beyin, sermaye, insan gücünün göçünü tetikleyecek yeni bir çalışma. Hı hı. Ve bu politikalar maalesef güvenlik politikasıyla birlikte yürütüldüğü için zaten bölgede sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasına baktığımızda bölge illerinin tamamının son 20 il içerisinde olduğunu görebiliyoruz. Yani yıllar boyunca bu 22 yıllık bu AK Parti iktidarı döneminde de aynı hatalar yapıldı. Geçmişte de yapılmıştı. Maalesef kurumsallaşmış güvenlik politikası ile ekonomiyi böyle eşleştiren, bir şekilde güvenlik politikasını öne çıkan uygulamalar var. Yani bu kurumsallaşmış yapı çözülmediği sürece bu tür hangi önlem alınırsa, hangi adım atılırsa atılsın bölgeye sanayi göçü olmayacaktır. Çünkü bunlar gerçek anlamda sanayicinin gelişmemiş yerlere taşınmasını sağlayacak adımlar değil. Tam tersi içinde büyük tehlikeler barındıran adım.
2: İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla gibi kentlerde kira ve diğer yaşam giderleri Anadolu'nun bazı kentlerinden çok daha yüksek. Aynı asgari ücretin satın alma gücü bölgeden bölgeye ciddi biçimde değişiyor. Bölgesel asgari ücret savunucularının önemli tezlerinden biri, ücretlerin daha düşük olduğu bölgelerin yatırım açısından cazip hale gelmesi ve bunun istihdamı artırıp İstanbul gibi büyük kentlere göçü azaltabileceği yönünde.
1: Peki bölgesel asgari ücret tartışmalarına uzmanlar ne diyor? Sosyal politika uzmanı Profesör Doktor Aziz Çelik tartışmaların asgari ücrete zam yapılması kaçınılmaz hale geldiği için hedef saptırma çabası nedeniyle olduğunu söyledi. Çelik şöyle konuştu.
4: Sık sık gündeme gelen bir konu. Geçmişte işveren örgütleri uluslararası para fonu bunu sık sık gündeme getirmişti. Zaman zaman asgari ücret tartışmalarında gündeme geliyor. Ben yeni bir şey olduğunu düşünüyorum. Tartışma açıyorlar. Asgari ücretin zam yapılması kaçınılmaz hale geldi. Şimdi Aralık ayında Türk İş de şeye katılmıyor, komisyona katılmıyor. Burada dikkatleri biraz başka bir yöne çekiyorlar gibi diye düşünüyorum. Türkiye için bölgesel asgari ücret gerçekçi bir şey değil, yöntem değil. Daha önce denendi bu Türkiye'de. 1974 öncesinde denendi. 1974'te bu yöntemden vazgeçildi. Dünyada bölgesel asgari ücreti uygulayan ülke sayısı çok az. Bunlar genellikle federal ya da eyalet sistemine sahip ülkeler. Yani farklı siyasi, ülke içinde farklı siyasi otoritelerin olduğu yerlerde söz konusu. Avrupa'da örneği yok. Dolayısıyla ben Türkiye için gerçekçi bir öneri olarak şey yapmıyorum bunu. Görmüyorum bunu. Öte yandan asgari ücret tanımına aykırı bir şey bölgesel asgari ücret. En asgari ücret en az ücret demek. Siz toplu sözleşmeyle, bölge özellikleriyle, sektör özellikleriyle zaten onun üstünde ücret verebilirsiniz. Asgari ücret bu işin asgarisidir. Her yerde geçerli olan. Yani aynı ülke içerisinde bölgeler arasında böyle bir fark yapılması eşitlik ilkesine de aykırı geliyor. Bana dolayısıyla gerçekçi uygulanabilir bir öneri olarak görmüyorum. Onu daha çok asgari ücret artışı gündeme gelmişken hedef saptırma olarak şey yapıyorum ben, değerlendiriyorum.
1: Bölgesel asgari ücret uygulamasının iç göçü önemli ölçüde etkileyebileceğini söyleyen Çelik şöyle devam etti.
4: Bölgesel asgari ücretin önemli açmazlarından birisi bu. Bölgesel asgari ücret uygulaması farklı bölgeler arasında ücret farklılığını yaratacağı için şey yapabilir. İç göçü önemli ölçüde etkileyebilir. Bölgesel eşitsizlikleri de devam ettirir. Halbuki asgari ücretin işlevlerinden birisi de ve bütün bölgelerde aynı ücreti sağlayarak bir bölgesel eşitsizliğe de bir şeyi var, faydası var. Bunu kaldırırsanız bölgeler arasında şey olabilir, göçe de yol açabilir bu. Ayrıca şey de büyük bir muamma, hangi bölgelerde hangi asgari ücreti uygulayacaksınız? Bu bölgeler coğrafi bölgeler mi olacak? Aynı il içerisinde çok farklı sosyoekonomik duruma sahip şeyler var, ilçeler var. Burada nasıl uygulayacaksınız? Yani İstanbul, Ankara, İzmir'de çok yoksul ilçeler var, çok zengin ilçeler var. Ya buralarda yaşam standartları çok farklı. Yani çıkmaz sokak asgari ücretin bölgesel hale getirilmesi. O yüzden kaş yaparken göz çıkarmaya yol açabilecek bir şey. Ben her zamanki olduğu gibi bunun biraz hedef saptırma olduğunu düşünüyorum. Uygulanmasını çok olanaklı görmüyorum. Yani büyük tepki yaratacaktır. Zaten sendikalar, hemen hemen bütün sendikalar karşı buna. Ben gerçekçi bir öneri olarak görmüyorum bu öneriyi. Asıl çözüm asgari ücretin ortalama ücret olmaktan çıkarılmasıdır. Türkiye'de sorun asgari ücretin bir başlangıç ücreti ya da işe giriş ücreti değil de yaygın bir ücret haline gelmesidir esas sorun. Yani herkes asgari ücretli, asgari ücretle çalışanlar ücretli çalışanların yarısını oluşturuyor. Bunun değişmesi lazım. Yani asgari ücret bir başlangıç ücreti olmalı. Onun dışında sektörlere göre, bölgelere göre, iş kollarına göre ücret farklılaşmalıdır. Bu doğru bir şeydir ama Bunun yöntemi bölgesel asgari ücret değil, asgari ücreti dünyada olduğu gibi sınırlı bir ücret haline getirmek. Ama Türkiye'de böyle değil. Türkiye'de asgari ücret yaygın bir ücret haline geldi. Şimdi bundan çıkışın yolu nedir? Yani bir, sendikalı ve toplu sözleşmeli iş yerlerinin sayısını artırırsınız. Bir de teşmil mekanizması uygulayabilirsiniz. Yani bir iş kolunda bir toplu iş sözleşmesi varsa sendikasız iş yerine, iş koluna, bölgeye bunu uygulayabilirsiniz. Böylece ücret farklılaşabilir. Yani Türkiye'de sorun asgari ücretin bir asgari ücret değil ortalama ücret haline gelmesidir. Bunun değiştirilmesi gerekiyor. Yani esas bu kadar geniş kapsamlı bir asgari ücret olmaz. Yani Türkiye'de %50'ye yakın çalışanların %50'ye yakın asgari ücretle çalışıyor. Bu çok yanlış bir uygulama. Yani oraya doğru gitti asgari ücret. Buna müdahale edilmesi, bunun değişmesi gerekir.
2: Türkiye'de bölgesel asgari ücret tartışması yeniden gündemde. Yaşam maliyetleri gerekçe gösterilerek gündeme getirilen öneriye işçi temsilcileri karşı çıkarken, uzmanlar farklı bölgelerde farklı taban ücret uygulanmasının bölgesel eşitsizlikleri derinleştirebileceği ve iç göçü artırabileceği uyarısında bulunuyor. Diyarbakır Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ve Sosyal Politika Uzmanı Profesör Doktor Aziz Çelik, bölgesel asgari ücret tartışmaları ile ilgili Radyo Sputnik'ten İlknur Karadeniz'e konuştu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
5: Trafik biraz yavaşlayabilir ama güzel bir şarkının süresi hiç uzamaz. Sakin olun, güven.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Binek otomobillerin vergilendirme sisteminde önemli bir değişiklik yürürlüğe girdi. Resmi gazetede yayımlanan yeni düzenlemeyle binek otomobiller için asgari maktu özel tüketim vergisi uygulaması getirildi. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı düzenlemenin mevcut araç fiyatlarında ya da bugün uygulanan vergi yükünde doğrudan bir artışa neden olmayacağını vurguluyor. Bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında yapılan düzenlemeyle binek otomobiller ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtların ÖTV sistemine yeni bir alt sınır eklendi. Mevcut sistemde otomobiller motor silindir hacmi, motor gücü, emisyon değeri, elektrikli araçlarda menzil ve matrah gibi kriterlere göre belirlenen oranlar üzerinden vergilendiriliyor. Yeni uygulamayla birlikte ise hesaplanan ÖTV tutarı belirlenen asgari maktu verginin altında kalırsa araç için bu alt sınır esas alınacak. Eğer oran üzerinden hesaplanan vergi daha yüksek çıkarsa mevcut uygulamada olduğu gibi yine bu tutar tahsil edilecek. Düzenleme kapsamında binek otomobiller için asgari maktu vergi tutarı 100 bin lira olarak belirlendi. Elektrikli 3 ve 4 tekerlekli bazı motorlu araçları kapsayan L sınıfı taşıtlarda ise yalnızca elektrik motor gücü 4 kW ve üzerinde olan modeller uygulama kapsamına alındı. Bu araçlarda asgari maktu vergi tutarı 30 bin lira olacak. Buna karşılık iki tekerlekli motosikletler, içten yanmalı motora sahip L sınıfı araçlar, elektrik motor gücü 4 kW'ın altında kalan modellerle tarım ve ormancılıkta kullanılan traktörler yeni düzenlemenin dışında bırakıldı. Yani ticari araçlar ve motosikletlerin vergilendirme sisteminde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre bugün piyasada satılan otomobillerde hesaplanan ÖTV tutarları zaten belirlenen asgari sınırların üzerinde bulunuyor. Bu nedenle düzenlemenin mevcut araç fiyatlarında ya da ödenecek vergilerde doğrudan bir artış yaratması beklenmiyor. Kanunla birlikte Cumhurbaşkanı'na da önemli bir yetki verildi. Buna göre Cumhurbaşkanı belirlenen asgari maktu vergi tutarlarını ya da yeniden değerleme oranıyla artırılmış tutarları yasal sınırlar içinde 10 katına kadar artırabilecek, sıfıra kadar da indirebilecek. Uygulama, düzenlemenin gerekçe hükümlerine göre cari dönemde vergi artışı oluşturmak amacıyla değil, ilerleyen süreçte yaşanabilecek sektörel ve ticari değişimlere karşı idari kararların hızlı alınabilmesi için tasarlandı. Binek otomobillerin vergilendirme sistemine asgari maktu vergi standardı getirildi. Yeni uygulamayla vergi için alt sınır belirlenirken mevcut araç fiyatlarının ve ÖTV tutarlarının doğrudan etkilenmesi beklenmiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı yeni dönemde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Avrupa yazın en sert kuraklık dönemlerinden birini yaşıyor. Almanya ve Fransa'da etkisini artıran sıcak hava dalgası su kaynaklarını kritik seviyelere düşürdü. Kuraklığın derinleşmesiyle birlikte iki ülkede de su kullanımına yönelik kısıtlamalar peş peşe devreye alındı. Fransa'da kuraklık 2012'den bu yana Temmuz ayında görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Avrupa Kuraklık Gözlemevi verilerine göre Temmuz ortası itibariyle ülke ana karasının %96,5'i kuraklıkla mücadele ediyor. Ülke genelinde yalnızca 3 vilayet dışında tüm bölgelerde kısmi ya da tam su kısıtlamaları uygulanıyor. Yeni sıcak hava dalgasının etkisiyle bazı vilayetlerde mevcut önlemler daha da sıklaştırıldı. Orne vilayetinde kuraklık krizi yaşanan 5 bölgede su kıtlığını önlemek amacıyla yeni tedbirler yürürlüğe girdi. Esne vilayetinde ise su kaynaklarındaki azalma nedeniyle araçların evde yıkanması yasaklandı. Sadece oto yıkama servislerinde araç temizliğine izin veriliyor. Yüzme havuzlarının doldurulması da yasak kapsamına alınırken çiftçilerden tarımsal sulamada kullandıkları su miktarını azaltmaları istendi. Kuraklığın etkili olduğu Drôme vilayetinde de su kullanımına yönelik kısıtlamalar artırıldı. Almanya'da da tablo farklı değil. Alman Meteoroloji Servisi verilerine göre Würzburg yakınlarındaki Bad Brückner beldesinde hava sıcaklığı 40,9 dereceye ulaştı. Aşırı sıcaklar ülkedeki kuraklığı daha da derinleştirdi. Kuzey Renfesvaya eyaletinde bu yılın Temmuz ayı 1881'den bu yana kaydedilen en kurak Temmuz olarak tarihe geçti. Metrekareye düşen yağış miktarı yalnızca 18 litre olarak ölçüldü. Bu değer daha önce en kurak Temmuz olarak kaydedilen 2018 yılının da altına indi. Kuraklık nedeniyle Almanya genelinde 100'den fazla şehir ve ilçe su tüketimini sınırlandıran uygulamaları hayata geçirdi. Minite bahçe havuzlarının doldurulması, çimlerin sulanması ve otomobillerin yıkanması yasaklandı. Hannover'da bahçe sulamasına izin verilmiyor. Potsdam'da ise devlete ait tarihi saray bahçelerinin sulanması tamamen durduruldu. Uzmanlara göre yaşanan gelişmeler, Almanya'nın uzun süreli kuraklık dönemlerine karşı su yönetiminde yeterince hazırlıklı olmadığını ortaya koyuyor. Su kaynaklarının korunması için daha kapsamlı ve sürdürülebilir politikaların hayata geçirilmesi gerektiği vurgulanıyor. Avrupa'da sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken kuraklıkla mücadelede alınacak yeni önlemler de yakından takip ediliyor. Almanya ve Fransa'da etkisini artıran sıcak hava dalgası kuraklığı kritik seviyeye taşıdı. Su kaynaklarındaki azalma nedeniyle birçok bölgede bahçe sulama, araç yıkama ve havuz doldurma gibi faaliyetlere yönelik su kullanım kısıtlamaları sıkılaştırıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Fincan Kahve'nin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Gençlik bir rüzgar gibidir, aklınız bir karış havadadır. İşte böyle zamanlarda büyüklerin ağzından çıkan söz bellidir. Başında kavak yerleri esiyor. Bu deyimin ilham kaynağı ise doğanın ta kendisidir. İlkbaharda kavaklar arasında esen hafif rüzgar gibi gençlerin aklında da sürekli bir hareket, bir kararsızlık, bir hayalperestlik dolaşır. Gençler sorumluluktan uzaklaştığında aile büyükleri şöyle der: senin de başında kavak yeli esiyor. Günümüzde de hala duygularıyla değil, aklıyla hareket etmeyen gençler için bu deyim kullanılır. Deyimler sadece kelime değil, kuşakların birbirine bıraktığı duyguların da izidir. Bugün başında kavak yeli esmek deyiminin rüzgarına kapıldık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş için tutuklama talep edildi. Gazeteci Cem Küçük tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Beşkent'te plajlara kırmızı bayrak asıldı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Üsküdar Belediyesi'nde usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan belediye başkanı Sinem Dedetaş dahil 4 kişi için tutuklama talep edildi. Belediye başkan yardımcısı Ceyhun Ünlü ile iş takipçisi Adem Altıntaş ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük'ün ifade işlemleri tamamlandı. Küçük tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Türkiye farklı noktalarda çıkan orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı alevlerle mücadelede son durumu paylaştı. Bakan Yumaklı 5 yerde orman yangınlarının sürdüğünü belirtirken Balıkesir, Gömeç, Antalya, Alanya ve Mersin'de alevlerin kontrol altına alındığını söyledi.
2: 29 Temmuz'da başladı şiddetli rüzgarlar. O tarihten bu yana kadar son 3 günde ülkemiz genelinde 138'i orman dışında olmak üzere 218 yangına müdahale edildi. Bu yangınların 213'ü tamamen kontrol altına alındı. Mevcutta devam eden 5 yangın var. Balıkesir, Gömeç, Antalya, Alanya, Mersin, Gümler. Bu alanlarda yangınlarda büyük ölçüde kontrol sağlandı.
1: Yeni Parti Genel Merkezi İstanbul Kurucu İl Başkanlığı'na görevine Özgür Çelik'in getirildiğini duyurdu. Çelik'in il yönetimiyle ilçe başkanlıklarının kuruluş işlemlerini 3 Ağustos'a kadar tamamlayacağı bildirildi. CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yeni atama yapıldı. CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin yerine Mehmet Ali Yüksel atandı. Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru hakkının getirildiği 23 Eylül 2012'den 30 Haziran 2026'ya kadar yapılan 744.379 bireysel başvurudan 640.882'ni sonuçlandırdı. Derdest dosya sayısı ise 103.499 olarak kayıtlara geçti. Gıda ürünlerinde taklit ve tahsis yapan firmaların ifşa edildiği liste yenilendi. Listeye eklenen 34 ürünün 9'unda tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Bu ürünlerin 5'i Mersin'de, 4'ü ise Adana'da faaliyet gösteren işletmelere ait oldu. İstanbul'da 6 metro hattının sefer saatleri uzatıldı. Metro İstanbul 1-16 Ağustos tarihleri arasında Yenikapı'da gerçekleşecek 5. İstanbul Festivali'ne ilişkin metro hatlarında sefer saatlerinin 00.30'a kadar uzatıldığını bildirdi. Beşkent'te plajlara kırmızı bayrak asıldı. Tekirdağ, Süleymanpaşa, Marmara Ereğlisi ve Saray, Sakarya, Karasu, Kocaeli ve Kaynarca ilçeleriyle Kırklareli, Demirköy ve Vize ilçelerinin yanı sıra Kocaeli, Kandıra ile Düzce, Akçakoca'da şiddetli rüzgar nedeniyle denize girmek yasaklandı.
3: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'de beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 11 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Türkiye'nin batı kesimlerinde rüzgarın hızını artırması bekleniyor. Marmara'nın tamamı ve kıyı Ege'yi kapsayan sarı kodlu uyarıda vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları istendi. Fırtına beklenen iller Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova oldu. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ülke genelinde etkisini artıracak. Hafta genelinde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri ise şöyle: İstanbul'da nemli ve az bulutlu bir hava 30-32 derece, Ankara'da açık ve az bulutlu 34, İzmir'de güneşli 34-35, Antalya ve Adana'da yüksek nem oranlarıyla birlikte 33-36, Diyarbakır'da 41-42, Erzurum'da yer yer yağışlı 32-33 derece civarında seyredecek.
3: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %1,24 değer kazanarak 13.458 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 47 lira 52 kuruş, euro 54 lira 58 kuruştan satıldı. Kapalı çarşıda gram altın 6.177, çeyrek altın 10.083, tam altın 40.154, atı altın ise 41.139 liradan işlem gördü.
3: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %65'lerde seyrediyor. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'da oldukça yoğun bir trafik gözleniyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Nurtepe, Hastal, Seyrantepe ve Maslak'ta yoğun bir trafik söz konusu. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlere baktığımızda ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçükyalı, Bostancı ve Çamlıca'nın oldukça yoğun ilerlediğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Ataşehir'de yoğunluk gözleniyor. Haberleri sunduk. İyi akşamlar.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
4: ...31 Temmuz 2026... sizlerle birlikteyiz. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi'nde. Saat kaç? 19.07... Özgür Fenerbahçe saatiyle buluştuk Özgür'le. Özgür'le uzun süredir yapmıyorduk, Galatasaraylı. Özgür'le en sonunda buluştuk. Yine bir Fenerbahçe saati. Fenerbahçe tabii eleme turunu Polonya ekibi, Górnik Zabrze'yi miydi neydi, ismini söylemekte zorlanıyorum, öyle bir şeydi, onu eledik. Zor, disiplinli bir takım karşı taraf, rakip iyi bir takımdı, yani dişli bir takımdı. Tabii bizde hoca değişikliği her sene başımıza gelen şey gibi, işte sürekli bir değişiklik. Ondan sonra sil baştan yaptığımız için dalga geçiyorlar bizimle, ama ben yine de turu geçmenin önemli olduğuna inanıyordum. Çünkü dediğim gibi yeni bir dönem. Tabii sonuçta futbolun güzelliği, sporun güzelliği de bu. Espriler yapılacak. İnşallah sezon sonu ben onlara espri yapacağım. Her sene bu umutla gidiyoruz ama 12 senedir yapamıyoruz. Ondan sonra hayırlısı diyelim yani. Fenerbahçe'mizi seviyoruz. Beşiktaş'ı da tebrik ediyorum bu arada. Beşiktaş'ta Caner hangi takımda o? O da değişik bir şey. O da söylemesi zor. Midland mi neydi? Beşiktaş'ı da tebrik edelim. Onlar da ön elemede başarılı oldular. İnşallah yolları açık olur diyelim. Türk futbolunun, yani Türk futbolunu seviyoruz. Türk futbolunu izlemeyi seviyoruz. Ama futbol olduğu sürece, başka şey olmadığı sürece, bu esprilerde keşke hep bu espri boyutunda kalsa, hep böyle devam etsek diyelim. Gündemimize geçelim. Şimdi gündemimiz yoğun. Şimdi bu yeni nesil çetelere biraz değineceğiz. Son dönemde benim dikkatimi çeken bir şekilde saldırıların arttırdığını görüyoruz. Her yerde haber geliyor. Dün akşam da İstanbul'da Eyüp Sultan'da Alibeyköy bölgesinde bir saldırı oldu. Görüntülerde görüyoruz, Mersin'de oluyor. Bir motorlu şahıslar geliyor, sıkıyor, gidiyor. Cinayet işliyorlar falan filan. Bu ne anlama geliyor olabilir? Çünkü şundan dolayı Fethullahçı teröristlerin firarilerinden Cevher Güven, ona gazeteci sıfatı takanlar falan var. Gazeteci falan değil, bir teröristten bahsediyoruz. Bir ajandan bahsediyoruz, gazeteci falan değil. Cevher Güven isimli teröristin de son dönemlerde yaptığı paylaşımlarda da bilinçli olarak bu tür şeyleri öne çıkarttığını görüyoruz. Onlar çıkartıyorsa var bir şey diye bir soru işareti. Onu biraz beyin fırtınası yapacağız. Türk basınında biliyorsunuz son dönemde çalkantılı bir dönem geçiyor. Basında yer alan, şimdi kimisi sever kimisi sevmez. Ben kendi yorumumu yapmayacağım. Cem Küçük, en son Cem Küçük gözaltına alındı ve en son bilgi tutuklama talebiyle sevk edilmişti. Biraz onun suçlandığı şeyler üzerinden Türk basının analizini biraz yapalım. Yani basında neler oluyor, en büyük problemlerden biri ne şeklinde, onu bir şey yapalım. Şimdi Afrika'ya bir gideceğiz. Mali yönetimi Türkiye ve Rusya ile işbirliğini arttırıyor. Biliyorsunuz Avrupa'ya karşı tavır koydu Mali ve Türkiye ve Rusya ile çok ciddi iletişimi var. En son Türkiye'den SİHA satın aldılar. Onun bilgilerini paylaşacağız. İran'da Kürt grupların aralarında PKK'nın, daha doğrusu KCK'nın Suriye'ye, PKK çünkü artık bir münfesih örgüt diyebiliriz. KCK zaten en tepe yapılanmaydı. Türkiye ayağı PKK'ydı. İşte İran ayağı PEJAK, Irak ayağı PÇDK, Suriye ayağı PYD'ydi. Şimdi PEJAK'ta aralarında bulunduğu grupların durumuyla ilgili olarak önemli gelişmeler var. İsrail çok yakından takip ediyor. Onu görüyoruz. Bilgilerini aktaracağız. Yani söylemlerimiz boşa değil. Yani birileri sürekli bizi paranoya, sev paranoyası yaşıyorsunuz diyorlardı. Adamlar hakikaten bir BOP haritası çıkarttı. Bildiğin sev gibi bir haritaydı. O açıdan şimdi bu İsrail'in, Amerika'nın bu gruplar üzerinden bölgede yapmaya çalıştığı operasyonları aktarıyoruz. Şimdi İran'ı da İsrail o gruplar içine yerleştirdikleri, işte CIA'yı da aynı şekilde, Amerika Birleşik Devletleri de hamle yapmaya çalışıyorlar ama Türkiye'nin çok ciddi bir şekilde buna engel oldu. Şimdi bunu biz söylemiyoruz. Kim söylüyor biliyor musunuz? İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı söylüyor. Detaylarını da vereceğiz, bilgileri vereceğiz. Ne oluyor, ne bitiyor ona bakacağız. Türkiye en son şunu da söylemiş. İran'a da şu telkinde bulunmuş. Yani bu şeyleri gerekçe göstererek böyle böyle Kürtlere yönelik, İran'daki Kürtlere yönelik bir baskı uygulamaması, bu gruplara yönelik onları da İsrail'in, Amerika'nın kucağına atacak hamleler yapmaması yönünde İran'a da tavsiyelerde bulunmuş. Onun detaylarına bakacağız. Ukrayna'nın Hazar saldırısının savaşı bölgeye yayması riskini biraz ele alacağız. Ondan sonra ve Avrupa'da krizler derinleşiyor. Hangi ülkede ne krizleri var? Bunun güvenlik boyutu, ekonomik boyutu, onları biraz ele alacağız. Bunu aynı zamanda değerli siyaset bilimci yazar Adem Kılıç'la konuşacağız aynı zamanda. Şimdi yeni nesil çetelerden başlayalım. Şimdi yeni nesil çete diyorlar. Eskiden mafya denirdi. Başka şeyler söylenirdi ama şimdi bu yeni nesil çeteler internetten örgütlenebiliyor, adam bulabiliyor falan filan, saldırılarını yapıyor. Dediğim gibi son dönemlerde arttığını gördük. En son Eyüp Sultan'da Ali Beyköy bölgesinde bir otomobilciye'nin önünde oturan insanlara saldırıldı. En son bilgi, bir kişinin hayatını kaybettiği, orada bulunan 3 kişinin de yaralandığı yönündeydi. Şimdi bu çeteler, şimdi Cevheri Güven denen FETÖ militanları da şimdi bu çeteleri sürekli gündemde tutuyor. İşte şöyle oldu, böyle oldu, bakın PKK buraya şey yapacak, işte bilmem şu İtalya'daki tutuklu bulunan şahıs şunu yapacak, bunu yapacak şeklinde yayınlar yapıyor. Burada ben FETÖ'yü tanıyorsam, kaç sene oldu işte, yaşım 48'i bitirdik, 49'dan gün alıyoruz. Bunun yaklaşık 3/4 diyebilirim. Yani aklımızın başına geldi. 13-14 yaşından itibaren ailemizden de aldığımız eğitimle bir şekilde bu yapılara her zaman mesafeli, düşman. Aynı zamanda mesleki olarak da işte gençlik dönemimizde de üniversitelerde mücadele eden, gazetecilikte de devam eden, bu mücadelelere devam eden bir yerde olduğumuz için çok araştırdık, baktık, ettik. Yani az takip etmedik deyim yerindeyse, yaklaşık 30 senedir bu örgütleri takip ediyoruz. FETÖ gibi örgütleri de takip ediyoruz. Ben FETÖ'yü tanıyorsam, eğer bir şeyi gündeme getiriyorsa bir planın parçası olarak gündeme getiriyordur diye düşünüyorum. Bir, ikincisi kaos su besleme noktasında her zaman güvenlik problemleri yönetimleri, hükümetleri zor durumda bırakmak amacıyla yapılmıştır. Ben Ahbap soruşturması sürecinde de şunu söylemiştim. Yani bu meselenin sadece Haluk Levent'in iddia edilen ki kendisinde itirafları var. Yani iddia edilen dememizin nedeni bizim hukuka olan inancımız tabii ki. Yani mahkeme kararı olmadığı sürece, kesinleşmediği sürece iddia edilen diyeceğim. Kendi itiraflarına rağmen kendisi de şey yapıyor. Suçları sadece bireysel bir işte ben kumar oynayayım, bahis oynayayım falan filan diye işlemediğini, bunu birilerinin kullanmaya çalıştığı, bir organizasyonun kullanmaya çalıştığı, bunun tepesinde, perde arkasında istihbarat servislerine kadar uzanabilecek bir yapılanmanın olduğunu düşünüyorum. Çünkü istihbarat servisleri kaos planlarında, işte devlete, yönetimlere güvensizlik oluşturmada belli açıklardan faydalanır. Ek olarak da var olan belli grupları kullanır. Aslında kişi, herkes burada memnun kalır. Şöyle olur. İşte onu anlatırken şunu söylemiştim. Dolandırıcı bulurlar, organize suç örgütü bulurlar, başka başka yapılar bulurlar. Yeri gelir siyasi bulurlar, yeri gelir başka birini bulurlar falan filan. Ama bir şeyler yaparlar. Ne yaparlar? İşte toplumda bir kere devlete güveni sarsmaya yönelik suç işleme yani veya eylemselliğe girerler. Yasal gözükür ama işte ahbap meselesinde görüldüğü gibi bir taraftan orada o acı, büyük acılar yaşadığımız, sarsıldığımız o depremlerin arkasından devlete güveni sarsma çabaları, bir psikolojik harp yöntemi olarak, bir algı operasyonu olarak aynı zamanda işte dediğim gibi devleti sarsmanın yanı sıra uzun vadede de muhtemelen başka planları devreye sokacaklar. Ne oldu? Devlet takip etti, buldu falan filan. Geçmişte de bu böyledir. Organize suç örgütleri de kullanılır. Organize suç örgütleri kaos beslemede, kaos üretmede kullanılır. Şimdi oradaki kişi para kazanır. Bu işten para kazandığı için onun derdi para kazanmaktır. Yani sokaktaki A kişisi, B kişisi şey yapmaz. Doğrudan istihbaratlarla, yabancı istihbarat servisleriyle çalışmaz. Ama aracılar vardır. Onlara ulaşılan aracılar üzerinden o kişiye para kazandırılarak hedeflenen eylemler yaptırılır. Bunlardan bir tanesi de toplumda, çünkü toplumların en önemli iki ihtiyacı nedir biliyor musunuz? Yani yanılıyorsam siz de katkınlarınızı beklerim. Yani WhatsApp numaramızı da tekrar vereyim. 0505-171-6656. Toplumların en önemli iki ihtiyacı, açık söyleyeyim, bir ekmektir, iki güvenliktir. Bu ikisi sarsıldı mı, bu ikisindeki sıkıntı, bu ikisinde sıkıntı ortaya çıkarsa toplumlar bunun hesabını yönetimlerden sorar, deyim yerindeyse. Şimdi bu nedenle devlet mekanizması dediğimiz mekanizmada toplumun bu iki ana ihtiyacı, diğer ihtiyaçları da karşılar tabii ki. Ama temel ihtiyaç güvenliği sağlamak ve aynı zamanda ekonomik anlamda insanların, deyim yerindeyse, tenceresinin kaynamasını sağlamak. Devletin ana iki görevi budur. Şimdi bu güvenlik hem ülke güvenliği boyutuyla da olur, aynı zamanda sokakların, mahallelerin, şehirlerin güvenliğiyle de olur. Yani insanlar özgürce, rahatça dışarıda günlük hayatlarını geçirebildiği bir güvenlik ortamı isterler. Bu gerek işte mafya işte eylemlerine karşı da devletin korumasını isterler, terör eylemlerine karşı da isterler. Aynı şekilde aynıdır. Yani bu güvenlik başlığının altında başka başka başlıklar da vardır. Ekonomik, yeri gelir ekonomi öne çıkar, ekmek talebi öne çıkar, yeri gelir güvenlik talebi öne çıkar. Şimdi geçmişte mesela ben kitabın ortasından şunu söyleyeyim. Ben emperyalist güçlerin Türkiye zafiyete uğradığı anda, Türkiye zayıfladığı anda yeniden belli dinamikleri hayata geçirmek istediğini düşünenlerdenim. İsrail gibi Siyonist güçlerle beraber, belki de bu dönemde İsrail'le yaşanan gerilim, İsrail'in soykırımcı yönetiminin hedefleri doğrultusunda belki onlar daha çok öne çıkmış olabilir. Bu işleri onlar çok iyi yapar çünkü. Ama Türkiye'nin tabii ki direnç kapasitesi arttığı için çok böyle sokakları karıştıracak, sokakları domine edecek şeyler yapamıyorlar. İşte Türk istihbaratı bir mücadele yürütüyor, diplomasi bir mücadele yürütüyor, başka başka alanlarda direnç mekanizmalarımızı kuvvetlendiriyoruz ama dönem dönem bu tür işte eylemlerin toplumda haklı olarak, insanlarımızda haklı olarak, ya işte sokakta yürüyemeyecek miyiz? İşte esnafta, ya kardeşim adam geliyor haraç istiyor falan filan. Aslında o haraç, evet, onun açısından, yani eylemi yapan kişiler açısından olay sadece haraçtır. Ama daha üst boyutlara çıktığımızda o esnafın veya o esnafların artık yani esnafların, iş yerlerinin, iş insanlarının artık durumu şuna döner. Ya kardeşim devlet yok mu? Bu adamlar gelip elini kolunu sallayarak benden haraç istiyor, ben vermezsem bana saldırıyor falan algısı bir süre sonra güvenlik problemlerini ortaya çıkartır. Bu durum sadece iş yeri sahiplerinin de etkilemez, dışına da çıkar, sokaktaki vatandaşı da etkiler, alışveriş yapan vatandaşı da etkiler ve bir süre sonra ne olur biliyor musunuz? Devlete güvensizlik başlar, kaos üretmeye başlar. Biz bunun benzerini nerede gördük biliyor musunuz? Yani en çarpıcı örneklerinden biri olduğu için geçmişte de Türkiye'de de yakın tarihte bir olaylar hatırlatacağım. Onu hatırlayanlar olacaktır. Belki 20'li yaşlardaki kardeşlerimiz hatırlamayabilir ama 30'lu ve üstü yaşlardaki dostlarımız mutlaka hatırlayacaklardır. Ama en bariz örneğini şöyle söyleyeyim. Mesela İran'da 1950'lerde organize suç örgütlerinin güvensizlik ortamı yaratarak Musaddık'ın devrilmesinde nasıl etkili olduğunu biliyoruz. Yani çok affedersiniz bir su molası vereyim. Evet su molası verdik, bir anda gelen bir öksürük. Deyim yerindeyse yani güvenlik sarsıldığı anda insanlar haklı olarak bunu sağlaması gereken güç olan devlet ve hükümet mekanizmasına yönelirler ve işte kaos üretmek isteyenlerin beslendiği alanlardan bir tanesidir. Şimdi Türkiye'de de hatırlayın işte dediğim gibi 30 ve hatta 30-35 diyeyim ve üstü yaşlardakiler hatırlayacaklardır. Bir dönem Türkiye'de özellikle İstanbul'da sokaklarda bir anda tinerci vakaları ortaya çıkmaya başladı. Böyle tinerciler sanki bir yerden ne derler zembereğinden boşalır gibi sokaklara bir anda yayıldılar ve insanlar güvenlik algısını sorgulamaya başladılar. Yani güvenlik algısını daha yukarıya doğru çekmeye başladılar. Güvenlik sistemini sorgulamaya başladılar ve o dönem Türkiye'de siyasette etki yapan bir durum söz konusu oldu. Sokakların güvensizliği. Şimdi bu yeni nesil çeteler üzerinden birileri işte CIA'yı, Mossad'ı bunlarla kurdukları bağlantılar üzerinden acaba Türkiye'de kaos mu planlıyorlar diye ben bir soru ortaya atayım. Bunları konuşmaya devam edeceğiz diye söyleyeyim. Çünkü benim dikkatimi çeken bir mevzudur bu. Türkiye ne zaman güçlü bir hamle yapmaya kalksa dış politikada başka alanlarda milli politikaların hamlesinde doğrudan bir bakıyoruz sokaklarda ilginç şeyler oluyor. Şimdi geçelim benzer bir duruma, yine bir güvensizlik algısı oluşturabilecek bir alana, Türk medyasındaki duruma. Şimdi en son Cem Küçük gözaltına alındı. Dediğimiz gibi şimdi tutuklanması talep ediliyor. Ve suçlama halkı kin nefrete yöneltmek ve aynı zamanda şantaj. Şimdi duyumlara göre yanıltıcı bilgi, halkı yanıltıcı bilgi de var. Şimdi bu nereye geliyor? İşte iddialar şu, işte birilerine, iş insanlarına falan filan şantajla deyim yerindeyse para kopartma iddiaları var. Burada da iddia diyoruz. Haluk Levent için nasıl iddia dedik? Burada da iddia diyoruz. İddialar var. Şimdi bu iddialar çok iyi şeyler değil. Şimdi mesela bizim Cengiz abi var, Cengiz Er. Süper Haber'in başındaki abimiz Türk basınında da bilinen, geçmişte çok önemli kurumlarda üst düzey yönetici olarak da çalıştı. Cengiz Er deyim yerindeyse medyanın vicdanlı, böyle namusu, kalem namusu güçlü olanlarındandır. Ondan sonra diyor ki Cem Küçük'ün gözaltına alınması olayında ortalıkta dolaşan dedikodular mesleğimiz adına utanç verici ve de vahim. Doğru mudur değil midir bilmiyoruz tabii ki. Tanımam etmem ve de hiç temasım olmadı. Yeri gelmişken birkaç yıl önce Kuzey Kıbrıs'ta korkunç bir cinayete kurban giden yasa dışı bahis baronu Halil Falyalı'nın Cüneyt Özdemir'le yaptığı röportajda söylediklerini hatırlayalım. Diyor ki Falyalı, ver 10 bin dolar, ver 20 bin dolar, ver 50 bin dolar, videonu kaldıralım. ver 150 bin dolar bir daha seni yazmayalım falan. Birçok gazeteci bunları söyledi, Falyalı'nın söyledikleri. Aynen bu cümleleri kurdu o röportajda. Bunlar o günlerde yazıldı, çizildi ama hiçbir şey olmamış gibi herkes yoluna devam etti ve selam. Dediğim gibi Cengiz Er eğriye eğri doğruya doğru diyen biridir. Kalem namusu, fikri namusu çok güçlü biridir. Cengiz abi böyle isyan ediyor, haklı. Çünkü Türk basında açık söyleyeyim bizlerin de kulağına geliyor. A kişisi gitmiş buraya demiş ki bana verin 200 bin lira veya 200 bin dolar, 100 bin dolar, 10 bin dolar, 50 bin dolar. Sizin adınıza lobi yapalım, şey yapalım. Şimdi gazetecisiniz, sizin gücünüz sadece gazeteciliktir, fikirlik. Ha şunu yapabilirsiniz, ben gazetecilerin danışmanlık yapmasına karşı değilimdir. Ama her şeyin yasal, meşru yollarla olmasına her zaman taraftarımdır. Tabii ki gazeteciler bildikleri alanlarda kişilere de siyasiler olabilir, belli kurumlar olabilir, danışmanlık yapabilir. Yayın danışmanı olur, gider bir kurumda yayın danışmanı olur, bir siyasinin danışmanı olur. Bunlar çok olağan şeylerdir bunlardan. Ama bir gazeteci bana para verin, ondan sonra ben sizin adınıza işte şurada burada, hatta ve hatta açık söyleyeyim külliyenin de adı kullanılarak orada bakın Cumhurbaşkanı bunları duysa hakikaten size bir şey diyeyim mi, deyim yerindeyse bunu teşbih olarak söylüyorum tabii ki, yani ortalığı toz duman eder yani. Külliyenin de adı kullanılarak çok sayıda şey olduğu kulağımıza gelen şey duyumlar arasında var. Gidiyorlar iş insanlarına, hatta bir dönem hatırlayın neydi, FETÖ borsası. FETÖ borsasında da çok konuşuldu. Gidiyorlar işte seninle ilgili dosya var. Bu dosyaları kaldırtmak için biz de senin lehine yayın yapmamız için şey yapalım. Bize şu kadar para ver, biz de senin lehine yayın yapalım. Senin dosyanı kaldırtalım şeklinde iddiaları çok duyduk. Yani kulağımıza birçok şey geldi. Şimdi Cem Küçük'ün hakkındaki iddialar ciddi iddialar. Biliyorsunuz en son Rasim Ozan Kütahyalı'da, ki bunlar şimdi burada da bir şey yapayım, gönderme yapayım. Sürekli söyleniyordu ya bunlar dokunulmaz, bunlara hükümet yandaşı olduğu için dokunulmaz. Hayır, dokunulacak. Adım adım. Ben çok sevdiğim bir şey var. Altaylardan Tuna'ya diye de bir şarkı vardır ya. Orada bir cümle var. Her şeyin bir sırası var diye. Her şeyin bir sırası var. Zamanı gelince hepsi oluyor. Bakın dokunuluyor. Rasim Ozan Kütahyalı dokunuldu. Çok konuşuldu. Yine mahkeme kararı kesinleşmediği için hakkındaki iddialar diyeyim. Hakkındaki iddialar ciddiydi. Ondan sonra şimdi Cem Küçük hakkındaki iddialar ciddi. Temiz çıkmalarını hepsinin hangi düşüncede olursa olsun hakkındaki iddiasızlar olan insanların temiz çıkmasını inanın gönülden isterim. Kimseyi böyle şey insanlar değiliz yani, gıcık aldığımıza, sevmediğimize, farklı düşündüğümüze içeri girsin yatsın falan diyecek insanlar değiliz. Tam tersine farklılıklarımızla güzeliz diye hep konuşuruz. Dostlarımız da var, işte Haydar Ali Bey onlardan biri yazmış sağ olsun. İyi yayınlar, sokaklar şu anda. Şu an daha güvensiz diyor. Evet, bir güvensizlik algısı, az önce konuştuk, onu da anlattım. Dostlarımızla beraber yani farklı fikirlerle güzeliz. Birbirimizi besleyecek şeyler. O yüzden Cem Küçük içeri girince sevinenlerden değilim. Rasim Ozan girince sevinenlerden değilim. Veya bugün muhalefeti destekleyen insanlar içeri girince sevinenlerden değilim. Ama gerçekten de eğer sıkıntılı şeyler varsa da hukuk hepimiz için işlemeli. Ben de dahil olmak üzere herkes için işlemeli. O yüzden meseleyi de takip ediyoruz ama Türk basınının artık bir arınması gerekiyor, onu söyleyeyim. Yani ben şuradan şu kadar para aldım var, açık söyleyeyim. Yani isimlerini vermeyeceğim. Kulağımıza gelen şeyler var. Ciddi şeyler var. Yani gidiyorlar bilmem ne avukatına, diyorlar ki sizin müvekkille ilgili kulis yaparız, bize 200 bin lira para ver. Duyduğum isimleri söyleyeyim yani. Bugün medyaya çıkan isimler de var, onu da söyleyeyim yani. Kulağımıza gelenler arasında bilgi olarak aktardığım şeyler var. Şimdi Türk basının arınması gerekiyor. Hepimiz koşturduk. Ben gazeteciler para kazanmasın demiyorum. Gazeteciler para kazansın tabii ki, her meslek kazansın. Herkes hakkını fazlasıyla alsın. her meslek dalı, işçisi, emekçisi en çoğu kazansın zaten. İş insanı, üreten insan da kazansın. Herkes kazansın. Herkes birbirine hakkını versin. Memur da kazansın. Polisimiz, askerimiz de kazansın. Gazeteci de kazansın. Diğer işte bir sürü meslek dalı var. Mühendisi, doktoru falan filan, öğretmeni. Öğretmenler en çok kazansın bu arada. İşçiden daha fazla kazansın. Onu da söyleyeyim. Öğretmenlerin... vekiller de kazansın. Ya milletvekilleri de millete hizmet ediyorsa kazansın. Özgür vekiller diye soru soruyor da vekiller de kazansın tabii ki. Yani ama vekiller de ne zaman kazansın? Millet gerçekten hakkını aldığı zaman kazansın ve çalışsınlar, kazansınlar. Ben vekillerin aldığı paraya karşı değilim. Yeter ki millete de kazandırsınlar. Yani o önemli benim için. Yoksa mesela dönem dönem haberler yapılırdı biliyorsunuz, holding medyaları, Türkiye'de medyanın çok sıkıntılı, işte medya üzerinden konuşuyoruz, konuşulduğu dönemde işte atıyorum vekil haberleri yaptırılırdı, yapan çocuk diyelim ki günümüz paralarıyla söylüyorum, işte vekilin maaşı diyelim ki 250-300 bin, yapan çocuğa asgari ücret verirlerdi, o haberi yaptırırlardı, yaptıranların maaşları da 400 bin, 500 bin, 1 milyon falandı yani en üst düzeydeki yöneticilerin. Medyada da sömürü de vardı. Yani dediğim gibi Türk medyasının ciddi bir şekilde arınması, hangisi olursa olsun, hangi düşünceyi savunuyorsa savunsun, Türk medyasının da arınması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi kısa bir araya gidelim. Aradan sonra dediğim gibi biraz bölgesel gelişmelere geçiş yapacağız. Ama önce kısa bir müzik arası.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, tekrar birlikteyiz kısa bir aradan sonra. Şimdi bölgemizdeki gelişmelere geçeceğiz. Çünkü tekrar ısınıyor coğrafya. Şimdi Trump'ın açıklamaları var. İranlılara olan inancımı kaybediyorum. Müzakerelerin ortasında Ürdün'e 5 füze fırlattılar. Kendileri müzakere ederken İran'a saldırdıklarını unutmuş herhalde. Diyor ki biz İran'da sadece kazanmak istiyoruz. Onları sert vuracağız şeklinde konuşmuş. Şimdi bölgedeki gelişmeleri en iyi analiz eden isimlerden bir tanesi değerli dostumuz, arkadaşımız, siyaset bilimci yazar Adem Kılıç hatta. Adem hoş geldin yayınımıza.
2: Teşekkürler Ceyhun Bey, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Önce son dakika gelişmeyi değerlendirelim istersen. Hem bölgeyi oradan da daha geniş çerçeveye, çünkü senin önemli uyarıların var. Yani bölgesel bir savaşa evrilme riskine dikkat çekiyorsun. Ama istersen bu çıkışlardan başlayalım. Ne oluyor, ne bitiyor? En son Ürdün'deki üslere saldırı, Amerika karşılık verecek mi? Bu 60 günlük mevzuda hep sen en başından beri söyledin. Yani bunlar geçici, yani bir barış falan yok dedin.
2: Evet. Her anlaşma imzalandığında neredeyse Cemil Bey sizle bir değerlendirme yaptık Sputnik'te.
1: Evet.
2: Her zaman biz aynı fikirde olarak şunu söyledik. Dedik ki bu savaşın Hürmüz'de bir çatışma yaşanmadan bitmesi imkansız dedik.
1: Evet.
2: Ben ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri İsrail-İran savaşı olarak başlayan sürecin daha sonra Hürmüz Boğazı Savaşı şeklinde adlandırıldığı bir dönemi yaşadığımızı düşünüyorum. Yani tarih kitaplarında yüksek ihtimalle bu şekilde geçecek.
1: Hürmüz Savaşı olarak.
2: Evet, şu noktadan sonra ise bu bölgesel savaşla birlikte savaş yeni bir ad alacak mı almayacak mı? Tabii bunu değerlendirmemiz lazım. Bunun detaylarına girmeden sizin sorduğunuz soruya döneyim. Trump'ın şu anda yapmış olduğu açıklamalar, şu an canlı yayında herhalde açıklamalar yapıyor. Ben de takip ediyordum yayından hemen önce.
1: Evet.
2: Her zamanki klasik söylemlerine devam ediyor. Çok sert bir şekilde vuruyoruz. İran bir noktaya gelecek ve artık biz bundan daha fazlasına dayanamayacağız noktasına gelecek şeklinde ifadeleri var. Aslında biz bunu birinci haftadan savaşın, yani 28 Şubat'ta başlayan savaşın hemen birinci haftasının sonunda benzer ifadeleri duymuştuk. Ne demişti? İşte hava savunma sistemleri kalmadı. Çok ciddi bir şekilde vurduk. Pişman oldular. İşte rejim hatta şu ifadeyi kullanmıştı. Yeni lideri ben belirleyeceğim İran'da ifadesini bile kullanmıştı. Şimdi gelinen noktada ben Trump'ın bu açıklamalarının yine sadece hamasi olduğunu ve özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim yaklaşırken kendi iç politikasına yönelik adımlar attığıyla ilgili bir süreç olduğunu değerlendiriyorum. Zira az önce yapmış olduğu açıklamada bir ifade kullandı. Biz daha 5 aydır İran'dayız. Vietnam'da 20 yıl kaldık. Bu çok çok inanılmaz bir tespit bence.
1: Daha yeni başladık diyor ya.
2: Yani aslında 2 hafta içerisinde 2 haftalık bir askeri operasyon olarak tanımladığı bir savaş 5. aya gelmiş ve şu anda artık 20 yıllık Vietnam örneğini veriyor. Irak örneğini vermediği için kendi adıma sevindim. En azından bizim bölgeden bir örnek vermedi. Çünkü bu bölgeye girdiklerinde ne kadar büyük kaoslar ortaya bıraktıklarını her zaman gördük. Nitekim bu savaşın sonunda bırakacaktır. Bu değerlendirmeden sonra isterseniz hocam...
1: Yavaş yavaş bölgesel bir analize başlayalım. Çünkü yani geniş kapsamlı bir çerçeveden baktığımızda işte Türkiye, yani Körfez ülkelerinde bir hareketlilik var, Türkiye'nin yoğun diplomasisi var, üstüne buranın haricinde Ukrayna gitti, Hazar'da İran gemisini vurdu. Nasıl okumak lazım, ne oluyor, ne bitiyor? Bir bölgesel savaş riski mi var?
2: Şöyle söyleyeyim, aslında sonunda söyleyeceğim bir cümle var, onu başta söyleyeyim sonra üzerine şekillendirelim. Seyircilerimizin, dinleyicilerimizin de aklı biraz daha şekillenir. Şimdi artık bölgesel bir savaş için parçalar oluşmaya başladı. Yani değişik noktalardaki parçalar oluşmuş durumda. Acaba puzzle birleşecek mi? Yarınki yazımı da başlığı olacak. Acaba puzzle birleşecek mi? Puzzle ya da puzzle nasıl birleşecek? Bunu konuşmamız gerekiyor. Şimdi savaşın coğrafyası Hürmüz Boğazı'ndan bir defa Babül el-Mendeb'e kaydı. Hatta yine bir önceki yayınımızda henüz Babül Mendeb ile ilgili hiçbir gelişme yokken biz sizinle Babül Mendeb'i artık konuşmamız gerekiyor ifadesini kullanmıştık.
1: Aynen öyle.
2: Şimdi o yüzden bunun üzerine de yeni tezlerimizi ortaya koyalım. Şimdi Hürmüz'den Babül Mendeb'e geçti. Bu ne demek? Kızıldeniz'e geçti demek. Bu ne demek? Bu meselenin Mısır'la beraber, dün biliyorsunuz Mısır'da bir saldırı gerçekleşti.
1: Evet.
2: Mısır'daki Amerikan LNG istasyonu ile ilgili, enerji istasyonu ile ilgili bir saldırı gerçekleşti. Henüz kimse bunu sahiplenmedi. Bunun bir sahte bayrak operasyonu, İsrail tarafından bölgeyi kaosa sürükleyecek sahte bayrak operasyonu olma ihtimali de var. Fakat biz halihazırdaki elimizdeki bilgiler üzerine devam edelim. Yani Hürmüz'den Babülmender'e, Kızıldeniz'den de ta Doğu Akdeniz'e kadar uzanma ihtimali olan bir savaştan bahsediyoruz artık.
1: Evet.
2: Mısır'ın içerisine girdiği zaman bu Doğu Akdeniz'e kadar uzanabilir. Şimdi burada artık sorumuz şu değil. ABD İran'ı yenebilir mi değil. Savaşı hangi coğrafyaya yayılabileceği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yayılmayı ne kadar kontrol altında tutabileceği bence. Artık bu soruyu sormamız gerekiyor. Yani öyle Trump'ın işte biz sabrediyoruz, 5 aydır oradayız gibi ifadeleri gerçekliği büyük büyük çerçeveyi görmemek demektir. Şimdi Hürmüz Kıhtası aslında neydi? Savaşın ekonomik olarak maliyetini, İran tarafından maliyetinin yükseltilmesini öngörüyordu. İran bu maliyeti yükselttikçe Amerika Birleşik Devletleri savaşın başından bu yana kullandığım bir ifade, tek mantıklı hareketini yaptı. Abluka'ya karşı abluka uyguladı. O abluka uygulamasından sonra, yani İran'ın ablukasında bir abluka uygulamasıyla birlikte oradaki satrançı büyük ölçüde en azından patapat noktaya getirdi diyelim tabirle. Evet. Oyun tabirle patapat noktaya getirdi. Fakat gelinen noktada artık Babülmendeb'in de işin içerisine girmesiyle ve belki Mısır'ı da işin içerisine çekecek adımlarla birlikte artık Amerika Birleşik Devletleri'nin oradaki tek başına ablukası yeterli olmayacak. Ya oradaki donanma sayısını arttıracak ya da bölgedeki ülkeleri baştan beri kuramamış olduğu koalisyonun içerisine çekmeye çalışacak. Biz bu adımı nerede gördük? Daha 2 gün önce Suudi Arabistan üzerinden gördük. Suudi Arabistan yüksek ihtimalle Amerika Birleşik Devletleri ile görüştü ve dedi ki ben Yemen'e sizinle beraber daha önce Husilere operasyonlar yaptım. Hatırlayın Gazze Savaşı sırasında Yemen Husilerine İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından defalarca hava saldırıları yapılmıştı.
1: Evet.
2: Ve Suudi Arabistan da bunlara destek vermişti.
1: Doğru.
2: Zaten Suudi Arabistan'ın oradaki hedefleri doğrultusunda da herhangi bir şüphe yok.
1: Bir geçmişte savaştılar da yani bakıldığı zaman Husilerle.
2: Tabii ki. Ben biraz daha kısa vadeyi anlatayım dedim. Hı hı. Bu noktada da şimdi kurduğu bir koalisyon var. Ne koalisyonu? Bu Kızıldeniz Koalisyonu.
1: Evet.
2: Şimdi bu Kızıldeniz Koalisyonu ben özellikle yayınlamış oldukları sonuç bildirgesine baktığımda askeri olarak da beraber hareket edebilmek için diyalog halinde olunacak ifadesi var. Yani orada bir sadece diyalog ekibi kurulmamış, aslında askeri hazırlığın da yapılacağına dair ibareler yer alıyor. Bu da bize şunu gösteriyor. Eğer Suudi Arabistan, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede kurmak istediği koalisyonu kuramadığı bir ortamda Suudi Arabistan bu şekilde en azından cephe sayısını sadece Hürmüz'de bırakarak Babülmendeb'i kendi üzerine tırnak içerisinde ihale etmiş oluyor. Kendi üzerine almış oluyor.
1: Hmm.
2: Burada bana göre çok ciddi riskler var. Yani,
1: yani Suudi Arabistan Babülmendeb'i de ben kontrol edeceğim şeyine girebilir diyorsun.
2: Suudi Arabistan şunu söylemek istedi aslında. Burası artık benim için dedi net bir şekilde kırmızı çizgi.
1: Hmm.
2: Yani bu ulusal güvenlik problemim. Ben bu konuda İran Savaşı konusunda refleks ortaya koymadım. Fakat bu konuda koyacağım dedi. Çünkü burada yan bu hattı var. Yani Suudi Arabistan Hürmüz'den çıkaramadıklarını farklı alternatiflerle birlikte Kızıldeniz'e yani yan bu limanına doğru kaydırmaya
1: çalışmış. Evet. Doğu batı yan bu hattı dediğin gibi evet.
2: Oraya kaydırmaya çalışmıştı. Fakat şimdi orası da tıkanırsa Suudi Arabistan bu noktada tamamen kilitlenmiş hale gelecek. O yüzden dedi ki benim kırmızı çizgim haline gelmiş durumda. Bunu bu görüşmeyle, bu oluşturduğu koalisyonla birlikte ortaya koymuş oldu. Şimdi Husilerin Suudi Arabistan yönelik deniz ablukası başlatması sanırım 10 gün önce, 12 gün önceydi. 20'si diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Suudi Arabistan'ın bağlantılı gemilerin oradan geçmesini engellemeye çalışmakla birlikte hem Hürmüz'ü kapanmış oldu Suudi Arabistan için hem de Babülmendeb kapanmış oldu. Şimdi böyle bir durumda bu ülke mutlaka hayatta kalabilmek istiyorsa ki sadece petrol gelirleri yüksek olan petrol gelirleri olan bir ülkeden bahsettiğimizde hayatını bu şekilde devam ettiren bir ülkeden bahsettiğimizde mutlak ve mutlak bu konuda adımlar atacaktı, attığını gördük. Şimdi Suudi Arabistan bu işin o noktada merkezine yerleşmiş durumda. Tabii onun vizyon 2030 hedefi var. İşte ekonomik dönüşüm hedefi var. Yabancı yatırımları çekme hedefi var biliyorsunuz.
1: Evet.
2: Tıpkı Birleşik Arap Emirlikleri gibi. Ve daha önemlisi bundan 3 yıl önce, 2,5 yıl önceye kadar yani Gazze Savaşı başlamadan önceye kadar Amerika Birleşik Devletleri güvenlik şemsiyesi altında ben olayım. Amerika Birleşik Devletleri gerekirse o büyük çekleri hatırlarsanız 100 milyar larca dolarlık çek yazayım.
1: Tabii.
2: Fakat ben kendim istiyorum doğrultusunda bölgede refahla yaşayayım. Amerikan güvenlik şemsiyesi beni korusun. Ben de kendi işime bakayım modundaydı. Ama bunun gerçekçi olmadığı artık net bir şekilde ortaya çıktı. Hürmüz'ü kaybetmek başka bir şey. Hürmüz'ün alternatiflerini kaybetmek artık Suudi Arabistan için başka bir şey. Çünkü Hürmüz'ün alternatifini de kaybettiği zaman Suudi Arabistan tüm ekonomik gücünü kaybetmiş olacak. Tüm alternatiflerini kaybetmiş olacak. Başka bir alternatif yok. Üzerine bir de Mısır'la birlikte, Mısır'a yapılan saldırıyla birlikte tekrar söyleyeyim, henüz kimse sahiplenmedi. Ama Süveyş de kapanırsa bölge tamamen kilit bir nokta haline gelir ve artık bu tablo içerisinde bölge ülkelerinin İran'a karşı Amerika Birleşik Devletleri'yle birlikte savaşmama ihtimali kalmaz.
1: Yani bölge ülkelerinin yanı sıra peki Avrupa'da girer mi bu işe? Çünkü Avrupa'yı da çok olumsuz etkileyecek. Yani Süveyş, Babelmendep zaten Hürmüz'den etkilendiler. Avrupa'da çok ciddi sıkıntı yaşayacak. Avrupa bu işin neresine girer?
2: Avrupa neresine girer? Avrupa zaten bu işin aslında tamamen içerisinde. Sizin dediğiniz noktalar var. Bir de puzzle'ın parçalarından bir tanesi, başta kurduğum, attığım, başladığım parçalarından bir tanesi de neresi? Hazar.
1: Evet.
2: Hazar'da gerçekleşen saldırı.
1: Evet.
2: Şimdi burada Ukrayna çok net bir şekilde uzun menzilli savaş kabiliyeti olduğunu, yani savaşın başında kullanmadığı menzilli çok daha ileride kullanabileceğini ortaya koydu. Ve şu mesajı verdi. Dedi ki İran eğer Rusya'ya desteğine devam ederse, ki Ukrayna'nın iddiası şu, diyor ki o vurduğumuz gemi Rusya'ya askeri malzeme taşıyordu. Biz ya, bu yüzden vurduk. Onların iddiası buydu. Hatta bir denizcinin yazdığını açıkladı. Arakçı ise hemen Dışişleri Bakanı, İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise böyle bir şeyin mümkün olmadığını ve mutlaka bunun karşılıksız kalmayacağını söyledi. Şimdi oradaki bir gelişme...
1: Daha önce bir detay söyleyeyim. Mesela Rusya'ya yönelik saldırı yapıyor Hazar'da. Ama ilk defa İran'ı vuruyor. Yani yayılma, senin aktardığın tehlikeyi besleyecek bir şey yapıyor, saldırı yapıyor.
2: Bunu yapıyor ve aslında iki savaşın da birbiriyle entegre olduğuna dair bize de mesajlar veriyor.
1: Evet.
2: Net bir şekilde bir mesaj veriyor. Çünkü artık birbirinden ayrılamaz noktaya geldiğiyle ilgili biz sahada eskiden kağıt üzerinde görüyorduk. Kağıt üzerinde şunu diyorduk, işte Şangay İşbirliği Örgütü gibi birçok kurulu örgütte işte Çin'in, Rusya'nın, İran'ın birlikte hareket ettiğiyle ilgili tezleri ortaya koyuyorduk. Diğer taraftan da işte NATO üyeleri ya da Avrupa ülkeleriyle Amerika Birleşik Devletleri'nin beraber hareket ettiğiyle ilgili tezleri ortaya koyuyorduk. Şimdi artık bunu sahada, yani üstelik çatışma alanında görüyoruz. Çatışma alanında görüyoruz. İlk defa Çin çok uzun yıllar sonra bir arabuluculuk rolünü üstlenmeye çalıştı İran'la ilgili. Bakın geçen hafta biz buna şahit olduk. Hazar saldırısından sonra ise birebir görüşmeleri hızlandıracağını açıkladı Çin Dışişleri Bakanlığı. Burada şu var. Büyük ihtimalle benim burada, sizin burada gördüğünüz Cevim Bey, bu puzzle'ın birleşmesini istemiyor. Çünkü bu puzzle birleştiği zaman, yani Rusya-Ukrayna savaşıyla İran ABD savaşı birleştiği zaman üzerine bir de az önce saymış olduğum Doğu Akdeniz'e kadar uzanacak, Kızıldeniz'den Babülmendep'e ulaşacak çatışma alanına eklendiği zaman bölgesel savaşın bir üst tonuna çıkabiliriz. Tabii bunu ben dillendirmek istemiyorum.
1: Yani bölgesel savaştan daha öte küresel savaşa doğru evrilir mi diyorsun?
2: Bu noktaya gelebilir. Bunu dillendirmek istemiyorum. Bu belki uzun vade olarak değerlendirmemiz gereken bir konu. Fakat bölgesel savaşın tüm unsurları şu anda oluşmuş durumda. Hem Kafkasya bölgesinde, Hazar bölgesinde, hem orta bölge diyebileceğimiz, yani İran'ın olduğu bölgede, hem de Akdeniz bölgesinde, Babülmendep'te, Kızıldeniz'de, bakın hepsini saydık az önce. Evet. Ayrı ayrı hepsini saydık. Bunların hepsi birleştiğinde artık 3 tane önümüzde puzzle var. 4. puzzle NATO. NATO bu işin dışarısında tutulmaya çalışılıyor. NATO üyesi Avrupa ülkeleri bu işin içinde kalmak için çok mücadele etti. O da 4. puzzle, 3 puzzle birleşmek üzere. Zaten 4. puzzle bu işin içerisine girerse az önce söylediğimiz senaryo ortaya çıkar. O zaman bölgesel savaştan daha öteyi konuşmaya başlarız.
1: Yani bir ciddi bir... Peki Ankara burada nerede? Şimdi bölgesel mücadele diyoruz, bölgesel savaş diyoruz. Hatta Allah korusun, yani bölgesel savaşı da Allah korusun. Yani deyim yerindeyse küresel savaşı da. Ankara burada bakıldığı zaman yani Türkiye bu coğrafyanın merkezinde, merkez ülkelerinden biri. Ne yapıyor? Evet. Türkiye ne yapıyor sence?
2: Türkiye gerek çünkü Irak görüşmesi, pardon geçen hafta ki, gerek AV'nin dün Türkiye yapmış.
1: Evet. Yani. Çok önemli bir ziyaret bu.
2: Evet. Gerek de bölge ülkeleriyle, yani Körfez ülkeleri olan bağlantıları, ki Suudi Arabistan'ın Yemen'e yapmış olduğu son saldırılarda, saldırılar demeyeyim aslında, operasyonlarda, çünkü eğer bir uluslararası boğaz yolunu kapatmaya çalışıyorsanız Bu sizin yüksek ihtimalle terör faaliyeti yürüttüğünüzü gösterir. Husiler teröristtir değildir. Tabii ki tartışılır. Çok geniş bir konu. Oraya girmeyeyim. Fakat oradaki kullanılan ürünlerde bizim Akıncı SİHA'larımızda Suudi Arabistan tarafından kullanıldığını görüyoruz.
1: Evet.
2: Türkiye bölgede bir kaos istemiyor özetle. Yani bu terörist değilden ziyade Türkiye'nin yaklaşımı net bir şekilde şu. Diyor ki ben kaos istemiyorum, savaş istemiyorum. Hı hı. Bölgedeki Rusya-Ukrayna savaşı başladığından bu yana izlemiş olduğu net bir şekilde bir politika var. Türkiye diyor ki ben eğer arabulucu olma rolünü üstleneceksem mutlaka arabulucu olma rolünü üstlenirim. Taraf olma rolünü üstleneceksem de ben sadece meseleyi Ankara zaviyesinden, Ankara penceresinden bakarım.
1: Yani ne Amerika NATO zaviyesinden ne de diğer zaviyelerden bakmam. Ben kendi merkezi çıkarlarımı, güvenlik çıkarlarımı ele alırım diyor yani.
2: Hem kendi güvenlik çıkarlarımı, hem kendi ekonomik çıkarlarımı, hı hı, hem ülke sınırlarımın güvenliği noktasında, hı hı, bakarım noktasında devam ediyor. Ve bunu öyle bir kabul ettirdi ki Türkiye, yani buna hiçbir uluslararası güç, hiçbir bölge ülkesi karşı çıkmıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri illa bizden yana olacaksın Ukrayna Savaşı'nda diyemiyor. Rusya kesinlikle sana doğal gaz vermiyorum ya da bizden taraf olmayacaksın, oraya Ukrayna'ya İHA satmayacaksın diyemiyor. Hı hı. Ya da İran bize sahte bayrak operasyonu muydu yoksa İran içerisindeki başka bir sıkıntı mıydı bilmiyoruz. Fakat bize füzeler saldırdığında hem NATO gerekirse Türkiye'yi savunur açıklaması yapıyor, hem de İran çıkıp anında özür diliyor.
1: Evet.
2: Yani bunun gelişmelerine baktığımızda Türkiye'nin izlediği dış politika bu minvalde devam edecektir. Ama Suudi Arabi

0: İsrail de rahatsız oldu zaten Türkiye'nin bu şeyinden, tavrından. Burada Türkiye şeyi de söylüyor bu arada. İran'a da diyor ki Kürtlere sakın baskı yapma diyor. Yani kullanmasınlar, bu kozu sana karşı kullanmasınlar demek açısından yapıyor. Geçmişte Suriye yönetimini de hatırlarsan uyarmıştı, Bağız yönetimini. Şimdi bu noktada Türkiye'nin kendi çıkarları ekseninde olası bir İsrail'in provokasyonları durumunda İran'la yan yana özellikle bu meselede gelme durumu olabilir mi? Çünkü İran'la da farklı düşündüğümüz noktalar var ama İran'la yan yana mı geliriz? Yani yoksa arabuluculuk noktasından öne çıkarız.
1: Biz İran'a yan yana şu anlamda gelmeyiz. Aynı hedefe ulaşmak istemek, yan yana çalışmak anlamına gelmeyebilir herhalde.
0: Evet.
1: İlla aynı hedefe gitmek istiyorsanız omuz omuza olmanız gerekmiyor. Herkes farklı yollardan aynı hedef için çalışabilir. Şimdi evet. Biz orada savaşın başladığında özellikle Zagros Dağları'nın bulunduğu alandan Amerika Birleşik Devletleri bir kara harekatı yapabilir miyim ile ilgili bazı Mossad tarafından kendisine gönderilen senaryolar üzerinde çalıştığını biliyoruz. Hatta daha sonra Trump'ın o bölgedeki Kürt gruplara silah gönderdiğini ve onların bu silahları alıp Amerika için çalışmadığı ile ilgili sitem ettiğini de biliyoruz. Zelenski ile görüşmesi sırasında son Zelenski, bir önceki Zelenski ziyaretinde bu ifadeyi kullanmıştı. Oradaki Kürtlere biz silah gönderdik ama onlar silahları aldılar,
0: evet,
1: ve savaşmadılar ifadesini kullanmıştı. Şimdi bu noktada Türkiye'nin baskı yaptığını da biliyoruz. Sizin söylediğiniz gibi Cemil Bey. Bu baskı neticesinde İran da bu konudan rahatsız, Türkiye'de rahatsız ama bu omuz omuza yapacaklar anlamına gelmiyor. Fakat oradaki Kürt gruplarının zaten Zagros Dağları'nı geçerek bir kara harekatı ya da kara çıkartması yapması neredeyse imkansız. Biz 80-88 savaşı sırasında Irak'ın yıllar boyunca o bölgeden, üstelik İran devrim muhafızlarının o bölgede konuşlanmasının bu kadar güçlü olmadığı bir dönemde bile bunu yapamadıklarını görmüştük. O yüzden oradaki yapılacak herhangi bir saldırı ya da herhangi bir kara harekatı girişimi yüksek ihtimalle çok büyük bir fiyaskoyla sonuçlanır. Zaten Amerika Birleşik Devletleri burada bunu bildiği için 5 aylık süreç geçmesine rağmen bunu yapmadı. Fakat şuna dikkat çekeyim. Bence bu olacak. Benim öngörüm bu. Bana göre bir kara ablukası da uygulanabilir. Yani deniz ablukası uygulandığı gibi İran'a, Hürmüz'de bu defa aynı satrancın aynı tarz bir hamleyle, satrançtaki aynı tarz bir hamleyle bu defa kara ablukası uygulanabilir. Kara ablukası uygulanırsa Amerika Birleşik Devletleri buradaki o zaman işte bu ayrılıkçı Kürt ya da işte terörist grupları kullanabilme noktasında bir adım atabilir. Burada Türkiye kendi sınırlarına herhangi bir zarar gelmediği sürece ya da bölgede bir devletçik oluşturmaya çalışmadıkları sürece Türkiye bu konuda biraz daha imtiyazlı davranabilir diye düşünüyorum.
0: Son olarak şeyi sorayım sana. Daha konuşacak çok şey var aslında da. Çünkü bölgesel işbirliklerini falan da konuşmak lazım. Daha işte kalkınma yolu meselesinin bu işin boyutları, bölgesel mücadelelerde etkisi, küresel etkisi. Daha birçok konu var bizim coğrafyamızla ilgili ama haftaya bir yayın sözü alayım yine senden. Onları da konuşalım bu çerçevede ama son olarak şunu sormak istiyorum. Avrupa zor durumda. Şöyle zor durumda. Şimdi az önce konuştuk. Avrupa'da bu işin içinde zaten daha müdahil zaten duruyor falan. Şimdi Babel, Mendeb, Süveyş. Avrupa ne yapacak mesela? Avrupa'dan durum ne? Son durum ne?
1: Avrupa zaten dünden bu yana çok ciddi bir şekilde bir küresel krizi yaşıyor. Göçmen krizi. Hı hı. Biliyorsunuz basına da artık neredeyse tüm uluslararası basın bunu konuşur halde. Evet. Hatta geçtiğimiz dakikalarda İtalya Schengen'i askıya almakla ilgili adım atıldı. Fransa Schengen'i askıya aldığını açıkladı. Yani sadece şeyle askıya aldığını, İspanya ile askıya aldığını açıkladı. Avrupa içerisindeki bu kaosun başka bir boyuta gideceği kanaatindeyim. Bu 3-5 gün içerisinde çözüleceği kanaatinde değilim. Neden? Çünkü geçtiğimiz daha 10-12 gün önce bir Dünya Kupası'nı izledik.
0: Tabii.
1: Dünya Kupası'nda ne gördük biz? Neredeyse Avrupa ülkelerinin tamamının, kadrolarının yarısının Afrika ülkelerinden gelen futbolcular olduğunu gördük. Fransa'nın, işte diğer ülkelerin, hepsini tek tek saymayayım, İspanya'nın bile ülkeler geldiğini gördük. Şimdi tabii 2. Dünya Savaşı sonuna kadar gidersek programa vaktimiz yetmez fakat 2. Dünya Savaşı'ndan sonra oluşan sözde bağımsızlık süreçleri Afrika'da sözde oldu. Az önce söylediğim gibi sözde oldu.
0: Tabii.
1: Ne oldu? Polarizasyon anlaşmalarıyla bu ülkelerdeki sömürgecilik faaliyetlerini işte askeri üstlenme, şirketlerle, para sistemleriyle, madenlerle, ticaret ağlarıyla

0: anlaşmalarıyla, güvenlik anlaşmalarıyla devam ettirdiler. Hatta bu yani uluslararası literatürü artık postkolonyal bağımlılık diye girmiş uluslararası bir tez konusu. Bu noktada baktığımızda Avrupa'nın sömürdüğü ülkelerden gelen bu insanların artık bir noktada oradaki ve dünyadaki bu kaos içerisinde ben de hakkımı almak istiyorum. Avrupa'nın zenginliği bizim zenginliğimizdir. Bizi sömürerek, hatta sömürge dönemi bitmesine rağmen az önce söylediğim kolonizasyon anlaşmalarıyla sömürerek bu noktaya getirdiniz noktasında biraz daha ileriye gideceğiz kanaatindeyim. Bu da Avrupa içerisinde bir turnusol testi olacak. Ne olacak? Az önce söylediğim gibi iki ülke zaten direkt Schengen'de iptal etmeye çalıştı. Suriye'den kabul etmediniz. Sizin yarattığınız kaosla. Irak'tan kabul etmediniz. Sizin yarattığınız kaosla. Afganistan'dan kabul etmediniz. Sizin yarattığınız kaosla. Tamam. Şimdi bu, yeni çıkan bir kaosla nasıl bir yol izleyeceksiniz? Göreceğiz. Fakat Avrupa içerisinde çok ciddi bir turnusol testi olacak. Bence çok büyük kendi aralarında kriz yaşayacaklar. Kanaatindeyim. Cehun Bey.
1: Değerli Adem, çok teşekkür ederim. Dediğim gibi senden haftaya da bir yine yayın yapalım. Şu bölgesel gelişmelerin, güvenlik boyutunun, işte kalkınma yolu gibi, işte Hürmüz, Babel Mendeb, Süveyş boyutunun yanı sıra alternatif yolları öne çıkartması. Burada da kalkınma yoluyla ilgili geçen hafta, geçtiğimiz hafta içinde önemli bir anlaşma da yapıldı biliyorsun. Bunları da konuşalım. Bugünlük çok teşekkür ederim, sağ olasın.
0: Ben teşekkür ederim Cemil Bey. İyi yayınlar diliyorum. Saygılar sunuyorum.
1: Sağ olasın. Saygı bizden. Siyaset bilimci yazar değerli Adem Kılıç. Bölgesel, hatta bölgeseli aşıp küreyi etkileyebilecek bir çatışma riski noktasında endişelerini bilgilerle takviye ederek aktardı. Vallahi endişeliyiz yani, gerçekten bakıldığı zaman işte Ukrayna'nın Hazar'da saldırısı doğrudan Batı'nın desteklediği bir Kiev yönetiminin aslında burada yine aparat olarak kullanılarak Amerika'nın istediği, Trump'ın istediği zemine çekmeyi, işte Rusya-İran hattını birleştirerek burada Amerika-Avrupa hattı oluşturma çabaları olarak da düşünüyorum. Yani Batı Avrupa Amerika'yı kendi yanına çekmek için burada yine Kiev yönetimini aparat olarak kullanmış olabilir diye düşünüyorum. Ama ciddi bir risk var. Üstüne Babel Mendeb gerilimi, Yemen'de Husilerle gerilim, maalesef risk devam ediyor. Devam edeceğiz. Şimdi saat başına gidelim, kısa bir ara, sonra tekrar birlikteyiz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Çatışmalar, sıcak gelişmeler. Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar. Gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, son dilimdeyiz. Şimdi biraz şeyi açalım. Şu Kürt meselesini, İran'daki. Şimdi olayın özeti şu. İran, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'tan kara harekatı için işte sürgündeki İranlı Kürt militanları, öyle tanımlıyorlar, seferber etme iddiaları, planını engellemede Türkiye'nin çok ciddi aktif rolü oldu. Söyledi. Şubat ayı sonlarında İran'a karşı başlatılan savaştan kısa bir süre sonra normalde bu plan yürürlüğe girmesi planlanıyordu. Amerika ve İsrail tarafından planlanmıştı. İşte Trump az önce Adem Kılıç da açıkladı, hatırlattı. Dedik yani Trump'ın açıklaması, o kadar silah gönderdik falan filan. Niyeydi? Çünkü saldırılar sürerken oradaki gruplar da harekete geçecekti. Plan tutmadı. Neden? Türkiye'nin de diplomasi, Türkiye'nin o zor gücünü de göstermesi, onu da söyleyeyim. Yani çünkü şöyle bilgiler var şimdi, bunu biz söylemiyoruz. Doğrudan Türkiye, işte İsrail karşıt, yani İsrail Türkiye karşıtlığı üzerinden haberler yaparken Khan News, kamu yayın kuruluşlarından İsrail'in, diyor ki Türkiye işgal gerçekleşirse İran'a hava desteği sağlamak veya Kürt güçlerine karşı doğrudan harekete geçmekle tehdit etmişti şeklinde bir yayın yapmıştı. Yani şunu söylüyor, işte Trump'ın parçalar orada birleşiyor. Trump'ın işte ya ben rica etmeseydim şeyin yanında yer alacaktı. Ne diyelim, işte İran'ın yanında İsrail'e karşı savaşacaktı şeklinde Cumhurbaşkanı Erdoğan için. İşte Türkiye bu noktada çok ciddi diplomasi yürütüyor ve Abbas Arakçı, İran Dışişleri Bakanı diyor ki Türkiye'nin Amerikalılarla görüşerek ve bu konuda güçlü bir tavır alarak İsrail-ABD komplosunun önlenmesinde etkin bir rol oynadığını söylüyor. Türkiye'ye teşekkür ediyor. Bu açıklamalar da hemen şeyden sonra geliyor bu arada. İşte az önce bahsettiğim İsrail'deki yayınlardan. Mesela İ24 News, İsrail yayını 5 Temmuz'da batılı kaynaklara dayanarak Türk Cumhurbaşkanı'nın Trump'ı sürgündeki Kürt savaşçıları, onların ifadelerini kullanıyorum bu arada, Trump'ı sürgündeki Kürt savaşçılarını kara gücük olarak kullanma planını son anda iptal etmeye zorladığını yazmış. Yine İ24 News se göre plan İsrail, ABD ve Irak merkezli İran Kürt güçleri arasında ortak bir operasyon öngörüyormuş. Görünürdeki amaç İran'a karadan bir işgal başlatmak, doğrudan Tahran'a giden bir yol açmak ve İslam Cumhuriyeti'ni devirme çabalarının bir parçası olarak Cumhurbaşkanlığı sarayına girmekti. Ama Türkiye'nin burada devreye girmesi bu planı akamete uğratmış diyebiliriz. Şimdi bu nokta önemli. Türkiye'nin burada İran'ın yanında tavır koyması önemli. Çünkü Türkiye burada kendi çıkarları ekseninde de bakıyor. Çünkü niye? Bugün bir güvenlik problemi. Hani terörsüz Türkiye dediğimiz noktayı şimdi mesela bu tür parçaları birleştirdiğimizde, kalkınma yoluna baktığımızda, ticaret savaşlarına, bölgesel savaşlara baktığımızda çok daha iyi anlıyoruz. Gözünü kırpmadan İran'ı ateşe atacak bir emperyalist, siyonist ortaklık var. Irak'la ilgili söylememize gerek var mı? 1990'lara kadar gideriz de 2003'teki işgal sürecinden itibaren yaşadıklarımız hafızalarımızda mı? Evet, hafızalarımızda, yaşadıklarımız hafızalarımızda. Şimdi bunların çok daha şiddetlisini yaşamak istiyor muyuz? Kesinlikle hayır, istemiyoruz. Biz o 2003'ten sonra yaşadıklarımız neredeyse uçurumun eşiğinden döndük yani. Bir ülke, bir millet uçurumun kenarına kadar gelmişti. Niye? Bir emperyalist güç siyonist ortaklarıyla, vampirlerle beraber bu coğrafyada kan emici bir şekilde insan kanı emmek için, insanlığın servetini de soymak için Irak'ın zenginliklerini, bölgenin zenginliklerini Irak'a işgal başlatmıştı. Suriye karıştı, orası karıştı, burası karıştı, her yer karıştı. Belki gençlerimiz hatırlamayı bilir. Hani işte Z kuşağı diyorlar. Şu an hangi şeye geçtik, harfe geçtik onu da bilmiyorum da. Bir Z var, şu var, bu var falan filan. Onlar belki başka beklentiler içindedirler ama bizim geçtiğimiz, bizim yaşadığımız dönemi görseler bizlerin neden bu kadar hassas yaklaştığını çok daha iyi anlarlar. Çünkü biz bu canavarlığa karşı eğer teyakkuzu elden bırakırsak biz Irak Savaşı'ndan sonraki halimizden çok daha beter oluruz. Onu söyleyeyim. İşte Türkiye bu noktada gerekli tedbirleri almış, bu önemli. Irak Savaşı döneminde Türkiye bu kadar etkin müdahale yapabilecek pozisyonda da değildi, siyasette de değildi. Ama yıllarca verilen mücadeleler Türkiye'nin artık bu konularda çok daha önleyici müdahale yapma kapasitesini arttırdı. Bu önemli, kıymetli. Yani burada tabii Türkiye'nin dediğim gibi terörsüz Türkiye hamlesi, terörsüz bölgeyle beslediği terörsüz Türkiye hamlesi önemli. Bakın PYD'ye yapılan baskının yanı sıra İmralı'dan gönderilen mesajlar. Ondan sonra PJK'ya yapılan baskıların yanı sıra İmralı'dan gönderilen mesajlar, Kandil'e gönderilen mesajlar orada aparat olarak bu grubun kullanılmasının önüne geçti. Ki ciddi gücü olan bir grup, yıllarca beslendi, silahlandırıldı. Türkiye'ye karşı kullanılmadığı için bizim operasyonlarımızdan etkilenmedi. Mesela direkt diğerleri etkilendi. PKK etkilendi, PYD etkilendi. Ama PJK'ya karşı direkt operasyonumuz olmadı bizim. O yüzden İran kendi isterse operasyon yapıyordu, isterse görüşüyordu, o ayrı. Ama PJK güçlü olarak duruyordu orada. Hatta belki de bilmiyoruz yani Suriye'deki silahların bile belki oraya kaydırılması bile söz konusu olmuştu. Çünkü öyle duyumlar da vardı. Yani PYD'nin elindeki silahların PJK'ya aktarılması şeklinde bilgiler de vardı. Buna rağmen PJK hareketsiz kaldı. Bu önemliydi. Son dönemlerde ama işte o 60 günlük müzakere sürecinin başlamasıyla beraber bir hareketlilik başlamıştı. Orada farklı farklı gruplar var. Şimdi Türkiye diyor ki, İran'a da diyor ki, sen diyor Kürtlere yönelik baskı kurma. Ek olarak da diyor bu Kürt gruplara yönelik askeri operasyonlarını durdur, gerilimi arttırma diyor Türkiye. İşte nerede söylemiş bunu? İddiaya göre Middle East Aid'de Ragıp Soylu'nun haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, biliyorsunuz Ali Hamenei'nin cenaze töreni için İran'a gitmişti. Tahran'da ziyaret sırasında İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la yaptığı görüşmede söylüyor. Yani Türkiye'ye Pezeşkian Türkiye'ye teşekkür ediyor. Bu provokasyonlara karşı net bir tutum aldığı için Türkiye'de diyor ki bu Kürt gruplara operasyonları durdurun, şey yapmayın, yani İsrail bunlardan faydalanabilir diyor. Tabii ki dikkatle izlemek gerekiyor diyebiliriz. Şimdi bir Mali'ye gideceğiz. Şimdi az önce Afrika'da da ilginç şeyler oluyor bu arada, onu da söyleyeyim. Şimdi Amerika Libya'da belli hamleler yapıyor, işte birleştirme çalışmaları, Trump'ın temsilcisi var. Libya özel temsilcisi Masad Boulos. Boulos. Değişik bir onları söylemeye çalışıyorum şimdi bir taraftan da. Trump'ın hem Libya özel temsilcisi hem Arap Orta Doğu işleri kıdemli danışmanı. Birleştirme noktasında şeyler yapıyormuş. Libyalılar tarafından hoşlanmamışlar. Yani Amerika neden plan yapıyor minvalinde? Yoksa Libya'nın birleşmesinden Libyalılar rahatsız olmaz. Şimdi ama başka bir yere geçeceğim. Afrika'da Mali'ye geçeceğim. Şimdi Mali'de biliyorsunuz yıllarca Avrupa'nın sömürüsü, özellikle Fransa'nın sömürüsü büyüktü. Şimdi Mali halkı ayağa kalktı. Devletin içindeki, ondan sonra Maliler de ayağa kalktı ve en sonunda Fransa'yı kovacak, diğer batılı ülkelerle askeri işbirliğini de büyük ölçüde sonlandıracak iradeyi ortaya koydular. Şimdi özellikle Ağustos 2020, Mayıs 2021'de gerçekleşen mücadeleler var orada ve ondan sonra Avrupalı sömürgecileri def ettiler oradan. Hangi ülkelerle ilişkileri geliştirdiler Maliler? Rusya ile ve Türkiye ile. Şimdi Türkiye ile ilişkileri de çok derin, özellikle savunma sanayinde artan bir ilişki var. İşbirliğini yürütüyorlar ve ülkenin terörle mücadele kapasitesini güçlendirmeye yönelik savunma sanayi ve askeri eğitim alanlarında destek kapsamında çalışmalar yürütülüyor. Türkiye hem eğitim de veriyor hem de dediğim gibi askeri kapasiteyi güçlendirici hamleler yapıyor. En son Bayraktar TB2 ve Akıncı Siyahlar vermişiz biz şeye. Mali Hava Kuvvetleri envanterine katılmış ve bunlar da Mali Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü modernizasyon programı kapsamında gerçekleştirilmiş bu teslimatlar. Akıncı Siyahlar göreve başlamış ve ordunun operasyonel kabiliyetini güçlendirmeyi hedefliyor şeklinde Mali ordusundan yapılan açıklama. Bu önemli. Akıncı Siyahları hem keşif gözetleme hem de taarruzda kullanıyormuş Mali, hava kullanacakmış hava kuvvetleri Mali'nin. Ülkenin terörle mücadele operasyonlarında da önemli rol oynayacak. Biliyorsunuz bunlar Avrupalılardan, batılı sömürgecilerden temizlenince Avrupalılar hemen belli grupları devreye sokarak Mali'yi tekrar istikrarsızlaştırıp müdahaleye açık hale getirmek istediler. Şimdi onlara karşı da Mali ordusu bir mücadele yürütüyor. Mali yönetimi bir mücadele yürütüyor. O noktada da Türkiye ile işbirliği içinde buradan desteklerimize, o sömürgeciliğe karşı duruşa kıymetli olduğunu, duruşun kıymetli olduğunu söyleyelim. Mali halkının da yanında olduğumuzu söyleyelim. Herhalde zamanımız doldu bugünlük. Güzel bir hafta sonu geçirin. Sağlık, huzur dolu olsun. Güzel olsun, keyifli olsun. Pazartesi akşamı görüşmek dileğiyle diyelim. Hepinize sevgiler, selamlar, saygılar sunuyorum.
0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: ...4-2-3-1 dizilişi modern futbolun en çok kullanılan, en dengeli ve en esnek sistemlerinden biridir. 4 savunma oyuncusu onların önünde çift ön libero, onun hemen önünde 3 ofansif orta saha ve en önde tek bir santraforla sahaya yayılır. Bu formasyonun cazibesi hem savunma hem de hücumda oyunculara net roller sunmasıdır. Takımın saha içi yapısı topun hangi bölgede olduğuna göre kolayca şekil değiştirebilir. Bu da onu hem pragmatik hem de yaratıcı bir yapı haline getirir. Bu sistemde savunma hattı genellikle 2 stoper ve 2 bekten oluşur. Bekler eğer atletik ve ofansif seyirleri çıkabilir. Eğer daha klasik yapıdaysa savunma güvenliğini sağlar. Önlerinde yer alan 2 ön libero oyuncusu ki bunlardan biri genellikle defansif, diğeri daha oyun kurucu karakterde olur ve hem savunmayı korur hem de oyunun yönünü değiştirir. Bu ikili takımın merkez direncidir. Rakip hücumları keser, geçişleri engeller ve topu ileri taşır. Bu ikilinin hemen önünde yer alan üçlü ofansif orta saha hattı sistemin yaratıcılık merkezidir. Ortadaki oyuncu genellikle 10 numara dediğimiz yaratıcı ve oyun kurucu bir karakter taşır. Sağ ve solundaki oyuncular kimi zaman çizgide kalır, kimi zaman içeri kat eder. Bu oyuncuların hem kanat özelliklerine hem de merkezi tehdit yaratabilecek oyun zekasına sahip olması gerekir. En önde oynayan santraforsa bu yapının hem bitiricisi hem de duvar oyuncusudur. Eğer hızlıysa savunma arkasına koşularla tehlike yaratır. Fiziki bir santraforsa topu indirip üçlüye pas dağıtır. Pres gücü varsa da rakip stoperleri rahatsız ederek takımın savunmadan çıkmasını zorlaştırır. Bu sistemin en büyük avantajı dengedir. Hem savunmada hem hücumda sayısal olarak güçlü bir yapı oluşturur. Takım gerideyken 4-2-3-1 aslında 4-5-1 gibi görünür. Bu da savunma bloğuna kalabalık bir kompakt yapar. Top kazanıldığında ise 4-2-4'e ya da 2-4-3-1 gibi asimetrik hücum yapılarına dönüşebilir. Bu geçiş hızı ve çok yönlülük onu modern teknik direktörlerin favorisi haline getirmiştir. Ancak bu sistemin zaafları da vardır. Ön liberolardan biri kötü pozisyon alırsa ya da çizgi kanat oyuncuları savunmaya yardım etmezse kanatlar kolayca savunma zafiyeti gösterir. Ayrıca santrafor yalnız kalırsa takım hücumda etkisiz bir yapıya bürünebilir. Bu yüzden bu diziliş ancak iyi organize olmuş takımlarda verimli işler. Tarihte bu sistemin en etkili kullanımlarından biri Mourinho'nun 2010 Inter takımıdır. O dönem Wesley Sneijder'ın 10 numara rolünde başrolde olduğu, Eto gibi bir kanat forvetin defansif katkı sağladığı, Diego Milito'nun ise santraforda görev yaptığı yapı, 4-2-3-1'in ne kadar disiplinli ama aynı zamanda ne kadar yaratıcı olabileceğini kanıtlamıştı. Bir başka etkili örnek Almanya'nın 2014 Dünya Kupası şampiyonu kadrosudur. Almanya 4-2-3-1'i uygularken Mesut Özil'i oyun kurucu olarak merkezde kullandı. Müller ve Schürrle gibi oyuncularla kanatlardan içeri sızdı. Savunma önünde Khedira ve Kroos gibi tüm teknik hem de dirençli oyuncularla denge sağladı. Türkiye'de bu dizilişin başarılı uygulamalarından biri 2010'ların başında Bursaspor'un şampiyon kadrosudur. O dönemde Ertuğrul Sağlam yönetimindeki takım savunmada güçlü, hücumda hızlı geçiş oyunları oynayan ve 4-2-3-1'in yapısal gücünü iyi kullanan bir örnek sunmuştu. Sonuç olarak 4-2-3-1 dizilişi modern futbolun en çok tercih edilen sistemlerinden biri olmayı sürdürüyor. Çünkü sahada hem savunma hem hücumda sayısal denge kurar, oyunculara net roller sunar, geçiş oyununa yatkındır ve farklı taktiksel varyasyonlara kolayca evrilebilir. Ancak etkili olabilmesi için hem merkezdeki ikilinin birbirini tamamlaması hem de hücum hattının yaratıcı ve dinamik olması gerekir. Doğru ellerde kullanıldığında bu sistem modern futbolun en işlevsel silahına dönüşebilir. Bir futbolun ansiklopedisinin daha sonuna geldik. Bu programda sayfamızda modern futbolun en çok kullanılan, en dengeli ve en esnek sistemlerinden biri olan 4-2-3-1'in dizilimini anlattık. Yeni programlarda görüşmek üzere.
0: Futbolun ansiklopedisi.
2: Şimdi bu isimler muhalefet tarafından bakanlık yaptıkları dönemde Hüseyin Çelik de Sadullah Ergin de en fazla eleştirilen isimlerdi. Çünkü biri o Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk döneminde milli eğitimle ilgili çok fazla tartışmaların olduğu dönemde çok eleştiriliyordu. Sadullah Ergin de 2009-2013 tam bütün o kumpas süreçlerinin olduğu bir dönemde Adalet Bakanlığı yaptı. Ve o dönemde de o operasyonlar devam etti. Şimdi bu isimlere muhalefet kanadının iktidarı eleştirdiği için ya da iktidara dair bir şeyler söyledikleri için tepkisel anlamda çıkıp sürekli başvurmaları yani biraz ilginç geliyor. Şöyle yani hani düşmanımın düşmanı dostumdur gibi bir kavrama bürünmek hani biraz da bir siyasi etik de olmalı değil mi? Çünkü bakanlık yaptıkları dönemde en fazla siz eleştirdiniz. Ama bugün bakıldığında muhalefet kanallarında da bu isimleri sıkça görüyoruz. O yüzden bunu bir hatırlatma ihtiyacı duydum.
3: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Trafikte yaşanan yol verme kavgası, tehdit ve araçtan inerek saldırma görüntülerine yönelik ağır yaptırımların ardından dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Resmi verilere göre trafikte kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi asayiş olaylarının sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %51,6 azaldı. Karayolları trafik kanununa yapılan değişiklikle birlikte trafikte saldırgan davranışlara yönelik cezalar önemli ölçüde artırıldı. 27 Şubat 2026'da yürürlüğe giren düzenlemeyle saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden ya da bu amaçla aracından inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanmaya başlandı. Bunun yanı sıra söz konusu araçlar 30 gün süreyle trafikten men edilirken sürücü belgeleri de 60 günlüğüne geri alınıyor. Yasal düzenlemenin ardından denetimler de sıklaştırıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin kamuoyuna yansıyan trafik şiddeti görüntülerinin akabinde konuyu bakanlığın öncelikli başlıkları arasına aldığı ve olaylara hızlı müdahale edilmesi yönünde talimat verdiği öğrenildi. Alınan tedbirler sahaya da yansıdı. Polis sorumluluk bölgesinde geçen yıl 27 Şubat-28 Temmuz döneminde kaydedilen kasten yaralama, tehdit ve hakaret olaylarının sayısı 4806 olarak kayıtlara geçmişti. Bu yıl aynı dönemde ise bu sayı 2328'e geriledi. Böylece trafikte yaşanan asayiş olaylarının sayısı bir yılda 2478 azaldı. Yetkililer, sürücülerin ve yolcuların güvenliğini tehlikeye atan saldırgan davranışlara yönelik denetimlerin 81 ilde aralıksız devam edeceğini belirtiyor. Trafikte saldırgan davranışlara yönelik cezaların ağırlaştırılması ve denetimlerin artırılmasının ardından kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi asayiş olayları geçen yılın aynı dönemine göre %51,6 azaldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Klima serinletir ama en güzel ferahlık pencereyi açıp yaz akşamını içeri davet etmektir. İçeri davet etmektir. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.
0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Aşırı sıcaklar özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı bulunan kişiler için ciddi risk oluşturuyor. Doktor Rengin Yiğit, sıcak hava ve nem artışına bağlı yükselen vücut ısısının beyinle diğer hayati organlarda hasara yol açabileceği uyarısında bulundu. Yiğit, 10-16 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini söyledi. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte sıcak çarpması, sıvı kaybı ve buna bağlı sağlık sorunları da arttı. Doktor Rengin Yiğit, aşırı sıcaklarda vücudun yalnızca terleme yoluyla ısı dengesini korumakta yetersiz kalabileceğini belirterek, risk grubundaki kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısının yükseldiğini belirten Doktor Yiğit, normal koşullarda terleme yoluyla vücut ısısının dengelenmeye çalışıldığını ifade etti. Ancak aşırı sıcaklarda bu mekanizmanın tek başına yeterli olmayabileceğini kaydeden Yiğit, yaşlılar ve bebekler için kronik hastalığı olanlarda terleme mekanizmasıyla vücut ısısının dengede tutulması her zaman mümkün olmayabilir. Ortamdaki nem oranı yüksekse terleme yoluyla vücut ısısı yeterli düzeyde düşmeyebilir dedi. Obezite, yüksek ateş, aşırı sıvı kaybı, kalp hastalıkları ve ruhsal ve nörolojik hastalıklarla alkol ve uyuşturucu kullanımının sıcak havalarda terleme mekanizmasını etkileyebileceğini belirten Yiğit, bazı ilaçların da riski artırabileceğine dikkat çekti. Tansiyon düşürücü ve idrar söktürücü ilaçların sıcak havalarda vücudun ısı dengesini etkileyebileceğini ifade eden Yiğit, yükselen vücut ısısının beyin ve diğer hayati organlarda hasara yol açabileceğini söyledi. Aşırı sıcaklardan en çok etkilenen grupları sıralayan Doktor Yiğit, şu kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini belirtti. 65 yaş ve üzerindekiler, 4 yaşından küçük çocuklar, bakıma ihtiyacı olanlar, hamileler, açık alanda çalışanlar, aşırı kilolular, kronik hastalığı bulunanlar ve düzenli ilaç kullananlar. Şeker hastalığı, kalp damar ve beyin damar hastalıkları, psikolojik rahatsızlıklar, kronik solunum yolu hastalıkları, karaciğer ve böbrek hastalıkları bulunanların risk grubunda yer aldığını

0: güneş gözlüğü kullanılmasını önerdi. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde denize girilmemesi ve güneşlenilmemesi gerektiğini belirten Yiğit, diğer saatlerde ise güneş koruyucu krem, şapka ve gözlük kullanılmasını tavsiye etti. Uzun süre kesintisiz güneş altında kalınmaması gerektiğini vurgulayan Yiğit, spor ve yoğun fiziksel aktiviteler için sabah ve akşam saatlerinin tercih edilmesini önerdi. Her bir saatlik spor için en az 2-4 bardak sıvı tüketilmesi gerektiğini ifade eden Yiğit, ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması gerektiğini söyledi. Bebek, çocuk, engelli bireyler ve hayvanların kapalı ve park edilmiş araçlarda kesinlikle bırakılmaması gerektiğinin altını çizen Yiğit, araç içi sıcaklığın klima bulunsa bile çok kısa sürede tehlikeli düzeylere çıkabileceğini belirtti. Araçtan ayrılırken herkesin dışarı çıktığından emin olunması gerektiğini ifade eden Yiğit, kapalı alanların iyi havalandırılmasını ve güneş gören pencerelerin perde ya da güneşliklerle gölgelenmesini önerdi. Vücut ısısının yükselmesini önlemek için sık sık duş alınması gerektiğini belirten Yiğit, bunun mümkün olmadığı durumlarda ayakların, ellerin, yüzün ve ensenin soğuk suyla ısıtılabileceğini söyledi. Risk altındaki yetişkinler ve yaşlıların günde en az 2 kez sıcak hava veya güneş çarpması belirtileri açısından kontrol edilmesi gerektiğini kaydeden Yiğit, bebeklerin ise daha sık izlenmesi gerektiğini ifade etti. Susuzluk hissi oluşmasa bile günlük en az 2-2,5 litre, yani yaklaşık 12-14 bardak sıvı tüketilmesini öneren Yiğit, terlemeyle artan sıvı ve mineral kaybının yerine konulması gerektiğini belirtti. Sıvı tüketiminde suyun esas olması gerektiğini ifade eden Yiğit, kahve, çay ve gazlı içecekler yerine süt, ayran ve meyve suyu gibi içeceklerin tercih edilmesini önerdi. Kafein, alkol ve fazla miktarda şeker içeren içeceklerin vücuttan daha fazla sıvı kaybına yol açabileceğini kaydeden Yiğit, çok soğuk ve buzlu içeceklerin mide kramplarına neden olabileceği uyarısında bulundu. Sıvı tüketimi doktor tarafından kısıtlanan veya idrar sökücü ilaç kullanan kişilerin ise hekime danışması gerektiğini belirtti. Sıcak havalarda beslenmeye de dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan doktor Rengin Yiğit, kahvaltıda az yağlı peynir, zeytin ve taze sebzelere yer verilmesini önerdi. Yağlı yiyecekler ve kızartmalardan kaçınılması gerektiğini belirten doktor Yiğit, yemeklerin haşlama, ızgara, kendi suyunda ya da az suda pişirme yöntemleriyle hazırlanmasını tavsiye etti. Vücut direncini artırmak ve yeterli vitaminle mineral alımını sağlamak için bol miktarda sebze ve meyve tüketilmesi gerektiğini ifade etti. Dışarıda ve açıkta satılan yiyeceklerin tüketilmemesi gerektiğini belirten Yiğit, et, yumurta, süt ve balık gibi çabuk bozulabilecek besinlerin açıkta bekletilmemesi gerektiğini söyledi. Besinlerin hazırlanması ve pişirilmesi sırasında hijyen kurallarına özen gösterilmesinin önemini vurgulayan Yiğit, sıcak havalarda gıda kaynaklı sağlık sorunlarına karşı da dikkatli olunması gerektiğini kaydetti. Yaz sıcaklarının etkisini arttırdığı bu günlerde uzmanlar özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı bulunanların sıcak çarpmasına karşı daha dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuyor. Doktor Rengin Yiğit 10-16 saatleri arasında güneşten uzak durulmasını, bol sıvı tüketilmesini ve aşırı sıcakların beyinle hayati organlarda ciddi hasara yol açabileceğinin unutulmamasını istedi. Yeni konu başlıkları sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Çok sesli haber radyosu.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Drone teknolojisi artık yalnızca hobi amaçlı kullanılan bir yenilik olmanın ötesine geçerek fotoğrafçılıktan tarıma, haritalamadan altyapı denetimine, arama kurtarma çalışmalarından medya sektörüne kadar birçok alanda yaygın şekilde kullanılıyor. Son yıllarda savaşlarda üstlendikleri kritik rollerle de gündeme gelen insansız hava araçları teknolojinin ulaştığı noktayı gözler önüne seriyor. Ancak bu yaygın kullanım kayıt süreçlerinden pilot eğitimine, uçuş izinlerinden hava sahası kurallarına ve hukuki sorumluluklara kadar bilinmesi gereken önemli yükümlülükleri de beraberinde getiriyor.
2: Türkiye'de insansız hava araçlarının kullanımı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen mevzuat kapsamında düzenlenirken, drone'un ağırlığı, kullanım amacı ve uçuş yapılacak hava sahasına göre farklı kurallar uygulanıyor. Peki herkes drone uçurabilir mi? Kamuoyunda sıkça konuşulan 249 gram sınırı gerçekten ne anlama geliyor? Drone pilotu olmak için eğitim almak gerekiyor mu? Hangi bölgelerde uçuş serbest, hangi alanlarda izin şart? Drone ile ilgili görüntü çekerken hangi hukuki sorumluluklar doğuyor? İşte drone kullanımına ilişkin merak edilen her şey.
1: Drone kullanımı dışarıdan bakıldığında oldukça kolay gibi görünse de güvenli bir uçuş için yalnızca kumandayı elinize almanız yeterli değil. Uçuş öncesinde hava koşullarının değerlendirilmesi, bataryanın doluluk seviyesinin kontrol edilmesi, GPS bağlantısının sağlıklı şekilde kurulması, pervanelerin hasarsız olduğundan emin olunması ve kalkış yapılacak alanın güvenliğinin kontrol edilmesi gerekiyor. Özellikle kuvvetli rüzgar, yağış ve sinyal karışıklığı yaşanabilecek bölgeler küçük insansız hava araçları için ciddi risk oluşturabiliyor. Bu nedenle uzmanlar ilk uçuşların geniş ve açık alanlarda mümkünse deneyimli bir kullanıcı eşliğinde yapılmasını öneriyor.
2: Teknolojinin gelişmesiyle birlikte birçok drone modeli GPS destekli sistemler, engelden kaçınma sensörleri ve sinyal kaybı ya da düşük batarya durumunda otomatik dönüş gibi güvenlik özellikleriyle donatılıyor. Ancak bu sistemlerin bulunması kuralları bilmeden uçuş yapılabileceği anlamına gelmiyor. Çünkü dronelar uzaktan kumandalı bir oyuncak değil, hava sahasını kullanan insansız hava araçları olarak değerlendiriliyor.
1: Türkiye'de isteyen herkes bir drone satın alabiliyor. Fakat satın alma işleminin kolay olması, kullanım kurallarının da aynı ölçüde basit olduğu anlamına gelmiyor. Drone kullanımına ilişkin yükümlülükler, kullanılan cihazın ağırlığına, kullanım amacına ve uçuşun gerçekleştirileceği hava sahasına göre değişiyor. Bu nedenle her kullanıcı aynı kurallara tabi olmuyor.
2: Kamuoyunda drone ehliyeti olarak bilinen uygulama da aslında bu sisteme dayanıyor. Her drone kullanıcısının aynı eğitimi alması ya da aynı belgeye sahip olması gerekmiyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü insansız hava araçlarını ağırlıklarına göre İHA 0, İHA 1, İHA 2 ve İHA 3 olmak üzere 4 temel sınıfa ayırıyor. İHA 0 sınıfı 500 gramla 4 kilogram arasındaki, İHA 1 sınıfı ise 4 kilogramla 25 kilogram arasındaki insansız hava araçlarını kapsıyor. Daha ağır ve profesyonel operasyonlarda kullanılan araçlarsa İHA 2 ve İHA 3 sınıflarında değerlendiriliyor. 500 gramın altındaki dronlar için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sistemine zorunlu kayıt veya ehliyet şartı aranmıyor.
1: Drone pilot olmak isteyen kişilerin kullanacakları insansız hava aracının sınıfına göre Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen eğitim kuruluşlarından eğitim almaları gerekiyor. Eğitimi başarıyla tamamlayan adayları ilgili pilot sertifikası düzenlenirken, pilot lisansları ve kayıt işlemleri Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün İHA kayıt sistemi üzerinden yürütülüyor. Gerekli durumlarda kullanıcılar, E-Devlet üzerinden sunulan İHA pilot kayıt başvurusu hizmeti aracılığıyla başvurularını yapabiliyor.
2: Ayrıca E-Devlet kapısı üzerinden sisteme giriş yaparak kayıt bilgilerini görüntüleyebiliyor, başvurularını takip edebiliyor ve sahip oldukları yetkilere ilişkin işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirebiliyor. Bu nedenle drone satın almadan önce yalnızca cihazın teknik özelliklerini değil, hangi sınıfta yer aldığını, eğitim gerektirip gerektirmediğini ve buna bağlı kayıt süreçlerini de öğrenmek büyük önem taşıyor.
1: Uçuş yapılacak alanın uygun olup olmadığıysa Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün İHA takip sistemi üzerinden kontrol ediliyor. Bu sistemde hava sahaları farklı renklerle gösteriliyor. Yeşil alanlar belirlenen kurallara uyulması şartıyla genel olarak serbest uçuş yapılabilen bölgeleri ifade ediyor. Kırmızı alanlarsa kontrollü hava sahaları, güvenlik açısından hassas bölgeler veya özel izin gerektiren alanlardan oluşuyor. Ayrıca bazı bölgeler uçuş öncesinde ilgili kurumların onayını gerektiren izne tabi hava sahaları olarak tanımlanıyor.
2: Drone kullanımında en çok yanlış anlaşılan konuların başında ise uçuş izni geliyor. Kamuoyunda zaman zaman 249 gramın altındaki dronlar her yerde serbest ya da hafif dronlar için izin gerekmiyor şeklinde paylaşımlar yapılsa da bu doğru değil. Türkiye'de drone kullanımında belirleyici olan yalnızca cihazın ağırlığı değil, uçuşun yapılacağı hava sahası ve kullanım amacı da en az ağırlık kadar önem taşıyor. Kamuoyunda en çok konuşulan sınır 249 gram olsa da kayıt ve pilot yükümlülükleri açısından birçok düzenlemede esas alınan eşik 500 gram olarak öne çıkıyor.
1: Sistemde hava sahaları, serbest uçuş yapılabilen yeşil alanlar, uçuş öncesinde izin alınması gereken bölgeler ve özel değerlendirmeye tabi hava sahaları olarak sınıflandırılıyor. Genel kullanımda 500 gram altındaki bir drone için her uçuşta izin alınması gerekmese de bu durum yalnızca yeşil alanlar için geçerli. Uçuşun izne tabi ya da özel değerlendirmeye tabi bir bölgede yapılacak olması halinde drone'un ağırlığı ne olursa olsun gerekli izin süreçlerinin tamamlanması gerekiyor.
2: Özellikle havalimanlarının çevresi, askeri bölgeler, emniyet ve güvenlik tesisleri, bazı kamu kurumlarıyla ceza infaz kurumlarının bulunduğu alanlar, stadyumlar, konser organizasyonları ve yoğun insan topluluklarının bulunduğu bölgelerde izinsiz uçuş yapılamıyor. Örneğin İstanbul'da İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı ve Atatürk Havalimanı çevresi, Ankara'da Esenboğa Havalimanı ile bazı kritik kamu kurumlarının bulunduğu bölgeler, İzmir'de ise Adnan Menderes Havalimanı ve Çiğli çevresi uçuş kısıtlamalarının uygulanabildiği alanlar arasında yer alıyor. Ancak bu bölgelerin kapsamı ve uygulanacak kısıtlamalar değişebildiği için her uçuş öncesinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün İHA takip sistemi üzerinden güncel hava sahasının kontrol edilmesi gerekiyor. Ayrıca valilikler ve ilgili kurumlar güvenlik, kamu düzeni, doğal afet, orman yangını veya benzeri olağanüstü durumlarda belirli bölgelerde geçici uçuş kısıtlamaları da getirebiliyor.
1: Drone kullanımında kuralları belirleyen tek unsur uçuş yapılacak hava sahası değil, kullanım amacı da uygulanacak yükümlülükleri doğrudan değiştiriyor. Hobi amaçlı yapılan bireysel uçuşlarla ücret karşılığında gerçekleştirilen reklam çekimleri, haritalama, ölçüm, denetim veya benzeri ticari faaliyetler aynı kapsamda değerlendirilmiyor. Ticari kullanımlarda drone'un ağırlık sınıfına göre eğitim, yetkilendirme ve işletme yükümlülükleri devreye girebiliyor.
2: Drone kullanırken dikkat edilmesi gereken kurallar yalnızca hava sahasıyla da sınırlı değil. Havadan görüntü almak, kişisel verilerin korunması ve özel hayatın gizliliğine ilişkin mevzuatı da doğrudan ilgilendiriyor. Başkalarının evini, bahçesini ya da özel yaşam alanını rızası olmadan görüntülemek, bu görüntüleri sosyal medya veya farklı platformlarda paylaşmak hukuki sorumluluk doğurabiliyor. Aynı şekilde kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde kaydedilmesi ya da yayılması halinde havacılık mevzuatının yanı sıra Türk Ceza Kanunu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki hükümler de devreye girebiliyor.
1: Kurallara aykırı gerçekleştirilen uçuşlarsa ciddi yaptırımlarla sonuçlanabiliyor. Özellikle gerekli izinler alınmadan yapılan uçuşlar, uçuşa kapalı veya izne tabi bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerle hava sahası kurallarının ihlal edilmesi halinde idari para cezaları uygulanabiliyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün 2026 yılı için yayımladığı idari yaptırım tebliğine göre bazı ihlallerde cezalar 98.762 liradan başlayabiliyor. İhlalin niteliğine göre daha ağır idari yaptırımların yanı sıra adli süreçlerde gündeme gelebiliyor.
2: Uzmanlara göre drone satın almadan önce sorulması gereken ilk soru hangi modeli almalıyım değil, bu drone'u nerede ve hangi amaçla kullanacağım olmalı. Çünkü doğru cihazı seçmek kadar o cihazın tabi olduğu kuralları bilmek de güvenli bir uçuşun en önemli parçası. Drone teknolojisi gelişmeye ve günlük yaşamın daha fazla parçası olmaya devam ediyor. Ancak bu gelişim beraberinde daha büyük bir sorumluluğu da getiriyor. Gökyüzünü güvenli şekilde paylaşabilmenin yolu yalnızca gelişmiş teknolojiye sahip olmaktan değil, kuralları doğru öğrenmekten ve resmi kaynaklardan edinilen bilgiler doğrultusunda hareket etmekten geçiyor.
1: Drone teknolojisi hayatın birçok alanında hızlı yaygınlaşırken, güvenli ve yasal kullanım yalnızca cihazın teknik özelliklerini bilmekle sınırlı kalmıyor. kayıt süreçlerinden pilot eğitimine, uçuş izinlerinden hava sahası kurallarına ve hukuki sorumluluklara kadar bilinmesi gereken düzenlemeler, drone kullanıcıları için büyük önem taşıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: Yaz deyince bazılarımızın aklına deniz gelir, bazılarımızın aklına karpuz. Ama hepimizin aklına biraz çocukluk gelir. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Ağaçların gövdelerinde her yıl oluşan halkalar yalnızca ağacın yaşını değil, bulunduğu coğrafyada yıllar önce yaşanan kuraklıkları, yangınları ve iklim değişikliğinin etkilerini de ortaya koyuyor. Bilim insanları yıllık halka analizleriyle geçmişte yaşanan çevresel değişimleri kronolojik olarak belirleyebiliyor. Uzun yıllar yaşayan ağaçlar, yaşamları boyunca maruz kaldıkları çevresel değişimlerin izlerini gövdelerinde oluşan yıllık halkalarda saklıyor. Halkaların genişliği, şekli ve bıraktığı izlerden ağacın hangi dönemlerde elverişli koşullarda geliştiği, hangi yıllarda kuraklık stresi yaşadığı, yangınlara maruz kaldığı ya da hava kirliliğinden etkilendiği bilimsel yöntemlerle ortaya çıkarılabiliyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ender Makineci, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde yaptıkları yıllık halka sayımını ağaç üzerinde uygulamalı olarak gösterdi. Makineci, ağaçların her yıl çap artımı yoluyla gövdelerini genişlettiğini ve yıllık halkaların oluşumunun doğrudan mevsimsel büyümeyle bağlantılı olduğunu söyledi. İlkbahar ve yaz dönemlerinde oluşan odun dokularının birlikte bir yılı temsil ettiğini belirten makineci, yıllık halkaların yalnızca ağacın yaşını göstermediğini, o dönemdeki çevresel koşullar hakkında da önemli bilgiler verdiğini kaydetti. Makineci, yıllık halkaların genişliğinin ağacın o dönemdeki beslenme ve büyüme koşullarını gösterdiğini ifade etti. Halkaların daralmasının büyüme koşullarının azaldığına, genişlemesinin ise ağacın daha iyi koşullarda gelişebildiğine işaret ettiğini belirten Profesör Ender Makineci, genç ağaçlarda daha geniş halkalar oluştuğunu, yaş ilerledikçe halkaların daralmaya başladığını söyledi. İklim değişikliğiyle birlikte artan çevresel stresin de yıllık halkalara yansıdığını belirten makineci, yağış ve sıcaklık değişimlerinin halka genişliklerindeki farklılıklarla izlenebildiğini söyledi. Makineci, yıllık halka analizleriyle iklim değişikliğinin ağaçları ne ölçüde etkilediğinin görülebildiğini ifade etti. Yangınların da ağaç gövdelerinde yıllar boyunca kalacak izler bırakabildiğini belirten makineci şunları söyledi. Yangınlar ağaç gövdelerinde yıllar boyunca kalacak izler bırakabilir. Yıllık halka analizleri sayesinde bir ağacın hangi yılda yangın geçirdiğini de görebiliyoruz. Yangın, gövde kabuğunu etkileyebilecek şiddette gerçekleştiği zaman kabuk üzerinde iz bırakıyor. Eğer ağaç yangından sonra ölmeden yaşamaya ve artımına devam edebiliyorsa, o izden hangi yılda bu gövdenin yangın geçirdiğini tespit edebiliyoruz. Normal yıllık halka gelişiminde görülen daralmanın, o dönemin kurak geçtiğine ve ağacın çap artımını gerçekleştirmekte zorlandığına işaret edebildiğini söyledi. Makineci, hava kirliliğinin de ağaçların gelişimini olumsuz etkilediğini belirterek, yıllık halka sayımları ve halka genişliği ölçümleriyle bu etkilerin tespit edilebildiğini kaydetti. Kendi yürüttükleri araştırmalardan da örnek veren makineci, termik santral kaynaklı hava kirliliğinin ağaçların büyümesini olumsuz etkilediğini yıllık halka analizleriyle ortaya koyduklarını anlattı. Ağaçların gövdelerinde oluşan yıllık halkalar yalnızca yaşlarını değil, geçmişte yaşanan kuraklık, yangın, iklim değişikliği ve hava kirliliği gibi çevresel olayların izlerini de taşıyor. Bilim insanları bu doğal arşiv sayesinde geçmişteki çevresel değişimleri ortaya çıkarırken elde edilen verilerin iklim değişikliğine uyum politikalarından orman yönetimine kadar birçok alanda kullanılması bekleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Emniyet Genel Müdürlüğü 2026 yılı Haziran ayına ve yılın ilk yarısına ilişkin ülke genelini kapsayan aylık trafik istatistik bültenini yayımladı. Verilere göre Türkiye genelinde 2026'nın ilk 6 ayında meydana gelen 328.029 trafik kazasında kaza yerinde 972 kişi yaşamını yitirdi, 183.916 kişi ise yaralandı. Haziran ayında ise Türkiye genelinde 61.277 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 196 kişi hayatını kaybederken 39.658 kişi yaralandı. Bültende yer alan verilere göre Haziran ayında meydana gelen kazaların 28.675'i ölümlü veya yaralanmalı, 32.602'si ise maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti. Ölümlü ve yaralanmalı kazalarda en sık görülen kaza türü yandan çarpma oldu. Haziran ayında 10.333 yandan çarpma kazası kaydedilirken bunu 4.578 ile devrilme, savrulma ve takla, 3.740 ile yayaya çarpma ve 3.194 ile arkadan çarpma izledi. Açıklanan raporda trafik kazalarına neden olan kusur unsurları incelendiğinde sürücü hatalarının ezici üstünlüğü dikkat çekti. Haziran ayında ölümlü ve yaralanmalı kazaların nedenleri arasında 30.682 vakayla sürücü kusurları ilk sırada yer aldı. Sürücü kusurlarının başında ise araç hızını yol, hava ve trafik şartlarına uydurmamak geldi. En çok yapılan sürücü hataları ise şöyle sıralandı. Hızlı yol ve trafik şartlarına uydurmamak, kavşak ve geçitlerde geçiş önceliğine uymamak, arkadan çarpma, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak, dönüş kurallarına uymamak. Haziran ayında ölümlü ve yaralanmalı kazalara karışan 48.379 aracın türlerine göre dağılımında otomobil ve motosiklet başı çekti. Kazalara karışan araçlar içinde otomobiller 20.811 ile ilk sırada yer alırken, otomobilleri 11.770 ile motosikletler, 5.551 ile kamyonetler ve 4.821 ile motorlu bisikletler takip etti. İllere göre kaza ve can kaybı dağılımında 3 büyük şehir başı çekti. İstanbul 4.261 ölümlü yaralanmalı kazayla ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 2.329 kazayla Ankara, 1.969 kazayla Antalya, 1.880 kazayla İzmir ve 1.509 kazayla Bursa izledi. Can kaybı bakımından İstanbul'da 19, Mersin'de 13, Antalya'da 9, Şanlıurfa'da 9 ve Ankara'da 8 kişi hayatını kaybetti. Trafik ekiplerinin yürüttüğü denetimler kapsamında Haziran 2026'da toplam 2.315.984 trafik cezası uygulandı. Bunların 1.864.175'i araç plakalarına, 439.378'i ise sürücülere yönelik oldu. Ayrıca 200.857 araç trafikten men edildi. 23.058 sürücü hakkında alkollü araç kullanımı nedeniyle işlem yapıldı. Yılın ilk 6 ayında uygulanan toplam trafik cezası sayısı ise 14.351.304'e ulaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın 2026 yılı Haziran ayı ve ilk 6 aya ilişkin trafik istatistikleri Türkiye'de trafik kazalarının bilançosunu ortaya koydu. Radyo Sputnik editörlerinin derlediği verilere göre yılın ilk yarısında 328.029 kazada 972 kişi hayatını kaybederken 183.916 kişi yaralandı. Haziran'da 61.277 kazada 196 kişi yaşamını yitirdi, 39.658 kişi yaralandı. Kazaların en önemli nedeni sürücü kusurları olurken yılın ilk 6 ayında uygulanan trafik cezası sayısı 14.351.000'i aştı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: İnternet tarayıcılarına kaydedilen parolalar ve çerezler siber saldırılarda kullanıcı hesaplarına erişim amacıyla kullanılabiliyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Bilgisayar Mühendisliği Siber Güvenlik Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Muhammed Ali Aydın, kullanıcıların kaydedilen verileri düzenli olarak temizlemesi ve güvenlik önlemlerini artırması gerektiğini söyledi. Aydın, internet tarayıcılarının kullanıcıların parolalarını tekrar girmemesi amacıyla sunduğu kaydetme özelliğinin önemli güvenlik riskleri taşıdığına dikkati çekti. İnternet sitelerindeki çerezlerin mümkün olduğunca kabul edilmemesini öneren Aydın, kaydedilen parolaların ve oturum bilgilerinin siber saldırılarda sistemlere erişim amacıyla kullanılabileceğini belirtti. Çerezlerin ise periyodik olarak temizlenmesinin kritik olduğunu ifade etti. Aydın, veri ve dosyaların korunmasıyla sistemlere güvenli erişim için iki aşamalı doğrulama yönteminin kullanılması gerektiğini söyledi. Ortak internet ağlarının da kişisel verilerin güvenliği açısından önemli riskler taşıdığını belirten Ali Aydın, bu ağlar üzerinden mobil bankacılık ve e-devlet gibi kişisel bilgilerin bulunduğu sistemlere girilmemesi gerektiğini kaydetti. Sosyal ağların saldırganlar açısından adeta bir el kitabı niteliği taşıdığını dile getiren Aydın, sistemlere girişte kolay tahmin edilemeyecek parolaların tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Parolaların en az 10 karakterden oluşması, noktalama işareti, rakam, büyük ve küçük harf içermesi gerektiğini belirtti. Aydın, teknolojik gelişmelerle birlikte cep telefonu, bilgisayar ve tabletlerde güvenlik amacıyla parola kullanılmasının önemine dikkat çekti. Yüz tanıma ve parmak iziyle giriş yöntemlerinin cihazlara kolay erişim sağladığını belirten Aydın, bu yöntemlerin güvenlik açısından avantaj sağlarken, biyometrik verilerin üreticiler tarafından toplanması konusunda soru işaretleri oluşturabileceğini söyledi. Aydın, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı. Parola yerine Face ID kullanılması güvenlik önlemi açısından bir fırsat. Ancak uygulama size ait değilse üretici yüzünüzü ve parmak izinizi toplamış oluyor. Face ID ve parmak izi kişisel güvenlik açısından avantaj, siber istihbarat açısındansa soru işareti. Son kullanıcı açısından bu yöntemler güvenlik amacıyla kullanılabilir, ancak mümkünse güçlü parolaların tercih edilmesini öneriyorum. Biyometrik verilerle giriş yöntemleri güvenlik açısından kullanılmaya devam edecektir. Uzmanlar, internet arayıcılarına kaydedilen parolalar ve çerezlerin siber saldırılarda kullanıcı hesaplarına erişim amacıyla kullanılabileceği uyarısında bulunuyor. Profesör Doktor Muhammed Ali Aydın ise iki aşamalı doğrulama kullanılmasını, ortak internet ağlarında kişisel sistemlere giriş yapılmamasını ve güçlü parolalar tercih edilmesini öneriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bazı deyimler vardır ki ustalığın ve dikkatin kelimelere dökülmüş halidir. Pireyi gözünden, deveyi dizinden vurmak da onlardan biridir. Bugün bu ifadeyle birinin hem küçük ayrıntıları gözünden kaçırmadığını hem de büyük hedefleri yerli yerinde etkisiz hale getirebildiğini anlatıyoruz. Pireyi gözünden, deveyi dizinden vurmak deyimi bir kişinin küçük ayrıntıları fark edebilecek kadar dikkatli, büyük işleri ise kararlılık ve yerli yerinde yaptığına işaret ediyor. Deyim özellikle becerikli, usta, işinin ehli kişiler için kullanılıyor. Bu deyimin kökeni Osmanlı döneminin askeri ve avcılık kültürüne dayanıyor. Özellikle Yeniçeri ve Sipahi Teşkilatları içinde yetiştirilen okçular arasında yüksek isabet oranı büyük meziyet sayılırdı. Usta nişancılar için kullanılan mecazi ifadeler zamanla deyimleşti. Pireyi gözünden vurmak bir şeyi en küçük detayına kadar görebilen çok dikkatli kişi anlamına gelirken, deveyi dizinden vurmak deyimi ise büyük hedefi en zayıf noktasından vurarak etkisiz hale getiren kişiyi anlatıyor. Anadolu'da anlatılan halk hikayelerine göre bir Osmanlı nişancısı padişah huzurunda yapılan bir gösteride havaya atılan bir pireyi gözünden vurur. Elbette bu rivayet abartılıdır, ancak halk arasında bu başarı olağanüstü nişancılığı simgeler. Bir diğer rivayetse göçebi bir çobanın kaçmak üzere olan bir deveyi dizinden vurarak durdurmasıyla ilgilidir. Çobanın bu hamlesi kervanı büyük bir zarardan kurtarır. Bu olayın ardından halk arasında deveyi dizinden vurdu sözü yaygınlaşır. Deyimin yazılı örneklerine 18 ve 19. yüzyılda halk hikayelerinde ve destanlarda rastlanılıyor. Özellikle Köroğlu gibi destan kahramanları için deveyi dizinden vurur, pireyi gözünden delip geçer gibi ifadeler kullanılmıştır. Bu benzetmeler halkın gözünde kahramanlığın ve nişancılığın en üst seviyesini temsil ediyor. Folklor araştırmacıları deyimi halkın gözlemci zekasının ve nişancılık geleneğinin bir yansıması olarak yorumluyor. Bugün pireyi gözünden, deveyi dizinden vurmak deyimini konuştuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik müzik zamanı.

0: I will.
1: Yaz biter, yaz biter, bronzluk geçer. Bavullar dolaba kaldırılır. Ama güzel bir yazdan geriye kalan anılar mevsimi hiç değiştirmez. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Radyo Sputnik özel haber.
3: Türkiye'de af ve infaz düzenlemeleri bu kez terörsüz Türkiye süreci kapsamında yeniden gündemde. Sürecin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlamasının ardından PKK'nın silah bırakması ve fesih sürecine ilişkin tartışmaların yanı sıra kapsamı henüz netleşmeyen geçici bir çerçeve yasa ve olası teknik düzenleme de kamuoyunun gündemine geldi.
4: Cumhuriyet'in kuruluş yıllarından askeri darbelere, siyasi krizlerden cezaevlerindeki yoğunluğa kadar pek çok farklı gerekçeyle genel aflar, kısmi aflar ve kamuoyunda örtülü af olarak nitelendirilen infaz düzenlemeleri hayata geçirildi. Peki Cumhuriyet tarihi boyunca hangi af ve infaz düzenlemeleri yapıldı, hangi dönemlerde, hangi gerekçelerle kapsamlı tahliyelerin önü açıldı? İşte 1921'den günümüze Türkiye'nin af ve infaz düzenlemeleri.
3: Cumhuriyet'in kuruluş sürecinde ve ilk yıllarında savaşın ve yeni devletin kuruluşunun yarattığı siyasi ve toplumsal koşullar nedeniyle çok sayıda af düzenlemesi hayata geçirildi. 1921 ile 1946 yılları arasında milli mücadele dönemindeki suçlar, işgalden kurtarılan bölgelerde yaşanan olaylar, Lozan Antlaşması sonrasındaki gelişmeler, Cumhuriyet'in kuruluş süreci ve toplumsal bütünleşme gibi gerekçelerle çeşitli kapsam ve nitelikte aflar çıkarıldı.
4: 1921 ile 1946 yılları arasında çok sayıda af düzenlemesi hayata geçirildi. Bunlar arasında 1922'de çıkarılan geniş kapsamlı ilk genel af, milli mücadelenin ardından ulusal birlik ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyordu. 1923 ve 1924 yıllarındaki düzenlemeler ise Cumhuriyet'in ilanı ve Lozan Anlaşması sonrasındaki yeni siyasi ve hukuki koşullarla bağlantılıydı.
3: 1933'te Cumhuriyet'in 10. yılı dolayısıyla çıkarılan genel af, dönemin en kapsamlı aflarından biri oldu ve cezaevlerinde önemli ölçüde tahliye sağladı. 1946'da çıkarılan basın affı ise çok partili siyasi hayata geçiş sürecinde gazeteci ve yazarların fikir suçları nedeniyle aldıkları cezaların kaldırılmasını öngörüyordu.
4: 14 Temmuz 1950'de Demokrat Parti'nin iktidara gelmesinin ardından cezaevlerinde geniş kapsamlı tahliyeler sağlayan kısmi bir genel af çıkarıldı. 1954, 1958 ve 1973 yıllarında Orman Kanunu'na muhalefet nedeniyle ceza alan vatandaşlara yönelik af düzenlemeleri yapıldı. 1957, 1960 ve 1980 yıllarında ise ruhsatsız veya yasa dışı silah bulunduranların silahlarını teslim etmeleri şartıyla cezalandırmalarını önleyen silah afları çıkarıldı.
3: 1960 yılında 27 Mayıs darbesi öncesinde askeri yönetime karşı hürriyet mücadelesi sırasında suç işleyen kişilerin beraatını sağlayan geçici bir yasa yürürlüğe girdi. Aynı yıl ve 1963'te savaş ve kriz dönemlerindeki ekonomi kanunlarına muhalefet eden esnaf ve tüccarlara yönelik milli korunma afları çıkarıldı. 18 Kasım 1960'da ise 27 Mayıs sonrasında çıkarılan genel affın uygulama alanını netleştiren ve genişleten ek bir düzenleme yapıldı.
4: 1962'de Albay Talat Aydemir'in liderliğindeki askeri darbe girişimine katılan ordu mensuplarının tavsiyesi ve affına ilişkin yasa çıkarıldı. 1962 ve 1965 yıllarında yassı adı yargılamaları sonucunda cezaevine gönderilen eski Demokrat Parti yöneticilerinin cezalarını kademeli olarak hafifleten düzenlemeler yapıldı.
3: 1963'te Talat Aydemir'in yeni bir başarısız darbe girişimine dahil olan rütbeliler ve siviller için de af çıkarıldı. 1966'da ceza sürelerinde toplu indirimler ve bazı suçlarda tamamen salıverilme sağlayan kapsamlı bir af yasası yürürlüğe girdi. 1967'de ise bu yasanın eksik maddelerini tamamlayan ek düzenleme yapıldı.
4: 15 Mayıs 1974'te Cumhuriyet'in 50. yılı kapsamında çıkarılan genel af hem sağ ve sol siyasi mahkumları hem de adli suçluları kapsadı. dönemin en çok tartışılan kitlesel aflarından biri olan bu düzenlemenin kapsamı 1978'de genişletildi ve daha önce kapsam dışında kalan bazı mahkumlar için tahliye yolu açıldı.
3: 1976'da minibüs, taksi ve otobüs şoförlerinden 1974 affından yararlananların ticari ehliyetlerini geri almalarını sağlayan bir düzenleme yapıldı. 1977'de ise uluslararası baskılar nedeniyle yasaklanan haşhaş ekimini sürdürdükleri için ceza alan çiftçilere yönelik af çıkarıldı.
4: 1985 ve 1992 yıllarında devlet memurlarının sicillerindeki uyarı ve kınama gibi idari ve disiplin cezalarını temizleyen düzenlemeler yapıldı. 1988'de cezaevlerindeki aşırı doluluğu azaltmak amacıyla hükümlerin infaz sürelerinde doğrudan indirime gidildi. 1991'de terörle mücadele kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte adli mahkumların şartlı tahliye sürelerini önemli ölçüde kısaltan bir düzenleme yapıldı. Bu uygulama kamuoyunda gizli ya da örtülü af olarak nitelendirildi.
3: 1993, 1995 ve 1999 yıllarında devamsızlık veya disiplin suçları nedeniyle üniversitelerle ilişiği kesilen öğrencilere geri dönüş hakkı tanıyan öğrenci afları çıkarıldı. 1994'te Türk parasının kıymetini koruma mevzuatına aykırı hareket edenlerin cezai yükümlülüklerini kaldıran mali af düzenlemesi yapıldı. 1999'da gazetecilerin yazı ve haberleri nedeniyle aldıkları cezaların infazını belirli şartlarla erteleyen bir düzenleme yürürlüğe girdi.
4: 22 Aralık 2000'de kamuoyuna dönemin Başbakan Yardımcısı Raşan Ecevit'in adıyla anılan Raşan Affı yürürlüğe girdi. Resmi adı şartla salıverme ve erteleme kanunu olan düzenleme, ceza sürelerinde 10 yıla kadar doğrudan indirim sağlayarak binlerce adli mahkumun tahliye edilmesinin önünü açtı.
3: Türkiye'de resmi olarak af kanunu adı taşımayan ancak infaz oranlarını ve denetimli serbestlik sürelerini değiştirerek örtülü veya dolaylı af işlevi gördüğü değerlendirilen düzenlemeler de hayata geçirildi. 17 Ağustos 2016'da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından cezaevlerinde yer açmak amacıyla bir infaz düzenlemesi yapıldı. 1 Temmuz 2016'dan önce işlenen suçlarda denetimli serbestlik süresi 1 yıldan 2 yıla çıkarıldı. Koşullu salıverilme oranı da 3'te 2'den yarıya düşürüldü. Düzenleme kapsamında yaklaşık 38 bin kişi tahliye edildi.
4: 14 Nisan 2020'de COVID-19 salgınının koşullara gerekçe gösterilerek kapsamlı bir infaz düzenlemesi yapıldı. Terör, cinayet, cinsel suçlar ve uyuşturucu suçları kapsam dışında bırakılırken genel koşullu salıverilme oranı kalıcı olarak 3'te 2'den yarıya indirildi. Açık cezaevlerinde bulunan yüz binlerce mahkum da izinli olarak cezaevlerinden ayrıldı.
3: 14 Temmuz 2023'te yapılan ve kamuoyunda 31 Temmuz infaz yasası olarak anılan düzenlemeyle COVID-19 izninde bulunan açık cezaevi hükümlerinin büyük bölümünün cezaevine dönmesinin önüne geçildi. Ayrıca denetimli serbestliğe ayrılma süresi 3 yıl öne çekildi. Düzenleme kamuoyunda örtülü af olarak nitelendirildi.
4: Son olarak 30 Temmuz 2026'da yeni bir öğrenci affı düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Terör suçları hariç olmak üzere geçmiş dönemlerde çıkarılan öğrenci aflarından yararlanmış ancak eğitimini yine de tamamlayamamış olanlar da dahil çok sayıda kişiye üniversitelere geri dönüş imkanı sağlanmış oldu.
3: Türkiye'de af ve infaz düzenlemeleri Cumhuriyet'in ilk yıllarından bugüne farklı dönemlerin siyasi, toplumsal ve hukuki koşullarına göre yeniden gündeme geldi.
4: Şimdi ise terörsüz Türkiye süreci kapsamında tartışılan geçici çerçeve yasa ve olası af düzenlemesi bu uzun tarihsel geçmişi yeniden gündeme taşıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız.
3: Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar.
0: Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Çocuklukta sık tüketilen şekerli içeceklerin etkisi yıllar sonra ortaya çıkabiliyor. 25 yıl süren kapsamlı bir araştırma, gazoz, spor içeceği ve bazı meyve sularını düzenli tüketen çocukların yetişkinlikte yüksek tansiyon riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Toronto Üniversitesi tarafından yürütülen ve Amerikan Kalp Derneği'nin Circulation dergisinde yayınlanan araştırmada 25 binden fazla kişi en fazla 25 yıl boyunca takip edildi. Katılımcıların çocukluk ve gençlik dönemindeki gazoz, meyve aromalı içecek, limonata, şekerli çay, spor içeceği ve meyve suyu tüketimleriyle yetişkinlikte yüksek tansiyon görülme durumu karşılaştırıldı. Araştırmaya göre günde 2 ya da daha fazla şekerli içecek tüketenlerde yüksek tansiyon riski haftada 3 kereden az tüketenlere göre %52 daha yüksek. Her gün bir kutu gazoz tüketmek riski %23, bir spor içeceği tüketmek ise %36 artırıyor. Günde 1,5 bardaktan fazla meyve suyu içenlerde risk %35 artarken özellikle portakal suyunun günlük tüketimi %20'lik risk artışıyla ilişkilendirildi. Araştırmacılar şekerli içecek yerine taze meyve sebze tüketmenin yüksek tansiyon riskini %22, meyve suyu yerine meyvenin kendisini tercih etmenin ise %19 azaltabileceğini belirtiyor. Şekerli içeceklerin su veya sütle değiştirilmesi de riski %13'e kadar düşürebiliyor. Araştırmanın kıdemli yazarı Vasati Malik, yüksek tansiyonun artık yalnızca ileri yaşların değil, çocukların ve genç yetişkinlerin de sorunu haline geldiğini belirterek, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının çocukluk döneminde kazanılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Amerikan Kalp Derneği'nden kardiyolog Ahmet Kera da, bulguların çocuklukta edinilen beslenme alışkanlıklarının yetişkinlikte kalp ve damar sağlığını doğrudan etkilediğini gösterdiğini söyledi. 25 yıllık araştırma, çocuklukta düzenli olarak gazoz, spor içeceği ve şekerli içecek tüketenlerde yetişkinlik döneminde yüksek tansiyon riskinin arttığını ortaya koydu. Uzmanlar, şekerli içecekler yerine su ve taze meyvenin tercih edilmesini öneriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi araştırmacıları yapay ve düşük kalorili tatlandırıcıların bağırsak mikrobiyatası üzerindeki etkilerini inceleyen bir araştırma yaptı. Araştırmada yararlı, nötr ve potansiyel olarak zararlı türleri kapsayan 25 farklı bağırsak bakterisi, ticari olarak yaygın kullanılan 39 farklı tatlandırıcıya tek tek maruz bırakıldı. Çalışmada stevia bitkisinden elde edilen bir bileşik olan izosteviolün antidepresan etken maddesi, duloksetinle birlikte kullanıldığında bazı yararlı bağırsak bakterilerinin büyümesini belirgin şekilde baskıladığı görüldü. Çalışmanın başyazarı Dr. Sonia Blanche, tatlandırıcıların özellikle metabolizma üzerinde nötr etkiye sahip ürünler olarak tanıtıldığını, ancak elde ettikleri bulguların bu görüşü sorguladığını söyledi. Blanche, tatlandırıcıların özellikle ilaçlar ve gıda katkı maddeleriyle bir araya geldiklerinde bağırsak bakterilerini doğrudan etkileyebildiğini gördük, dedi. Bilim insanları şeker yerine kullanılan tatlandırıcıların mide tarafından normal şeker gibi sindirilmediğini, bunun yerine bağırsaklara ulaşarak burada yaşayan mikroorganizmalarla doğrudan etkileşime girdiğini hatırlattı. Bazı araştırmalar yapay tatlandırıcıların tip 2 diyabet, obezite ve bazı sağlık sorunlarıyla ilişkili olabileceğini belirtse de bu konuda henüz bilimsel görüş birliği bulunmuyor. Araştırmalar şekersiz ve düşük kalorili içeceklerde kullanılan bazı yapay ve doğal tatlandırıcıların bağırsaklardaki yararlı bakterilerin gelişimini yavaşlatabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları yararlı bakteri gelişiminin özellikle bazı ilaçlarla birlikte tüketildiğinde daha belirgin şekilde yavaşlayabileceğini belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Kapadokya, gökyüzünün rengarenk figürlü sıcak hava balonlarıyla buluşturan festivaline yeniden ev sahipliği yapıyor. Nevşehir'de bu yıl 7.'si düzenlenen Kapadokya Balon Festivali, Türkiye'nin yanı sıra 9 farklı ülkeden gelen figürlü balonların katılımıyla başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festivale ABD, Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda, Brezilya, Slovakya, Avusturya ve Polonya'dan gelen balonlarla birlikte toplam 30 figürlü sıcak hava balonu katıldı. Gün doğumunda Göreme'deki festival alanından havalanan balonlar yerli ve yabancı turistlere görsel bir şölen sundu. Kalp, baykuş, civciv, kurt, ördek, papağan, ahtapot, roket, dünya ve palyaço figürleriyle tasarlanan balonlar Kapadokya'nın peri bacalarıyla kaplı vadileri üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Festival kapsamında bu yıl ilk kez hayalimdeki balon tasarım yarışmasını kazanan 6. sınıf öğrencisi Bengi Serra Kaya'nın tasarladığı balina figürlü sıcak hava balonu da gökyüzüyle buluştu. Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Kapadokya'nın festivalle birlikte bir kez daha görsel bir şölene sahne olduğunu söyledi. Kök, bölgede 30 balon işletmesine toplam 359 sıcak hava balonunun hizmet verdiğini, pilotların 37'sinin kadın olduğunu belirtti. Bu yılın ilk 7 ayında yaklaşık 316 bin kişinin balon turuna katıldığını aktaran Kök, hava koşullarına bağlı olarak yılın ortalama 224 gününde uçuş gerçekleştirildiğini, her yılsa yaklaşık 750 bin ziyaretçinin balon deneyimi yaşadığını ifade etti. Festival ziyaretçilerden de yoğun ilgi gördü. Katılımcılar, figürlü balonların Kapadokya'nın doğal dokusuyla oluşturduğu manzarayı izlemek ve fotoğraflamak için sabahın erken saatlerinde festival alanında toplandı. Ankara'dan festivali izlemek için gelen ziyaretçiler de atmosferden etkilendiklerini ve figürlü balonları görmek için özellikle Kapadokya'ya geldiklerini dile getirdi. Kapadokya Balon Festivali, figürlü sıcak hava balonlarının gösteri uçuşları ve çeşitli etkinliklerle 2 Ağustos pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek. Bölgenin simgelerinden biri haline gelen festivalin bu yılda binlerce yerli ve yabancı turisti Kapadokya'da buluşturması bekleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'de yabancı dil öğrenme tercihleri değişiyor. Uzun yıllardır ilk sırada yer alan İngilizcenin yanına artık iki güçlü alternatif eklendi. Ekonomik fırsatlar Almancayı, popüler kültürse Koreceyi öne çıkarıyor. Almancaya olan ilginin temelinde kariyer ve eğitim hedefleri bulunuyor. Almanya'nın nitelikli iş gücü ihtiyacı nedeniyle göç politikalarını esnetmesi, özellikle doktor, mühendis, yazılımcı ve sağlık çalışanlarının bu dile yönelmesini sağlıyor. Mesleki eğitim programlarına başvurularda B1 veya B2 seviyesinde Almanca şartı aranması da kurslara ilgiyi arttırıyor. Almanya'daki devlet üniversitelerinin ücretsiz olması da Türk öğrenciler için önemli bir avantaj olarak görülüyor. Sektör temsilcilerine göre artık yalnızca İngilizce bilmek birçok alanda yeterli olmuyor. Özellikle Almanya'da çalışmak veya eğitim almak isteyenlerin yoğun şekilde Almanca öğrenmeye yöneldiği belirtiliyor. Koreciye olan ilgi ise daha çok genç kuşağın kültürel merakından kaynaklanıyor. Müzik grupları ve drama dizileriyle tüm dünyaya yayılan Kore kültürü, Türkiye'de de özellikle Z kuşağının bu dili öğrenme isteğini arttırıyor. Uzmanlara göre Türkçe bilenler için Korece öğrenmek de önemli bir avantaja sahip. Çünkü iki dilde sondan eklemeli dil yapısını kullanıyor. Bu benzerlik Türk öğrencilerin Korece'yi öğrenmesini daha kolay hale getiriyor. Türkiye'de yabancı dil öğrenme tercihleri değişiyor. Kariyer ve eğitim fırsatları Almanca'ya ilgiyi artırırken, K-pop ve Kore dizilerinin etkisiyle Korece'de özellikle gençler arasında hızla yaygınlaşıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Karda kendi ayak izlerimizi takip ediyoruz. Siyaset de, hukukçular işte son derece deneyimli isimler, iş tüzüklere hakim isimler, sizin bizim bunları bilmememiz gayet normal. Bilmek zorunda değiliz her ne kadar profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsak da. Ama bu kadar bütün gerçekleri bilen isimlerin, siyasetçilerin, hukukçuların böyle bir adım atıyor olması neresinden bakılırsa bakılsın. Acaba siyaset gerçekten bizim kadar masum bakıyor mu bu olaya diye bütün bu siyasi dengelerin dikkate alınarak bu hamlelerin, bu adımların atıldığını da bir şekilde öğreniyoruz. Hiçbir spekülasyona izin vermeden bunları konuşmak, işte anayasa ışığında bunu konuşmak, yasalar ışığında bunu konuşmak, iş tüzükler ya da onlara sırtımızı yaslayarak konuşmak gerekiyor. Biz inatla bunu yapmaya devam edeceğiz. Kuralların evrensel kurallar olduğunu da hatırlamak gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'de sıcak hava dalgalarının şiddeti son yıllarda belirgin şekilde arttı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin çalışmasına göre 2023 ve 2025 yazları son 75 yılın en güçlü sıcak hava dalgalarının yaşandığı yıllar oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Barış Önoğlu'la meteoroloji mühendisi Tolga Karakaya'nın Avrupa Yer Bilimleri Birliği konferansında sunduğu çalışmada 1950-2025 dönemindeki sıcak hava dalgalarının değişimi incelendi. Günlük maksimum sıcak verilerine dayanan ve sıcak hava dalgası büyüklük indeksinin kullanıldığı analizde sıcak hava dalgalarının hem yıllık en şiddetli değeri hem de yıllık toplam büyüklüğü değerlendirildi. Sonuçlara göre Türkiye genelinde sıcak hava dalgalarının büyüklüğünde güçlü bir artış eğilimi bulunuyor. 1970-1990 döneminde yaz aylarında ortalama sıcaklıklar 22-23 derece arasında seyrederken 2000'li yıllardan itibaren hızlanan ısınma ile birlikte bu değerler 24-25 dereceye yükseldi. 2024 yılında ortalama yaz sıcaklığı ise 26,1 dereceyle rekor kırdı. Bununla birlikte en dikkat çekici artış aşırı sıcak hava olaylarının şiddetinde görüldü. 2000 yılı öncesine düşük seviyelerde kalan sıcak hava dalgaları 2010 sonrasında belirgin şekilde güçlendi. Yıllık toplam sıcak hava dalgası şiddeti referans dönemin yaklaşık 3 katına ulaştı. 2023 ve 2025 yazları ise son 75 yılın en güçlü sıcak hava dalgalarının yaşandığı dönemler olarak kayıtlara geçti. 2023 yılında sıcak hava dalgalarının büyüklüğü referans döneme göre 7 kattan fazla artarken 2025 yılında yaklaşık 11 katına çıktı. Ortalama yaz sıcaklığının rekor kırdığı 2024'te ise sıcak hava dalgalarının şiddeti 2023 ve 2025 kadar yüksek olmadı. Bu durum yaz mevsimi ortalama sıcaklıklarının rekor düzeyde yüksek gerçekleşmesinin her zaman en şiddetli sıcak hava dalgalarıyla örtüşmediğini gösterdi. Bilim insanları sıcak hava dalgalarının atmosferik blokajlar, sıcak hava taşınımı, yüksek deniz yüzeyi sıcaklıkları, kuraklık ve toprak nemi gibi birçok etkinin birlikte etkisiyle oluştuğunu belirtiyor. Elde edilen bulguların Türkiye ve Doğu Akdeniz'de iklim rejimindeki değişime işaret ettiğini vurgulayan araştırmacılar, aşırı sıcaklara karşı tahmin kapasitesinin ve uyum stratejilerinin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Bilim insanlarının gelecek senaryolarını ele aldığı başka bir çalışmaya göre ise sıcak hava dalgalarının etkili olduğu gün sayısının da artması bekleniyor. 2021-2050 döneminde İstanbul, Ankara ve Konya'da bu sürenin yaklaşık 16 güne, Antalya'da 18 güne, İzmir'de ise 23 güne çıkabileceği öngörülüyor. Yüzyılın ikinci yarısında ise bu sürenin bazı şehirlerde 40 ila 53 güne kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor. İstanbul Teknik Üniversitesi araştırmacılarının 1950-2025 dönemini kapsayan çalışması, Türkiye'de sıcak hava dalgalarının son yıllarda belirgin şekilde şiddetlendiğini ortaya koydu. Çalışmaya göre 2023 ve 2025 yazları son 75 yılın en güçlü sıcak hava dalgalarının yaşandığı dönemler olarak kayıtlara geçti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Bu akşam başınızı kaldırıp gökyüzüne bakın. Çünkü yaz en güzel gösterisini her akşam ücretsiz sahneliyor. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı yalnızca zirve tırmanışlarıyla değil, sakladığı doğal güzelliklerle de dikkat çekiyor. Dağın Iğdır sınırlarında yer alan Kuzeydoğu Rotası, İkiz Meteor Çukurları, buzullarla beslenen Küp Gölü ve eşsiz manzaralarıyla son dönemde dağcıların ve doğa severlerin gözde rotalarından biri haline geldi. Türkiye'nin çatısı olarak bilinen 5137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı her yıl çok sayıda dağcıyı ağırlarken Iğdır tarafındaki Kuzeydoğu Rotası da sunduğu doğal güzelliklerle öne çıkıyor. Bu rotada yaklaşık 3500 metre rakımda yer alan İkiz Meteor çukurlarıyla 3600 metre yükseklikte bulunan ve Ağrı Dağı'nın buzullarından beslenen Küp Gölü ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği noktalar arasında bulunuyor. Bölgenin doğal güzelliklerini yakından görmek isteyen dağcılar ve doğaseverler Iğdır üzerinden düzenlenen günübirlik etkinliklerle bu özel rotayı keşfetme fırsatı buluyor. Sabahın erken saatleriyle yola çıkan gruplar yaklaşık 4 ila 5 saat süren yürüyüşün ardından önce İkiz Meteor çukurlarına ardından da Küp Gölü'ne ulaşıyor. Yüksek rakımın serin havasında doğayla baş başa vakit geçiren katılımcılar eşsiz manzarayı fotoğraflayarak bu anları ölümsüzleştiriyor. Tırmanışa Kars'tan katılan Kazman Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü sporcusu Sergül Keskin, bölgenin görülmeye değer doğal özelliklere sahip olduğunu söyledi. Yaklaşık 2 yıldır dağcılıkla ilgilenen Keskin, bugün Iğdır ve Kars'tan gelen 17 kişilik ekiple Ağrı Dağı eteklerindeki İkiz Meteor çukurlarını ziyaret ettiklerini belirterek, "Şimdi de Küp Gölü'ndeyiz. Küp Gölü, Ağrı Dağı buzullarının erimesiyle oluşan 3600 metre rakımdaki gölümüz. Bütün dağcılarımızı ve doğa severlerimizi bölgemizdeki bu doğal güzellikleri görmeye davet ediyoruz," dedi. Iğdır Dağ Safari Dağcılık Kulübü Başkanı Yunus Gündoğdu ise Ağrı Dağı'nın Iğdır tarafındaki doğal rotalarını turizme kazandırmayı hedeflediklerini anlattı. Gündoğdu, "Bugünkü faaliyetimiz Ağrı Dağı eteklerinde bulunan meteor çukurları ve Küp Gölü. Amacımız yeni rotalar çizip Ağrı Dağı'nı Iğdır tarafından turizme kazandırmak. Umarım bunda da başarılı olmuşuzdur," dedi. Bölgedeki çalışmaların Ağrı Dağı'nın yalnızca zirve tırmanışlarıyla değil, sahip olduğu doğal zenginliklerle de doğa turizminde daha fazla ön plana çıkmasına katkı sağlaması bekleniyor. Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın Iğdır sınırlarındaki Kuzeydoğu Rotası, 3500 metredeki İkiz Meteor çukurları ve buzullarla beslenen Küp Gölü gibi doğal güzellikleriyle öne çıkıyor. Günübirlik tırmanışlarla keşfedilen rota, eşsiz manzaraları ve yüksek rakımdaki doğasıyla dağcıların ve doğa severlerin ilgisini çekiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: biliyor muydunuz? Bunu biliyor muydunuz? Acil müdahale ekiplerinin yaralıların vücut sıcaklıklarını korumak amacıyla kullandıkları termal battaniyeler ilk defa NASA tarafından 1964'te uzay araçlarının ısı yalıtımını sağlamak amacıyla geliştirildi. İnsan vücudu kızılötesi dalga boyunda radyasyon yayarak ısı kaybeder. Yalıtkan özellikteki ince plastik tabakanın yüzeyinin yansıtıcı özellikle metalle kaplanmasıyla üretilen termal battaniyeler, insan vücudundan yayılan kızılötesi dalga boyundaki ışınları yani termal radyasyonu %90 oranında geri yansıtarak vücudun ısı kaybetmesini engeller. Bunu biliyor muydunuz?
1: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Türkiye'de milyonlarca tüketici ilgilendiren kredi kartı yıllık aidatları, bankaların yüksek zam oranları ve iade taleplerine karşı sunduğu şartlar nedeniyle her yıl olduğu gibi bu yılda önemli tartışma başlıklarından biri haline geldi. Bankaların enflasyon oranlarını aşan fiyat güncellemeleri, yasal haklarını kullanmak isteyen tüketicilerle finans kuruluşlarını karşı karşıya getiriyor.
2: Bankaların 2026 yılı için belirlediği yeni ücret tarifelerinde geçen yıla göre %70'e varan artışlar dikkat çekiyor. Klasik ve standart kartlarda aidatlar 400 ila 900 lira, gold kartlarda 900 ila 1300 lira arasında değişiyor. Premium ve platinum kartlarda ise aidatlar 1500 liradan başlayarak 4800 lira, 6000 liraya kadar çıkıyor. Ek kart ücretleri ise asıl kart aidatının en fazla %50'si oranında belirleniyor. Bu tutar yaklaşık 450 ile 500 lira arasında değişiyor.
1: Bankaların kredi kartı aidatı talep etmesinin yasal bir dayanağı bulunuyor, ancak bu hak sınırsız değil. Türkiye'de faaliyet gösteren her banka müşterilerine yıllık kullanım ücreti bulunmayan, yani aidatsız bir kredi kartı seçeneği sunmak zorunda. Tüketicinin talep etmesi halinde banka mevcut kredi kartı limitini düşürmeden kartı aidatsız versiyonuyla değiştirmekle yükümlü. Banka bu alternatifi sunmadan doğrudan aidat keserse söz konusu işlem hukuka aykırı kabul ediliyor.
2: Bir başka düzenlemeye göre kredi kartı aralıksız 180 gün, yani 6 ay boyunca hiç kullanılmadıysa banka bu kartı hareketsiz kabul etmek zorunda. Bu durumda söz konusu döneme ait yıllık aidat tahsil edilemiyor. Ayrıca kart fiziki olarak teslim alınmış olsa bile alışveriş veya nakit çekim gibi borçlandırıcı ilk işlem yapılmadığı sürece aidat yansıtılamıyor.
1: Aidat iadesi isteyen tüketicilere bankalar tarafından farklı teklifler de sunuluyor. Bazı bankalar kesilen aidatı iptal etmek için müşterilerinden 6 ay boyunca belirli bir tutarda harcama yapma sözü istiyor. 2026 yılındaki güncel şikayetlere göre tek bir kartın aidat iadesi için 108 bin lira ile 120 bin lira arasında harcama taahhüdü talep edildiği belirtiliyor. Bu hedefin altında kalınması halinde ise aidat ücretinin yeniden karta borç olarak yansıtıldığı ifade ediliyor.
2: Bazı bankalar nakit iade yerine kart aidatı tutarında bonus, mil veya nakit puan teklif ediyor. Ancak tüketicilerin bu teklifleri reddederek doğrudan nakit iade talep etme hakkı bulunuyor.
1: Peki kredi kartı aidatı nasıl geri alınabilir? İlk olarak bankanın müşteri hizmetleri, mobil uygulamadaki yapay zeka asistanı veya yazılı dilekçe aracılığıyla doğrudan itiraz kaydı oluşturulması gerekiyor. Bankalar genelde müşteri kaybetmemek için ilk aşamada iadeyi kabul ediyor. Bankadan olumsuz yanıt alınması ya da 20 gün içinde geri dönüş yapılmaması halinde ise E-Devlet üzerinden tüketici hakem heyetine başvuru yapılabiliyor. Kesintinin yer aldığı ekstra sisteme yüklenerek kredi kartı yıllık üyelik ücret iadesi başlığıyla ücretsiz olarak şikayet kaydı oluşturulabiliyor.
2: Tüketiciler yalnızca mevcut yıla ait aidatlar için değil, yasal zaman aşımı süresi içerisinde kalan, yani geri dönük 10 yıldaki haksız kart aidatı kesintileri için de iade başvurusunda bulunabiliyor. Uzmanlar tüketicilere ekstrelerini düzenli olarak kontrol etmelerini ve yüksek aidat ödemek istememeleri halinde bankalarından aynı limitle aidatsız kart talep etmelerini tavsiye ediyor.
1: Türkiye'deki kredi kartı sayısı da bankaların aidat gelirlerinin büyüklüğünü ortaya koyuyor. Bankalar Arası Kart Merkezi verilerine göre 2026 yılının ortası itibarıyla Türkiye'de 150 milyon 375 bin 200 kredi kartı dolaşımda bulunuyor. Pazardaki kartların önemli bölümünün aidatlı segmentte yer alması ve ortalama kart aidatının yaklaşık 1000 liraya ulaşması nedeniyle bankacılık sektörünün kredi kartı aidatlarından elde ettiği yıllık toplam gelirin 70 ila 90 milyar lira arasında olduğu tahmin ediliyor.
2: Türkiye'de 150 milyondan fazla kredi kartı bulunurken 2026 yılında aidatlarda %70'e varan artışlar tüketicilerin tepkisine neden oluyor. bankaların aidat talebi yasal zemine dayanırken tüketicilerin aidatsız kart talep etme ve belirli koşullarda kesilen ücretlerin iadesini isteme hakkı bulunuyor. Uzmanlar tüketicilere ekstrelerini dikkatle takip etmelerini ve haklarını kullanmaktan çekinmemelerini öneriyor.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bazı sabahlar vardır ki sadece gün değil zaman da doğmuştur. Ama bazı sabahlar da vardır ki o vakit geldiğinde artık her şey için çok geçtir. İşte halk arasında sıkça söylenen o söz tam da bunu anlatır. Üsküdar'da sabah oldu. Bu deyimin kökeni Osmanlı İstanbul'unda sabah ezanı rekabetine uzanıyor. Üsküdar'ın camileri özellikle Mihrimah Sultan ve yeni valide sabah ezanlarını mümkün olduğunca erken okumak için birbirleriyle yarış halindeydi. Neden mi? Çünkü bu ezan sesleri padişahın dikkatini çeker. Belki de sarayda görev alma şansı doğabilirdi. Henüz gün ağarmadan minarelerden yükselen ezan sesleri boğazı aşıp Beşiktaş'a ulaşınca halk şunu fark ederdi. Üsküdar'da sabah oldu. Vakit geçti, artık yetişmek mümkün değil. Zamanla bu ifade sadece bir şehrin sabahını değil, fırsatın kaçtığını, iş işten geçtiğini anlatan kalıcı bir deyime dönüştü. Bugün biri size Üsküdar'da sabah oldu diyorsa, bilin ki vakit geçmiştir, artık geri dönüş yoktur. Geçmişin sabahlarından bugüne taşınan bu deyimle dilin kıyısındaki bir güneşi selamladık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: ...31 Temmuz 2026 Cuma, ben Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere günaydın. Elbette ekip arkadaşlarım, editörüm İrem ve Tek Masa'da Simge ile birlikte güzel bir gün, güzel bir Cuma günü dileyerek başlıyorum programa. Saatimde 07.12'yi gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabahta anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. Ondan önce hatırlatmalarımı tekrar edeyim izniniz olursa. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Örneğin X'te @radyosputnik.tr ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanallarını, adreslerini takip alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isteyen dinleyicilerimiz de X ya da Instagram hesaplarımı kullanabilirler. Güçlü Özgan birleşik küçük harf ve noktasız. Güçlü Özgan yazarsanız da benimle doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Görüşleriniz, önerileriniz ve eleştirileriniz elbette çok çok önemli bizim için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da not ediniz lütfen. 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
1: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Geçeceğiz elbette, siyasetin gündemine bakacağız, ekonomiye bakacağız. Cem Küçük'ün gözaltına alınması neden, son günlerde ne anlatıyordu, ne söylüyordu Cem Küçük, elbette bunlara da bakacağız. Ama onlardan önce çok daha önemli bir konuya değinmek istiyorum. Orman yangınları, ki az önce sevgili Selin Yazıcı da haber merkezi haber bülteninde detayları anlattı. Ben biraz daha ayrıntıya gireceğim. Benim zamanım biraz daha geniş ama şunu hemen aktarayım. Ülkemizde yaşanan orman yangınlarıyla ilgili tüm gelişmeleri, detayları üstelik yerinden bağlantılarla radyomuzun, Radyo Sputnik'in haber bültenlerinde özel bağlantılarla söylediğim gibi ulaşabilirsiniz bu bilgilere. Ne oluyor, ne bitiyor, bunu öğrenmek istiyorsanız da takipte kalın. Peki nedir durum, bilanço nedir? Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tam da bu konuya dair açıklamalarda bulundu. Birkaç başlık aktarayım size. Gerçekten nasıl bir tehditle karşı karşıya olduğumuzu gösteren bilgiler bunlar. Dünden bu yana dediği bakan, ülke genelinde 110'u orman dışı olmak üzere 169 yangına müdahale edildi. Bunların 163'ü tamamen kontrol altına alındı. Mesela Kaş, Antalya Kaş ya da Isparta Eğirdir'deki yangınların tamamen kontrol altına alındığını belirtti Tarım ve Orman Bakanı. 5 ilde devam eden 6 yangın var maalesef. Mersin, Gülnar, Muğla, Seydikemer yangınları büyük ölçüde kontrol altında. Antalya, Alanya, Muğla, Fethiye yangınlarının enerjisi şu an itibariyle düşürülmüş durumda ama rüzgar da bir yandan devam ediyor. Sert rüzgarlar da devam ediyor bu bölgede. Aydın, Çin'e, Balıkesir, özellikle Gömeç yangınlarının da yine kontrol altına almak için ekiplerin gerçekten insanüstü bir gayretleri olduğunu zaten bu görüntüleri de görüyorsunuz. Biz de izliyoruz, üzülerek izliyoruz elbette. İnsanüstü bir çabayla ekiplerin de çalıştığını görüyoruz. Şu an itibariyle devam eden yangınlar da elbette var. Aydın, Çin'e, Balıkesir, Gömeç bölgelerinde söylediğim gibi yangınlar devam ediyor. Bunlarla mücadele süreci de olabilen en iyi, en doğru şekilde yürütülmeye çaba gösteriliyor. Şimdi bir haritadan bahsedeceğim size. Sevgili İrem, editörüm İrem'den de yayın öncesi göndermiştim onu. Telegram ya da X üzerinden bizi görüntülü takip eden dinleyicilerimiz bu haritaya da dikkatli baksınlar lütfen. Dediğim gibi Muğla, Antalya, Balıkesir'de orman yangınları devam ederken ülkede, ülkenin, Türkiye'nin yangın risk haritası bir kez daha gündeme geldi. Aslında 2025 yılında oluşturulmuştu bu risk haritası. Kaynağımı da söyleyeyim. afetharitası.org sitesinin hazırladığı, bilim insanlarına dayanarak elbette hazırladığı, işte rüzgar, sıcaklık gibi meteorolojik parametrelere de dayalı bir harita. Gerçekten hem yurttaşlar için, bizler için, hem de yetkililer için de kritik bir erken uyarı niteliğinde diyebiliriz. Şimdi o haritaya göre baktığımızda tabii şöyle, çok düşük, düşük ve orta yüksek ya da çok yüksek olmak üzere 6 farklı risk kategorisi bu haritada yer alıyor. Aşırı riskli grupta ağırlıklı olarak Doğu ve Doğu Anadolu ve Güneydoğu illerimizin öne çıktığını da görüyoruz. Haritaya göre bakınca şöyle, hani o bölgelerde, o kentlerde dinliyorsanız da lütfen gerçekten dikkatli olmamızda fayda var. He, diyeceksiniz ki biz dikkatli oluyoruz da örneğin yüksek gerilim hatlarıyla ilgili sorunlar, değil mi? Geçtiğimiz sene biz bunları çok tartıştık. Ya da orman içine inşa edilen işte tatil köyleri, villalar, villa turizmi diye bir şey çıktı son yıllarda. Mesela orman içinde dünyadan kopmak isteyen yurttaşlar bir şekilde tatillerini orada geçiriyorlar da işte bunlar, insan ormana ne kadar yaklaştıkça yangının riski de o kadar artıyor maalesef. Hatırlatayım size, Batman'da, Maraş'ta, Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır ve Şırnak örneğin çok riskli iller olarak sıralanmış durumda. Sadece bunlar mı? Hayır değil. İzmir, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Muş, Siirt'te, Muş ve Siirt'te yine aynı şekilde riskli bölgeler. Ankara, İstanbul, İzmir, büyük şehirler arasında yer alan İstanbul ve Ankara yine riskli bölgeler arasında bulunuyor. İzmir, İzmir'imiz ise çok yüksek riskli bölge grupta yer alıyor. Nispeten tabii tahmin etmek hiç de zor değil. Karadeniz bölgesindeki kentlerimiz, Samsun, Ordu, Trabzon, Kastamonu, Rize gibi kentlerimizde o haritaya bakınca zaten böyle yeşil bir hat görünüyor. Hemen Türkiye'nin kuzeydoğusunda, Karadeniz kıyısında bu kentlerimizde yangın riski en düşük olan iller arasında. Hani bu haritaya da bakınca ne, hem bizlerin, yurttaşların, hem de elbette yetkililerin ne yapması, önceden ne yapması gerektiğini de anlıyoruz, görüyoruz. Tabii takip edeceğiz. Yani içimiz yanarak, gerçekten üzülerek de bunları takip ediyoruz ama sadece Türkiye'de değil, işte Yunanistan, İspanya, Fransa, İngiltere ve orman yangını, bu iki sözcüğün yan yana gelmesi, bu iki ismin yan yana gelmesi beni çok şaşırttı son günler itibariyle. Ama bütün Avrupa'da da bu sorunla karşı karşıya, bu tehditle karşı karşıya, tekrar bu yangınla mücadelede görev alan, en önde mücadele eden yetkililere de, gönüllülere de buradan teşekkürlerimizi sunalım. Söylenecek başka bir şey de yok. Peki devam edelim biz neyle? Bu açılım sürecinin geldiği son nokta nedir? İşte önümüzdeki hafta meclis biliyorsunuz 6 Ağustos'a kadar çalışma kararı aldı. Bakanlar kabine toplantısı, düzeltiyorum, kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediklerini dün aktarmıştık size. Bir an önce bu çerçeve yasa, çerçevesi net olmayan çerçeve yasanın da gündeme gelmesi ve bir an önce onaylanması bekleniyor. Meclis başkanında tabii gözler, meclis başkanı da AK Partili isimlerle, Efkan Ala gibi isimlerle de bir araya gelip yine bu çerçeve yasanın çerçevesini konuşmuşlardı. En çok merak edilen mesele bir af mı? Yani terör örgütü cezaevinde bulunan terör örgütü üyelerine bir af mı gündemde, merak edilen bu. Dedi ki Numan Kurtulmuş, hayır, böyle bir düzen, bu düzenleme bir genel af anlayışıyla ortaya konmayacak. Yasa fesin, yani terör örgütünün kendisinin feshetmesinin tespitiyle beraber yürürlüğe girecek açıklaması önemli. Birkaç ayrıntı, birkaç detay var. Burada örneğin yine terör örgütü lideri Öcalan ya da örgüt yöneticileri Kandil'deki isimlerden, teröristlerden bahsediyoruz. Bunlar kapsam içinde mi? Gelen bilgiler taslakla ilgili olarak en çok konuşulan konulardan bir tanesi bu. Öcalan ve örgütün üst yöneticilerine yönelik özel bir düzenlemenin olmadığı yönünde, hatta Kandil'deki yöneticilerin de Türkiye'ye gelmeleri halinde mevzuat neyi gerektiriyorsa, bu biliyorsunuz geçici bir yasa olacak, bu yasa neyi gerektiriyorsa buna göre yargılanacakları yönünde, hatta böyle kategoriler de belirlenmiş. İşte Avrupa'da aynı anda aynı suçlamayla aranan kişilerin kapsaması da yine aynı şekilde planlanıyor bu yasal düzenlemenin. Suça karışmayan örgüt üyeleri deniyor ya da yalnızca örgüt üyeliğinden cezaevinde bulunanlar yine aynı şekilde yaklaşık 4000 hükümlüden bahsediliyor burada. Yani o rakam değişebilir. O resmi rakamlarla beraber göreceğiz elbette ama 4000 kişinin de 3 yıl denetimli serbestlikle tahliye edilmesi gündemde. Ama işte hem hükümet kanadından gelen açıklamalara bakıyoruz, hem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan gelen açıklamalara bakıyoruz. Buna af değil diyorlar. Bu bir af değil şeklinde bir açıklaması da var. Bunun arkasında durmaya devam ediyor Adalet ve Kalkınma Partisi. Siyasi bir hesap var mı? Elbette menfi müspet, olumlu olumsuz bir siyasi hesap da yapılmıyor değil. Bakalım bunun sandıktaki karşılığı nasıl olacak? Zaten Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bunu anlatmayla ilgili bir strateji belirlemeye çalıştığı yönünde de bazı bilgiler elimize geliyor. Dün daha detaylı şekilde de aktarmıştım. Hani programı düzenli takip eden dinleyicilerimize tekrar olmasın diye bunları tekrar söylemek istemiyorum doğrusu. Yasa bir çıksın Demirel'i bir kez daha hatırlayalım. Burada doğmamış çocuğa don biçmeyelim. Demirel demişken hadi yavaş yavaş günlük siyasete ya da siyasetin günlüğüne bakalım.
3: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim. Danışkasını.
2: Konuşacağız CHP'de neler oluyor? Enteresan bir süreç ilerliyor. CHP içerisindeki muhalefet de yavaş yavaş kurultay çağrısını gündemine aldı. Dün böyle bunun işaret fişeği gelmişti, yakılmıştı. Konuşmuştuk beraber. Nuray Babacan, yanlış, Nefes gazetesinden, evet doğru hatırlıyorum. Nuray Babacan buna dair bir kulis haberi yazmıştı. Açıklamalar, dün gelen açıklamalarda bunu gösteriyor. Hatta bazı adaylar da, yine adayların ismi de ön plana çıkıyor. Oraya gelmeden önce MHP Genel Başkan Yardımcısı, ki biliyoruz bir hukukçu bir isim kendisi, ilginç bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Nedir o sosyal medya paylaşımında ne söyledi Fethi Yıldız? Şunu da söyleyeyim. Hukuk ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı kendisi. Dedi ki yani çok böyle gündemde olmayan bir konu. Neden Fethi Yıldız bu konuyu gündeme getirdi? Onu aktaracağım size. Kendi yorumlarımı da elbette paylaşacağım. Siyasi parti kapatma nedenlerine dikkat, rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak da eklenmelidir dedi. Detaylı bir dediğim gibi X hesabından bu paylaşımı yaptı. Çok ayrıntısı var ama hani neden bunu gündeme getirdi Fethi Yıldız? Bu dikkat çekici. Rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak suçu, siyasi partilerin temelli kapatılma nedeni olması gerekir. Tam da aslında şöyle bakmak gerekiyor galiba bu tip siyasi açıklamalara, siyasilerden gelen bu tip açıklamalara baktığımız zaman neresinden sorgulamak gerekiyor biliyor musun? Ben bir gazeteci olarak bu tekniği izlerim genel olarak. Bir kere kim bunu söyledi, bu cümleleri kim kurdu? İki, ne zaman söyledi? Üç, elbette ne söyledi? Ve tabii ki söylenen yeterli değil. Aynı zamanda sizler, bizler ya da konunun potansiyel muhatapları ne algılıyor, nasıl yorumluyor bu açıklamaları? Şimdi bu şöyle CHP'li belediyelere son dönem itibariyle düzenlenen operasyonları ve bu isimlere yönelik olarak gözaltına alınan ya da tutuklanan bu isimlere, ki işte değil mi, dün ve önceki gün İstanbul ve Ankara'daki Emeskut ve Üsküdar'daki belediyelere yapılan operasyonları da aktardık sizlere. O belediye başkanlarına ya da görevlilere yönelik suçlamalar örneğin dikkate alındığında ve CHP ile ilgili tartışmalar son dönemde çok yüksek sesle yapılmaya başladığından ya da kurultayla ilgili biliyorsunuz o süreçlerde yargılama süreçleri devam ediyor. Bütün bunlar dikkate alındığı zaman kimi işaret ettiği Sayın Fethi Yıldız'ın ya da hangi partiyi işaret ettiği ya da şöyle söyleyebiliriz, başlık atsak böyle atardık herhalde, bir işaret fişeği mi yaktı MHP Genel Başkan Yardımcısı? Herhalde bunu bir sormak, bunun üzerinden tartışmak gerekiyor. Muhatap belli ama bakalım oradan bir yanıt gelecek mi? Zaten CHP'nin içi oldukça karışık şu an itibariyle. Böyle enteresan haberler, enteresan bilgiler geliyor oradan. Hani onları da konuşacağız ama bakalım CHP'den üzerine alınacak mı CHP bütün bu açıklamaları ya da MHP'den gelen bu açıklamayı, göreceğiz elbette. Ve bu arada CHP'de yaşanan tartışmalara elbette bakacağız, bunun üzerinden de konuşalım. Dediğim gibi iki isim İki isim burada. Hurşit Güneş, CHP'li Hurşit Güneş ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı. Partide yaşanan istifalar biliyorsunuz 91 milletvekili Özgür Özel de dahil olmak üzere 91 milletvekili istifa edip yeni partiyi kurdular. Bu istifaların ardından ki o ekibin de çağrısı neydi? Gelin bir olağanüstü kurultay yapalım ve orada seçime gidelim, yeni bir başkanlık seçimi olsun diyorlardı. O talep kabul edilmemişti genel merkez tarafından ama bu kez kalanlar da. CHP içerisinde kalan isimler de yine aynı şekilde dediğim gibi Hurşit Güneş ve Oğuz Kağan Salıcı. Bu iki isimde bir kurultay çağrısı yaptı. Temmizi çekin, tedbir kalksın ve hızlı bir kurultayın önünü açın dedi Hurşit Güneş örneğin. Bunu aktarmak istedim size. Tabi burada enteresan tartışmalar, enteresan başlıklar da var. Mesela bunlardan bir tanesi bu kurultayda talep edilen bu kurultayda mesela Kılıçdaroğlu'nun da aday olmaması yönünde açık şekilde dile getirmese de bu isimler Kılıçdaroğlu'nun yıpranan bir isim olduğu gerekçesiyle bunlar konuşulanlar. Ben de size yazılanlar, çizilenler, ben de size aktarmakla sorumluyum elbette. Böyle bir yani Kılıçdaroğlu aday olmasın bu kurultayda şeklinde bir talep var ve kimler aday olabilir? Kimler aday olabilir böyle bir seçimde? Yine yazılanlara bakılırsa Oğuz Kağan Salıcı işte az önce aktardık. Gürsel Erol'un ismi öne geçiyor. Gürsel Tekin'in adı yine çıkıyor, öne çıkıyor ve şaşırmayacağınız bir isim elbette. Bir yandan da Muharrem İnce'nin kurultayda, olası bir kurultayda genel başkan adayı olabileceği yönünde bazı bilgiler, bazı tartışmalar var. Bir bölünme mi? Yani bilemiyorum. Siz karar verin. Çünkü şöyle bir kapalı grup toplantısı yapmıştı CHP. Bütün bunlar hani nasıl bir tabloyu ortaya koyuyor? Onu aktarayım size. O grup toplantısına, kapalı grup toplantısına mesela 25 milletvekilinin katılması, sadece 25 milletvekilinin katılmış olması çok dikkat çekici ki az önce saydığım pek çok isim o isimlerden parti içinde olup milletvekili sıfatıyla olup bu toplantıya katılmayan pek çok isim de olduğunu söyleyelim ama grup başkanı Faik Öztrak şöyle açıkladı bu durumu. Milletvekilleri mazeret bildirdikleri için işte Ege bölgesindeki yangınlar nedeniyle bazı vekiller kendi seçim bölgelerinde vesaire bu yüzden katılmalılar dedi. Ama bir protesto mu acaba diye de insanın aklına bir soru işareti geliyor. Neden biliyor musunuz? Grup başkanı seçilirken ne olmuştu? Onu konuşmuştum, size aktarmıştım. CHP'nin grup başkanı seçilirken Elazığ milletvekili Gürsel Erol'la kim yarışmıştı? Az önce adını andık, Faik Öztrak. Tekirdağ milletvekili Faik Öztrak yarışmıştı. 39 milletvekili o seçime katılmış. İlk turda Gürsel Erol 19 oy, Faik Öztrak 18 oy almıştı. Ama genel merkezin müdahale iddialarıyla beraber mesela Gürsel Erol, Elazığ milletvekili Gürsel Erol'un o seçimden 3. tur öncesi çekildiği yönünde bazı iddialar var ki o iddialarda gerçekten doğru çıktı. Gürsel Erol adaylıktan çekildi ve Faik Öztrak tek aday kalarak grup başkanı seçildi. İşte bu tartışmalara bakılınca hani CHP içerisinde ne oluyor, ne bitiyor tartışmalarında yapıldığını görebiliriz. Bu arada şu figüran meselesi var ya, onunla ilgili tartışmalar devam ediyor. Yine gazeteciler ifadeye çağrılıyorlar. O iddiaları hani bu İstanbul İl Örgütü'nün düzenlediği rozet biliyorsunuz, rozet takma töreninde töreniyle ilgili iddialar, o figüran krizinin kilit ismi olarak değerlendirilen bir isim Samet Fırat Özkaş. Kim bu Samet Fırat Özkaş biliyor musunuz? Hani organizasyon şirketinin, KAST ajansının sahibi demiş, şöyle bir ifade kullanmıştı. Arkadaşıma, siyasete yeni giren arkadaşıma destek amacıyla ben o isimleri gönderdim o törene demişti 950 lira karşılığında. İl başkanlığının ya da genel merkezin haberi yok demişti. Gerçekten de o törende figüran tartışmasının odağında olan Samet Fırat Özkaş dedi ki ben siyasete yeni giriyorum ve bunun için kendi inisiyatifimle böyle bir adım attım. Ajanslardan katılım sağlandığını bilmediğini söyledi ama sonuçta kendi inisiyatifimle arkadaşlarımdan ve çevremden destek istedim dedi. Ve işte o destekte kendisinin arkadaşı olan o KAST ajansının sahibi böyle bir destek vermek gereği duymuş ya da bu konu böyle bir adım atmış. Hani o tartışmaların nedeni de bu görülüyor. Ama hatırlayınız, o haber yayınlandığında Bir Gün gazetesinin haberiydi ve o haber yayınlandığında biz de konuştuk burada. Pek çok gazeteci de bu konuya dair yorum yaptı ve enteresandır bu yorumlardan yorumları yapan mesela 3 isim: Fatih Altaylı, Bir Gün yazarı Timur Soykan ve Uğur Dündar da Gürsel Tekin bir suç duyurusunda bulunmuştu. Bu haberle ilgili bir suç duyurusunda bulunmuştu. İşte o suç duyurusundan sonra bir soruşturma başlatılmıştı. Bu üç isim de Fatih Altaylı, Timur Soykan ve Uğur Dündar da ifadeye, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Mesela Soykan'ın ifadesinde ne söylediğini aktarayım size. Tamamen doğru bir haber nedeniyle gazetecilerin ifade vermek zorunda kalması gerçekten trajikomik bir olaydır, bir durumdur. İfadesini kullandığını savcılığa verdiği, savcılığa bu cümleleri, savcıya karşı bu cümleleri kurduğunu da öğreniyoruz. Son bir not daha aktarayım size. Hani İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek mi geçmeyecek mi, özellikle AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde böyle bir adım atılabilir yorumları yapılıyor ya, ben de bunu aktarmıştım. Hatta yeni partili yetkililere de bu soru sorulduğunda, Murat Emir'e galiba bu soru sorulmuştu ve hani çok böyle yuvarlak ifadeler kullanılmıştı. Yani İzmir'in seçmeninin iradesine saygı göstermek gerekir gibi bir ifade kullanmıştı. Ben de demiştim ki böyle bir ifade varsa düzeltiyorum, yeni parti yönetiminin de bu konuda bir duyumu vardır. Siyaseti yorumluyoruz, yorumlayabiliyoruz artık profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak. Tugay bu konuda konuştu. Şöyle söyledi. O da hani ne geçeceğim ne geçmeyeceğim, AK Parti'ye ya da işte yeni partide geçeceğim ya da CHP'de kalacağım, bunların hiçbirisini söylemedi. Ne dedi biliyor musunuz? Ben bu memlekete asla ihanet etmem. Böyle bir ihanetin içinde olan herkeste de mücadele ederim. Yani hiçbir şey bu anlamda, soruları tabii önemlidir. Kendisinin kullandığı bu ifadeler, ona söylenecek bir şey yok da soruları yanıtlayacak ya da akıllardaki soru işaretlerini giderecek bir açıklama değil. Yani o da ne geçeceğim AK Parti'ye ya da yeni partiye ya da CHP'de kalacağım demiyor. Siyasetin oyunları bunlar ama bakalım, hani bir yandan da niyet okumayalım elbette ama hani özellikle yeni partideki yetkililerin yaptıkları açıklamalar çok da bu haberin, bu bilginin çok da böyle boş havada olan açıklamalar olmadığını bize gösteriyor. Ben en azından böyle değerlendiriyorum. Dilerseniz bir müzik arasına gidelim. Şöyle bir nefeslenelim. O aradan sonra da devam edeceğiz efendim.
0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: 6 yılı aşkın süredir gıda fiyatları ülkemizde artmaya devam ediyor. Mehmet Şimşek döneminde Avrupa Birliği ülkelerinde enerji fiyatları %6.7 oranında artmış. Peki ülkemizde %277 oranında artmış enerji fiyatları. Neden sorusunun yanıtı var mı? Tek haneli rakamlara düşüreceğiz vesaire. Hayır, oluyor mu? Gerçekten olmuyor yani. Hep söylenir bu. Enflasyonla mücadele biraz da psikolojiktir diye. O psikolojik eşik çoktan aşıldı gibi geliyor bana. Yıllardır verilen sözlere bakıyoruz. Her sene biliyorsunuz bazı hedefler konuyor. Ne kadar gerçekçi bu hedefler? Aslına bakılırsa işte görüyorsunuz. Yaşıyorsunuz daha doğrusu. Bunun için ekonomist olmaya da gerek yok. Bizim gerçekliğimiz bize olanı biteni de anlatıyor.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Yeri ve Zamanı'na bir kez daha hoş geldiniz. Siyasete baktık, orman yangınlarına baktık ki söyledim bunu ve Radyo Sputnik'te özellikle bültenlerimizde orman yangınlarımızdaki güncel anlık durumlar aktarılıyor. Yerinden uzmanlarla da yapılan hem muhabirler, yerel muhabirler hem de uzmanlarla yapılan bağlantılarla ne olup ne bittiğini de aktarmaya çaba gösteriyoruz. Bu arada şöyle sizlerden gelen mesajlara da bakıyorum. Ali Ekber Bey, Ali Ekber Ergen Bey, selamlarımı sevgilerim. Mesajınız alındı, selamınız alındı. Bizi her gün bizle birlikte olduğunuzu da biliyorum. Mesajınız bende. Teşekkür ediyorum bu arada. Neye bakalım şimdi? Elbette takip ettiğimiz yargılamalar var. Yargılama süreçlerinde yeni ve çok enteresan gelişmeler var. Simge, hadi devam edelim.
3: Dünyanız da değişiyor, otobüsümün üstü değişmiyor. Burayı da biraz değiştirelim. Halkımızı görelim. Burayı da biraz değiştirelim. Çıktığım zaman da böyleydi, gene böyle. Hadi biraz değişsin.
0: Halkımızı görelim ve değiştirelim diyordu Erdal İnönü. Ali Çağatay'la başlamak istiyorum. Çokça yine bakıyorum mesajlarınıza, çok soru var. Durum nedir? Ne oluyor? Bir kere şunu söyleyeyim. Hani dün de kardeşiyle konuştum, Hüseyin Bey'le de konuştum. Sağlık durumuyla ilgili çok şükür hiçbir problem yok. Tabii ki yargılama süreciyle ilgili bize göre. Çünkü 36 gün bugün itibariyle Ali Çağatay'da tutuklanalı 36 gün oldu. İtiraz başvuruları vardı biliyorsunuz avukatları tarafından. O itiraz, tutukluluğuna itirazlar vardı. Tutuksuz yargılansın. Bu yönde bir talep vardı. O talepler reddedilmişti. Şimdi neyi bekliyoruz? Şimdi bir iddianamenin hazırlanmasını bekliyoruz. O iddianame hazırlanınca ilk duruşma tarihi belirlenecek ve o ilk duruşma da göreceğiz ne olup ne bittiğini. Ama hukuki boyutta bakıldığı zaman şu dakika itibariyle tablo bu. Söylediğim gibi sağlığıyla, saatiyle ilgili olarak da çok şükür bir anormal, olumsuz daha doğrusu bir durumda yok. Bunu da aktarmış olalım. Selamlarınız, yolladığınız mesajlar da kendisine iletiliyor. Zaten ben de buradan her gün bu meseleyi, bu konuyu sizlerle, bu konuyla ilgili Ali Çağatay'ın tutuklanmasıyla ilgili olarak ulaşabildiğim tüm gelişmeleri de aktarıyorum. Bir an önce kendisini aramızda görmek için de sabırsızlanıyoruz diyelim ve devam edelim. İlginç bir gözaltı, yani şaşırtan bir gözaltından bahsedeceğim. Cem Küçük, daha önce geçtiğimiz hafta biliyorsunuz çok tartışılmıştı. Kendi kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı TGRT'den ve Türkiye Gazetesi'nden ayrılmıştı. Hani bunun son derece hani doğal bir süreç olduğundan bahsetmişti Cem Küçük. Ama aradan birkaç gün geçti ve kendisinin dün itibariyle gözaltına alındığını biz öğreniyoruz. Tabii çeşitli açıklamalar var, çeşitli iddialar var. Jandarmadan gelen açıklamalar, daha doğrusu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından gelen açıklamalar da var. Ama iddialar şöyle, bazı iş insanlarından maddi menfaat karşılığında sosyal medya paylaşımı yönünde paylaşımları yaptığı yönünde şikayetler, özellikle iki ismi verilmedi tabii, ismi şu an itibariyle bilinmiyor ama özellikle iki iş adamının bu yönde yoğun şikayetlerde bulunduğu, Cem Küçük'le ilgili olarak bir hani maddi menfaat, çok böyle inanılmaz, hatta şantaj iddiaları da yine konuşuluyor. Buna dair de yine dün yapılan yorumlar, dün gelen açıklamalar ya da bizim ulaşabildiğimiz bilgiler bunu gösteriyor. Sadece bu mu? Hayır, değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması, ki biliyorsunuz bir yılı aşkın süredir devam ediyor. Biz de bütün gelişmeleri sizlere olabildiğince şeffaf, olabildiğince tarafsız ve net şekilde aktarma çabası içerisindeyiz. İBB soruşturmasında Cem Küçük'le ilgili olarak bu süreçte medyada yer alan bazı beyanlarına ilişkin olarak soru gerçek dışı beyanlarından ya da soruşturma sürecini etkileyebilecek yine o gerçek dışı beyanlarıyla ilgili olarak da bir soruşturma yürütüldüğü bilgisi, dediğim gibi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada yer alan ayrıntılar. Daha fazla detay yok ama tabii şunu söyleyeceğiz. Evet, bakıyorum sosyal medyaya, çokça tepki de var. Yani tepki derken Cem Küçük'e yönelik olarak geçmiş dönem itibariyle yaptığı yorumlar, yaptığı açıklamalar, paylaşımlar, televizyon yorumlarıyla ilgili, ama yine her zamanki gibi bu tavrımız kim olursa olsun değişmiyor. Elbette masumiyet karinesini bir kenarda tutarak bu iddiaları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu iddialarını size aktarıyoruz. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj, çok ağır suçlamalar bunlar. Hani gazetecilik faaliyeti yaptığı bir haber vesaire, hani işte konuştuk az önce İstanbul İl Başkanlığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı ile ilgili Bir Gün Gazetesi'nin yaptığı haber, hani o da haberi tartışıyoruz, habere itirazlar var vesaire, tamam, burada işin haber boyutu tartışılıyor ama halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, tamam, onu bilen anladık, ama buna bir de şantajın eklenmiş olması, tablo Cem Küçük açısından bakıldığı zaman hiç de ama hiç de parlak görünmüyor. Peki devam edelim biz diğer başlıklar üzerinden. Belli ki şimdi bu tabii savcılık, önce jandarma ifadesi, arkasından savcılık ifadeleri ortaya çıkacaktır. Bakalım ne sorulmuş, bunlar önemli ve Cem Küçük hangi yanıtları veriyor, bunları da muhtemeldir ki ne kadar artık öğrendik profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak. 3-4 günlük bir gözaltı süresi yasal olarak, o 4 günün sonunda pazartesi ya da salı günü muhtemeldir ki bu konuda daha fazla bilgi sahibi olacağız. Bilgi sahibi olmadan da çok yorum yapmanın bir anlamı yok, ama bu haber Rasim Ozan Kütahyalı'dan sonra, Hatta Mehmet Akif Ersoy'dan sonra da Cem Küçük'ün bu şekilde gözaltına alınmış olması o cephede enteresan gelişmelerin bundan sonraki süreçte de yaşanacağını vallahi bizlere gösteriyor. Peki devam edelim biz Gülistan 9 soruşturması. Biliyorsunuz 18 kişi gözaltına alınmıştı ki aralarında polisler de vardı. Dün o polislerden 8'i mahkemeye çıkartıldı, hakim karşısındaydı ve 4 şüpheli polisle ilgili olarak bir tutuklama kararı geldi ki 3'üyle ilgili de, yani onlar da bir şekilde serbest bırakıldılar ama onlarla ilgili de adli kontrol şartı uygulanmasına mahkeme heyeti karar verdi. Toplamda 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 işletmeni ve 3 emekli polis memurunun bulunduğu 19 zanlı ile ilgili bu işlemler devam ediyor. Şu an itibariyle 10 isminde yine o süreçte yargılama süreçlerinin devam ettiğini aktaralım. Onlarla ilgili de yeni bilgiler gelecektir diye düşünüyorum. Hatırlayınız, şu önemliydi. Ben hani aile Gülistan Dokun'un ablasıyla ve işte Ali Çimen avukatıyla da konuştuğum zaman yeni gözaltılar bekliyoruz demişlerdi ve hani programa davet etmiştim, buyurun burada konuşalım diye. Onlar da elbette saygı duyuyoruz, elbette o soruşturma süreçleriyle ilgili biz spekülatif bir şey yapmak istemeyiz. Onlar da demişlerdi ki bir beklentimiz var, o beklenti ışığında hani o yeni gözaltılar olabilir, soruşturma ile ilgili gelişmeler olabilir, o yüzden şimdi katılmayalım programa demişlerdi. Evet, gerçekten de bu öngörüde gerçekten haklı olduklarını da anlıyoruz biz Gülistan 9 soruşturması ile ilgili. Şöyle yorumlar yapılıyor, o benim dikkatimi çekti ki mesela çok deneyimli, çok saygı duyduğum gazeteci arkadaşlarım diyorlar ki, mesela bir tanesi şöyle bir paylaşım yapmış. Tuncel Soner, dönemin Tunceli valisi, oğlunu kurtarmak için onlarca kişiyi suça bulaştırmış diyor. Şimdi böyle bir yorum yapmış bir gazeteci arkadaşım. Ben de şöyle düşünüyorum aslında, ilk günden beri de bunu anlatmaya çaba gösteriyorum. Böylesine büyük bir organizasyon, yani içinde polislerin, işte ihraç polisler de var hala çalışan, işte farklı rütbelerdeki polisler var. Sağlıkçılar var, doktorlar, hemşireler, değil mi? İşte istihbaratçılar, teknik personel, böylesine büyük bir organizasyonun sadece, tekrarlıyorum bunu, bu bir suç örgütü benim görebildiğim kadarıyla, bu bir yorumdur. Sadece Gülistan Doku'nun kaybıyla ilgili organize olabileceğine inanmıyorum burada. Burada o dönemde Tuncay Soner döneminde ve sonrasında belki de bu isimlerin ne yaptığını, ne ettiğinin de muhtemeldir ki savcılıklar bu konuda çalışıyorlardır diye tahmin ediyorum. Başka şeyler de, başka suçlar da ya da iddialar da, soruşturmalar da gelebilir diye düşünüyorum. Tabii burada öncelikli ne Gülistan Doku'nun, cümleyi kurmak bile zor, cenazesine ulaşılması. Aile ne diyor? Biz artık gerçekten yas tutmak istiyoruz, kızımızın cenazesine ulaşmak istiyoruz diyorlar. Bakın şöyle bir yani yapıdan bahsediyoruz. Dedim ya hani gazeteci arkadaşlarımın Tuncay Soner oğlunu kurtarmak için onlarca kişiyi suça bulaştırmış deniyor ya. Gerçekten de bakın bir bilanço sadece. Yani Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının yaptığı son 4 dalga operasyon var. Ve bu operasyonlarda bakınız 53 kişi toplamda gözaltına alındı. 20 kişi bu dünkü tutuklamalarla birlikte tutuklandı. 18 kişiyle ilgili adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. De ki bu bilgileri kimden aktarıyorum? Emeğe saygı. Ferit Demir, gazeteci arkadaşım Ferit Demir dün sosyal medya hesabından bu bilançoyu yayınladı. Oradan aktarıyorum size ki Ferit'i de dönem dönem yayınlarımıza da alırız bölgeyle ilgili. Gerçekten çok takip etmenizi de tavsiye ederim Ferit'i. Yani bütün olaylarla ilgili çok net, somut bilgileri paylaşır. Gazeteciliğine kefilimdir kendisinin. 18 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. 4 kişi savcılık kararıyla serbest. Sadece 4 kişi savcılık kararıyla serbest bırakıldı. 10 kişi hala gözaltında. 10 kişi. Yani tutuklanan bu 20 kişinin dışında 10 gözaltı var. Bir firari sanık var. Amerika'da şu an itibariyle tutuklu. Bir kolluk görevlisi hala firari. Tablo bu ve şöyle söyleyeyim, Tuncay Soner koruması Şükrü Eroğlu, yine bir ihraç polis memuru var Gökhan Ertok ki bu soruşturmayı size aktarırken ismini çok andık. Bu isimler 4 ayrı suçtan ikinci kez tutuklandılar geçtiğimiz gün itibariyle, kendileriyle ilgili zaten tutuklulardı. Yeni tutuklama kararları bu kişilerle ilgili çıktı. Hani yapıya bakınca söylüyorum yani bütün bu yapı sadece Gülistan Doku'nun kaybı için organize olmuş olamaz. Yani bu hayatın doğal akışına aykırı bir tablo. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Elbette takip edeceğiz biz de. Devam edelim. Ahbap soruşturması, enteresan bir gelişme olmuştu orada. Yani soruşturmada önce şikayetçiydi, değil mi? Ama şimdi ne oldu? Sonrasında hemen gözaltına alındı. İş insanı Hüseyin Başaran'dan bahsediyorum. Daha sonrasında farklı suçlamalarla hakim karşısında çıkartıldı ve 13 kişiyle birlikte işte konut ve konteyner alımları, taşınmaz devirleri ya da mali ve ticari ilişkiler, bunlarla ilgili yolsuzluk iddialarıyla bu isim de gözaltına alınmıştı. Hakim karşısında çıkartıldı. Önce dediğim gibi şikayetçi pozisyondaydı ama bugün itibariyle Hüseyin Başaran da tutuklandı. Enteresan bir tablo ahbap soruşturmasında. Haluk Levent'e ifadesinde, mahkemedeki ifadesinde Haluk Levent'e yani inanılmaz paralar. 2.3 milyar liralık taşınmaz sattığını, parasını alamadan o taşınmazları başka bir iş insanına devrettiğini iddia ediyor. Yine Haluk Levent'e 70 milyon dolar borcunu, Haluk Levent'e verdiği 70 milyon dolar borcu alamadığını da iddia ediyor. İşte başka iş insanların da adları, isimleri geçiyor ama yani kim kime durup dururken 70 milyon dolar borç verir vermez, o taşınmazların aktarımı, bunların aktarımı için neden güvenir diyeceksiniz ki milyonlarca insan bu anlamda Haluk Levent'e güvenmişti. İşte ortaya çıkan tabloda bu. Gerçekten de o dayanışma ruhumuzun katlidir bu dava. Hep söylüyorum bunu. O birbirimize tutunma refleksimizin katlidir. Ortaya çıkan tüm bu gerçekler, bu kötülük gerçekten. Yargılamalar tamam sona ersin, peşinen hani bir karar vermeyelim ama sadece bu iddialar bile tablonun vehametini bize gösteriyor. Şöyle bir bakıyorum, birkaç başlığım var size hızlıca aktarmak istediğim. Yani öğrenci affı düzenlemesi. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kabul edildi. Ona dair birkaç ayrıntı vereceğim. Bir yandan da tabii YKS tercihleri de başladı. Orada formlar, tercih formlarının gösterdiği, bize anlattığı ilginç bir ayrıntı. Bakınız 3800 öğrenci affı ile ilgili ayrıntıyı aktaracağım. Orayı unutmadım. Ama 3830 bölümde ülkemizdeki üniversitelerde, her sokakta, her mahallede üniversite var ya. 3830 bölümde profesör yok. İşte üniversite gerçekliğimiz bize bunu anlatan bir rakam. Oraya geleceğim. Öğrenci affı düzenlemesi kimleri kapsıyor? 28 maddelik bir yasayla yükseköğretim kurumlarına ilişkin ilişiği kesilen öğrencilerle ilgili bir düzenleme yapıldı. Hani öğrenci affı olarak tabii farklı teknik isimleri de var ama biz bunu öğrenci affı olarak değerlendiririz. Şöyle birkaç ayrıntı size vermek istiyorum. İşte hazırlık, ön lisans, lisans ya da lisansüstü programlarda farklı nedenlerle öğrenciliği sona eren kişiler yeniden öğrenim görme hakkı elde edecekler. Yani işte öğrenciler kanunun yürürlüğe girmesinin ardından 4 ay içerisinde üniversitelere başvuru yapmaları gerekiyor öğrencilerin. Eğer askerlik görevini yapıyorsanız, askerlik görevini yapanlarsa terhis tarihinden itibaren onlara bir ayrıcalık tanınmış doğal olarak. Terhisten sonraki 2 ay içerisinde bu başvurularını yapabilecekler. Hatta kabul edilirse öğrencilerin başvuruları bu eğitim öğretim yılında, yani 2026-27 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine devam edecekler. Peki mesela kimler faydalanabilecek? Teorik derslerini tamamlamasına rağmen uygulamalı eğitimlerini ya da işte şu stajyer hekimlik vesaire var ya, işte onları tamamlayamayanların, o aşamayı tamamlayamayanlar için bir imkan sağlanıyor. Yine akademik kariyerinde yükselirken başkasına hazırlatılmış tez veya bilimsel çalışmaları kullananlar, bu çok tartışılıyor, çok konuşuluyor, bu düzenlemeyle beraber geldi. Çok önemli, çünkü bu akademik hırsızlık, bunun adını doğru koymak lazım, böyle intihal vesaire hani çok yumuşatılıyormuş gibi geliyor bana. Bu kişilerle ilgili, yani hazırlatanlar ve hazırlayanlar, bu hizmeti sunanlar, aracılık edenler, bunların tamamıyla ilgili meslekten çıkarma dahil ağır disiplin cezaları da geliyor. Çok da iyi oluyor, onu da aktaralım. Bir ayrıntı sadece, yani kaç kişiyi kapsıyor bu af? YÖK'ten bu konuya dair bir net bir açıklama gelmedi. Ama şunu unutmayalım, bir kenarda tutalım. Yüksek öğretimin maliyeti, yani işte öğrencilerin gıdaya ya da barınmaya ayıramadıkları o bütçe payları, bunları da düşününce özellikle ekonomik ya da işte ailevi ya da farklı nedenlerle okulunu bırakmak zorunda kalan öğrencilerin sayısının hiç de az olmadığını biliyoruz. Aslında neden böyle bir yasaya ihtiyaç ya da yasal düzenlemeye ihtiyaç duyuldu? Hani bunun üzerinden de bir tartışma yapılsa keşke, ki ben bu konuda vicdanım çok rahat, defaatle burada üniversite öğrencilerinin durumunun nasıl bir maddi zorluk içerisinde hayatlarını devam ettirmek zorunda kaldıklarını defaatle anlattık. Bu aslında biraz da bunun yansıması olarak değerlendirilebilir. Konuşmuştuk, vakıf üniversitelerinde fiyatlar böyle yıllık 3 milyon liraya Oxford'la vesaire karşılaştırmıştık, hatırlayınız geçtiğimiz günlerde. 3 milyon lirayı geçen bölümler var ama mesela bu bölümlere bakılınca tabii vakıf üniversiteleri ya da devlet üniversiteleri, ama ağırlıklı olarak tabii vakıf üniversiteleri gündemde. Bakın, ilginç veriler. YKS'nin tercih döneminin başlamasıyla bir tercih kılavuzu biliyorsunuz ortada. Üniversitelerdeki akademik kadro tablosunun ne durumda olduğunu bize gösteriyor. Neden biz işte ilk 1000'e sadece birkaç üniversitemizi sokabiliyoruz? İlk 500'e hiç, dünya çapında bakıldığı zaman hiçbir üniversitemiz neden giremiyor ki? Maalesef öncelikle Boğaziçi'ni, tabii Boğaziçi'nde yaşananları yıllardır takip ediyoruz. Mesela Boğaziçi de artık bu listelerde yer almıyor. Neden? Söyleyeyim hemen size. Bu kılavuza göre, tercih kılavuzuna göre, bakın, yaklaşık 3830 bölümde profesör, 3908 bölümde doçent, 2507 bölümde doktor öğretim üyesi bile bulunmuyor ülkemizde. Emeğe saygı, Bir Gün gazetesinden Deniz Güngör'ün haberi bu. Yükseköğretim kurumları o sınavının tercih döneminin işte başlamasıyla birlikte bu tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlanıyor. İşte bu kılavuza bakarak aslında bu haber hazırlanmış. Bakın profesör bulunmayan bölümlerden bazıları sadece hukuk, mimarlık, mühendislik, hemşirelik, ebelik gibi bölümlerde maalesef profesör bulunmuyor. Yine kılavuzdaki verilere göre deniyor haberde. Bir Gün Gazetesi'nin haberi, tekrar ediyorum. Devlet üniversiteleri de enteresan bir tablo çiziyor. Yaklaşık 168 mühendislik fakültesinde profesör bulunmazken 116 hemşirelik bölümünün 29'unda yine profesör görev yapmıyor. İşte Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kılavuza göre, ÖSYM'nin açıkladığı kılavuza göre profesör yok. Sadece iki doçent ve bir doktor öğretim üyesi bulunuyor. Yine devlet üniversitelerine bakılınca hep söylüyorum, psikolojimiz hiç iyi değil. O yüzden her gün her programı aklınıza mukayyet olunuz diye bitiriyorum. Burada benim bu yüzden bu konu dikkatimi çekti. Psikoloji bölümlerinin, devlet üniversitelerinden bahsediyorum, psikoloji bölümlerinin 34'ünde mesela profesör bulunmuyor. Tabii akademik kadrolardaki dengesizlik neden ortaya çıkıyor? Bazı üniversitelerde de elbette, bütün üniversitelerde böyle değil elbette. Neden? Çok basit. Her ile bir üniversite açacağız politikası ne kadar doğruydu ya da ne kadar doğru, ya da işte bölüm ya da öğrenci sayısını arttırmak, üniversiteye giren öğrenci sayısını arttırmak ne kadar doğruydu? Aslında bu sonuçlar, benim size az önce aktardığım verilerde tam olarak bunu gösteriyor. Bu da, daha doğrusu, bu sorunun yanıtı olarak değerlendirilebilir. Fakülteler arasındaki dengeli dağılımın gerçekleşmesi, yapılması ya da bunun sağlanması kimin sorumluluğunda? ÖSYM, YÖK, değil mi? Bütün bunları oturup bu politikaları belirlemek zorundalar ama onlar bambaşka dertteler, bambaşka bir tablo sergiliyorlar. Daha sınavları biz doğru dürüst yapamıyoruz. Son sınavda işte ortaya çıkan gerçeklik, iptal edilen o iki soruyla ilgili hazırladığımız bir haber var. Hala yorumlarınız geliyor, görüyorum. İnanılmaz, inanılmaz. Peki, devam edeceğiz biz ikinci bölümde. Bir konuğum olacak, 8.30 civarı, biliyorsunuz özel öğretmenler bazı talepleri vardı hükümetten ve patronlardan. Onlar nihayet bir görüşme, bakanlıkta bir görüşme, Çalışma Bakanlığı bir görüşme gerçekleştirdiler. İkinci bölümde bunu konuşacağız. İkinci bölümde ben sizdeyim.
1: Uzun yolda verilen 5 dakikalık mola bazen en güzel manzarayı gösterir. Dinlenin, sonra devam edin. Şu an Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Ekonomi konuşacağız. Özel öğretmenlerin sorunlarını konuşacağız. Birazdan da yaklaşık 15-20 dakika sonra da bir konuğum olacak. Özel sektör öğretmenleri sendikası temsilcileri konuğum olacak. Bir temsilcisi ve neyi konuşacağız? Bakanlık yetkilileriyle görüşmek istiyorlardı. Çalışma Bakanlığı yetkilileriyle ve patronlarla bir araya gelmek istiyorlardı. Yaklaşık bir yıl önce verilen bir randevu vardı. O randevuya uymadı Çalışma Bakanlığı ama dün böyle bir bu görüşme, o beklenen görüşme gerçekleşti. Neler konuşuldu, ne oldu, ne bitti? Sadece tabii ücret diye düşünmemek gerekiyor bunu. Aynı zamanda hatırlayın.

0: üzerinden hala ailelerin, yakınlarını kaybedenlerin, bütün varlıklarını, maddi varlıklarını da kaybeden hepsinin depremzedelerin hukuk mücadelesi de ceza ya da idari davalar boyutunda devam ediyor. Bakın Fuat Koru boyutunda devam ediyor. Bakın Fuat Koru sitesi Hatay Antakya'da Odabaşı Mahallesi'ndeki Fuat Koru sitesinde yakınlarını kaybedenler ne yaptılar? Hatay Belediyesi, Antakya Belediyesi, Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı, AFAD bu kurumlara hizmet kusuru nedeniyle dava açtılar. İşte o dava sonrasında ne oldu biliyor musunuz? İnşaat yüksek mühendisi, bir jeoloji mühendisi, bir şehir plancısı ve yüksek mimardan oluşan bir bilirkişi heyeti oluşturulmuştu. Kamu kurumlarına toplamda %31 oranında kusur atfedildi. Tamam. Şimdi belediyelerin toplam %22 kusuru var dendi. Diğer kurumların da %9 kusuru var dendi. Sonrasında bazı itirazlar. O itirazlar sonrasında yeni bir bilirkişi raporu. O bilirkişi raporunda da bu %31'lik kusur ek rapor istendi yeni bilirkişilerden ve kusur %31'den %20'ye düşürüldü. İlginç değil mi? Bu deprem davalarıyla ilgili bu bahsettiğim bilirkişi raporları hep tartışılıyor. Tartışılmaya da devam edecek. Bakın depremde ailesini kaybeden Dönekaya, ki Dönekaya'yı siz tabii ki hatırlıyorsunuz. Çünkü daha önce de sık sık birkaç kere de konuk almıştık programımıza. Biz dedi bunu kabul etmiyoruz bu kararı. Bu karar ne bilimsel ne de vicdana uygun. Asıl yargılanması gerekenler kamu kurumlarıdır. Onlar da yargılanana kadar mücadelemize devam edeceğiz açıklamasını yaptı. Aynı zamanda Dönekaya Adalet Peşinde Aileleri platformu sözcüsüdür. Bu nedenle de bütün davaları yakından takip eden bir isimdir. Hatta bizi de gazetecileri de sık sık bilgilendirir. Bu açıdan bakıldığı zaman Dönekaya'nın bu ifadesini çok değerli buluyorum. O yüzden de sizlerle paylaşmak istedim. Tabii yani o işte aflar değil mi? İşte barışlar vesaire kimse suçlu değil. Belediyeler gözlerini kapatmadılar bütün bu yaşananlara. AFAD raporları görmezden gelindi. Pek çok Kahramanmaraş'la ilgili bir AFAD raporu vardı. Aktarmıştım size. Yani bu zeminde bazı noktalar için bina olmaması gerekir raporları. Belediyeler bunları dinlemiyor. AFAD raporları kamuoyuyla paylaşılmamıştı o dönem itibariyle. Hepsini konuştuk. Hepsini aktarıyoruz. Takip de edeceğiz. Elimizden geldiğince de takip etmeye, sizlerle paylaşmaya da devam edeceğiz. Bu süreç içerisinde tabii bizim başka konularımız da var, başka başlıklarımız da var. 6 yıldır devam eden bir ekonomik kriz. Biraz ekonomiyi konuşalım istiyorum. Hadi Simge, devam edelim.
1: Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım, günümüze giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöroekonomi gibi alanların da etkisiyle daha fazla önem kazanmaktadır.
0: Öyle. Ekonomiye dair başlıklar ne? Mesela en düşük emekli maaşı. Gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi. O en düşük emekli maaşının 3552 lira arttırılması. 3600 lira da değil. 3552 lira arttırılması efendim dün kabul edildi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve resmi gazetede de yayınlandı. Artık en düşük emekli maaşı 23.552 lira. Güle güle harcayınız. Dün TÜİK'ten de bir veri, bir rakam geldi. İşsizlik verilerini açıkladı ama oradan önce yani 23.552 lira dedim ya en düşük emekli maaşı. Bakın açlık sınırı diyor Türk İş. O da verileri paylaştı. 3 gün sonra 4 gün sonra ayın 3'ünde pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini açıklayacak. Temmuz ayı enflasyon verilerini. İşte ondan önce de Türk İş bir rakam paylaştı kamuoyuyla. Efendim açlık sınırı 37 bin lira. Yok 37 bin lirayı da 37 bin liraya yaklaşmış durumda. Yoksulluk sınırı 4 kişilik bir aile için 120.325 lira. Neydi en düşük emekli maaşı? Resmi gazetede dün itibariyle yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Ben de hani güle güle harcayın dedim. 23.552 lira hala asgari ücretin altında bir emekli maaşından bahsediyoruz ki yaklaşık 5 milyon 5 milyon emeklimizin

0: bu ücretle, bu maaşla geçinmek mecburiyetinde kaldığını da hatırlatalım. Sadece emekliler değil, çalışanlar açısından da sorun yok mu? Evet var, ama mesela Türkiye İstatistik Kurumu dikkat çekici bir veri yayınladı. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Haziran'da bir önceki aya göre binde 5 oranında azalarak %7,6 oldu. Bu arada işte istihdam sayısının da arttığını öğreniyoruz biz Türkiye İstatistik Kurumu'ndan. Mesela 227 bin kişi arttı diyor Türkiye İstatistik Kurumu, ki hani neredeyse şöyle bakabiliriz, hükümetten gelen açıklamalarda hani tarihin en düşük işsizlik verilerinden bir tanesi olduğuna vurgu yapıyor hükümet yetkilileri. Peki sendikalar ne diyorlar? Sendikalar da diyorlar ki bu mevsimden arındırılmış işsizlik verilerine bakmayın, asıl geniş tanımlı işsizlik verilerine bakın diyorlar. Orada rakam ne? %28,8. Yani neredeyse her çalışma yaşındaki, çalışmak zorunda olan ya da çalışmak isteyen her 3 kişiden birinin işsiz olduğunu görüyoruz, ki 15-24 yaş grubuna, gençlere baktığımız zaman da yine farklı bir tablo yok maalesef. Genç nüfusta da işsizlik oranı %12,8'e çıkmış durumda. Şöyle, bu %28,8'lik veri neye denk geliyor, rakam olarak neye denk geliyor biliyor musunuz? Onu da Diskar'ın raporundan öğreniyoruz. Tamı tamına 11 milyon 643 bin kişi bu geniş tanımlı işsizlik ile karşı karşıya. Kadın işsizliği normal, yani ortalama işsizliğin çok daha üzerinde maalesef. Yine geniş tanımlı kadın işsizliğinin %37,4 olduğunu öğreniyoruz biz Diskar'ın hazırladığı bu rapordan. Peki işsizlik ödeneği, maalesef ben de geçmiş dönem itibariyle işsiz kaldığım zamanlar o ödenekten faydalanmıştım. O şanslılardan, şanslı yurttaşlardan bir tanesi olmuştum. Neden şanslı diyorum? Çünkü Diskar diyor ki resmi işsizlerin %83'ü, %82,9'u işsizlik ödeneğinden yararlanamıyor ve ekliyor, yaklaşık 5 milyon 100 bin kişi ise ülkede çalışmak istemesine rağmen iş bulamıyor. Hatta şöyle söyleyeyim, tam olarak vazgeçmiş durumda, iş aramaktan da vazgeçmiş durumda. Bu rakamları değerlendirmiş kim? Profesör Doktor Aziz Çelik şöyle söylüyor, sadece tek bir işsizlik rakamına odaklanmamak gerekiyor. Ülkedeki bu sorunu anlayabilmek için farklı başlıklara da bakmak önemlidir diyor ve buna dair de bir grafik yayınladı. Daha doğrusu Diskar'ın hazırladığı bir grafiği paylaştı takipçileriyle. Diyor ki Aziz Hoca, geniş yani alt başlıkları, işsizliğin alt başlıklarına bakalım diyor ve şuna ekliyor: geniş tanımlı kadın işsizliği %37'nin üzerinde. Erkek işsizliği, yine geniş tanımlı erkek işsizliği %23,7 düzeyinde. 15-24 yaş arasındaki genç kadınlar arasındaki işsizlik %17,3. Erkek genç işsizliği %12,8 düzeyine kadar yükselmiş durumda. Bu başlıkları da beraberinde, yani tek başına TÜİK'in o bahsettiğim, o açıkladığı, hani kaç demişti Türkiye İstatistik Kurumu, %7,6'ya geriledi ülkedeki mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı. Tamam, TÜİK bunu söylüyor ama bilim insanları da diyorlar ki sadece tek bir veri üzerinden ülkedeki tabloyu anlayabilmenin ya da görebilmenin imkanı yok ifadesini kullanıyor. Bu benim dikkatimi çekti. Sadece bu değil, ekonomi demişken aynı zamanda başka başlıklara da bakacağız. Mesela israf ya da toplanan vergiler nerelere harcanıyor? Simge, hadi bir de bununla devam edelim.
1: Yani olayın bir spesifik tarafı var. Yani işleri başkan araç verilir verilmez. Ya bu devlette bu içinde bir öylesine israflar var ki, öylesine masraflar var ki, anam anam anam anam anam anam.
0: En düşük emekli maaşının ne kadar yükseldiğini aktardık. Tekrar söylüyorum, güle güle harcayınız. İşsizlik rakamlarına değindik. Pek çok yurttaş bu rakamlarla hayatını devam ettirmek mecburiyetinde kalmışken ya da işte işsizlik verileri TÜİK'in açıkladığı ya da sendikaların söylediği işsizlikleridir. Ben her ikisini de sizlerle paylaştım. Bütün tablo bu şekilde karşımızda dururken, örneğin kamudaki, kamunun harcamaları, bunun üzerinden de birkaç veri, birkaç başlık sizlerle paylaşmak istiyorum. Mustafa Bildirici'nin Bir Gün Gazetesi'nden, Mustafa Bildirici'nin haberinden aktarıyorum size. Emeğe saygı elbette. Hani bir genelge yayınlanmıştı değil mi? Mehmet Şimşek göreve gelir gelmez işte kırtasiye masrafları, kamudaki işte araç alımları, araç kiralamaları, bina kiralamaları vesaire, bunların konuşulduğu, bunların gündemde olduğu bir paketti o. O genelgede gündeme getirilen bir paketti. Aman denmişti, harcamaları kısın, halka örnek olmak mecburiyetindeyiz. Gerçi işte hani başka yetkililer tersini düşünse de yani bir şekilde kamu bunu harcamak zorunda diyorlar ya. Gerçekten öyle mi? Bakın, Mustafa Bildirici'nin haberinde deniyor ki seyahat giderleri 2026'nın kamudaki seyahat giderleri 2020 yılının ilk 6 ayında 15 milyar liraya yaklaşmış durumda. Sadece seyahat için kamunun yaptığı harcama 14.6 milyar lira. Yol, yemek ve konaklama giderlerinden bahsediliyor. Mustafa Bildirici'nin bahsettiği rakamlar tam olarak bu. Bakın, 2021-2026 dönemleri de yolluk masrafları, işte görevlilerin yolluk masrafları vesaire karşılaştırıldığında ilginç bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Yani enflasyon kamuyu da vuruyor mu? Galiba bu rakamlar onu gösteriyor. Çünkü 2021'de 2,5 milyar lira harcama yapılmışken 2022'de 5 milyar, 2023'te 11 milyar bu kalemde yapılan harcamalar, 2024'te 19, geride bıraktığımız 2025 yılında 28 milyar, sadece 2026'nın Ocak-Haziran dönemlerine baktığımız zaman da 14 milyar liralık kamunun yol, yemek ve konaklama gideri olduğunu da görüyoruz biz. Bir Gün Gazetesi'nin bu haberinden öğreniyoruz bunu. Ekonomiye dair var birkaç başlığım daha var. Ama hani bunlar öne çıkanlar. Bir yandan da süremi tabii dikkatli kullanmak istiyorum. Biraz sonra da bir konuğum olacak. O konuğumu da sizlere hatırlatayım. Özel sektör öğretmenlerinin bakanlıkla, Çalışma Bakanlığı ile bir görüşmesi olmuştu. Özel Öğretmenler Sendikası Yürütme Kurulu üyesi Evin Turgut az sonra konuğum olacak. O görüşmede neler yaşandı? Özel sektör öğretmenlerin talepleri neydi? Ne kadarı karşılık buldu? Bunları soracağız, bu başlıkları öğreneceğiz ama şimdi bir araya gidelim. O aradan sonra ben yine sizlerle birlikte olacağım.
2: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: karda kendi ayak izlerimizi takip ediyoruz. Siyasette hukukçular, işte son derece deneyimli isimler, iş tüzüklere hakim isimler, sizin bizim bunları bilmememiz gayet normal. Bilmek zorunda değiliz her ne kadar profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsak da, ama bu kadar bütün gerçekleri bilen isimlerin, siyasetçilerin, hukukçuların böyle bir adım atıyor olması neresinden bakılırsa bakılsın, acaba siyaset gerçekten bizim kadar masum bakıyor mu bu olayı diye bütün bu siyasi dengelerin dikkate alınarak bu hamlelerin, bu adımların atıldığını da bir şekilde öğreniyoruz. Hiçbir spekülasyona izin vermeden bunları konuşmak, işte anayasa ışığında bunu konuşmak, yasalar ışığında bunu konuşmak, iş tüzükler ya da onlara sırtımızı yaslayarak konuşmak gerekiyor. Biz inatla bunu yapmaya devam edeceğiz. Kuralların evrensel kurallar olduğunu da hatırlamak gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Yeri ve Zamanı'na Radyo Sputnik'te bir kez daha hoş geldiniz. Programın son bölümündeyiz. Müzik arasına gitmeden önce söylediğim bir konuğumuz var. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası çok uzun süredir, yani bir yılı aşkın süredir benim takip edebildiğim kadarıyla Ankara'daki eylemleriyle biz gündemimizi almıştık, hatırlayınız, ve bağlantılarımızda da o eylemleri gün be gün aktarmaya çaba göstermiştik size. Ne istiyorlardı? Bakanlıklarla, Milli Eğitim Bakanlığı ya da Çalışma Bakanlığı'yla bir masaya oturalım, bir konuşalım, bir derdimizi anlatalım şeklinde bir talepleri vardı. Daha önceki yıllardı, geçtiğimiz yıl yanlış hatırlamıyorsam bir randevu verilmişti. Sonrasında kendiliğinden iptal oldu ve arkasından da bu eylemler geldi. Ama o görüşme dün gerçekleşti. Bahsedilen o görüşme, öğretmenlerimizin, özel sektör öğretmenlerimizin talep ettiği o görüşme dün gerçekleşti. O görüşmede neler oldu, neler bitti, talepler nasıl karşılık buldu, bunu konuşacağız. Telefon attığımızda kim var? Özel Öğretmenler Sendikası Yürütme Kurulu üyesi Evin Turgut. Sayın Turgut, merhabalar.
3: Merhabalar, kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olunuz. Dünkü görüşmeyi soracağım. Detayları da öğreneceğim ama oradan önce dün sosyal medya hesaplarınızdan, sendikanın da hesaplarından bazı paylaşımlarda bulundunuz. Maaşlarla ilgili, özel sektör öğretmenlerinin maaşlarıyla ilgili banka dekontları paylaştınız. Sonra ben bir baktım, hani ne oluyor, ne bitiyor diye. Şunu gördüm ki Sayın Bakan Yusuf Tekin demin şöyle bir ifade kullanmış: elimizdeki verilere göre özel okullarda çalışan öğretmen arkadaşlarımız ortalama 40 bin lira civarında ücret alıyor. Şimdi ben şunu öğrenmek istiyorum, şunu görmek istiyorum. Milli Eğitim Bakanı'nın bu açıklamasının pratikteki karşılığı nedir? Çünkü o banka dekontları bize başka bir şey anlatıyor ki Telegram üzerinden bizi takip eden dinleyicilerimiz de o dekont örneklerini görebilirler.
3: Evet, aslında hiçbir karşılığı yok. Çünkü biz de kendi sosyal medya hesaplarımızdan paylaşım yaptık. İl gruplarımızdan çağrıda bulunduk. Hani bakanın böyle bir açıklaması oldu. Ama bunun böyle olmadığını, hani ortalama maaştan 40 bin lira olmadı. Bu arada ortalama 40 bin lira maaş da çok kötü. Yani öğretmenlik mesleği için. Ama ne durumun bundan daha vahim olduğunu işte belirtip böyle dekont, maaş bozulusu ya da sözleşme örnekleri gönderme şansı yaptık üyelerimize. Ve bize yüzlerce dekont geldi. Çoğu asgari ücret, işte asgari ücretten 5 bin lira, 10 bin lira fazlası, 30 binler, 25 binler. Yani durum gerçekten çok vahim. Zaten maaşı yüksek olanlar da büyük bir kısmını yine elden olarak alıyor. Yani aslında orada da sigorta girişi tam yapılmıyor öğretmenin. Yine işte asgari ücret artı 30 bin lira yatıyor. Eğer daha yüksek anlaşmışsa onu da elden alıyor. Yani aslında işverenler bu yöntemle, bu usulle devletten vergi kaçırıyor ve bu özel sektörde ne yazık ki çok yaygın bir şey. Toplantıda Maliye Bakanlığı bunun şokunu da yaşadı aslında, biz söyleyince. Çünkü işveren tarafı bunu inkar ediyor. Ama biz bunu yaşadığımız için, ya yani ben aynı zamanda bir İngilizce öğretmeniyim. Ben sonuçtan çıkarıldığım kurumda tam da bu yüzden çıkarıldım. Maaşımız yattı, asgari ücret. Böyle anlaşmamıştık. Muhasebeye indim. Kalanını bizler kısmında bana teslim ettiler. Sonrasında işte ilçeme şikayet ettiğimde öğrendim. Atamam daha iyi yapılmamış ama aylardır ben orada öğretmen olarak çalışıyorum. Benim üzerimden işte bir 50 bin liralık kadar neredeyse vergi kaçırıyor aslında. Okulda 40 tane öğretmenin olduğunu düşünün. Bu çok ciddi bir oran.
0: Bunu da Maliye Bakanlığı'nın bu bilgiyle şok olması da beni şok etti. Çünkü biz de burada sizleri konuk alıyoruz, konuşuyoruz. Uzun zamandır bu sorunu, bu meseleyi dile getiriyoruz. Neyse, bir şekilde öğrenmiş olmaları da iyi olmuş sizler açısından ve tabii maliye açısından da iyi olmuş. Gelelim dünkü toplantıya. Ben yanlış bilmiyorsam, düzeltin lütfen, aslında geçtiğimiz yıl değil mi, 2025'te bu toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bir toplantı ve Milli Eğitim Bakanlığı toplantı talebiniz vardı, dertlerinizi, sıkıntılarınızı anlatmak için. O toplantı dün gerçekleşti. Kısaca talepleriniz neydi? Bir, iki, katılım. Kimler katıldı toplantıya ve merak ettiğim şey şu, yaklaşım nasıldı size karşı? Çünkü günlerce açlık grevleriyle, eylemlerle bu meseleyi gündeminizde tuttunuz. Demek ki olabiliyormuş dedirten bir görüşme benim açımdan bakıldığı zaman. Bunu anlatabilir misiniz? Önce talepleriniz neydi?
3: Elbette. Bu evet, bir yıl aşkın bir süredir verilen bir sözdü. Nihayetinde gerçekleşmesi bizim için olumlu tabii ki. Aslında taleplerimizi artık Türkiye biliyor neredeyse. Sağır Sultan Bey, evet. Yusuf Tekin duymadı tam o hikaye. Yani en başta taban maaş hakkımızı geri istiyoruz. Yani 1965'ten 2014'e kadar özel sektörde çalışan öğretmenleri kapsayan 5580'e bağlı bir yasa vardı taban maaş. Kamudaki meslektaşlarımızın altında maaş alamamamızı sağlıyordu bu hak. Ama 2014'te işte yine Yusuf Tekin'in müsteşar olduğu dönemde onun talebiyle bir gecede yasadan çıkarıldı bu hakkımız. Sonrasında işte özel sektörde mantar gibi okullar türedi. Öğretmen sayısı arttı haliyle. Okul sayısı arttı. Öğretmenler asgari ücretin altında çalışılmaya başladı. Hatta böyle işte merdiven altı kaçak kurum dediğimiz yapılar bile çıktı. Yani biz bir şikayet aldık mesela. İlçe medya arıyoruz. Böyle bir kurum yok diyor. Ama öğretmen burada çalışıyor. Hani durum o kadar vahimdi ki bildiğiniz böyle kayıt dışı merdiven işte apartman binalarından oluşan kurslar arttı süreci. O yüzden temel talebimiz aslında insanca bir yaşam sürdürebilmemiz için taban maaş talebiydi. İkinci bir talebimiz ise belirli süreli iş sözleşmesiyle değil, belirsiz süreli sözleşmesiyle çalışma talebimiz. Çünkü bizim sözleşmelerimiz bir senelik oluyor. En iyi ihtimalle bir senelik oluyor. Yani aslında bir senenin altında sözleşme yapmak yasak. Ama çekmece sözleşme dediğimiz sözleşmelerle kurslarda özellikle 9 aylık, 10 aylık, 11 aylık sözleşmeler de yatılıyor öğretmenlere. Bu da şu demek, yaz aylarında işsizsin, yaz aylarında maaş alamayacaksın. Ya da işte sözleşmen bittiği için işveren mesela diyor ki ben senin sözleşme yenilemeyeceğim. Tamam diyorum, o zaman kıdem tazminatımı ver ya da ikerdeki haklarımı ver. Ama diyor ben seni işten çıkarmadım, senin sözleşmen bitti. Yasal olarak sözleşmenin yenilenmemesi aslında işten çıkarma. Ama davaya gittiğimizde de bize diyorlar ki işten çıkarıldığını kanıtla. Yani aslında biz de orada hem mağdur ediliyoruz, hem işten çıkarılıyoruz, hem de kıdem hakkımız için işten çıkarıldığımızı kanıtlamak mümkünmüş. Öyle bir hal. Yani ben de mesela yaz aylarında işsiz kaldığım için kafede, restoranda çalıştığım çok oldu ne yazık ki. O yüzden daha güvenli çalışmak için yine belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışmak istiyoruz. Bir diğer talebimiz ise iş kolu değişikliği. Biz işte özel sektörde çalışan öğretmenler 10 nolu torba iş kolundayız. Bu iş kolunda 4,5 milyona yakın işçi var. Ve baraj %1, yani bu 45 bine tekabül ediyor. Aslında eğer özel sektör öğretmenlerinin ayrı bir iş kolu olsaydı biz bu barajı işte misliyle aşıyoruz aslında. Yani. Ama şu an torba iş kolunda olduğumuz için ne grev hakkımız var, ne toplu iş sözleşmesi hakkımız var. Yani zaten iş hayatında yaşadığımız baskınlar, mobbingler, güçlükler ortadayken bu sefer bir de sendikal anlamda bir sürü engelle karşı karşıya kalıyoruz. Tabii bu biraz daha zor, yani gerçekleşmesi zor olan bir talep. Bunun da farkındayız ama bunu da dillendirdik. Genel olarak özlük haklarımıza dair bir başka taleplerimiz vardı. Evet.
0: Ben tekrarın gücüne inanırım, o yüzden bir kez daha sordum. Elbette daha önce de biz bu meseleleri gündeme getirdik ama hani duymayanlar için bir kez daha, duymak istemeyenler için de bir kez daha hatırlatma olsun diye bilerek sordum. Peki dünkü görüşmeye bir gidip bakalım mı? Yani katılım, kimler katıldı o görüşmeye? Sizin beklediğiniz isimler ya da beklediğiniz kurumlardan katılımlar oldu mu? Daha çok merak ettiğim konu yaklaşım. Size yönelik yaklaşım nasıldı? Bunu anlatabilir misiniz?
3: Tabii ki. Yani patron dernekleri vardı, onlara çağrı yaptırılmıştı. Ama patron derneklerinin kendi başkanları gelmemişti. Kendi yerlerine bir temsilci ya da ikişer tane temsilci göndermişlerdi. Bu bizim için iyi bir şey değildi. Çünkü bizim muhataplarımız esasında onların temsilcileri değil, bizzat kendileriydi. Hani daha önce de bizzat kendileriyle bireysel anda yaptığımız görüşmeler de olmuştu. Ama oraya gelmemeyi tercih etmişlerdi. İşte Töder, Tözok, Özder, Özkul bir, buraların biraz ya da dışarıdan temsilcisi vardı patron derneklerinden. İliş Kamış Sendikası'ndan genel sekreteri vardı. İşte Eğitim İş'ten, Türk Eğitim Bürsen'den vardı. Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, Çalışma Bakanlığı yetkilileri, yine Maliye'nin yetkilileri vardı. Ya yani bizim için aslında çok geniş kapsamlı ve muhataplık anlamında da, muhataplık bulma anlamında da iyi bir toplamdı. Toplantı nasıl geçtiğine gelirsek bizim için iyiydi yine de. Çünkü hani bu sefer doğrudan onlara kendi sorunlarımızı anlattığımız, sunumlarımızı yaptığımız, böyle verilerle, istatistiklerle kendimizi anlattığımız bir toplantıydı. Çünkü hani malum bütün bunlar karşısında sürekli bize şöyle bir dönüt geliyor. Ama bizim haberimiz yoktu. Ama bize şikayet etmediniz. Ama işte sürekli bu alanlarda, meydanlarda işte marjinal eylemliklerle bunları gündem ediyorsunuz. Bu tırnak içinde marjinal, bizim için yani atfedilen bu marjinal havayı yırtmak anlamında da iyi oldu. Çünkü oturduk lisan-ı halide.
0: İsteyince onlar... oluyormuş yani, isteyince oluyormuş. Ben hatırlıyorum o açlık grevinde yaşadıklarınızı, Ankara'da sendika binasında yaşananları hatırlıyoruz hep beraber. Demek ki isteyince oluyormuş dedirten bir toplantı değil mi? Devam edin lütfen, böldüm, özür dilerim.
3: Tabii ki, estağfurullah. Evet, akabinde onlar da söz aldı. Aslında diğer sendika yetkililerinden çok iyi dönüşler, çok iyi geri bildirimler aldık. Yani onlar da hatta bu meselelere kafa yormuşlar, belli başlı formüller, öneriler çıkarmışlar ve bunları sundular. Taban maaşa dair, belirsiz süreli iş sözleşmesine dair, stajyer öğretmen atamalarına dair vesaire. O açıdan bizim için olumluydu. Ama işte rüzgar patron derneklerinden yana esince şeyi gördük ve müthiş bir inkar içerisindeydiler. Yani işverenler orada işte biz aynı gemideyiz. İşverenler ve öğretmenler aynı gemide. Bize haksızlık ediliyor. İşte çok kabartıldığını düşünüyoruz. Orada mesela Töder'in temsilcisinin şöyle bir cümlesi oldu. Bu benim için vurucuydu. Biz bütün kurumlarımızdan nöbet hakkını dahi veriyoruz. Ben 8 yıldır bu sektördeyim ve böyle hani İstanbul'un, Türkiye'nin en iyi okullarında bile özel sektörde öğretmenliğe nöbet ücreti yatırılmaz. Yani bunun altına bir imzamı atarım ama bunun tam aksini iddia etti. İşte ek derslerin yatırıldığını, sezeşme, ulusal ve dini bayramlarda öğretmenlerin ödenekleri aldığını iddia etti. Ama ben o derneğe bağlı bir sürü okulu daha önce teşhir ettiğimizi, önünde eylem yaptığımızı, öğretmenlerin hakkını aradığımızı biliyorum. Benim de böyle deneyimim var. Hani o okuluna bağlı 3 tane özel okulda çalıştım. Üçünde de elden para aldım. Hani bırakın nöbet ücretini, ek ders hakkını.
0: Böyle biraz
3: yani sonuçta biz yani onu da ifade ettik aslında. Yani bizim genel başkanımızdan genel sekreterimize, temsilcilerimizden meclis üyelerimize kadar hepimiz aktif bir şekilde öğretmenlik de yapan insanlarız. O yüzden bunları yaşıyoruz da bir yandan. Yani öyle
0: bakanlık yetkilileri şaşırmanın ötesinde bir refleks, bir tepki verdiler mi ya da bir yorum yaptılar mı? Milli Eğitim Bakanlığı ya da Çalışma Bakanlığı yetkilileri de var demiştiniz. Şaşırmanın ötesinde söyledikleri bir şey oldu mu?
3: Taban maaşı dair yorum yaptılar. Aslında taban maaşı hepsinin istediğini anladık. Hani taban maaşı vermek biz de çok isteriz. Ama işte bunu yaparsak 5000 tane kurum batar gibi bir iddiaları var. Aslında bizim için önemli bir şey değil. Yani eğer öğretmeni asgari ücrete çalıştırıyorsa biz de batabilir. Ama tabii ki onlar da birbirlerini korumak ve kollamak üzerine bir politikaları var. Bir de emsal olmamızı istemiyorlar. Zaten bunda teşhirini biz çok yaptık sendika olarak. Size taban maaşı verirsek ya yani meslek örgütleri de ister gibi kontra cevaplar verdiler bize. Bütün bunları konuştuk, tartıştık. Biz taban maaşı için onlara aynı zamanda çözümler, formüller sunduk. Ama sürede kısıtlı olduğu için ve ilk toplantıda çok fazla özne de olduğu için tam anlamıyla bunları masaya yatıramadık çözüm ve formüller kısmında. O yüzden 2 ya da 3 hafta içerisinde daha çekirdek, dar bir ekiple ikinci bir toplantının sözü verildi bize. Bu sefer hem bizim önerdiğimiz, hani taban maaş gelirse nasıl gelebilir? Hani hem işverenleri rahatlatacak şekilde hem de öğretmenlerin çalışma koşullarını düzeltecek bir şekilde bunu nasıl bulabiliriz, nasıl harmanlayabiliriz bu ikisini? bunları konuşacağımız, tartışacağımız bir toplantı sözünü aldık. Bu sefer de yüzümüzü oraya döndük açıkçası. Eğer tekrar daha bir sene girmezse.
0: Son bir soru size. Hani bu görüşmelerde atanmayan öğretmenler de sizle beraberdi Ankara'daki eylemlerde, hatırlıyorum. Bu mesele gündeme geldi mi? Yani o, ya da gündeme gelmesi için bir takvim vesaire, buna dair bir konuşma geçti mi o atanmayan öğretmenlerle ilgili olarak?
3: Evet, öte yandan mülakat mağduru öğretmenler için de görüşmelerimiz devam ediyor. Kendilerinin de zaten bu anlamda bürokratlarla ilişkileri sıkı. Bugün bir duyuru yapılmasını bekliyorduk. Yani öğretmenlerimizin atamalarının yapılmasına dair bir çalışma üzerine çalıştıklarını söylüyorlardı çok uzun zamandır. O çalışmanın tamamlandığını, resmi evrak anlamında birkaç tane krizle karşılaştıklarını ama bugün muhakkak halledileceğini söylediler bize. O yüzden bugün onun da heyecanı var üzerimizde aslında. Çünkü mülakat mağduru öğretmenler de gerçekten çok büyük bir mağduriyet yaşadılar. Senelerdir öyle. Ve aylardır birlikte mücadele ediyoruz. Yani gerçekten bu çok işler acısı onlar için de. O yüzden gözümüz kulağımız da bugün orada. Bu duyurun yayınlanmasını ve atamaların yapılmasını bekliyoruz. Yani umarım ki olur. Biraz bu konuda umutluyuz. Bakalım.
0: Biz de takip edeceğiz. Peki, çok çok teşekkür ediyorum size. Özel Öğretmenler Sendikası Yürütme Kurulu üyesi Evin Turgut'tu konuğumuz. Tekrar teşekkür ediyorum.
3: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
0: Sağolunuz, hoşçakalınız. Tablo bu. Biz aylardır burada anlatmaya çaba gösteriyoruz, aktarmaya çaba gösteriyoruz. Sadece özel sektör öğretmenlerinin değil, genel olarak eğitime dair, eğitim sektörüne dair, eğitim ve sektör, bu iki ifade yan yana biraz olmuyor gibi geliyor bana ama peki eğitim sektörü kullanalım, öyle alıştığımız için eğitim sektörüne dair sorunları dile getiriyoruz. Onu bir kez daha hatırlatalım. Mustafa Hoş'un da kulaklarını çınlatarak nedir o? Bir talep var ve o talep hala eğitim denince akla gelen ilk taleplerden bir tanesi. Tabii ki eğitimcilerimizin sorunlarını konuşacağız burada, aktaracağız ama bir yandan da öğrencilerin sorunları var. Mustafa Hoş her programında ne diyor? Her öğrenciye en az her gün bir ücretsiz öğün hakkı var bu çocukların, bu gençlerin ve o hak verilene kadar konuşmaya, hatırlatmaya da devam edeceğiz. Sözler verilmişti çünkü, değil mi? Seçim süreçlerinde bu konuya dair böyle metinler yazıldı, sözler verildi. Öyle yapacağız, böyle yapacağız. Maalesef bunun sahada bir karşılığını da göremedik, bir karşılığı da olmadı. Ama biz hatırlatmaya, aktarmaya, öğretmenlerimizin de, öğrencilerimizin de, velilerin de sorunlarını konuşmaya, aktarmaya devam edeceğiz. Bir yandan da bakıyorum, süreyi kollamaya çalışıyorum. Her zamanki gibi süre ayarlama sorunum var elbette. Simge de bana diyor ki 10 dakikamız, 9.30 10 dakikamız var. Tamam, hem haftayı bitirirken hem günü bitirirken de şöyle futbola dair başlıkları aktarmak istiyorum size. Dün UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş, biliyorsunuz 2-0 galibiyetle ayrıldı. Rakibini 2-0 yenme başarısını gösterdi. Danimarka temsilcisi Midtjylland'le karşılaşmıştı. Şimdi 3. turda kimle karşılaşacak ya da hangi takımla karşılaşacak? Şöyle söyleyeyim. 3. eleme turunda Tromsø'yi eleyen Çekya ekibi Hradec Krolov'la karşı karşıya gelecek. Umarım doğru telaffuz etmişimdir. Bunu bir hatırlatmış olalım. Başakşehir maalesef elendi dün itibariyle. Zaten ilk maç itibariyle de yani çok da başarılı olmayan bir sonuç. İkinci turda 1-1 berabere kalmıştı Inter Turku takımıyla. 2-0 yenildi ve Avrupa'ya daha Temmuz ayı itibariyle veda etmiş oldu. Ne dikkatimi çekti biliyor musunuz? Daha geçtiğimiz günlerde konuştuk, bunu paylaştık. 26 yıldır ülkemizin futbol takımları Avrupa'da, hani Galatasaray'ın son 2000 Avrupa UEFA Ligi şampiyonluğu ve Süper Kupa şampiyonluğunun dışında elle tutulur net bir başarısı yok. Bunun nedenlerini konuşmuştuk uzun uzun. Bakın, Başakşehir'i eleyen Başakşehir bundan birkaç yıl önce ülkemizde şampiyon olma başarısını göstermiş bir ekip. Bakın, bu sezondan önce Avrupa Kupalarında en son 21 yıl önce tur atlamış Başakşehir'i eleyen Inter Turku takımı. 21 yıl sonra Avrupa Kupalarındaki en farklı galibiyetlerini aldılar. Bu 2-0'lık galibiyet, Başakşehir karşısındaki 2-0'lık galibiyet, Avrupa Kupalarında son 21 yıldır aldıkları en farklı galibiyet. Sadece bu mu? Hayır, değil. Takımın yaş ortalaması, Inter Turku takımının Başakşehir'i eleyen yaş ortalaması 23. Piyasa değeri 4.8 milyon euro. Yani bizim ortalama bir futbolcumuzun kazandığı bir paradan bahsediyoruz burada, bir futbolcudan. En değerli futbolcusunun değeri ne kadar? 450 bin euro. Sadece ve futbol açısından bizler için çok önemli, çok büyük paralar da, futbol gelirlerini, futbol dünyasındaki ödemeleri düşününce gerçekten düşük bir rakam. 450 bin euro en değerli futbolcusu. Hep söylüyorum bunu. Biz futbola çok önem atfediyoruz ülke olarak. Yatırımlar yapıyoruz. Çok büyük büyük paralar harcıyoruz. Ama işte saray gibi statlar yapıyoruz ama başarı için bunun yeterli olmadığının son örneği de, ya da bunların yeterli olmadığının son örneği de maalesef Başakşehir'in Inter Turku takımının karşısında aldığı bu 2-0'lık galibiyet ve Avrupa kupalarına daha Temmuz ayı bitmeden veda etmiş olması. Para demişken dün bir parça girmiştim bu konuya ama çok tartışılıyor. Dünden beri kıyamet, daha doğrusu birkaç gündür kıyamet kopuyor. Yani FIFA'nın, ki biz ne diyoruz, futbolun NATO'sudur FIFA diyoruz. Aslında yani attığı her adımla, Dünya Kupası'nda Infantino'nun, FIFA Başkanı'nın yaptıkları ortada zaten. Dünya Kupası içerisinde verilen kararlar ortada. Şimdi son karar ne? Dünya futbolunu yönettiğini iddia eden ya da böyle bir misyonu olan FIFA, Dünya Kupası dahil olmak üzere bütün ana organizasyonları yürütmek için yeni bir ticari şirket kurmak istediğini ve sadece bununla değil, dış yatırımcıların da bu şirketten hisse satın alabileceğini açıkladı. Yani şu formül şu, hani NBA tarzı ya da Formula 1 tarzı bir yapının oluşabileceğini biz anlıyoruz buradan. FIFA'nın önerisi, Infantino'nun önerisi. Yani ne olacak o zaman biliyor musunuz? Futbol dünyası tamamen özel yatırımcıların eline geçmiş olacak. Bu da ama FIFA ne diyor? Biz dünya futboluna, futbol federasyonlarına kaynak yaratacağız bu şekilde diyor. Karşı çıkan kim oldu? Önce karşı çıkan kim oldu? UEFA. Neden karşı çıkıyor? Çünkü FIFA'nın satabileceği bir şey değildir futbol. Hiçbirimiz futbolun sahibi değiliz. Futbolun sahibi taraftardır açıklamasını yaptı. UEFA'dan gelen açıklamalar çok sertti. Tam anlamıyla bir bölünme bu anlamda yaşanabilir ki yine Dünya Kupası'nda uygulanan işte o su molası futbolu katleden bir kuraldır o. Kural daha doğru, seyrettik işte hepimiz. Neden verildiğini, o kararın neden uygulandığını da biliyoruz. Amerikanlaştırılması, futbolun da Amerikanlaştırılması. Amerika'daki bütün spor organizasyonlarında böyle 3-4 devre uygulanıyor. Neden? Çünkü yayıncı kuruluşlar ya da işte NBA ise eğer, o şirketin sahipleri daha fazla para kazansınlar diye FIFA da bunu yapmıştı. UEFA ne dedi? Asla ve asla, elbette sporcu sağlığı gerektirirse ya da havalar onu gerektirirse, hava durumu, iklim durumu, elbette su molası verilir ama bunun nedeni reklam olmayacak demişti. Mesela orada bir yarılma, FIFA ile UEFA arasında bir tam anlamıyla bir yarılma yaşanmıştı. İşte Infantino'nun, FIFA başkanı Infantino'nun da bu açıklamaları benzer tepkiyle karşılandı. Diyor ki 20 milyar dolarlık bir gelir elde edilecek deniyor ama yani FIFA'da diyor ki, UEFA'da diyor ki, şöyle bakınca ya zaten senin gelirlerinin %70'ini, 71'ini Avrupa futbolu, yani FIFA karşılıyor. Sen böyle oturup konuşmadan, bizlerle tartışmadan nasıl olur da bu futbolun bir kez daha söylüyorum Amerikanlaştırılmasını sağlayacak bu adımı nasıl bize sormadan bir şekilde gündeme getirirsin diye de tepki gösteriyor. Yani şöyle söylüyor Okay Karacan, bir paylaşımında benim dikkatimi çekti. Yani futbol yavaş yavaş Wall Street sermayesine teslim ediliyor. Yani bir şekilde atılan bu adımlar futbolun sermayeye teslim edilmesi anlamına geliyor ve futbol ruhu zaten son dönem itibariyle, o endüstriyel futbol vesaire bunlar tartışılırken zaten ruhu ölmüş durumda. Şimdi Amerikanlaştırılması, futbolun da diğer oyunlar gibi işte NBA'in de mesela Avrupa'ya getirilmesi, böyle bir adım da atılacak, onu ayrı bir gün konuşuruz da, yani tam anlamıyla hani her şeyi Amerika perspektifinden, hani Amerikanizasyon, hatta bu şekilde de tanımlayanlar var ama maalesef bu yönde adımlar atma konusunda kararlı gibi görünüyor. FIFA yetkilileri, özellikle de Infantino, hep söylüyorum bunu, Trump'la garip bir arkadaşlığı var diye. Dünyaya, hayata, sermaye perspektifinden bakarsanız, sadece para, pul vesaire bu perspektiften bakarsanız, böyle sonuçlarında ortaya çıkması son derece normal. UEFA'nın tepkisini aktardım size. Sadece böyle bir yazılı açıklamayla yetinmedi UEFA. Dedi ki gerekirse Dünya Kupası dahil bundan sonraki süreçte organizasyonlara katılmayız ve kendi başınıza oynarsınız ki Avrupa ülkeleri olmadan, yani bir Dünya Kupası organizasyonunun ya da diğer büyük işte öne çıkan organizasyon, Uluslar Ligi vesaire, o organizasyonların herhangi bir ilgi görmesi, tek başına diğer ülkelerle birlikte ilgi görmesi mümkün değil. Daha önce bu mesele yine gündeme gelmişti, buna denk gelen Süper Lig, bazı futbol kulüpleri Avrupa'da bir Süper Lig kuralım, hani bu basketboldaki gibi bir Süper Lig kuralım vesaire yaklaşımı vardı, o da reddedilmişti. Biraz da o sürece benzetiliyor, o süreç anımsatılıyor bu tartışmalar yaşanırken. Ama FIFA, yani futbolun NATO'su olarak bizim değerlendirdiğimiz ve öyle adlandırdığımız FIFA, bu girişimlerine bundan sonraki süreçte de devam edecekmiş gibi görünüyor. Uzaktan da para gösteriyor. Yani 20 milyar dolar kazanabilirsiniz gibi bazı teklifler de bulunuyor. Neden Dünya Kupası'nın bu kadar çok takımla oynandığını anlamak için de aslında bir delil, bir gösterge olarak değerlendirilebilir. Infantino'nun seçimlerde FIFA içerisinde desteğini arttırmak için bu kadar çok takımı Dünya Kupası'na dahil ettiği de gerçeği de ortada. Son bir dakikam, peki Simge de beni uyarıyor. Peki dün de söyledim, bunu bir kez daha hatırlatacağım. Bütün bu tartışmalar yapılırken, bütün bu meseleler konuşulurken Türkiye Futbol Federasyonumuz ne yapıyor? Türkiye Futbol Federasyonu'ndan şu dakikaya kadar benim görebildiğim kadarıyla, eğer tersi de varsa lütfen düzeltin, ama benim görebildiğim kadarıyla herhangi bir ses çıkmamış. Biz neyi konuşuyoruz? Kim transfer edilecek? Kaç yabancı ile oynanacak bu maçlar? Bütün bu garip tartışmaları, alışkın olduğumuz ve gerçekten kafa uyuşturan tartışmaları yapmaya devam ediyoruz diyelim ve yavaş yavaş programı da, sadece bugünü değil haftayı da yavaş yavaş kapatalım. Ne yaptık? 31 Temmuz 2026 Cuma'nın gündemini aktarmaya çalıştık. Aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen arkadaşlarıma, Simge Erten'e, editör arkadaşlarım İlknur Karadeniz ve İrem Başkaya teşekkür ediyorum. Ben pazartesi günü yine aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz önümüzdeki iki gün boyunca derin nefesler alarak aklınıza mukayyet olunuz. Hoşçakalın.

0: Güçlü Özgenler yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun

0: Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
1: ...31 Temmuz 2026... sizlerle birlikteyiz. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi'nde saat kaç? 19.07. Özgür Fenerbahçe saatiyle buluştuk Özgür'le. Özgür'le uzun süredir yapmıyorduk, Galatasaraylı. Özgür'le en sonunda buluştuk. Yine bir Fenerbahçe saati. Fenerbahçe tabii eleme turunu Polonya ekibi, Gornik Zabrze'yi miydi neydi, ismini söylemekte zorlanıyorum, öyle bir şeydi, onu eledik. Zor, disiplinli bir takım karşı taraf, rakip iyi bir takımdı, yani dişli bir takımdı. E tabii biz de hoca değişikliği, her sene başımıza gelen şey gibi, işte sürekli bir değişiklik. Ondan sonra sil baştan yaptığımız için dalga geçiyorlar bizimle, ama ben yine de turu geçmenin önemli olduğuna inanıyordum. Çünkü dediğim gibi yeni bir dönem. Tabii sonuçta futbolun güzelliği, sporun güzelliği de bu. Espriler yapılacak. İnşallah sezon sonu ben onlara espri yapacağım. Her sene bu umutla gidiyoruz ama 12 senedir yapamıyoruz. Ondan sonra hayırlısı diyelim yani. Fenerbahçe'mizi seviyoruz. Beşiktaş'ı da tebrik ediyorum bu arada. Beşiktaş'ta Caner hangi takımda o? O da değişik bir şey. O da söylemesi zor. Midland mi neydi? Beşiktaş'ı da tebrik edelim. Onlar da önelemede başarılı oldular. İnşallah yolları açık olur diyelim. Türk futbolunun ya Türk futbolunu seviyoruz. Türk futbolunu izlemeyi seviyoruz. Ama futbol olduğu sürece, başka şey olmadığı sürece, bu espriler de keşke hep bu espri boyutunda kalsa, hep böyle devam etsek diyelim. Gündemimize geçelim. Şimdi gündemimiz yoğun. Şimdi bu yeni nesil çetelere biraz değineceğiz. Son dönemde benim dikkatimi çeken bir şekilde saldırılarını arttırdığını görüyoruz. Her yerde haber geliyor. Dün akşam da İstanbul'da Eyüp Sultan'da Alibeyköy bölgesinde bir saldırı oldu. Görüntülerde görüyoruz, Mersin'de oluyor. Bir motorlu şahıslar geliyor, sıkıyor, gidiyor. Cinayet işliyorlar falan filan. Bu ne anlama geliyor olabilir? Çünkü şundan dolayı Fethullahçı teröristlerin firarilerinden Cevher Güven, ona gazeteci sıfatı takanlar falan var. Gazeteci falan değil, bir teröristten bahsediyoruz. Bir ajandan bahsediyoruz, gazeteci falan değil. Cevher Güven isimli teröristin de son dönemlerde yaptığı paylaşımlarda bilinçli olarak bu tür şeyleri öne çıkarttığını görüyoruz. Onlar çıkartıyorsa var bir şey diye bir soru işareti. Onu biraz beyin fırtınası yapacağız. Türk basınında biliyorsunuz son dönemde çalkantılı bir dönem geçiyor. Basında yer alan, şimdi kimisi sever kimisi sevmez. Ben kendi yorumumu yapmayacağım. Cem Küçük, en son Cem Küçük gözaltına alındı ve en son bilgi tutuklama talebiyle sevk edilmişti. Biraz onun suçlandığı şeyler üzerinden Türk basının analizini biraz yapalım. Yani basında neler oluyor, en büyük problemlerden birini şeklinde, onu bir şey yapalım. Şimdi Afrika'ya bir gideceğiz. Mali yönetimi Türkiye ve Rusya ile işbirliğini artırıyor. Biliyorsunuz Avrupa'ya karşı tavır koydu Mali ve Türkiye ve Rusya ile çok ciddi iletişimi var. En son Türkiye'den SİHA satın aldılar. Onun bilgilerini paylaşacağız. İran'da Kürt grupların aralarında PKK'nın, daha doğrusu KCK'nın Suriye'ye, PKK çünkü artık bir münfesih örgüt diyebiliriz. KCK zaten en tepe yapılanmaydı. Türkiye ayağı PKK'ydı. İşte İran ayağı PEJAK, Irak ayağı PÇDK, Suriye ayağı PYD'ydi. Şimdi PEJAK da aralarında bulunduğu grupların durumuyla ilgili olarak önemli gelişmeler var. İsrail çok yakından takip ediyor. Onu görüyoruz. Bilgilerini aktaracağız. Yani söylemlerimiz boşa değil. Yani birileri sürekli bizi paranoyası yaşıyorsunuz diyorlardı. Adamlar hakikaten bir BOP haritası çıkarttı. Bildiğin Sevr gibi bir haritaydı. O açıdan şimdi bu İsrail'in, Amerika'nın bu gruplar üzerinden bölgede yapmaya çalıştığı operasyonları aktarıyoruz. Şimdi İran'ı da İsrail o gruplar içine yerleştirdikleri, işte CIA'yı da aynı şekilde, Amerika Birleşik Devletleri de hamle yapmaya çalışıyorlar ama Türkiye'nin çok ciddi bir şekilde buna engel oldu. Şimdi bunu biz söylemiyoruz. Kim söylüyor biliyor musunuz? İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı söylüyor. Detaylarını da vereceğiz, bilgileri vereceğiz. Ne oluyor, ne bitiyor ona bakacağız. Türkiye en son şunu da söylemiş. İran'a da şu telkinde bulunmuş. Yani bu şeyleri gerekçe göstererek böyle... böyle Kürtlere yönelik, İran'daki Kürtlere yönelik bir baskı uygulamaması, bu gruplara yönelik onları da İsrail'in, Amerika'nın kucağına atacak hamleler yapmaması yönünde İran'a da tavsiyelerde bulunmuş. Onun detaylarına bakacağız. Ukrayna'nın Hazar saldırısının savaşı bölgeye yayması riskini biraz ele alacağız. Ondan sonra ve Avrupa'da krizler derinleşiyor. Hangi ülkede ne krizleri var? Bunun güvenlik boyutu, ekonomik boyutu, onları biraz ele alacağız. Bunu aynı zamanda değerli siyaset bilimci yazar Adem Kılıç'la konuşacağız aynı zamanda. Şimdi yeni nesil çetelerden başlayalım. Şimdi yeni nesil çete diyorlar. Eskiden mafya denirdi. Başka başka şeyler söylenirdi ama şimdi bu yeni nesil çeteler internetten örgütlenebiliyor, adam bulabiliyor falan filan, saldırılarını yapıyor. Dediğim gibi son dönemlerde arttığını gördük. En son Eyüp Sultanlı Ali Beyköy bölgesinde bir otomobilciye'nin önünde oturan insanlara saldırıldı. En son bilgi, bir kişinin hayatını kaybettiği, orada bulunan 3 kişinin de yaralandığı yönündeydi. Şimdi bu çeteler, şimdi Cevheri Güven denen FETÖ militanları da şimdi bu çeteleri sürekli gündemde tutuyor. İşte şöyle oldu, böyle oldu, bakın PKK buraya şey yapacak, işte bilmem şu İtalya'daki tutuklu bulunan şahıs şunu yapacak, bunu yapacak şeklinde yayınlar yapıyor. Burada ben FETÖ'yü tanıyorsam, kaç sene oldu işte, yaşım 48'i bitirdik, 49'dan gün alıyoruz. Bunun yaklaşık 2/4'ü diyebilirim. Yani aklımızın başına geldi. 13-14 yaşından itibaren ailemizden de aldığımız eğitimle bir şekilde bu yapılara her zaman mesafeli, düşman. Aynı zamanda mesleki olarak da işte gençlik dönemimizde de üniversitelerde mücadele eden, gazetecilikte de devam eden, bu mücadelelere devam eden bir yerde olduğumuz için çok araştırdık, baktık, ettik. Yani az takip etmedik deyim yerindeyse, yaklaşık 30 senedir bu örgütleri takip ediyoruz. FETÖ gibi örgütleri de takip ediyoruz. Ben FETÖ'yü tanıyorsam, eğer bir şeyi gündeme getiriyorsa bir planın parçası olarak gündeme getiriyordur diye düşünüyorum. Bir, ikincisi kaos su besleme noktasında her zaman güvenlik problemleri yönetimleri, hükümetleri zor durumda bırakmak amacıyla yapılmıştır. Ben Ahbap soruşturması sürecinde de şunu söylemiştim. Yani bu meselenin sadece Haluk Levent'in iddia edilen ki kendisinde itirafları var. Yani iddia edilen dememizin nedeni bizim hukuka olan inancımız tabii ki. Yani mahkeme kararı olmadığı sürece, kesinleşmediği sürece iddia edilen diyeceğim. Kendi itiraflarına rağmen kendisi de şey yapıyor. Suçları sadece bireysel bir işte ben kumar oynayayım, bahis oynayayım falan filan diye işlemediğini, bunu birilerinin kullanmaya çalıştığı, bir organizasyonun kullanmaya çalıştığı, bunun tepesinde, perde arkasında istihbarat servislerine kadar uzanabilecek bir yapılanmanın olduğunu düşünüyorum. Çünkü istihbarat servisleri kaos planlarında, işte devlete, yönetimlere güvensizlik oluşturmada belli açıklardan faydalanır. Ek olarak da var olan belli grupları kullanır. Aslında kişi, herkes burada memnun kalır. Şöyle olur. İşte onu anlatırken şunu söylemiştim. Dolandırıcı bulurlar, organize suç örgütü bulurlar, başka başka yapılar bulurlar. Yeri gelir siyasi bulurlar, yeri gelir başka birini bulurlar falan filan. Ama bir şeyler yaparlar. Ne yaparlar? İşte toplumda bir kere devlete güveni sarsmaya yönelik suç işleme veya eylemselliğe girerler. Yasal gözükür ama işte Ahbap meselesinde görüldüğü gibi bir taraftan orada o acı, büyük acılar yaşadığımız, sarsıldığımız o depremlerin arkasından devlete güveni sarsma çabaları, bir psikolojik harp yöntemi olarak, bir algı operasyonu olarak, aynı zamanda işte dediğim gibi devleti sarsmanın yanı sıra uzun vadede de muhtemelen başka planları devreye sokacaklar. Ne oldu? Devlet takip etti, buldu falan filan. Geçmişte de bu böyledir. Organize suç örgütleri de kullanılır. Organize suç örgütleri kaos beslemede, kaos üretmede kullanılır. Şimdi oradaki kişi para kazanır. Bu işten para kazandığı için onun derdi para kazanmaktır. Yani sokaktaki A kişisi, B kişisi şey yapmaz. Doğrudan istihbaratlarla, yabancı istihbarat servisleriyle çalışmaz. Ama aracılar vardır. Onlara ulaşılan aracılar üzerinden o kişiye para kazandırılarak hedeflenen eylemler yaptırılır. Bunlardan bir tanesi de toplumda, çünkü toplumların en önemli iki ihtiyacı nedir biliyor musunuz? Yani yanılıyorsam siz de katkınlarınızı beklerim. Yani WhatsApp numaramızı da tekrar vereyim. 0505-171-6656. Toplumların en önemli iki ihtiyacı, açık söyleyeyim, bir ekmektir, iki güvenliktir. Bu ikisi sarsıldı mı, bu ikisindeki sıkıntı, bu ikisinde sıkıntı ortaya çıkarsa toplumlar bunun hesabını yönetimlerden sorar, deyim yerindeyse. Şimdi bu nedenle devlet mekanizması dediğimiz mekanizmada toplumun bu iki ana ihtiyacı, diğer ihtiyaçları da karşılar tabii ki, ama temel ihtiyaç güvenliği sağlamak ve aynı zamanda ekonomik anlamda insanların, deyim yerindeyse, tenceresinin kaynamasını sağlamak. Devletin ana iki görevi budur. Şimdi bu güvenlik hem ülke güvenliği boyutuyla da olur, aynı zamanda sokakların, mahallelerin, şehirlerin güvenliğiyle de olur. Yani insanlar özgürce, rahatça dışarıda günlük hayatlarını geçirebildiği bir güvenlik ortamı isterler. Bu gerek işte mafya işte eylemlerine karşı da devletin korumasını isterler, terör eylemlerine karşı da isterler. Aynı şekilde aynıdır. Yani bu güvenlik başlığının altında başka başlıklar da vardır. Ekonomik, yeri gelir ekonomi öne çıkar, ekmek talebi öne çıkar, yeri gelir güvenlik talebi öne çıkar. Şimdi geçmişte mesela kitabın ortasından şunu söyleyeyim. Ben emperyalist güçlerin Türkiye zafiyete uğradığı anda, Türkiye zayıfladığı anda yeniden belli dinamikleri hayata geçirmek istediğini düşünenlerdenim. İsrail gibi Siyonist güçlerle beraber, belki de bu dönemde İsrail'le yaşanan gerilim, İsrail'in soykırımcı yönetiminin hedefleri doğrultusunda belki onlar daha çok öne çıkmış olabilir. Bu işleri onlar çok iyi yapar çünkü. Ama Türkiye'nin tabii ki direnç kapasitesi arttığı için çok böyle sokakları karıştıracak, sokakları domine edecek şeyler yapamıyorlar. İşte Türk istihbaratı bir mücadele yürütüyor, diplomasi bir mücadele yürütüyor, başka alanlarda direnç mekanizmalarımızı kuvvetlendiriyoruz ama dönem dönem bu tür işte eylemlerin toplumda haklı olarak, insanlarımızda haklı olarak, ya işte sokakta yürüyemeyecek miyiz? İşte esnafta, ya kardeşim adam geliyor haraç istiyor falan filan. Aslında o haraç, evet, onun açısından, yani eylemi yapan kişiler açısından olay sadece haraçtır. Ama daha üst boyutlara çıktığımızda o esnafın veya o esnafların, artık yani esnafların, iş yerlerinin, iş insanlarının artık durumu şuna döner. Ya kardeşim devlet yok mu? Bu adamlar gelip elini kolunu sallayarak benden haraç istiyor, ben vermezsem bana saldırıyor falan algısı bir süre sonra güvenlik problemlerini ortaya çıkartır. Bu durum sadece iş yeri sahiplerinin de etkilemez, dışına da çıkar, sokaktaki vatandaşı da etkiler, alışveriş yapan vatandaşı da etkiler ve bir süre sonra ne olur biliyor musunuz? Devlete güvensizlik başlar, kaos üretmeye başlar. Biz bunun benzerini nerede gördük biliyor musunuz? Yani en çarpıcı örneklerinden biri olduğu için geçmişte de Türkiye'de de yakın tarihte bir olaylar hatırlatacağım. Onu hatırlayanlar olacaktır. Belki 20'li yaşlardaki kardeşlerimiz hatırlamayabilir ama 30'lu ve üstü yaşlardaki dostlarımız mutlaka hatırlayacaklardır. Ama en bariz örneğini şöyle söyleyeyim. Mesela İran'da 1950'lerde organize suç örgütlerinin güvensizlik ortamı yaratarak Musaddık'ın devrilmesinde nasıl etkili olduğunu biliyoruz. Yani çok affedersiniz, bir su molası vereyim. Evet, su molası verdik, bir anda gelen bir öksürük. Deyim yerindeyse, yani güvenlik sarsıldığı anda insanlar haklı olarak bunu sağlaması gereken güç olan devlet ve hükümet mekanizmasına yönelirler ve işte kaos üretmek isteyenlerin beslendiği alanlardan bir tanesidir. Şimdi Türkiye'de de hatırlayın, İşte dediğim gibi 30 ve hatta 30-35 diyeyim ve üçlü yaşlardakiler hatırlayacaklardır. Bir dönem Türkiye'de özellikle İstanbul'da sokaklarda bir anda tinerci vakaları ortaya çıkmaya başladı. Böyle tinerciler sanki bir yerden ne derler zembereğinden boşalır gibi sokaklara bir anda yayıldılar ve İnsanlar güvenlik algısını sorgulamaya başladılar. Yani güvenlik algısını daha yukarıya doğru çekmeye başladılar. Güvenlik sistemini sorgulamaya başladılar. Ve o dönem Türkiye'de siyasette etki yapan bir durum söz konusu oldu. Sokakların güvensizliği. Şimdi bu yeni nesil çeteler üzerinden birileri işte CIA'yı, Mossad'ı bunlarla kurdukları bağlantılar üzerinden acaba Türkiye'de kaos mu planlıyorlar diye ben bir soru ortaya atayım. Bunları konuşmaya devam edeceğiz diye söyleyeyim. Çünkü benim dikkatimi çeken bir mevzudur bu. Türkiye ne zaman güçlü bir hamle yapmaya kalksa dış politikada başka alanlarda milli politikaların hamlesinde doğrudan bir bakıyoruz sokaklarda ilginç şeyler oluyor. Şimdi geçelim benzer bir duruma, yine bir güvensizlik algısı oluşturabilecek bir alana, Türk medyasındaki duruma. Şimdi en son Cem Küçük gözaltına alındı. Dediğimiz gibi şimdi tutuklanması talep ediliyor. Ve suçlama halkı kin nefrete yöneltmek ve aynı zamanda şantaj. Şimdi duyumlara göre yanıltıcı bilgi, halkı yanıltıcı bilgi de var. Şimdi bu nereye geliyor? İşte iddialar şu, işte birilerine, iş insanlarına falan filan şantajla deyim yerindeyse para kopartma iddialar var. Burada da iddia diyoruz. Haluk Levent için nasıl iddia dedik? Burada da iddia diyoruz. İddialar var. Şimdi bu iddialar çok iyi şeyler değil. Şimdi mesela bizim Cengiz abi var, Cengiz Er. Süper Haber'in başındaki abimiz Türk basınında da bilinen, geçmişte çok önemli kurumlarda üst düzey yönetici olarak da çalıştı. Cengiz Er deyim yerinde ise medyanın vicdanlı, böyle namusu, kalem namusu güçlü olanlarındandır. Ondan sonra diyor ki Cem Küçük'ün gözaltına alınması olayında ortalıkta dolaşan dedikodular mesleğimiz adına utanç verici ve de vahim. Doğru mudur değil midir bilmiyoruz tabii ki. Tanımam etmem ve de hiç temasım olmadı. Yeri gelmişken birkaç yıl önce Kuzey Kıbrıs'ta korkunç bir cinayete kurban giden yasa dışı bahis baronu Halil Falyalı'nın Cüneyt Özdemir'le yaptığı röportajda söylediklerini hatırlayalım. Diyor ki Falyalı, ver 10 bin dolar, ver 20 bin dolar, ver 50 bin dolar videonu kaldıralım. Ver 150 bin dolar bir daha seni yazmayalım falan. Birçok gazeteci bunları söyledi. Falyalı'nın söyledikleri. Aynen bu cümleleri kurdu o röportajda. Bunlar o günlerde yazıldı, çizildi ama hiçbir şey olmamış gibi herkes yoluna devam etti ve selam. Dediğim gibi Cengiz Er eğriye eğri doğruya doğru diyen biridir. Kalem namusu, fikri namusu çok güçlü biridir. Cengiz abi böyle isyan ediyor. Haklı. Çünkü Türk basında açık söyleyeyim bizlerin de kulağına geliyor. A kişisi gitmiş buraya demiş ki bana verin 200 bin lira veya 200 bin dolar, 100 bin dolar, 10 bin dolar, 50 bin dolar sizin adınıza lobi yapalım, şey yapalım. Şimdi gazetecisiniz, sizin gücünüz sadece gazeteciliktir, fikirlik. Ha şunu yapabilirsiniz, ben gazetecilerin danışmanlık yapmasına karşı değilimdir. Ama her şeyin yasal, meşru yollarla olmasına her zaman taraftarımdır. Tabii ki gazeteciler bildikleri alanlarda kişilere de, siyasiler olabilir, belli kurumlar olabilir, danışmanlık yapabilir. Yayın danışmanı olur, gider bir kurumda yayın danışmanı olur, bir siyasinin danışmanı olur. Bunlar çok olağan şeylerdir bunlardan. Ama bir gazeteci bana para verin, ondan sonra ben sizin adınıza işte şurada burada, hatta ve hatta açık söyleyeyim külliyenin de adı kullanılarak orada bakın Cumhurbaşkanı bunları duysa hakikaten size bir şey diyeyim mi, deyim yerindeyse bunu teşbih olarak söylüyorum tabii ki, yani ortalığı toz duman eder yani. Külliyenin de adı kullanılarak çok sayıda şey olduğu kulağımıza gelen şey duyumlar arasında var. Gidiyorlar iş insanlarına, hatta bir dönem hatırlayın neydi, FETÖ borsası. FETÖ borsasında da çok konuşuldu. Gidiyorlar işte seninle ilgili dosya var. Bu dosyaları kaldırtmak için biz de senin lehine yayın yapmamız için şey yapalım. Bize şu kadar para ver, biz de senin lehine yayın yapalım. Senin dosyanı kaldırtalım şeklinde iddiaları çok duyduk. Yani kulağımıza birçok şey geldi. Şimdi Cem Küçük'ün hakkındaki iddialar ciddi iddialar. Biliyorsunuz en son Rasim Ozan Kütahyalı'da ki bunlar şimdi burada da bir şey yapayım, gönderme yapayım. Sürekli söyleniyordu ya bunlar dokunulmaz, bunlara hükümet yandaşı olduğu için dokunulmaz. Hayır, dokunulacak. Adım adım. Ben çok sevdiğim bir şey var. Altaylardan Tuna'ya diye de bir şarkı vardır ya. Orada bir cümle var. Her şeyin bir sırası var diye. Her şeyin bir sırası var. Zamanı gelince hepsi oluyor. Bakın dokunuluyor. Rasim Ozan Kütahyalı dokunuldu. Çok konuşuldu. Yine mahkeme kararı kesinleşmediği için hakkındaki iddialar diyeyim. Hakkındaki iddialar ciddiydi. Ondan sonra şimdi Cem Küçük hakkındaki iddialar ciddi. Temiz çıkmalarını hepsinin hangi düşüncede olursa olsun hakkındaki iddiasızlar olan insanların temiz çıkmasını inanın gönülden isterim. Kimseyi böyle şey insanlar değiliz yani gıcık aldığımıza, sevmediğimize, farklı düşündüğümüze içeri girsin, yatsın falan diyecek insanlar değiliz. Tam tersine farklılıklarımızla güzeliz diye hep konuşuruz. Dostlarımız da var işte Haydar Ali Bey onlardan biri yazmış sağ olsun. İyi yayınlar, sokaklar şu anda. Şu an daha güvensiz diyor. Evet, bir güvensizlik algısı, az önce konuştuk, onu da anlattım. Dostlarımızla beraber yani farklı fikirlerle güzeliz. Birbirimizi besleyecek şeyler. O yüzden Cem Küçük içeri girince sevinenlerden değilim. Rasim Ozan girince sevinenlerden değilim. Veya bugün muhalefeti destekleyen insanlar içeri girince sevinenlerden değilim. Ama gerçekten de eğer sıkıntılı şeyler varsa da hukuk hepimiz için işlemeli. Ben de dahil olmak üzere herkes için işlemeli. O yüzden meseleyi de takip ediyoruz ama Türk basınının artık bir arınması gerekiyor, onu söyleyeyim. Yani ben şuradan şu kadar para aldım var, açık söyleyeyim. Yani isimlerini vermeyeceğim. Kulağımıza gelen şeyler var. Ciddi şeyler var. Yani gidiyorlar bilmem ne avukatına diyorlar ki sizin müvekkille ilgili kulis yaparız, bize 200 bin lira para ver. Duyduğum isimleri söyleyeyim yani. Bugün medyaya çıkan isimler de var, onu da söyleyeyim yani. Kulağımıza gelenler arasında bilgi olarak aktardığım şeyler var. Şimdi Türk basının arınması gerekiyor. Hepimiz koşturduk. Ben gazeteciler para kazanmasın demiyorum. Gazeteciler para kazansın tabii ki, her meslek kazansın. Herkes hakkını fazlasıyla alsın. Her meslek dalı, işçisi, emekçisi en çoğu kazansın zaten. İş insanı, üreten insan da kazansın. Herkes kazansın. Herkes birbirine hakkını versin. Memur da kazansın. Polisimiz, askerimiz de kazansın. Gazeteci de kazansın. Diğer işte bir sürü meslek dalı var. Mühendisi, doktoru falan filan, öğretmeni. Öğretmenler en çok kazansın bu arada. İşçiden daha fazla kazansın. Onu da söyleyeyim. Öğretmenlerin... vekiller de kazansın. Ya milletvekilleri de millete hizmet ediyorsa kazansın. Özgür vekiller diye soru soruyor da. Vekiller de kazansın tabii ki. Yani ama vekiller de ne zaman kazansın? Millet gerçekten hakkını aldığı zaman kazansın. Ve çalışsınlar, kazansınlar. Ben vekillerin aldığı paraya karşı değilim. Yeter ki millete de kazandırsınlar. Yani o önemli benim için. Yoksa mesela dönem dönem haberler yapılırdı biliyorsunuz, holding medyaları, Türkiye'de medyanın çok sıkıntılı, işte medya üzerinden konuşuyoruz, konuşulduğu dönemde işte atıyorum vekil haberleri yaptırılırdı. Yapan çocuk diyelim ki günümüz paralarıyla söylüyorum, işte vekilin maaşı diyelim ki 250-300 bin, yapan çocuğa asgari ücret verirlerdi, o haberi yaptırırlardı, yaptıranların maaşları da 400 bin, 500 bin, 1 milyon falandı yani en üst düzeydeki yöneticilerin. Medyada da sömürü de vardı. Yani dediğim gibi Türk medyasının ciddi bir şekilde arınması, hangisi olursa olsun, hangi düşünceyi savunuyorsa savunsun, Türk medyasının da arınması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi kısa bir araya gidelim. Aradan sonra dediğim gibi biraz bölgesel gelişmelere geçiş yapacağız. Ama önce kısa bir müzik arası.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, tekrar birlikteyiz kısa bir aradan sonra. Şimdi bölgemizdeki gelişmelere geçeceğiz. Çünkü tekrar ısınıyor coğrafya. Şimdi Trump'ın açıklamaları var. İranlılara olan inancımı kaybediyorum. Müzakerelerin ortasında Ürdün'e 5 füze fırlattılar. Kendileri müzakere ederken İran'a saldırdıklarını unutmuş herhalde. Diyor ki biz İran'da sadece kazanmak istiyoruz. Onları sert vuracağız şeklinde konuşmuş. Şimdi bölgedeki gelişmeleri en iyi analiz eden isimlerden bir tanesi değerli dostumuz, arkadaşımız, siyaset bilimci yazar Adem Kılıç hatta. Adem hoş geldin yayınımıza.
2: Teşekkürler Ceyhun Bey, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Önce son dakika gelişmeyi değerlendirelim istersen. Hem bölgeyi oradan da daha geniş çerçeveye, çünkü senin önemli uyarıların var. Yani bölgesel bir savaşa evrilme riskine dikkat çekiyorsun. Ama istersen bu çıkışlardan başlayalım. Ne oluyor, ne bitiyor? En son Ürdün'deki üstlere saldırı, Amerika karşılık verecek mi? Bu 60 günlük mevzuda hep sen en başından beri söyledin. Yani bunlar geçici, yani bir barış falan yok dedin.
2: Evet. Hı-hı. Her anlaşma imzalandığında neredeyse Cemil Bey size bir değerlendirme yaptık Sputnik'te.
1: Evet.
2: Her zaman biz aynı fikirde olarak şunu söyledik. Dedik ki bu savaşın Hürmüz'de bir çatışma yaşanmadan bitmesi imkansız dedik.
1: Evet.
2: Ben ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri İsrail-İran savaşı olarak başlayan sürecin daha sonra Hürmüz Boğazı Savaşı şeklinde adlandırıldığı bir dönemi yaşadığımızı düşünüyorum. Yani tarih kitaplarına yüksek ihtimalle bu şekilde geçecek.
1: Hürmüz Savaşı olarak.
2: Evet, şu noktadan sonra ise bu bölgesel savaşla birlikte savaş yeni bir at alacak mı almayacak mı? Tabii bunu değerlendirmemiz lazım. Bunun detaylarına girmeden sizin sorduğunuz soruya geleyim. Trump'ın şu anda yapmış olduğu açıklamalar, şu an canlı yayında herhalde açıklamalar yapıyor. Ben de takip ediyordum yayından hemen önce.
1: Evet.
2: Her zamanki klasik söylemlerine devam ediyor. Çok sert bir şekilde vuruyoruz. İran bir noktaya gelecek ve artık biz bundan daha fazlasına dayanamayacağız noktasına gelecek şeklinde ifadeleri var. Aslında biz bunu birinci haftadan savaşın, yani 28 Şubat'ta başlayan savaşın hemen birinci haftasının sonunda benzer ifadeleri duymuştuk. Ne demişti? İşte hava savunma sistemleri kalmadı. Çok ciddi bir şekilde vurduk. Pişman oldular. İşte rejim hatta şu ifadeyi kullanmıştı. Yeni lideri ben belirleyeceğim İran'da ifadesini bile kullanmıştı. Şimdi gelinen noktada ben Trump'ın bu açıklamalarının yine sadece hamasi olduğunu ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim yaklaşırken kendi iç politikasına yönelik adımlar attığıyla ilgili bir süreç olduğunu değerlendiriyorum. Zira az önce yapmış olduğu açıklamada bir ifade kullandı. Biz daha 5 aydır İran'dayız. Vietnam'da 20 yıl kaldık. Bu çok çok inanılmaz bir tespit bence.
1: Daha yeni başladık diyor yani.
2: Yani aslında 2 hafta içerisinde 2 haftalık bir askeri operasyon olarak tanımladığı
1: evet,
2: bir savaş 5. aya gelmiş ve şu anda artık 20 yıllık Vietnam örneğini veriyor. Irak örneğini vermediği için kendi adıma sevindim. En azından bizim bölgeden bir örnek vermedi. Çünkü bu bölgeye girdiklerinde ne kadar büyük kaoslar ortaya bıraktıklarını her zaman gördük. Nitekim bu savaşın sonunda bırakacaktır. Bu değerlendirmeden sonra isterseniz hocam.
1: Yavaş yavaş bölgesel bir analize başlayalım. Çünkü yani geniş kapsamlı bir çerçeveden baktığımızda işte Türkiye, yani Körfez ülkelerinde bir hareketlilik var, Türkiye'nin yoğun diplomasisi var, üstüne buranın haricinde Ukrayna gitti, Hazar'da İran gemisini vurdu, nasıl okumak lazım, ne oluyor ne bitiyor, bir bölgesel savaş riski mi var?
2: Şöyle söyleyeyim, aslında sonunda söyleyeceğim bir cümle var. Onu başta söyleyeyim, sonra üzerine şekillendirelim. Seyircilerimizin, dinleyicilerimizin de aklı biraz daha şekillenir. Şimdi artık bölgesel bir savaş için parçalar oluşmaya başladı. Yani değişik noktalardaki parçalar oluşmuş durumda. Acaba puzzle birleşecek mi? Yarınki yazımı da başlığı bu olacak. Acaba puzzle birleşecek mi? Puzzle ya da puzzle nasıl birleşecek? Bunu konuşmamız gerekiyor. Şimdi savaşın coğrafyası Hürmüz Boğazı'ndan bir defa Babül el-Mendeb'e kaydı. Hatta yine bir önceki yayınımızda henüz Babül Mendeb'le ilgili hiçbir gelişme yokken biz sizinle Babül Mendeb'i artık konuşmamız gerekiyor ifadesini kullanmıştık.
1: Aynen öyle.
2: Şimdi, Şimdi o yüzden bunun üzerine de yeni tezlerimizi ortaya koyalım. Şimdi Hürmüz'den Babülmendeb'e geçti. Bu ne demek? Kızıldeniz'e geçti demek. Bu ne demek? Bu meselenin Mısır'la beraber, dün biliyorsunuz Mısır'da bir saldırı gerçekleşti.
1: Evet.
2: Mısır'daki Amerikan LNG istasyonu ile ilgili, enerji istasyonu ile ilgili bir saldırı gerçekleşti. Henüz kimse bunu sahiplenmedi. Bunun bir sahte bayrak operasyonu, İsrail tarafından bölgeyi kaosa sürükleyecek sahte bayrak operasyonu olma ihtimali de var. Fakat biz halihazırdaki elimizdeki bilgiler üzerine devam edelim. Yani Hürmüz'den Babülmendeb'e, Kızıldeniz'den de ta Doğu Akdeniz'e kadar uzanma ihtimali olan bir savaştan bahsediyoruz artık.
1: Evet.
2: Mısır'da içerisine girdiği zaman bu Doğu Akdeniz'e kadar uzanabilir. Şimdi burada artık sorumuz şu değil. ABD İran'ı yenebilir mi değil. Savaşta hangi coğrafyaya yayılabileceği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yayılmayı ne kadar kontrol altında tutabileceği bence. Artık bu soruyu sormamız gerekiyor. Yani öyle Trump'ın işte biz sabrediyoruz, 5 aydır oradayız gibi ifadeleri gerçekliği, büyük çerçeveyi görmemek demektir. Şimdi Hürmüz Kıbrıs aslında neydi? Savaşın ekonomik olarak maliyetinin, İran tarafından maliyetinin yükseltilmesini öngörüyordu. İran bu maliyeti yükselttikçe Amerika Birleşik Devletleri savaşın başından bu yana kullandığım bir ifade, tek mantıklı hareketini yaptı. Abluka'ya karşı abluka uyguladı. O abluka uygulamasından sonra, yani İran'ın ablukasında bir abluka uygulamasıyla birlikte oradaki satrançı büyük ölçüde en azından patapat noktaya getirdi diyelim tabirle. Evet. Oyun tabirle patapat noktaya getirdi. Fakat gelinen noktada artık Babülmendeb'in de işin içerisine girmesiyle ve belki Mısır'ı da işin içerisine çekecek adımlarla birlikte artık Amerika Birleşik Devletleri'nin oradaki tek başına ablukası yeterli olmayacak. Ya oradaki donanma sayısını arttıracak ya da bölgedeki ülkeleri baştan beri kuramamış olduğu koalisyonun içerisine çekmeye çalışacak. Biz bu adımı nerede gördük? Daha iki gün önce Suudi Arabistan üzerinden gördük. Suudi Arabistan yüksek ihtimalle Amerika Birleşik Devletleri'yle görüştü ve dedi ki ben Yemen'e sizinle beraber daha önce Husilere operasyonlar yaptım. Hatırlayın Gazze Savaşı sırasında Yemen Husilerine İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından defalarca hava saldırıları yapılmıştı.
1: Evet.
2: Ve Suudi Arabistan da bunlara destek vermişti.
1: Doğru.
2: Zaten Suudi Arabistan'ın oradaki hedefleri doğrultusunda da herhangi bir şüphe yok.
1: Geçmişte savaştılar da yani bakıldığı zaman Husilerle.
2: Tabii ki. Ben biraz daha kısa vadeyi anlatayım dedim. Hı hı. Bu noktada da şimdi kurduğu bir koalisyon var. Ne koalisyonu? Bu Kızıldeniz Koalisyonu.
1: Evet.
2: Şimdi bu Kızıldeniz Koalisyonu ben özellikle yayınlamış oldukları sonuç bildirgesine baktığımda askeri olarak da beraber hareket edebilmek için diyalog halinde olunacak ifadesi var. Yani orada bir sadece diyalog ekibi kurulmamış, aslında askeri hazırlığın da yapılacağına dair ibareler yer alıyor. Bu da bize şunu gösteriyor. Eğer Suudi Arabistan, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede kurmak istediği koalisyonu kuramadığı bir ortamda Suudi Arabistan bu şekilde en azından cephe sayısını sadece Hürmüz'de bırakarak Babülmendeb'i kendi üzerine tırnak içerisinde ihale etmiş oluyor. Kendi üzerine almış oluyor.
1: Hmm.
2: Burada bana göre çok ciddi riskler var. Yani,
1: yani Suudi Arabistan Babülmendeb'i de ben kontrol edeceğim şeyine girebilir diyorsun.
2: Suudi Arabistan şunu söylemek istedi aslında. Burası artık benim için dedi net bir şekilde kırmızı çizgi.
1: Hmm.
2: Yani bu ulusal güvenlik problemim. Ben bu konuda İran Savaşı konusunda refleks ortaya koymadım. Fakat bu konuda koyacağım dedi. Çünkü burada yan bu hattı var. Yani Suudi Arabistan Hürmüz'den çıkaramadıklarını farklı alternatiflerle birlikte Kızıldeniz'e yani Yanbu Limanı'na doğru kaydırmaya çalışmış.
1: Doğu batı yan bu hattı dediğin gibi evet.
2: Oraya kaydırmaya çalışmıştı. Fakat şimdi orası da tıkanırsa Suudi Arabistan bu noktada tamamen kilitlenmiş hale gelecek. O yüzden dedi ki benim kırmızı çizgim haline gelmiş durumda. Bunu bu görüşmeyle bu oluşturduğu koalisyonla birlikte ortaya koymuş oldu. Şimdi Husilerin Suudi Arabistan yönelik deniz ablukası başlatması sanırım 10 gün önce 12 gün önceydi. 20'si diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Suudi Arabistan'ın bağlantılı gemilerin oradan geçmesini engellemeye çalışmakla birlikte hem Hürmüz'ü kapanmış oldu Suudi Arabistan için hem de Babülmendeb kapanmış oldu. Şimdi böyle bir durumda bu ülke mutlaka hayatta kalabilmek istiyorsa ki sadece petrol gelirleri yüksek olan petrol gelirleri olan bir ülkeden bahsettiğimizde hayatını bu şekilde devam ettiren bir ülkeden bahsettiğimizde mutlak ve mutlak bu konuda adımlar atacaktı, attığını gördük. Şimdi Suudi Arabistan bu işin o noktada merkezine yerleşmiş durumda. Tabii onun vizyon 2030 hedefi var. İşte ekonomik dönüşüm hedefi var. Yabancı yatırımları çekme hedefi var biliyorsunuz.
1: Evet.
2: Tıpkı Birleşik Arap Emirlikleri gibi. Ve daha önemlisi bundan 3 yıl önce, 2,5 yıl önceye kadar yani Gazze Savaşı başlamadan önceye kadar Amerika Birleşik Devletleri güvenlik şemsiyesi altında ben olayım Amerika Birleşik Devletleri gerekirse o büyük çekleri hatırlarsanız 100 milyarlarca dolarlık çek yazayım.
1: Tabii.
2: Fakat ben kendim istiyorum doğrusunda bölgede refahla yaşayayım. Amerikan güvenlik şemsiyesi beni korusun. Ben de kendi işime bakayım modundaydı. Ama bunun gerçekçi olmadığı artık net bir şekilde ortaya çıktı. Hürmüz'ü kaybetmek başka bir şey. Hürmüz'ün alternatiflerini kaybetmek artık Suudi Arabistan için başka bir şey. Çünkü Hürmüz'ün alternatifini de kaybettiği zaman Suudi Arabistan tüm ekonomik gücünü kaybetmiş olacak. Tüm alternatiflerini kaybetmiş olacak. Başka bir alternatif yok. Üzerine bir de Mısır'la birlikte, Mısır'a yapılan saldırıyla birlikte tekrar söyleyeyim henüz kimse sahiplenmedi. Ama Süveyş'te kapanırsa bölge tamamen kilit bir nokta haline gelir ve artık bu tablo içerisinde bölge ülkelerinin İran'a karşı Amerika Birleşik Devletleri'yle birlikte savaşmama ihtimali kalmaz.
1: Yani bölge ülkelerinin yanı sıra peki Avrupa'da girer mi bu işe? Çünkü Avrupa'yı da çok olumsuz etkileyecek. Yani Süveyş, Babelmendep zaten Hürmüz'den etkilendiler. Avrupa'da çok ciddi sıkıntı yaşayacak. Avrupa bu işin neresine girer?
2: Avrupa neresine girer? Avrupa zaten bu işin aslında tamamen içerisinde. Sizin dediğiniz noktalar var. Hı-hı. Bir de puzzle'ın parçalarından bir tanesi, başta kurduğum, attığım, başlığım parçalarından bir tanesi de neresi? Hazar.
1: Evet.
2: Hazar gerçekleşen saldırı.
1: Evet.
2: Şimdi burada Ukrayna çok net bir şekilde uzun menzilli savaş kabiliyeti olduğunu, yani savaşın başında kullanmadığı menzilli çok daha ileride de kullanabileceğini ortaya koydu. Hı hı. Ve şu mesajı verdi. Dedi ki İran eğer Rusya'ya desteğine devam ederse, ki Ukrayna'nın iddiası şu. Diyor ki o vurduğumuz gemi Rusya'ya askeri malzeme taşıyordu. Biz ya, bu yüzden vurduk.
1: Evet.
2: Onların iddiası buydu. Hatta bir denizcinin yazını açıkladı. Arakçı ise hemen Dışişleri Bakanı, İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise böyle bir şeyin mümkün olmadığını ve mutlaka bunun karşılıksız kalmayacağını söyledi. Şimdi oradaki bir gelişme...
1: Daha önce bir detay söyleyeyim. Mesela Rusya'ya yönelik saldırı yapıyor Hazar'da. Ama ilk defa İran'ı vuruyor. Yani yayılma, senin aktardığın tehlikeyi besleyecek bir şey yapıyor, saldırı yapıyor.
2: Bunu yapıyor ve aslında iki savaşın da birbiriyle entegre olduğuna dair bize de mesajlar veriyor.
1: Evet.
2: Net bir şekilde bir mesaj veriyor. Şu artık birbirinden ayrılamaz noktaya geldiğiyle ilgili biz sahada eskiden kağıt üzerinde görüyorduk. Kağıt üzerinde şunu diyorduk işte Şangay İşbirliği Örgütü gibi birçok kurulu örgütte işte Çin'in, Rusya'nın, İran'ın birlikte hareket ettiğiyle ilgili tezleri ortaya koyuyorduk. Diğer taraftan da işte NATO üyeleri ya da Avrupa ülkeleriyle Amerika Birleşik Devletleri'nin beraber hareket ettiğiyle ilgili tezleri ortaya koyuyorduk. Şimdi artık bunu sahada üstelik çatışma alanında görüyoruz. Çatışma alanında görüyoruz. İlk defa Çin çok uzun yıllar sonra bir ara buluculuk rolünü üstlenmeye çalıştı İran'la ilgili.
1: Hmm.
2: Bakın geçen hafta biz buna şahit olduk. Hazar saldırısından sonra ise birebir görüşmeleri hızlandıracağını açıkladı Çin Dışişleri Bakanlığı. Burada şu var. Büyük ihtimalle benim burada, sizin burada gördüğünüz Cevim Bey, bu puzzle'ın birleşmesini istemiyor. Çünkü bu puzzle birleştiği zaman, yani Rusya-Ukrayna savaşıyla İran ABD savaşı birleştiği zaman üzerine bir de az önce saymış olduğum Doğu Akdeniz'e kadar uzanacak, Kızıldeniz'den Babülmendep'e ulaşacak çatışma alanına eklendiği zaman bölgesel savaşın bir üst tonuna çıkabiliriz. Tabii bunu ben dillendirmek istemiyorum.
1: Yani bölgesel savaştan daha öte küresel savaşa doğru evrilir mi diyorsun?
2: Bu noktaya gelebilir. Bunu dillendirmek istemiyorum. Bu pek belki uzun vade olarak değerlendirmemiz gereken bir konu. Fakat bölgesel savaşın tüm unsurları şu anda oluşmuş durumda. Hem Kafkasya bölgesinde, Hazar bölgesinde, hem orta bölge diyebileceğimiz, yani İran'ın olduğu bölgede, hem de Akdeniz bölgesinde, Babülmendep'te, Kızıldeniz'de, bakın hepsini saydık az önce.
1: Evet.
2: Ayrı ayrı hepsini saydık. Bunların hepsi birleştiğinde artık 3 tane önümüzde puzzle var. 4. puzzle NATO. NATO bu işin dışarısında tutulmaya çalışılıyor. NATO üyesi Avrupa ülkeleri bu işin içinde kalmak için çok mücadele etti. O da 4. puzzle, 3 puzzle birleşmek üzere. Zaten 4. puzzle bu işin içerisine girerse az önce söylediğimiz senaryo ortaya çıkar. O zaman bölgesel savaştan daha öteyi konuşmaya başlarız.
1: Yani bir ciddi bir... Peki Ankara burada nerede? Şimdi bölgesel mücadele diyoruz, bölgesel savaş diyoruz. Hatta Allah korusun, yani bölgesel savaşı da Allah korusun. Yani deyim yerindeyse küresel savaşı da. Ankara burada bakıldığı zaman yani Türkiye bu coğrafyanın merkezinde, merkez ülkelerinden biri. Ne yapıyor? Evet. Türkiye ne yapıyor sence?
2: Türkiye gerek çünkü Irak görüşmesi geçen haftaki gerek AV'nin dün bir Türkiye yapmış.
1: Evet. Yani. Çok önemli bir ziyaret bu.
2: Evet. Gerek de bölge ülkeleriyle, yani Körfez ülkeleriyle olan bağlantıları, ki Suudi Arabistan'ın Yemen'e yapmış olduğu son saldırılarda, saldırılar demeyeyim aslında, operasyonlarda, çünkü eğer bir uluslararası boğaz yolunu kapatmaya çalışıyorsanız, hı-hı, bu sizin yüksek ihtimalle terör faaliyeti yürüttüğünüzü gösterir. Husiler teröristler değildir. Tabii ki tartışılır. Çok geniş bir konu. Oraya girmeyeyim. Fakat oradaki kullanılan ürünlerde bizim Akıncı SİHA'larımızda Suudi Arabistan tarafından kullanıldığını görüyoruz.
1: Evet.
2: Türkiye bölgede bir kaos istemiyor özetle. Yani bu terörist bu terörist değilden ziyade Türkiye'nin yaklaşımı net bir şekilde şu. Diyor ki ben kaos istemiyorum, savaş istemiyorum. Hı hı. Bölgedeki Rusya-Ukrayna savaşı başladığından bu yana izlemiş olduğu net bir şekilde bir politika var. Türkiye diyor ki ben eğer arabulucu olma rolünü üstleneceksem mutlaka arabulucu olma rolünü üstlenirim. Taraf olma rolünü üstleneceksem de ben sadece meseleyi Ankara zaviyesinden, Ankara penceresinden bakarım.
1: Yani ne Amerika NATO zaviyesinden ne de diğer zaviyelerden bakmam. Ben kendi merkezi çıkarlarımı, güvenlik çıkarlarımı ele alırım diyor yani.
2: Hem kendi güvenlik çıkarlarımı, hem kendi ekonomik çıkarlarımı, hı-hı, hem ülke sınırımın güvenliği, sınırlarımın güvenliği noktasında, hı-hı, bakarım noktasında devam ediyor. Ve bunu öyle bir kabul ettirdi ki Türkiye, yani buna hiçbir uluslararası güç, hiçbir bölge ülkesi karşı çıkmıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri illa bizden yana olacaksın Ukrayna Savaşı'nda diyemiyor. Rusya kesinlikle sana doğal gaz vermiyorum ya da bizden taraf olmayacaksın, oraya Ukrayna'ya İHA satmayacaksın diyemiyor. Hı-hı. Ya da İran bize sahte bayrak operasyonu muydu yoksa İran içerisindeki başka bir sıkıntı mıydı bilmiyoruz. Fakat bize füzeler saldırdığında hem NATO gerekirse Türkiye'yi savunur açıklaması yapıyor, hem de İran çıkıp anında özür diliyor.
1: Evet.
2: Yani bunun gelişmelerine baktığımızda Türkiye'nin izlediği dış politika bu minvalle devam edecektir. Ama Suudi Arabistan'ın bölgedeki az önce bahsettiğimiz kurmaya çalıştığı koalisyon içerisinde yer alır mı? Burada da yer alırsa yüksek ihtimalle yine kendi enerji güvenliği, bölgesel istikrarın sağlanması açısından askeri olarak olmasa da masada olma anlamında yer alacak kanaatindeyim.
1: Peki Türkiye için mesela bazı haberler de var, işte son dönemlerde o PEJAK dahil olmak üzere belli Kürt grupların harekete geçtiği İran'da falan haberlerin ne şey olarak Türkiye bunları engelledi diye haberler çıkmaya başladı. Arakçı da destekledi. Daha doğrusu Arakçı söyledi açık açık. Türkiye'ye teşekkür etti. İsrail de rahatsız oldu zaten Türkiye'nin bu şeyinden, tavrından. Burada Türkiye şeyi de söylüyor bu arada. İran'a da diyor ki Kürtlere sakın baskı yapma diyor. Yani kullanmasınlar, bu kozu sana karşı kullanmasınlar demek açısından yapıyor. Geçmişte Suriye yönetimini de hatırlarsan uyarmıştı. Bazı yönetimini. Şimdi bu noktada Türkiye'nin kendi çıkarları ekseninde olası bir İsrail'in provokasyonları durumunda İran'la yan yana özellikle bu meselede gelme durumu olabilir mi? Çünkü İran'la da farklı düşündüğümüz noktalar var ama İran'la yan yana mı geliriz? Yani yoksa arabuluculuk noktasından öne çıkarız?
2: Biz İran'la yan yana şu anlamda gelmeyiz. Aynı hedefe ulaşmak istemek, yan yana çalışmak anlamına gelmeyebilir herhalde.
1: Evet.
2: İlla aynı hedefe gitmek istiyorsanız omuz omuza olmanız gerekmiyor. Herkes farklı yollardan aynı hedef için çalışabilir. Şimdi evet, biz orada savaşın başladığında özellikle Zagros dağlarının bulunduğu alandan Amerika Birleşik Devletleri bir kara harekatı yapabilir miyim ile ilgili bazı Mossad tarafından kendisine gönderilen senaryolar üzerinde çalıştığını biliyoruz. Aslında daha sonra Trump'ın o bölgedeki Kürt gruplara silah gönderdiğini ve onların bu silahları alıp Amerika için çalışmadığı ile ilgili sistem ettiğini de biliyoruz. Zelenski ile görüşmesi sırasında son Zelenski, bir önceki Zelenski ziyaretinde bu ifadeyi kullanmıştı. Oradaki Kürtlere biz silah gönderdik ama onlar silahları aldılar,
1: evet,
2: ve savaşmadılar ifadesini kullanmıştı. Şimdi bu noktada Türkiye'nin baskı yaptığını da biliyoruz. Sizin söylediğiniz gibi Cemil Bey. Bu baskı neticesinde İran da bu konudan rahatsız, Türkiye de rahatsız ama bu omuz omuza yapacaklar anlamına gelmiyor. Fakat oradaki Kürt grupların zaten Zagros dağlarını geçerek bir kara harekatı ya da kara çıkartması yapması neredeyse imkansız. Biz 80-88 savaşı sırasında Irak'ın yıllar boyunca o bölgeden, üstelik İran devrim muhafızlarının o bölgede konuşlanmasının bu kadar güçlü olmadığı bir dönemde bile bunu yapamadıklarını görmüştük. O yüzden oradaki yapılacak herhangi bir saldırı ya da herhangi bir kara harekatı girişimi yüksek ihtimalle çok büyük bir fiyaskoyla sonuçlanır. Zaten Amerika Birleşik Devletleri de bunu bildiği için 5 aylık süreç geçmesine rağmen bunu yapmadı. Fakat şuna dikkat çekeyim. Bence bu olacak. Benim öngörüm bu. Bana göre bir kara ablukası da uygulanabilir. Yani deniz ablukası uygulandığı gibi şeye, İran'a, Hürmüz'de bu defa aynı satrancın aynı tarz bir hamleyle, satrançtaki aynı tarz bir hamleyle bu defa kara ablukası uygulanabilir. Kara ablukası uygulanırsa Amerika Birleşik Devletleri buradaki o zaman işte bu ayrılıkçı Kürt ya da işte terörist grupları kullanabilme noktasında bir adım atabilir. Burada Türkiye kendi sınırlarına herhangi bir zarar gelmediği sürece ya da bölgede bir devletçik oluşturmaya çalışmadıkları sürece Türkiye bu konuda biraz daha imtiyazlı davranabilir diye düşünüyorum.
1: Son olarak şeyi sorayım sana. Daha konuşacak çok şey var aslında da. Çünkü bölgesel işbirliklerini falan da konuşmak lazım. Daha işte kalkınma yolu meselesinin bu işin boyutları, bölgesel mücadelelerde etkisi, küresel etkisi. Daha birçok konu var bizim coğrafyamızla ilgili ama haftaya bir yayın sözü alayım yine senden. Onları da konuşalım bu çerçevede ama son olarak şunu sormak istiyorum. Avrupa zor durumda. Şöyle zor durumda. Şimdi az önce konuştuk. Avrupa'da bu işin içinde zaten daha müdahil zaten duruyor falan. Şimdi Babel, Mendeb, Süveyş, Avrupa ne yapacak mesela? Avrupa'dan durum ne? Son durum ne?
2: Avrupa zaten dünden bu yana çok ciddi bir şekilde bir kuota krizi yaşıyor. Göçmen krizi. Hı hı. Biliyorsunuz basına da artık neredeyse tüm uluslararası basın bunu konuşur halde. Evet. Hatta geçtiğimiz dakikalarda İtalya Schengen'i askıya almakla ilgili adım atıldı. Fransa Schengen'i askıya aldığını açıkladı. Yani sadece şeyle askıya aldığını, İspanya ile askıya aldığını açıkladı. Avrupa içerisindeki bu kaosun başka bir boyuta gideceği kanaatindeyim. Bu 3-5 gün içerisinde çözüleceği kanaatinde değilim. Neden? Çünkü geçtiğimiz daha 10-12 gün önce bir Dünya Kupası'nı izledik.
1: Tabii.
2: Dünya Kupası'nda ne gördük biz? Neredeyse Avrupa ülkelerinin tamamının, kadrolarının yarısının Afrika ülkelerinden gelen futbolcular olduğunu gördük. Fransa'nın, işte diğer ülkelerin, hepsini tek tek saymayayım, İspanya'nın bile ülkeler geldiğini gördük. Şimdi tabii 2. Dünya Savaşı sonuna kadar gidersek programa vaktimiz yetmez fakat 2. Dünya Savaşı'ndan sonra oluşan sözde bağımsızlık süreçleri Afrika'da sözde oldu. Az önce söylediğim gibi sözde oldu.
1: Tabii.
2: Ne oldu? Polarizasyon anlaşmalarıyla bu ülkelerdeki sömürgecilik payitliğini işte askeri üstlerle, şirketlerle, para sistemleriyle, madenlerle, ticaret ağlarıyla, güvenlik anlaşmalarıyla devam ettirdiler. Hatta bu yani uluslararası literatürü artık postkolonyal bağımlılık diye girmiş uluslararası bir tez konusu. Bu noktada baktığımızda Avrupa'nın sömürdüğü ülkelerden gelen bu insanların artık bir noktada oradaki ve dünyadaki bu kaos içerisinde ben de hakkımı almak istiyorum. Avrupa'nın zenginliği bizim zenginliğimizdir. Bizi sömürerek, hatta sömürge dönemi bitmesine rağmen az önce söylediğim kolonizasyon anlaşmalarıyla sömürerek noktaya getirdiniz. Noktasında biraz daha ileriye gideceği kanaatindeyim. Bu da Avrupa içerisinde bir turnusol testi olacak. Ne olacak? Az önce söylediğim gibi iki ülke zaten direkt Schengen'de iptal etmeye çalıştı. Suriye'den kabul etmediniz. Sizin yarattığınız kaosla. Irak'tan kabul etmediniz. Sizin yarattığınız kaosla. Afganistan'dan kabul etmediniz. Sizin yarattığınız kaosla. Evet. Şimdi yeni çıkan bir kaosla nasıl bir yol izleyeceksiniz? Göreceğiz. Fakat Avrupa içerisinde çok ciddi bir turnusol testi olacak. Bence çok büyük kendi aralarında
1: kızlaşacaklar kanaatindeyim.
2: Cehun Bey.
1: Değerli Adem çok teşekkür ederim. Dediğim gibi senden haftada bir yine yayın yapalım. Şu bölgesel gelişmelerin güvenlik boyutunun işte kalkınma yolu gibi işte Hürmüz, Babel Mendeb, Süveyş boyutunun yanı sıra alternatif yolları öne çıkartması. Burada da kalkınma yoluyla ilgili geçtiğimiz hafta içinde önemli bir anlaşma da yapıldı biliyorsun. Bunları da konuşalım. Bugünlük çok teşekkür ederim. Sağ olasın.
2: Ben teşekkür ederim Cemil Bey. İyi yayınlar diliyorum. Saygılar sunuyorum.
1: Sağ olasın. Saygı bizden. Siyaset bilimci yazar değerli Adem Kılıç. Bölgesel hatta bölgeseli aşıp küreyi etkileyebilecek bir çatışma riski noktasında endişelerini bilgilerle takviye ederek aktardı. Valla endişeliyiz yani gerçekten bakıldığı zaman işte Ukrayna'nın Hazar'da saldırısı doğrudan Batı'nın desteklediği bir Kiev yönetiminin aslında burada yine aparat olarak kullanılarak Amerika'nın istediği, Trump'ın istediği zemine çekmeyi, işte Rusya-İran hattını birleştirerek burada Amerika, Avrupa hattı oluşturma çabaları olarak da düşünüyorum. Yani Batı Avrupa Amerika'yı kendi yanına çekmek için burada yine Kiev yönetimini aparat olarak kullanmış olabilir diye düşünüyorum. Ama ciddi bir risk var. Üstüne Babel-Mendeb gerilimi, Yemen'de Husilerle gerilim, maalesef risk devam ediyor. Devam edeceğiz. Şimdi saat başına gidelim kısa bir ara, sonra tekrar birlikteyiz.
0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar. Gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, son dilimdeyiz. Şimdi biraz şeyi açalım. Şu Kürt meselesini İran'daki. Şimdi olayın özeti şu. İran, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'tan kara harekatı için işte sürgündeki İranlı Kürt militanları, öyle tanımlıyorlar, seferber etme iddiaları planını engellemede Türkiye'nin çok ciddi aktif rolü olduğunu söyledi. Şubat ayı sonlarında İran'a karşı başlatılan savaştan kısa bir süre sonra normalde bu plan yürürlüğe girmesi planlanıyordu. Amerika ve İsrail tarafından planlanmıştı. İşte Trump az önce Adem Kılıç da açıkladı, hatırlattı. Dedik yani Trump'ın açıklaması, o kadar silah gönderdik falan filan. Niyeydi? Çünkü saldırılar sürerken oradaki gruplar da harekete geçecekti. Plan tutmadı. Neden? Türkiye'nin de diplomasi, Türkiye'nin o zor gücünü de göstermesi, onu da söyleyeyim. Yani çünkü şöyle bilgiler var şimdi, bunu biz söylemiyoruz. Doğrudan Türkiye, işte İsrail karşıt, yani İsrail Türkiye karşıtlığı üzerinden haberler yaparken Khan News, kamu yayın kuruluşlarından İsrail'in, diyor ki Türkiye işgal gerçekleşirse İran'a hava desteği sağlamak veya Kürt güçlerine karşı doğrudan harekete geçmekle tehdit etmişti şeklinde bir yayın yapmıştı. Yani şunu söylüyor, işte Trump'ın parçalar orada birleşiyor. Trump'ın işte ya ben rica etmeseydim şeyin yanında yer alacaktı. Ne diyelim, işte İran'ın yanında İsrail'e karşı savaşacaktı şeklinde Cumhurbaşkanı Erdoğan için. İşte Türkiye bu noktada çok ciddi diplomasi yürütüyor ve Abbas Arakçı, İran Dışişleri Bakanı, diyor ki Türkiye'nin Amerikalılarla görüşerek ve bu konuda güçlü bir tavır alarak İsrail-ABD komplosunun önlenmesinde etkin bir rol oynadığını söylüyor. Türkiye'ye teşekkür ediyor. Bu açıklamalar da hemen şeyden sonra geliyor bu arada. İşte az önce bahsettiğim İsrail'deki yayınlardan. Mesela İ24 News, İsrail yayını 5 Temmuz'da batılı kaynaklara dayanarak Türk Cumhurbaşkanı'nın Trump'ı sürgündeki Kürt savaşçıları, onların ifadelerini kullanıyorum bu arada, Trump'ı sürgündeki Kürt savaşçılarını kara gücük olarak kullanma planını son anda iptal etmeye zorladığını yazmış. Yine İ24 News se göre plan İsrail, ABD ve Irak merkezli İran Kürt güçleri arasında ortak bir operasyon öngörüyormuş. Görünürdeki amaç İran'a karadan bir işgal başlatmak, doğrudan Tahran'a giden bir yol açmak ve İslam Cumhuriyeti'nin devirme çabalarının bir parçası olarak Cumhurbaşkanı sarayına girmekti. Ama Türkiye'nin burada devreye girmesi bu planı akamete uğratmış diyebiliriz. Şimdi bu nokta önemli. Türkiye'nin burada İran'ın yanında tavır koyması önemli. Çünkü Türkiye burada kendi çıkarları ekseninde de bakıyor. Çünkü niye? Bugün bir güvenlik problemi. Hani terörsüz Türkiye dediğimiz noktayı şimdi mesela bu tür parçaları bile